0: Tabii.
1: Mesela bir sefer olduğunda.
0: Evet. Normalde devlet hazinesinden gider. Ama devlet hazinesinden acil, çünkü biliyorsun devlet
1: gelirleri. Ki olmuş da böyle.
0: Çok. Devlet gelirleri belli zamanlarla geliyor. Sefere gideceksiniz. Padişah hazinesi. Mesela ben Topkapı Sarayı açtığında çalışırken görmüştüm. Sultan 3. Mustafa Rus harbinde 3000 kese altın kendi hazinesinden.
1: 100 milyon altından bahsediliyor.
0: Devlet hazinesine vermiş. Borç olarak. Borç senedi Topkapı Sarayı'nda. Bu neyi gösteriyor?
1: Alacaklı.
0: Borç geri gelmemiş. Hmm. Geri gelseydi devlet hazinesi, devlet arşivinde olurdu senet. Yani padişaha parayı ödedik, senedimizi aldık. Senet o zaman devlet arşivinde olur. Senet hala Topkapı Sarayı arşivinde olduğuna göre bu para geri gelmemiş. Evet. Ve bunun çok misali vardır. Hmm. Çok misali vardır. Bunu da bilmek lazımdır. Yani Kadir Şinas olmak lazımdır. Demek istediğim bu. Bu padişah hazinesi çok egzantriktir. Hmm. Yani içinde tabii altınlar, gümüşler var. Bunlarla padişah saraylar yaptı, sarayın masraflarını karşılıyor kendi cebinden, camiler yaptırıyor, imaretler yaptırıyor, hayır hasenat yaptırıyor, yabancı hükümdarlara hediyeler veriyor, kendi maiyetine taltif için hediyeler veriyor, sürre Mekke Medine'ye hediyeler gönderiyor vesaire vesaire. Bunların içinde
1: tahta çıktığında dağıttığı para,
0: dağıttığı para değil mi,
1: o da kendi hazinesinde. Ya da çocuğu oldu dağıtıyor.
0: Evet, Cülus bahşişinden. Hatta
1: Bayram Seyran
0: Sultan
1: hepsi.
0: Sultan Mahmut zamanında birisini tertip etmek icap ediyor. Padişahın hizmetkarı. Bak, ismini unutuyorum. Ve diyorlar ki efendim çok hayırlı bir insan. Biz ona hazineden şu kadar maaş bağlayalım. Ne münasip et diyor. Benim hizmetimde bulunan bir adama nasıl devlet hazinesinden maaş bağlanır diyor.
1: Padişah
0: tacip ediyor. Sultan II. Mahmut. Benim hizmetimde bulunan bir adam. Hususi hizmetimde bulunan bir adam. Ama
1: tatip
0: edecek benim diyor. Ben neden devlet, yani demek de devletin de işine yarayan bir iş yapmış adam. Şimdi unuttum detayını ama bu enteresan bir hassasiyeti. Bu hazinede neler neler var? Bu hazinede asırlarca biriktirilmiş sanat eserleri, mukaddes eserler, yabancı hükümdardan gelen hediyeler, harplerde ele geçmiş olan maddi kıymeti kadar manevi ve sanat kıymeti olan eşyalar da vardı. Ve bugün Topkapı Sarayı deyince akla ilk gelen bunlardır.
1: Şimdi mesela Topkapı Sarayı'na gittiğimizde sergilenenler bunun
0: çok azıdır.
1: Evet.
0: Çünkü Topkapı Sarayı.
1: Peki bunlar nerede?
0: Topkapı Sarayı'nın depoları var. Depolarında bir kısmı Topkapı Sarayı'nın, bir kısmı Topkapı Sarayı'nın dışındaydı. Sonra hepsi Topkapı Sarayı'na geldi. Bir ara Ankara'ya gitti. Bunlar satılmak üzere. Ankara'da meclis bodrumlarında kaldı. Fakat yurt dışına satılamadı. Çünkü bunların sigorta edilmesi lazım. Sigorta için kıymet biçilmesi lazım. Kıymet biçilemediği için sigorta edilemedi. Sigorta edilemediği için satılamadı. Satılamayanların bir kısmı o zaman Ankara Ricali tarafından yağma edildi. Geri kalanları 1950'de Topkapı Sarayı'na döndürüldü. Fakat Topkapı Sarayı'nın bunun teşhir edecek bir yeri yok.
1: Teşhirden ziyade muhafaza edebilecek.
0: Muhafaza edecek bir yeri de yok. Bu ayrı bir problemdir her zaman. Topkapı Sarayı saray olarak yapılmış. Bunların teşhir için yapılmamış. Enderun Mektebi, yani eskiden talebelerin okuduğu mektepler ve padişah ofisleri olan yerlere bunlardan seçme olanları, Kaşıkçı Elması gibi, meşhur hançer gibi, Nadir Şah'ın tahtı gibi konuldu. Diğerleri saray depolarında ve sarayın dışında saray müştemilatı olan depolarda muhafaza edildi. Bunların fevkalade kötü şartlarda, rutubet, fareler, hırsızlık vesaire vesaire muhatap oldu. Topkapı Sarayı idaresi her zaman bunu gündeme getirdi. Hükümet her zaman bunu bildi, hükümetler. Fakat buna sadır şifa bir şey yapılmadı. Bunlar için ayrı bir müze yapılması lazımdı. Topkapı Sarayı'na bağlı. Topkapı Sarayı darphane binalarının falan müze yapılması o zaman gündeme geldi. Fakat nedense buna girişen olmadı. Ve bu bildiğim kadarıyla bu problem hala devam etmektedir.
1: Yani orada bir tarih yatıyor. Orada dünyanın en pahalı, en paha biçilmez eserleri.
0: Sadece pahalı değil, kıymetli
1: paha
0: de.
1: Paha biçilmez eserleri orada. Var. Ve biz bunları
0: çok azını görebiliyoruz.
1: Göremiyoruz.
0: Ha belki şöyle. Yani birbirinin aynısı, birbirinin benzeri olan şeylerdir. Yani müzecilikte biliyorsunuz bu normaldir. Her müzede her şey teşhir edilmez ve edilemez. Benzer mamuller bir tane.
1: Peki o zaman bu ülkenin mesela hazinemizdeki, devlet hazinemizdeki altın gibi.
0: Evet.
1: Bu da bu ülkenin
0: hazinesidir.
1: Kimin bunlar yani?
0: Kültür hazinesidir ve bunların doğru düz envanteri bile yapılmamıştı.
1: Kültür hazinesinden geçtim. Orada şimdi okuduğumuz kaynaklar diyor ki milyonlarca tane elmas.
0: Var, evet.
1: Değerli taş.
0: Bunlar aslında padişaha ve padişahın soyundan gelenlere aittir. Hukuken böyledir. Ama hanedanı yurt dışında, çünkü bunlar padişahın hususi hazinesidir. Devlet hazinesi değildir. Bunlar miras kanununa göre böyle, ama 1924'te hanedanı yurt dışına süren kanun bütün padişahların mal varlığına ve hanedanın mal varlığına el koyduğu için bunlar bugün
1: şu anda yürürlükte olan kanun
0: yürürlükte.
1: Bunların hepsi devletin.
0: Bunların hepsi devlet hazinesine aittir, evet.
1: Yani şu mudur? Buradaki milyonlarca elması Türkiye Cumhuriyeti Devleti satsa
0: Evet, yani bu kanuna göre uygundur. Yani legal, kanuni olarak uygundur. Adil olarak uygun değildir. Çünkü kanun anayasaya aykırıdır. Anayasa hiç kimsenin mülkiyet hakkını ihlal edemez. Madde
1: ama
0: var.
1: Devlet, ona bakarsanız mülkünüze ihtiyaç duyduğu ama zaman istimlak ediyor.
0: İstimlak etmek zorunda. Yani devlet hiçbir zaman bir kimseyi zorla çalıştıramaz. Hiç kimsenin menkul ve gayrimenkulüne el konamaz. Ancak fevkalade hallerde. Nedir onlar? Afetler. Nedir onlar? Harp. Bu zamanda halka angarya yaptırabilir. Halkın menkul ve gayrimenkul malına el koyabilir. Olmuş.
1: Peki o zaman ama İkinci Dünya Savaşı gibi çok zor bir süreçten geçmişiz. Evet. Yani orada çok unik eserler, yani çok hakikaten paha biçilmez eserleri kenarda tutuyorum. Evet. Ama milyonlarca tane elmastan kaldıysa eğer bahsediyoruz. Yani bugün bu yüzükteki elmasla falan yüzükteki elmas arasında bir fark yok.
0: Evet.
1: Yani gelmiş mi hiç akla bunları, bu Topkapı Sarayı'nın geldi. İçindeki elmasları bunlar, alalım satalım. Bunlar, belgelerden bahsetmiyorum, Bulgaristan'a gidenler.
0: Yo.
1: Mahallelerden bahsediyorum.
0: Topkapı Sarayı Cumhuriyet kurulduktan sonra, Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldükten sonra Topkapı Sarayı'nın hazineleri, bu tip hazineleri dediğim gibi satılmak üzere Ankara'ya götürüldü. Ama bu kolay bir şey değil. Yurt dışında adamlarınız olacak, ajanlarınız olacak. Bunu belli müzayedelere satabiliyorsunuz. Bunu beceremediler, satamadılar. Belki de sattılar fakat dedikodudan çekinildiği için bu resmi kayıtlara girmedi. Bu da mümkün.
1: Yani şu anda olmayabilir mi o?
0: Tabii olmayabilir. Bunlar çünkü muntazam bir Osmanlı'da muntazam envanteri
1: ama
0: var ama.
1: Ama şimdi burada bir eserden bahsediyorsak, yani bugün eğer diyelim
0: eseri anlamak kolay. Ama bir çanak elmastan bahsediyorsak bunu kim sayabilir?
1: Yok.
0: Envanterde geçiyor.
1: O zaten kim bilir kimin parmağındadır
0: tabii,
1: şimdi.
0: Tabii. O zaman bunu o zaman bu yazıldı, çizildi. Bunlar alakalı
1: yani buna
0: kitaplar.
1: Geçmiş olsun mu dememiz
0: akademik
1: lazım.
0: Akademik çalışmalarda yapıldı. Yani o zamanki devlet ricali bu şeylerden gücü yettiği kadar aldı. Satılabilenler satıldı, satılamayanlar kaldı. Hatta ben bir hatırada okumuştum. O zaman Refik Koraltan tek parti devlet idarecilerinden merak ediyor. Bakıyor neler var bunlar diye. İçinde neler yok. Yani sadece mücevherler, altınlar değil. Aynı zamanda kıymetli eşyalar da var. Bir kahve takımını şöyle merak edip kaldırıyor ve kahve takımı düşüp kırılıyor.
1: Oo.
0: Mesela bunu ben orada okumuştum. Çok kıymetli bir kahve, Çin porseleni. Bunlar dünyada nadirdir.
1: Gitti.
0: Hatta derler ki o Çin porselenleri dünyanın en kıymetli Çin porselen şeyidir, koleksiyonudur. Dünyada onun bir benzeri Çin'de yok. Topkapı Sarayı'ndaki.
1: Evet, onu söyleyecektim. Bazen kendi ülkesinde
0: bunlardan yemek yenmiyor. Bunlar sadece hediye olarak gelmiş ve Osmanlı zamanında da orada duruyordu mutfaklarda. Şimdi sergileniyor. Çoğu çok eski Ming hanedanına dayanıyor. Bunlardan bu şeyden
1: kırılmış bir şey.
0: Kırılmış evet. Ve bu o kadar demek ki dikkat çekmiş ki o benim okuduğum kitaba geçmiş. Yani önemsememiş. Şöyle, bu şeyiyle aldı diyor. Parmağının ucuyla aldı Refik Koraltan. Şöyle fincana bakarken diyor. Olduğu gibi diyor, fincan takımı düştü. Tuzla buz oldu diyor. Çin porseleni çok kıymetli. Çok ince onlar biliyorsun. Şeffaf gibi.
1: Tabii.
0: Şimdi bunlar sonra 50'de Menderes iktidara gelince bunun tabii hem onur kırıcı, yani yurt dışında bunlar Türkler Osmanlı hazinesini satıyorlar. Bu bir kere duyulursa ayrı bir skandal. İkincisi Demokrat Parti hükümeti biraz daha milli kültüre saygılı olduğu için bunların Topkapı Sarayı'na dönüşüne izin verdi ve döndü. Ama o zamanlar epey bir kısım gitti. Fakat bugün bile Topkapı Sarayı Hazine Dairesi barındırdığı eserlerle emsalsiz bir sanat müzesidir. Yani benzeri olmayan, hiçbir birbirine benzemeyen, çok farklı kültürlerden, sadece Osmanlı kültüründe imal edilmiş değil, başka kültürlerden de gelmiş bir yerdir. Yine bile bunun için bile insanlar Osmanlılara minnettar olsa, yani böyle bir müze kuran insana minnettar olur insan.
1: Şimdi Fatih Köşkü'ne gittiğinizde kapısında uzun bir sıra var. İşte o bildiğimiz Topkapı elması, hançer hep burada sergileniyor. Büyük kılıçlar, kutsal emanetler tarafında da var ama burası hani hakikaten restore edildikten sonra inanılmaz. O manzara ile o hazine bir araya geldiğinde
0: binanın kendisi sadece görmeye değer.
1: Evet.
0: Şimdi Osman Hamdi Bey için çok şey söylerler ileri geri ve kardeşi Halil Ethem Bey. Ama Türkiye'de modern müzeciliğin kurucusudur. İstanbul Arkeoloji Müzesi dünya çapında bir arkeoloji müzesidir. Evet. Bu müzeyi kuran, buradaki eserlerin toplanmasını temin eden, tabii Sultan Abdülhamit'in de bunda çok rolü var. Çünkü işin nazmeden Sultan Abdülhamit'tir. Ama Osman Hamdi Bey ve Halil Ethem Bey'e biz çok minnettarız.
1: Şimdi şöyle
0: onlar
1: düşünün.
0: Olmasaydı bunlar olmazdı.
1: Şu anda İngiltere'de British Museum için dünyanın her yerindeki tarihi eserleri toplayan, senelerce böyle oldu.
0: Evet.
1: Gidiyorsunuz her ülke için hala, bir sekme var.
0: Hala da gayri resmi olarak böyledir.
1: Ve buna rağmen hiç kimse demiyor ki İngilizlere, ya sen bu ülkeleri sömürdün, yetmedi, altını üstünü bir de tarihi eserlerini aldın, kendi müzene dünyanın en çok ziyaret edilen, en çok para kazandıran müzesi yaptın. Evet. Şimdi mesela bu tarihi eserler yerine gitsin diye tartışıldığında yer yerinden oynuyor. Biz evet, o ülkeleri tek tek mi gezeceğiz diyor. Ama yapmamış Osmanlı.
0: Yapmadı. Şimdi şöyle, İngiliz'e bunlar söylendi. İngiliz de buna cevap verdi. Dedi ki ben olmasaydım bunlar yok olacaktı dedi. Şimdi haksız mı? Bence haksız değil. Çünkü Fransa müzesinde, Louvre'da...
1: O zaman o gelirden o ülkelere bir pay vermeyi düşünemez mi?
0: Vermez. İşte o kadar demir yolu yaptık, şey yolu yaptık falan derler. Vaktiyle Afrika sömürgelerinden birinde Senegal olduğunu zannediyorum. Olmayabilir. Çok unik ahşap heykeller Fransız Louvre Müzesi'ndeydi. İstediler, geri gitti, heykeller kayboldu. Şu anda yok.
1: Fransa dedi ki, bunlar da bizim için insani taraflarımızı yani, törpülüyor maalesef, bu olaylarda.
0: Maalesef bir de ortada bir gerçekçi taraf var. Ama Osmanlılar öyle yapmadı. Osmanlılar sahip çıktılar. İşin o yönü var.
1: Bu daha çok konuşulacak bir konu. Evet, daha çok sorun var. Elbette. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Sağ olun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, 21 programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bakıyoruz, bazen karşı karşıya gelebiliyoruz böyle insanlarla veya geçmişte de yaşamış olabilirler. İlim sahibi güzel anlatıyor, bilmediği şey yok maşallah ama kendini insanlardan bu işleri yaparken yani anlatırken de karşıdakini dövüyor. Yani küçük görüyor daha doğrusu. Böyle kafalarına vura vura insanların anlatıyor. Siz ne bilirsiniz, size getiriyor işi. Siz kimsinize getiriyor filan. Yani kibir sahibi bir insan. Kendini başkalarından üstün görüyor. Şimdi asıl sormak istediğim şey şu. Böyle bir insan ilim sahibi olduğuna göre kibrin de çok büyük bir günah, çok büyük bir bela olduğunu biliyor olması lazım. İlim bunu da gösteriyor çünkü, öğretiyor yani. Hatta ilim sahibi genelde böyle şeylerde daha çok olurmuş, böyle ilim sahibi insanlarda kibir daha çok oluyormuş. Bu bilgiyi de biliyordur. Buna rağmen bu hale gelebilmesi neyle mümkündür? Yani ona ilminin bir faydası olmadığını mı gösterir?
1: Mustafa Bey, kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri ayet-i kerime, hadis-i şeriflerde tarayarak, kırk yararak insanı iyi tanıyorlar ve ölçüleri de iyi koymuşlar. Şimdi kulluğu tarif etmişler. Kulluk, işçinin her an Allah-u Teala muhtaç olduğunu bilmesi. Yani her an muhtaç. Mesela nefes almakta. Ben alırım. Bir hadise oluyor, alamazsın arkadaşım. Tıkanır kalırsın. Aniden oturduğun yerde bir kalp krizi geçirirsin. Yapacağın hiçbir şey yok.
0: Bizatürre olursun.
1: Nasıl?
0: Bizatürre olursun. Ha, nefes, o nefes alamazsın. Nasıl alınıyormuş bir görürsün.
1: O zaman
0: yani
1: görürsün değil mi? Muhtaç olduğunu her an düşünmeli ve onun da gönderdiği elçisine, peygamberine, resulüne tam tabi olmasıdır. Bu ise ilim, amel ve ihlasla elde edilir. İlim, amel, ihlasla bu üç şeyle elde edilir. Onun için de kitaplarda buyuruyor ki ilimden maksat kuru malumat çokluğu değildir. Demin hani siz ifade ediyordunuz. Oo, hangi konu yazsan yani ekranlarda çok garipme gidiyor. Böyle oturup bazen gülüyorum o zannederken. Bakıyorum aynı kişi. Yangın çıkar, o bilir kişi oluyor. Futbolda bir şey olur, o bilir. Ekonomik çöküntü olur, o bir şey olur. Ne bileyim seçim olur, o bilir kişi olur. Maşallah yani her şeyi biliyor yani değil mi? Ama ya bir işe de yaramıyor.
0: Halk arasında bir ismi var da onu söylemeyelim şimdi. Onlara mesela polimat deniyormuş hocam. Her konuda ilim sahibi.
1: Her konuda ilim sahibi maşallah. Ama ne kendine faydası var ne bir başkasına faydası var. Dolayısıyla bir kimsenin ilmi kendisini Allah-u Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa, siz de ona temas ettiniz
0: evet,
1: ya,
0: evet.
1: O kimse büyük tehlikededir. Zira ilmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri iflah olmamış. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ya çok kesin ifade kullanıyorsunuz. Bu ifade bize ait değil. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri açık net bildiriyor ve canlı bir de önümüze misal koyuyorlar. Kimmiş o? İblis. Ondan daha çok bilen yoktu. Göklere bile çıktı. 200 bin senelik ibadeti vardır buyuruluyor kitap şeyde. Ve Allah-u Teala'dan izin istedi. Kıyamete kadar da yaşıyor. Ha, evlatları yaşamıyor. Kendisi yaşıyor. Onlar ölümü tadıyor. Bu da tadacak. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin şeriatını, dinini bu adam, bu iblis biliyor. Yani şu anda kendisini efendim ilahiyatta profum bilmem nerede falan bilmem neyim. Ben işte iki tane fakülte bittim, iki tane akademik kariyerim. Vallahi 10 tane bile olmuş olsa iblis kadar bilemez. Ama kibirlendi. O ilim, o bilgi onu felakete götürdü. Onun için de İslam alimleri ilmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmamıştır. Tabi tabi olmuşlar gitmişlerdir. İnsanın meşgalesi asıl maksadını unutturmamalı. Asıl maksat zengin olmak, şans şöhret sahibi olmak değil, ahireti kazanmaktır. Her an son nefes endişesiyle yaşamalıdır buyuruluyor. Buyuruyorlar Ehl-i Sünnet alimleri. Korkusuz, endişesiz yaşamak tehlikelidir. Mesela bakıyorsun, yani o kadar gevşek ki Allah affeder ya falan. Ha. Ama senin bahçenden içeriye şöyle bir girse, bir elma koparsa kıyamet koparıyorsun. Veya evin kapısı açık kaldı, orada birisi girmeye kalsa hırsız gibi falan kıyamet koparıyor. Ya arkadaş, sen kendine vallahi ülkene bu kadar. Veyahut da aynı şekilde sana kem nazarla bakan veyahut da bir uygunsuz bir söz söyleyeni hemen mahkemeye koşarsın. Sen aciz, zavallı bir mahluk, kendi malına, mülküne bu kadar mukayyetken, kendi canına veyahut da bir şey söyletilmezken, her şeyin sahibi, yaratanı mülkünü çaldırır mı? Mülkünde dilediği gibi sana azgınlık yaptırır mı? Bunun hesabını sormaz mı? Elbette sorar. Elbette sorar. Evet, Allah-u Teala affedicidir. Gafurur Rahim'dir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de elim azam sahibi olduğunu daha ince de bildirmektedir. Şimdi halk arasında da var. Suyun aktığı yönden gideceği yer belli olur ise de milyonda bir ihtimal bile olsa bunun tersi olabilir. Yani Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki efendim ilmi vardı, şun vardı, bunu vardı. Son nefes önemli. Adamın ilmi namaz kılmasına mani, oruç tutmasına mani, zekat vermesine mani. Yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor, sahtekarlık yapıyor, dolandırıcılık yapıyor. Her türlü kötülük var. Dolayısıyla bu ilmin buna faydası olmamış ki. Öğrenmenin faydası olmamış ki. Hani sizin de ifade ettiğiniz gibi ben her şeyi biliyorum falan. İnsanlara ancak tepeden bakıyor. Onlar hor görüyor. Netice itibariyle felakete mi gidiyor? Felakete giriyor. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki kalp meleklere mahsus bir evdir. Kalp meleklere mahsus bir evdir. Gadab, şehvet, haset, kibir gibi kötü sıfatlar uluyan köpek gibidirler. Yani gadab, yani öfke, şehvet, haset, kibir gibi kötü sıfatlar uluyan köpekler gibidir. Köpeklerin bulunduğu yere melekler girmez. Zira hadis-i şerifte köpek ve resim bulunan eve rahmet melekleri girmez buyuruldu. Bu hadis-i şerifteki evin kalp olduğunu ve köpeğin de kötü huylar demek olduğunu söylemiyorum. Açık manalarına inanmakla beraber yukarıdaki manaları da ilave ediyorum buyuruyor. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri bizim anlayacağımız şekilde o hadis-i şerif o kadar güzel izah etmiş ki. Kalp nazargâh-ı ilahi. Ama sen kalbine neyi yerleştirmişsin? Gadab gibi, şehvet gibi, haset gibi, kibir gibi köpekleri yerleştirmişsin. Bu istediği kadar ilim sahibi olsun. Yalasın yusun. Efendim 10 bin biliyor. 100 bin dil bilsin isterse. Neyi bilirse bilsin. Kur'an-ı Kerim ezberlemiş. Ezberlesin. Zerre kadar aynı şekilde amel ettiği var mı? Yok. İnandığı var mı? Yok. Dolayısıyla bu ilim. Hatta kitaplarda anlatırken Mustafa Bey buyuruyor ki şimdi orada mazeret olur olmaz orasını ben bilemem. Yani kitaplar açık net ifade etmemişler de adam öğrenemedi, bilemedi veyahut da şartlar müsait değildi. Mesela böyle demir perde ülkeler vardı ya biliyorsun komünist ülkelerde. Mesela oraya din kitabı sokamıyorsun veyahut da internetten dini bir konuyu araştıramıyorsun. Doğuyor, büyüyor, ölüyor. Mesela kitapsız kafir olarak doğdu, büyüdü, ölüdü, öldü. Ha onlar hesabı farklı olabilir. Bazı İslam alimleri öyle buyuruyorlar. Ama şimdi bu adam ilim sahibi. Duymadım, görmedim, bilmedim diyemez. Değil mi?
0: Hadi onun mazereti var diyelim.
1: Hadi onu belki kabul ederler. Yani. Ama buna sen biliyordun diyecekler. Sen bunu biliyordun. Hatta ahkam kesiyordun.
0: Zaten kendisi de söylüyor ben biliyorum diye.
1: Ben biliyorum diyordun.
0: Diyordun zaten. Yani.
1: Biliyordun. Ve Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu sebeple kalbe köpek mizaçlı kötü huyları sokmamalı. Özellikle şu dört kötü huy daha tehlikelidir. Kibir, kıskançlık, öfke ve şehvet. İmam-ı Rabbani Hazretleri de insan ve hayvanların bedeni dört şeyden yapılmıştır. Toprak maddeleri, su, hava ve hararet yani ateş. Birbirine benzemeyen hatta birbirinin aksi olan bu dört şeyin ihtiyaçları ve icapları vardır. Bedendeki ısıdan dolayı ısı da kudret kaynağı olduğu için insan ve hayvanlar kendini beğenmekte üstün görmektedir. Şehvet, gadab kuvvetleri ve başka kötülükler bu dört şeyden ileri gelmektedir diye de anlatıyorlar. Dolayısıyla insan için en büyük tehlike kendini tanımaması. Yani kendini tanımaması. Ben tanıyorum efendim, aynaya da bakıyorum işte falan. İşte boyum bu kadar, elim bu kadar falan, telim bu kadar. Bu değil ya bu. Bu değil. Sen nesin?
0: Kaç kıratsın?
1: Kaç kıratsın? Hep misin, hiç misin yani? Yani. Olur bir şey. Her an Allah-u Teala muhtaç mısın, değil misin? Her an muhtaçsın. Görmeye de, işitmeye de, konuşmaya da, oturmaya da, kalkmaya da, yemeye de, içmeye de. Her an muhtaçsın ya. Her an muhtaçsın. Dolayısıyla kendini tanımaması, Allah-u Teala'nın nimetlerini de unutması ve neticede kendini bir şey zannetmesi. Hani sizin sözün başında söylediğiniz gibi. Ben var ya ben, ha sen var ya sen bir gün aynı şekilde 2 metre derinliğinde kabre gireceksin, üstünde toprakla örtecekler, böcüler börtüler yiyecek, kemikleri de belki çürüyüp kaybolup gidecektir. Böyle bir varlıksın işte.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Hiçbir günahkar yoktur ki güzelce abdest alıp 2 rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Hayber gazasında Yahudi kadınlarından biri Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kirama yedirmek için bir koyun keserek kebap yaptı. Koyunun etine zehir kattı. Bilhassa kol ve but kısımlarına daha çok zehir kattı. Çünkü Peygamber Efendimizin etin bu kısımlarını sevdiğini biliyordu. Et ikram edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına bir lokma alır almaz but dile gelip "Ya Resulallah, bana zehir kattılar," diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağızlarını alıp çiğnediği lokmayı çıkarıp attı. Eshab-ı kiramdan Beşir bin Bera radıyallahu anh o etten bir parça yemişti. O zehirlenerek şehit oldu. Hayber gazasında bir kala kuşatılmıştı. O sırada siyah tenli bir çoban Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Yanında bir koyun sürüsü vardı. "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'ı anlat," diyerek iman edip Müslüman olacağını bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyeti anlattı. Çoban, "Ya Resulallah, ben bu koyunların sahiplerinin ücretli çobanıyım. Koyunlar bana emanettir. Bunları ne yapayım?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Koyunların yüzlerine vur. Onlar sahiplerine gider," buyurdu. Çoban bir avuç çakıl alıp koyunların yüzlerine doğru attı. "Haydi sahiplerinize gidiniz. Artık ben size çoban olmam," dedi. Koyunlar bir yere toplandılar. Sonra sanki onları birisi sürüp götürüyormuş gibi kendi başlarına kalaya gittiler. O çoban Müslüman olduktan sonra o kalanın fethi için o kadar savaştı ki sonunda şehit oldu. Eshab-ı kiram onun cenazesini bir yünlü dokumaya sardılar. Sonra getirip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bir yere koydular. Resulullah ondan tarafa dönerek iltifat etti. Sonra da mübarek yüzünü geri çevirdi. "Ya Resulallah, mübarek yüzünüzü niçin geri çevirdiniz?" diye sordular. "Şu anda onun yanında hurilerden 2 hatun vardır," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken mescitte bulunan hurma ağacından bir direğe dayanırdı. Bu direğin adı Hannane idi. Hicretin 8. bir rivayette de 7. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir minber yaptılar. Cuma günü o minbere çıkarak hutbe okudu. O sırada daha önce dayanarak hutbe okuduğu hurma direği insan gibi inledi. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain bu sesi işittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma direği üzerine dayanarak hutbe okumadığım için inliyor buyurdu. Sonra minberden inip mübarek eliyle o hurma direğini sıvazladı. İnlemesi kesildi. Tekrar minbere çıktı. Mescidin önceki hali değiştirildiği sırada o hurma direğini Übey bin Kâb evine götürdü. Onun evinde kurtlar yiyip dökülünceye kadar durdu.

Allahü Teala'nın ismini söyleyince, işitince, yazınca Sübhanallah, Tebarekallah, Celle Celalü, Azze ismi, Cellet kudretü veya Teala gibi saygı sözlerinden birini söylemek, yazmak birincisinde vacip, tekrarında ise müstehaptır. Resulullah'ın ismini işitince salavat söylemek de böyledir. Allahü Teala'nın isminden sonra tazim, saygı gösteren bir kelime de söylemelidir. Bunun gibi yalnız Kur'an dememeli, daima Kur'an-ı Kerim demelidir. Görülüyor ki Allah buyurdu ki veya Allah Teala buyurdu ki demek ve yazmak yanlıştır. Allahü Teala buyurdu ki demek lazımdır. İslamiyette kavmiyet, ırkçılık yoktur. Her milletin, her dil sahiplerinin böyle Arabi söylemeleri lazımdır. Tercümesini söylüyorum diyerek saygısızlık yapmamalıdır. Dürrül Muhtar 5. cilt 268. sayfede buyuruyor ki çocuklarına Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Ahmet gibi isimleri koyanları Allahü Teala sever. Bazı esnaf kendi adı olduğu için bu mübarek isimleri ayakkabıların, terliklerin içine reklam olarak yazıyor. Satın alan da ayağına giyerek üstüne basıyor. Yazanın ve giyenin imanlarının gitmesinden korkulur.

0: Zekat vermek. Nafakadan fazla fakat kurban nisabından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun, evini idarede güçlük çeken her memur zekat alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi vacip olmaz. Din bilgilerini öğretmekte ve öğrenmekte olan 40 senelik nafakası olsa da zekat alabilir. Zekat parasıyla cami, cihat, hac yapılmaz. Meyyite kefen alınmaz. Zenginin küçük çocuğuna, kendi analarına, babalarına, çocuklarına, zevceye verilmez. Kardeşlere, geline, damada, kayınvalide, kayınpedere, hala, amca, dayı, teyzeye vermek daha sevaptır. Fakire nisaptan az verilir. Fakat çoluk çocuğu da varsa her birine nisap miktarı düşmeyecek kadar çok verilebilir. Malını israf edene, haramda kullanana verilmez. Zekatın farz olmasının şartı 6'dır. 1. Müslüman ola. 2. Bali ola. 3. Akıllı ola. 4. Hür ola. 5. Zekat nisabı miktarı helal zekat malına malik ola. 6. Elindeki malı ihtiyacından ve borcundan fazla ola. Zekat farz olduktan sonra Müslüman fakire vermeyenin veya başka borcu olanın hayrat, hasenat yapması ve sadaka vermesi sevap olmaz, günah olur. Bunun zekatını vermesi ve borcunu ödemesi farzdır. Hadika cilt 2 635. ve Berika 1369. sayfelerde diyor ki, parasını haram yerlere sarf eden veya israf eden kimselere zekat ve sadaka vermek caiz değildir. Çünkü harama yardım etmek haramdır. Her ibadette olduğu gibi zekat vermekte de niyet etmek lazımdır. Zekat malının borcundan fazla olması ve hacet-i asliyesinden fazla olması ve bu fazla malın nisap miktarı olması lazımdır. Altının nisabı 20 miskal, 96 gram, 13,3 altın liradır. Gümüşün nisabı 200 dirhem, 672 gramdır. Zekatı vermenin farz olması için zekat malının nisap miktarı olduktan itibaren bir hicri sene sonra da mülkünde bulunması lazımdır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarih zengini şirin ilimiz Edirne'nin yine tarihi eser zengini olan bir ilçesi Uzun Köprü'den sesleniyorum. Uzun Köprü'nün 7-8 kilometre kadar uzağında 40 Kavak köyünde arazide bir yer, böyle yeni ihata duvarları çevrilmiş. Turhan Bey'in veya Turhan Bey'in camii ve türbesiyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım, ne kadar yetiştirebilirsem. Burası eskiden çok metruk. Şu gördüğünüz manzaranın belki 20'de biri, 30'da biri dahi yoktu. Edirne'deki Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün gayretleriyle güzel bir şekilde projelendirilip birkaç senede buralara masraflar edilmek suretiyle bu memlekete çok büyük hizmetleri dokunmuş. 2. Murat Han zamanı, Fatih Sultan Mehmet Han zamanı cepheden cepheye koşmuş olan bir kahramanın hatırasına yapılan mescit, cami yani ve türbesini anlatacağım. Turhan Bey ile Paşa Yiğit Bey baba oğuldur. Paşa Yiğit babadır. Bu Turhan oğulları adıyla sonradan meşhur olan Akıncı Ocağı'nın esas başı Paşa Yiğit'tir. Bu zatın yerleştiği yer Malkara'dır. Bu zatın torunu olan, yani Turhan Bey'in oğlu olan Ömer Bey'in de türbesi ve camii Malkara'dadır. Malkara ile burası da çok uzak bir mesafe değil. Köylünün tabire bir ünleme mesafesidir neredeyse. Tabii o günkü idari bölünmelere göre bu çok da uzak sayılmayan bir düzen idi. II. Murat Han zamanında, daha sonra da Fatih Sultan Mehmet Han zamanında, Mora Yarımadası'nda, Yunanistan topraklarında ve Avrupa'nın birçok yerinde, Romanya'ya kadar olan yerlerde Akıncı Bey olarak çok büyük hizmetler yapmış olan Turhan Bey'in cenazesi uzun süre bulunamadı. Daha sonra Malkara'da türbesi bulunan oğlu Ömer Bey vasıtasıyla cenazesi bulduruldu denir. Ve buraya da getirilip defnedildiği söylenir. Ancak il envanterlerinde, bölgenin kayıtlarında çok da doyurucu, geniş bilgiye rastlamak mümkün olamadı. Akıncıların hayatıyla ilgili yaptığım çalışmalarda, araştırmalarda bulabildiğim bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama tabii bura bayağı bir rüzgar alan bir yer. Ben rüzgardan müşteki değilim ama siz belki sesinden müşteki olabilirsiniz. Şöyle caminin önüne doğru gidelim de cami yapısıyla da ilgili bilgiler verelim. Türbe yapısıyla da ilgili bilgiler verelim. Türk akıncılığı ne demekti? Onun hakkında da bazı bildiklerimizi sunmaya çalışalım. Geçelim oraya efendim. Şimdi türbenin önüne geldik. Turhan Bey'in türbesinin. Babası Paşa Yiğit, 2. Murat Han zamanında Akıncı Birliği'nin bir bölümünün komutanıydı. Osmanlı akıncıları hudutlarda konuşlanırdı Osmanlı akıncıları ve oradan düşman işlerine bazı hallerde akınlar yaparlardı. O da o düşman topraklarında bulunan derebeyleri halkına zulmederse, aralarında bazı kavgalar çıkarsa onları yatıştırmaya, onlara iyilik yapmaya girerlerdi. Bundan maksat sınır boyundaki düşmanı yumuşatmak, onların muhabbetini kazanmak idi. II. Murat Han'ın Varna Meydan Muharebesi, daha sonraki 2. Kosova Meydan Muharebesi zamanında yine bu Paşa Yiğit rahmetli efendim harplere iştirak etmiştir. Oğlu da artık yetişmiş yanındaydı. Turhan Bey. Turhan Bey babasının vefatıyla beraber Fatih zamanında Akıncı Birliği'nin komutanı oldu. O ocağın komutanı oldu. Bunlar ocak ocak idi. Akıncıların görevi, padişah bir tarafa sefere giderken hangi akıncının bölgesine gidiyorsa oranın Akıncı Bey padişahın yakınında bulunurdu. Bölge hakkında en güzel, en sağlam, taze bilgileri onlar verirlerdi. Padişah ne de olsa Edirne'den kalkıp geliyor, Bursa'dan kalkıp geliyor veya İstanbul'sa İstanbul'dan kalkıp geliyor başkent. Ama Macar hududunu, Romanya hududunu, Karpat Dağları'nın geçiş noktalarını bu Akıncı Beyleri daha güzel biliyorlardı. Onun için de padişah bunları yanlarında danışman, müşavir olarak bulundururdu. Arnavutluk bölgesindeki bir fütuhat sırasında oranın beyi olan kişinin oğlu İskender Bey'i Osmanlı hükümdarı beyi görevinde bıraktı. Sen tamam burayı idare et, halk senden memnun dedi. Ama yarın öbür gün bir isyana teşebbüs etmesin diye oğlunu İskender'i Osmanlı sarayına, Enderun'a eğitmek için aldı. 25 sene bu İskender Bey Osmanlı'da eğitim aldıktan sonra çeşitli sancak beyliklerinde bulundu. Yani tamamıyla Osmanlı'nın bir subayı haline geldi. Sarayda görevli olduğu sırada saraydaki padişahın imzasını atan yani nişancı dediğimiz kişiyi bir yerde kimsesiz olduğu bir zamanda kıstırdı ve ondan kendisinin Arnavutluk'taki bir kaleye Sancak Bey'i kale komutanı olduğuna dair padişahın imzasını attırdı. Ölümle tehdit ederek. Sonra da bunu nişancıyı öldürdü. O fermanı da koynuna soktu. Doğru Arnavutluğa gitti. Arnavutluk'ta kale komutanı dedi ki işte padişahın emri. Bak nişanlı üzere. Yani nişanlı demek imzalı demek. Şimdi biz nişanlı deyince iki gencin birbiriyle evlenmek üzere sözleşmeleri anlıyoruz. Orada işte padişahın imzasının olmasına nişanlı tabir edilir. Osmanlı'da böyleydi. Kale komutanı da öptü fermanı başına koydu. Hay hay dedi, kaleyi teslim etti. İskender o kale komutanı da öldürdü. Ve 25 sene Osmanlı'da eğitim alan, il valiliğine kadar yükselen bu İskender 25 senede Osmanlı kuvvetleri peşinden koşturdu.

çıkarmıyorsunuz. Rüzgar falan atmasın diye tepelerine çivilerle çakıp öldürüyordu. Kendi yardımcısı bir gün kazıklı voyvodaya böyle cesetlerin arasında onların kokularıyla şarap içerken dedi ki, siz rahatsız olmuyor musunuz efendim? Özel kalem müdürü soruyor kazıklı voyvodaya. Ya doğru dedi, sen rahatsız oluyorsun değil mi de? Evet dedi. Ona çok yüksek bir kazık yaptırdı. Orada kazığa vurdurdu. Şimdi orada hava temizdir, bu ceset kokuları sana gelmez diye adamı öyle öldürdü. Böyle bir acımasız cani, dostu düşmanı yok. Fatih Sultan Mehmet Han bunun yakalanmasını emretti. Kime emretti? İşte burada türbesi bulunan Turhan Bey'e emretti. Turhan Bey de daha bıyıkları yeni terlemiş olan oğlu Ömer'i de yanına alarak ona da bir ufak birlik vermek suretiyle Balkanlara, yani Karpat Dağları'na, Balkanlar değil de Karpat Dağları'na onları gönderdi. Drakula'yı baş şehrinde yakalayacaklar ve imha edecekler. İnsanlığı bundan kurtaracaklar. Yoksa Osmanlı'nın bir elçisi ölmüş. Ölebilir. Bunlar bir harp zayiatı sayılabilir devletler arası ilişkilerde. Ama kendi insanları ölüyor, vahşice öldürülüyor. Bir eğlence sırasında Drakula'nın topluluğuna baskın yaptılar, şölen yerine. Ve o kaçmaya başladı. Turhan Bey peşinden koştu. Ömer Bey peşinden koştu. Turhan Bey dedi ki, oğlum ben bunların arasına dalıyorum. Sağ kurtulamazsam birliğin komutanı sensin, sen devam et dedi. O daldı ve şehit oldu orada. Karpat Dağları'nda. Gazi Turhan Bey veya Turhan Bey. Turhan Bey de diyorlar ama aslı Turhan Bey. Karpatlar'da şehit oldu. Ondan sonra Ömer de birkaç gün sonra hemen dönmeleri gerekirken Fatih de merakla otağının önünde bekliyor ki ne oldu bu Karpatlara giden bizim birliğimiz? Acaba imha mı oldu? Bir kuvvet daha mı göndersem diye. Bir hafta kadar sonra kanter içinde Ömer Bey geldi. Dedi ki, efendim babam böyle böyle çatışmaya girdi. Turhan Bey girdi. Ben dönemeyebilirim. Sen buradan arkadaşlarını al, bu kazıklı voyvodayı da sağ olarak yakala, padişahımıza götür talimatını verdi. Ben de şimdi Drakula'yı getirdim efendim dedi. Süslü püslü kıyafetli birisi. Çok heyecanlı. Ömer gencecik adam. Büyük bir başarıya imza atmış. Osmanlı Devleti'ni 20 senedir uğraştıran bir Drakula yakalanmış. Fakat Fatih'in yanındaki tecrübeli savaş komutanlardan biri dedi ki, efendim ben Drakula'yı tanırım. Bu evet Drakula'nın giydiği hükümdar kıyafetini giymiş ama bu adam Drakula değil. Deyince Ömer Bey ne yapacağını şaşırdı. Böyle çok pişmanlıklar duydu. Atına atladığı gibi aldı birliğini, tekrar Karpatlara doğru gitti. Fatih Sultan Mehmet Han çevirdi. Gel evladım, bak senin deden babama hizmet etmişti. Baban bana hizmet etti Akıncı Birlik Komutanı olarak. Sen de benden sonra gelecek olan oğluma hizmet edeceksin. Sen bize lazımsın diyerek onu yoldan ikna ederek çevirdi. Yoksa tutturmuş gidiyordu. İşte böyle bir kahraman Ömer Bey'in babasıdır. Bu Ömer Bey'in kabri de Malkara'dadır. Şimdi ben sizlere Akıncı Birliği'nin bilgilerini verdikten sonra da hem türbesini hem de mescidini göstereceğim. Çok harabeden, bugünün inşa tekniğiyle ama stil olarak, mimari tarz olarak Osmanlı'nın eski stiliyle vakıfların yaptırdığı kesme taşla, efendim tuğla hatıllı, kasetleme yapmamışlar, tuğla hatıllı duvarı olan, güzel bir minaresi olan kutu gibi mescit, uzun köprüye yolunuz üstünde Gelibolu'ya giderken, deniz mevsiminde devre mülklerinize giderken lütfen uzun köprüye uğrayın. 7 kilometrelik bir mesafede bulunan bu Turhan Bey'in kabrini, türbesini ve camiini görün. Peki bu kabir nereden? Hayali bir kabir mi? Makam kabir mi? Ben öyle zannediyorum ki Ömer Bey Karpatlar'daki harekatında babasının cenazesini buldurtturdu ve buraya getirttirdi.

dedesinin kabrine yakın, Malkara'ya yakın buraya defnettirdi ve bu camiyi de bunu oğlu Ömer Bey yaptırdı. Ömer Bey de yıllarca Osmanlı'nın hizmetinde düşmanla mücadele etmiş, Akıncı Bey olarak doğduğu hudutlarda yine Akıncı Bey olarak şehit olmayı becermiş, nasip olmuş, şanslı insanlardan biridir. Şimdi girelim mescidin içine efendim. Şimdi caminin içerisine girdik. Türbeyi de sizlere inşallah göstereceğiz. Gösteriyoruz zaten bir yandan da. İşte caminin eski hali şu durumdaydı. Bu durumdan sebep olanlara dua ediyoruz. Şu hale getirmişler. Bugün sizlere gösterdiğim, benim de içinde bulunduğum Turhan Bey veya Turahan Bey Camii Mescidi. Şimdi kubbeli bir mekan. Kubbenin çapı 7 metre kadar var. Yani küçük şeylerden birisi, küçük çaplı kubbelerden birisi. Güzel kutu gibi yüksek bir şey yapılmış. Tabii kubbenin duvarlara oturtuluşu orijinal haliyle olmamış. Yani şuradaki şu kıvrımlar içeride yapılamamış. Sanki dört duvarın üzerine bir beton tabliğe bir kubbe konmuş gibi bir halde inşa edilmiş. Mihrabı bildiğimiz Osmanlı tipi nişli mihraplar, minberi sonraki zamanlarda ahşaptan yapılmış ama biraz daha esmer renkte boyandığı için de 150 senelik eskilik gösteren bir halde. Türbesi tamamıyla kesme taştan yapılmıştır. Allah rahmet eylesin. Orada da sandukası var. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir şanlı Türk akıncısını, devletin yükselme zamanındaki Türk akıncısını ve sülalesini anlatmaya çalıştık. Bunların hepsi Trakya'nın her bir yerine Mihalioğulları da Turahanoğulları da serpiştirilmiş böyle parlak yıldızlar gibi karanlık gecede buraları hala ruhaniyetlerle aydınlatıyorlar. İnşallah sizler de gelin, görün, ziyaret edin. Bunlar güzel yerlerdir, insanları teşvik eder. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Ve sen ey Kisra, şurada nice hükümdarlar oturdu. Onlardan ahiretlik olanlar dünyadan da nasiplerini aldılar. Dünyalıklarsa pişman oldular. Allah'ın elçisinin elçisi Abdullah bin Huzafe. Hudeybiye anlaşması zahirde Müslümanların aleyhindedir ama faydası sonradan ortaya çıkar. Sükunet döneminde İslamiyet hızla yayılır, nasiplilerin gönlünde goncalar açar. O yıllarda Araplar Cezire ve Şam'daki Bizans tekfurlarını Kayser, İran şahlarını Kisra, Habeşistan meliklerini Necaşi, İskenderiye hakimlerini Mukavkıs, Mısır'a hükmedenleri de Firavun adıyla tanırlar. Fahri kainat sadece Hicaz yöresiyle kalmaz, İslamiyet'i cihana yayabilmek için bunlara elçiler yollar. Elçilik hiç tek kolay iş değildir aslında. Devrin hükümdarları evhamlıdırlar, kuruntuludurlar. En ufak kıpırtıdan huzursuzlanırlar. Elçiye zeval olur, içeride tıktırırlar, cellada da yollarlar. Öyle ya, bütün ipleri elinde tutan bir hükümdar, kul olduğunu anla, İzzet ve şerefi İslam'da ara çağrısına ne kadar uyar. Kim bilir, belki de nurlu nameyi öpüp başına koyanlar da çıkar. Evet, işin tehlikeli bir yanı vardır ama mücahitler zerre kadar tereddüt etmez. Server-i kainatın emrine uyarlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz arasında diplomat olabilecek sayısız isim vardır ama öncelikle 6 nokta belirlenir ve 6 elçi yola çıkar. Bunlardan biri de Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi'dir. Bahrem valisi Münzir bin Savayı araya koyar, İran Kisra'sı Perviz bin Hürmüz'e ulaşmakta zorlanmaz. Genç sahabinin gözü kara, gönlü ferahtır. Kisra'nın huzuruna eğilip bükülmeden çıkar. Kabul salonu süslenmiş, nazırlar, muhafızlar yerlerini almıştırlar. Hazreti Abdullah, Resulullah'ın mektubunu aracılara vermez, bizzat eliyle sunar. Kisra, Hireli katibini çağırıp mektubu uzatır. Hiç beklenmedik bir cümle kubbede çınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Kisra, Allah'ın ve Allah'ın Habibinin ismiyle başlayan mektuba dayanamaz. Gadaba kapılır. Bağırıp çağırmaya başlar. Huzafe'nin oğlu son derece sakindir. Meclise döner. Ey Fars cemaati! Sizler yeryüzünün küçük bir kısmına hakimsiniz. Hayal görmeyi bırakın. Sizin dışınızda da koca bir dünya var. Ve sen ey Kisra! Şurada nice hükümdarlar oturdu. Onlardan ahiretlik olanlar dünyadan da nasiplerini aldılar. Dünyalıklarsa pişman oldular. Anlarınız sayılı, akıbetiniz yaklaşıyor. Kisra, müstehzi bir ifadeyle, "Şuna bakın hele!" der. Ne zamandan beri kullar, köleler Kisra'larına mektup yazıyorlar. Mülk ve saltanat bana mahsustur. Bu hususta ne mağlup olmaktan,
2: ne de şeriklerden korkum var.
1: Firavun da İsrailoğullarına hakimdi ama helak oldu. Siz Firavun'dan daha mı güçlüsünüz sanki?
2: Elbette daha güçlüyüm. Hem sorarım size, Hicaz'ı zapt etmeye kalksam bana kim mani olabilir ki?
1: Sinirden titremektedir. Mektubu katibin elinden alıp yırtar. Adamlarına
2: defedin şunu
1: gibilerden bir işaret yapar. Muhafızlar Hazreti Abdullah'ı dışarı çıkarırlar. Mektubu muhatabına ulaştırdığına göre vazifesi tamamlanmıştır. Şimdi gecikmeden dönmeli, olup biteni Efendimiz'e anlatmalıdır. Ertesi gün Kisra'nın öfkesi geçer. Nazırları yanına sokulur usulünce. Olmadı diye fısıldarlar. Neyi reddettiğinizi bile bilmiyorsunuz. Pekala, mektubun okunmasını bekleyebilir, müsteşarlarınıza danışabilirdiniz. Haklısınız. Çağırın o genci bana. Dört bir yana dağılır ama bulamazlar. Ararlar, tararlar. Yok. Sınır boylarına doğru atlı çıkarır, sağa sola haberci yollarlar. Olacak bu ya, bir türlü ulaşamazlar. Hazreti Abdullah bir çevirmeyle karşılaşmadan Medine'ye varır. Vaziyeti Resul-i Ekrem'e anlatır. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz çok üzülür. Mülkünü kendi eliyle parçalamış buyururlar. Bu arada Kisra Yemen'deki vekili Bazan'a bir mektup yazar. Hicaz'a birilerini yolla, bilgi toplasınlar. Hem o peygamber olduğunu söyleyen şahsı alıp getirsinler bana. Bazan en iş bilir adamlarını Babeveh ve Hurre Husre yola çıkarır. Haber Kureyş'e ulaştığında müşrikler neredeyse zil takıp oynarlar. İşte Müslümanlar şimdi yanmıştırlar. Koca Kisra'ya kafa tutacak halleri yoktur ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bazan'ın adamlarını nezaketle karşılar, hediye verir ve yarına kadar dinlenin buyururlar. Ertesi gün adamlar huzura çıkar. Hükümdarlar hükümdarı Kisra'nın gücünü biliyor olmalısınız derler. Direnmeseniz iyi olur. Aksi takdirde bir ordu gönderir, beldenizi yıkar, ahaliyi kırar. Gelin bu görüşmeyi kabul edin. Biz bir yolunu bulur, kurtulmanızı sağlarız. Efendimiz gülümser. Artık Kisra ile kimse görüşemeyecek buyururlar. Zira Allahu Teala onu, oğlu Şreveyh-i Musallat etti. Adamlar baka kalırlar. Bunu Bazan'a yazalım mı diye sorarlar. Evet, yazın. Hem ona deyin ki, İslamiyet pek yakında Kisra'nın devletinin eriştiği yerlere erişecek. Eğer Müslüman olursa Bazan'ı Ebnalara, yani Güney Arabistan'da yerleşen İranlılara hükümdar yaparım. Dönerler. Bazan adamlarına sorar. Onu nasıl buldunuz? Mütevazı ama pek heybetli. Halkın içinde ama muhafızı yok. Bizim bildiğimiz meliklere hiç benzemiyor. Anlattığınız gibi ise o bir peygamber. Çok geçmeden Şireveh'ten mektup gelir. Ey Bazan! Kisra'yı öldürdüm. Halkı bir zalimin elinden kurtardım. Bu mektup eline erişince oradakilerin bana itaatlerini sağla. 10 Cemaziyel Ahir Hicri 7. Zikrolunan tarih tamı tamına uyar. Bu kadar işaret yeter. Bazan Müslüman olur. Efendimiz de onu Sana'ya vali yaparlar. Yemen'deki Farslar fevç fevç gelir, halkaya katılırlar. Şireveh ancak 6 ay yaşar. Kendisine halef olacak oğlu olmadığı için tahta kızını oturturlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mukadderatını bir kadının eline veren millet felah bulmaz buyururlar ki bulamaz. Hazreti Ömer devrinde Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anhüm İran saltanatını dağıtır. Sasanilerin izi nişanesi kalmaz. Bu arada Resul-i Ekrem'in Kisra'ya gönderdiği mektup 1962 yılında bulunur. Mr. Henry Paron adlı bir hariciyeci, subay babasının 1. Cihan Harbi'nde ele geçirdiği yırtık parşömeni okutmak için Doktor Selahaddin el-Müneccid'e başvurunca vesika ortaya çıkar. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim. TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hafaza melekleri insanın işlediği her şeyi tespit eder ve yazarlar. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz ana baba hakkı. Sevgili dinleyicilerimiz, anaya babaya iyilik ve ihsan evlat üzerine farzdır. Allahü Teala İsra suresinde buyuruyor ki, ana ve babadan biri veya ikisi ihtiyarladığında usanıp da öf deme, ağır söz söyleme, onlarla yumuşak ve tatlı konuş. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, anaya babaya karşı gelmek büyük günahtır. Ananın ayağını öpmek cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir. Anaya babaya iyilik etmek namazdan, oruçtan, hacdan, cihattan daha üstündür. Cennetin kokusu 500 yıllık uzaktan duyulur. Anasını babasını üzenler ve sıla-i rahmi terk edenler bunu duyamaz. İmandan sonra Allahü Teala'nın rızasına kavuşturucu amellerin en üstünü ana babaya iyilik ve ihsandır. Allah'ın laneti hanımını anasından üstün tutana olsun. Allahü Teala bu kimsenin farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Allah katında en faziletli amel, vaktinde kılınan namaz, anaya babaya ihsan ve Allah yolunda cihattır. Üç sınıf insana cehennem ateşi dokunmaz. Bunlar, kocasına itaat eden kadın, ana babasına iyilik eden evlat ve insanlara merhamet eden kimsedir. Kim ana babasının rızasını alarak sabahlarsa, cennette ona iki kapı açılır. Aynı şekilde akşamlarsa yine kendisine cennette iki kapı açılır. Ana babasından birisi hayatta olur da onun gönlünü hoş ederse kendisine cennete giden bir kapı açılır. Sadaka veren kimse sadakasını neden Müslüman olan anne ve babasının ruhu için vermez? Halbuki böyle yaparsa verdiği sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi onlardan bir şey eksilmemek şartıyla onların sevabı gibi bir sevap da kendisine yazılır. Cenab-ı Hakk'ın rızası ana babanın rızasında, kızması da ana babanın kızmasındadır. Görüldüğü gibi ana baba zalim de olsalar, kendisine zulmetseler de evlat onları küstürmemelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ana babasına itaat edip bana isyan eden mümini iyilerden yazarım. Fakat bana itaat edip ana babasına isyan eden ise kötülerden yazarım. Ana babanın veya hiç kimsenin günah olan emirleri yapılmaz. Ana babanın yemeklerinde haram karışığı olduğu şüpheli bile olsa, ana baba bu yemekten yemesi için evladını zorlasa, evladın o yemekten yemesi lazımdır. Çünkü şüpheli şeylerden kaçınmak vera, ana babanın rızasını almaksa vaciptir. Yemen'den bir kişi gelerek Peygamber aleyhisselama dedi ki, ''Ya Resulallah, cihada gitmek istiyorum.'' ''Yemen'de annem babam var mı?'' ''Evet var ya Resulallah.'' ''Sana cihada gitmene izin verdiler mi?'' Hayır vermediler ya Resulallah. Anne ve babana git izin iste. Müsaade ederlerse cihada git. İzin vermezlerse gücün yettiği kadar onlara hizmet et. Çünkü imandan sonra seni Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak amellerin en hayırlısı budur. Yine cihada gitmek için gelen bir kişiye Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, annem var mı? Evet var ya Resulallah. Onun yanına git. Cennet onun ayakları altındadır. Bir kişi hicret etmek için Peygamber aleyhisselama gelip dedi ki, anne ve babamı ağlatarak geldim ya Resulallah. Peygamberimiz buyurdu ki, hemen git, onları ağlattığın gibi güldür. Ana veya baba öldükten sonra da onlar için iyilik yapılması emredilmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iyiliklerin en iyisi baba öldükten sonra dostlarını ziyaret etmektir. Anneye yapılan iyiliğin mükafatı iki mislidir. Birisi Peygamber aleyhisselama dedi ki, ya Resulallah, yanımda yaşlı anam vardır. Elimle yedirip içiriyorum, abdestini aldırıyorum, sırtımda gezdiriyorum, hakkını ödemiş olur muyum? Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, hayır, yüzde birini bile ödemiş olamazsın. Ancak iyilik ediyorsun. Allahü Teala bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, bana cennetteki arkadaşımı göster dedi. Allahü Teala, filan şehrin filan çarşısına git, orada bir kasap vardır. Yüzü şöyle, boyu şöyledir. Senin cennetteki arkadaşın odur buyurdu. Musa aleyhisselam o dükkana gitti. Güneş batıncaya kadar orada kaldı. Akşam olunca kasap bir parça et alıp zembiline koydu. Dükkandan ayrılırken Musa aleyhisselam, ey genç, misafir için yanında yer var mı buyurdu. Genç, evet deyip beraber gittiler. Eve gelince genç bu etten güzel bir çorba pişirdi. Sonra evin bir köşesinden bir zembil daha çıkardı. İçinde çok yaşlı, zayıf, güçsüz bir kadın vardı. Adeta bir güvercin yavrusunu andırıyordu. Onu zembilden çıkardı. Bir kaşık alıp doyuncaya kadar ağzına yemek koydu. Sonra elbisesini yıkadı, kuruttu ve yine ona giydirdi. Sonra tekrar zembile yerleştirdi. Bu esnada annesinin dudakları kımıldadı. Sonra adam zembili alıp duvara astı. Bunları gören Musa aleyhisselam, bu yaptıkların nedir buyurdu. Bu benim annemdir. Çok yaşlandı, gücü, takati yok. Oturacak halde de değildir. Çarşıdan gelince onu yedirmeden, doyurmadan ne yerim ne de içerim dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, o esnada annenizin dudaklarının kımıldadığını gördüm buyurdu. Ya Rabbi, oğlumu cennette Musa aleyhisselama arkadaş eyle diye dua eder dedi. O zaman Musa aleyhisselam, gözün aydın olsun. Musa benim ve benim cennetteki arkadaşım sensin buyurdu. Ana babaya karşı alçak gönüllü olmalı. Yaşadıkları müddetçe onlara hizmet etmeli ve bununla onların rızalarını kazanmalıdır. İbni Abbas radıyallahu anh, ana babana karşı kusurlu, güçsüz, aşağı bir kölenin sert, kaba efendisine karşı bulunduğu hal içerisinde ol buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, burnu yere sürtmüştür, burnu yere sürtmüştür buyurdu. Kimin ya Resulallah dediler. Ana ve babasından birinin veya ikisinin yanında ihtiyarladığı halde cennete girmeyenin buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, alim bir evladın anası babası kafir olsa, kuyudan su çekmeleri için ona muhtaç olsalar, o da birkaç kova çektikten sonra öf dese, öf demesi sebebiyle bütün amelleri yok olur. Anne ve babasını beğenmeyerek ben onların oğlu kızı değilim dememelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim annem babam onlar değildir diyene Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Allahü Teala böyle diyenin farz ve nafilelerini kabul etmez buyurdu. Kendi malından, parasından onlara harcamalıdır. Çünkü ana babasına harcadığından, verdiğinden kendisine sual olunmaz. Evlat ana babasına şefkat, merhamet ve sevgiyle bakınca ona böyle bir bakışı için kabul edilmiş bir hac sevabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasına ve annesine merhamet nazarıyla bakan evlada hac ve umre sevabı yazılır buyurdu. Günde 1000 defa bakarsa da böyle midir denildikte, günde 100.000 defa baksa da buyurdu. Ana baba hakkını öldükten sonra da gözetmeli, cenaze namazlarını kılmalı, Allahü Teala'dan onlar için mağfiret dilemelidir. Hadis-i şerifte kul ana babasına duayı terk ederse dünyada rızkı kesilir buyuruldu. Ana babanın vefatından sonra verdikleri sözleri ve vasiyetlerini yerine getirmeli, onların dost ve ahbaplarına hürmet etmeli ve sevdiklerini ziyaret etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ana babasının veya bunlardan birinin kabrini her cuma günü ziyaret eden, onlara iyilik yapanlardan yazılır. Ana babasının kabrini ziyaret edenin kabrini melekler ziyaret eder. Ana babadan izin almadan farz olan hacca bile gidilmez. Ana babayı ziyaret etmemek büyük günahtır. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak bu günahlardan kurtulmalıdır. Ana baba günah işlemeyi emretseler, bu emirleri yapılmaz ama yine onları üzmek asla caiz olmaz. Onlardan izinsiz cihada bile gitmek caiz olmadığı halde, izinleri olmadan ilim öğrenmek ve ilim öğretmek için gitmek caizdir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ana babaya hizmet. Ahmet Mekki Efendi hal ehli büyük bir zat. Ana baba hakkında şöyle etti nasihat. Ana baba hakkında lüzumlu bilgileri şöyle beyan etmiştir Allah'ın peygamberi. Bir kul ki anasının ayağını öperse, cennetin eşiğini öpmüş olur o kimse. Razıysa anne baba, kızı yahut oğlundan, Allahü Teala da razı olur o kuldan. Ve eğer anne baba kızarsa evladına, Allah da gadab eder elbet o kuluna. Onlara her yapılan iyilik, yardım, ihsan üstündür çok nafile namaz, oruç ve haçtan. Eğer anne babaya hizmet etse bir evlat, yarın mahşer gününde ateşe girmez o zat. Ve eğer şefkat ile bakarsa yüzlerine, hac ve umre sevabı yazılır o mümine. Biri sordu Resul'e, İhtiyar oldu annem. Yaşlılıktan ötürü aklı da azaldı hem. Bütün hizmetlerini bizzat ben yapıyorum. Elimle yediriyor, sırtımda taşıyorum. Ona yapmış olduğum bu hizmet sebebiyle ödemiş olur muyum hakkını tamamıyla? Buyurdu ki, olmazsın. Şu ki bunun hikmeti, o senin yaşamanı isteyip hizmet etti. Sen ise validene hizmet edersin fakat, beklersin ki acaba ne zaman eder vefat? Bir kimsenin babası felç olmuştu aniden. Oğlu hizmet ederdi o günden itibaren. Velakin usanınca babasına bakmaktan, bir gece vakti onu sırtına alaraktan evden çıkıp dedi ki hem de kendi kendine, götürüp bırakayım ıssız bir dağ dibine. Geldi bu niyet ile kervan geçmez bir dağa. Başladı oralarda uygun yer aramaya. Lakin bildi babası onun bu niyetini. Dedi ki, ey evladım, fazla üzme kendini. Beni şuraya bırak, hiç yorulma boş yere. Zira ben de babamı bırakmıştım bu yere. Bu sözler karşısında üzüldü buna gayet. Sordu ki, nasıl oldu, bana dahi izah et. Dedi, benim babam da felç olmuştu bir gece. Ben de böyle bakmıştım babama senelerce. Velakin senin gibi ben de çok usanmıştım. Bir gece tam bu yere getirip bırakmıştım. Zira büyüklerimiz demiş ki zamanında, her kişi ne ekerse onu biçer sonunda. Bu sözler bir ok gibi saplandı sinesine. Onu tekrar sırtlayıp götürdü hanesine. Giderken hem ağlıyor hem dua ediyordu. Ya Rabbi, babam ile beni affet diyordu.

Abdullah bin Abbas Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala istiğfara sıkı sarılana, her türlü keder ve sıkıntıda bir ferahlık ve rahatlık, darlık zamanındaysa çıkış ihsan eder. Onu kendisine yetecek şekilde rızıklandırır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Eylül Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet İlmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Salih Uyan'ın okul saldırısı ve Raskolnikov'un baltası başlıklı makalesini sunuyorum. Bu hafta Manisa'daki bir okulda silah sesleri duyuldu. Burası Amerika değil, artık olmaz diyorduk ama maalesef yine oldu. Olayın sebebi henüz bütün yönleriyle ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bugünden kesin hükümler vermek doğru olmaz. Ama kitlesel saldırıları sadece silah kontrolü ya da okul güvenliği tartışmaları üzerinden okumak da bizi bir yere götürmez. Çünkü karşımızdaki trajedi sadece fiziki bir güvenlik zaafı değil, son yıllarda yaşanan kültürel zehirlenmenin somutlaşmış halidir. Fark edilme ihtiyacı ve dijital çağın körüklediği şöhret arzusu bu şiddetin ana motorlarıdır. Özellikle Amerika'daki okul saldırılarını derinlemesine analiz ederseniz bana hak verirsiniz. Çünkü hikaye hep aynı. Çevresi, arkadaşları ve ailesi tarafından fark edilmeyen, görülmeyen bir çocuk var. Bu çocuk sosyal medyada vakit geçirdikçe yalnızlığı ve hıncı artıyor. Ve sonunda bir hiç olmaktan kurtulmak için şiddete başvuruyor. Toplum bu kişileri sadece hasta olarak yaftalayıp dışladıkça onların dışlanmışlık hıncı daha da büyüyor. Ve bu döngü böylece sürüp gidiyor. Bu durumda aile kurumunu zayıflatan, anı yaşa sloganıyla gençleri sadece şimdiki zamana hapseden kültürel iklimi sorgulamak gerekir. Sadece okullardaki güvenlik tedbirlerini tartışmak, kapıyı kilitleyerek yangını söndürmeye çalışmak gibidir. Okul saldırısı haberini duyunca aklıma ilk şu soru geldi. Henüz bıyıkları terlememiş bu çocuk, başka insanların hayatı üzerinde söz sahibi olduğuna nasıl inandı? Bu soruyla birlikte Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanını hatırladım. Romanın kahramanı Raskolnikov, işlediği cinayeti yalnızca bir öfke patlamasıyla açıklamaz. Baltayı indirmeden çok önce zihninde inşa ettiği hastalıklı bir teori vardır. Bu teoriye göre insanlar ikiye ayrılır. Sıradan insanlar ve olağanüstü insanlar. Sıradan insanlar düzeni sürdürür, kurallara uyar. Olağanüstü insanlarsa tarihin akışını değiştiren, büyük amaçları uğruna mevcut tüm kuralları yıkmaya hak kazanan seçilmişlerdir. Bu insanlar gerektiğinde engel olarak gördükleri insanları ortadan kaldırabilirler. Yani Raskolnikov kurbanını öldürmeden önce vicdanını katleder. Tefeci kadını artık bir insan olarak görmez. Zihninde onu bir parazit, ortadan kaldırılması gereken küçük bir ayrıntı haline getirir. Çünkü bir insanı yok edebilmek için önce onun insan olduğunu unutmak gerekir. Dostoyevski 19. yüzyılda bu narsistik teoriyi bir insanın ruhsal çöküşü üzerinden eleştiriyordu. Modern çağın dijital dünyası ise bu teoriyi bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyor. Bugün sosyal medya platformlarının keşfet sayfaları narsisizmi kitlesel olarak üretmek ve ödüllendirmek üzere kurgulanmıştır. Algoritma gece gündüz aynı cümleleri fısıldar. Sen sıradan değilsin. Sen farklısın, özelsin, seçilmişsin. Milyarlarca kez izlenen Alfa Sigma Male, ana karakter enerjisi veya kural tanımaz üst insan temalı içeriklere bakın. Hepsi genç zihinlere bu tehlikeli mesajı yazıyor. Empati zayıflıktır, başkalarının duyguları değersizdir. Toplumsal kurallarsa sadece avam içindir. Önemli olan tek şey senin mutlak başarın, senin sesin ve senin gücündür. Özetle Raskolnikov'un yoksul bir çatı katında yetiştirdiği o canice teori, bugün dev teknoloji şirketlerinin algoritmaları tarafından ideal bir hayat tarzı ambalajıyla milyonlarca gence enjekte ediliyor. Yani Raskolnikov'un elindeki balta bugün akıllı telefonların
ekranlarında parıldıyor. Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın "Okul Saldırısı ve Raskolnikov'un Baltası" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Gümbür gümbür değil paldır küldür" başlıklı makalesini sunuyorum. Dün sabah Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi vardı. Zira belediye başkan vekili Medine Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi. CHP'li ya da yeni partili üyeler AK Parti'nin adayına destek verdi mi malumatım yok. Neticede Adalar Belediyesi'nin yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. Ve bu bir ilk. AK Parti ilk kez Adalar Belediyesi'ni yönetecek. Öğleden sonra yine belediye haberleri gelmeye başladı. Mansur Yavaş sonunda bir karar verdi, CHP'den istifa etti. Yavaş'ın istifası zincirleme bir reaksiyona sebep oldu. Ankara'nın 7 CHP'li ilçe belediye başkanı daha istifa etti. "Biz de bağımsız yürüyeceğiz" dediler hep bir ağızdan. İşte Ankara'nın eski CHP'li yeni bağımsız belediye başkanları. Beypazarı Özer Kasap, Kalecik Satılmış Karakoç, Güdül Mehmet Doğanay, Polatlı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş İzzet Demircioğlu, Şerefli Koçhisar Mustafa Koçak, Elmadağ Adem Barış Aşkın. İstifa eden belediye başkanları Mansur Yavaş'la çıktıkları yolda kendilerine güvenen vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da dahil olmak üzere CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen 18 belediye başkanı var. CHP'den istifa edip bağımsız kalan belediye başkanlarının sayısını bilmiyorum. Bir daha hatırlatalım. Eko, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının başsanığı olarak tutuklu yargılanıyor, diploması yok, ümitsiz vaka. İstanbul malum, CHP 2024'te İBB başkanlığıyla 39 ilçenin 26'sını kazandı. Seçimden 28 ay sonra tablo değişti. CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düştü. AK Parti'nin belediye sayısı 13'ten 19'a çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti ama yeni partiye gitmedi. İzmir'i artık bağımsız bir başkan yönetiyor. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yolsuzluk rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu yargılanıyor, görevden uzaklaştırıldı. Yeni parti dahil kimse onu istemiyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar CHP'de kalacağı söyleniyordu. Lakin rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kısacası yeni parti ve dahi CHP'nin perişan hali ortada. Özgür Özel daha 3 gün önce "Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapıyorlar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir" deyip zarf atıyordu Mansur Yavaş'a. 3 gün sonra istifa edeceğinden haberi yoktu zar. "Rejim çoktan yıkılmış. Esed Moskova semalarındayken Esed'le derhal görüşmek gerekir" diyen birinden söz ediyoruz. Yoksa Yavaş'a "istifa et bağımsız kal" emrini bizzat Özgür Özel mi verdi? "Bazı anketlere göre oyumuz %45'e kadar çıkıyor, gümbür gümbür iktidara geliyoruz" diyor hala. CHP'yi böldü, kurduğu yeni parti parça pinçik oldu, paldır küldür gidiyor. Biri ayık bir halde yakalarsa söylesin şuna. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Gümbür gümbür değil paldır küldür" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi?" başlıklı makalesini sunuyorum.
Mansur Yavaş'ın istifa edip bir süre bağımsız kalacağını yazarken, yazılarım üzerinden program yapan muhalif haber kanalları vardı. Kim haklıymış? Kimin yazdığı kulisler doğruymuş? Mansur Yavaş CHP'den istifa etti ve bağımsız kalacağını açıkladı. Mansur Yavaş'ın bu kararıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden Erdoğan'a hayırlı olsun. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi sürpriz olmadı ama Mansur Yavaş bu kararıyla Cumhurbaşkanlığı yarışından da çekilmiş oldu. Demek ki neymiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadece Ankara metrosu için gitmemiş. Mansur Yavaş'ı istifaya götüren gelişmeler bir günde yaşanmadı. Bu bir süreç. Bu sürecin yapı taşlarını bizzat Mansur Yavaş döşedi. Bu süreci buraya getiren bizzat Mansur Yavaş oldu. CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmeyip külliyeye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bardağı taşıran son damla oldu. Cumhurbaşkanıyla görüşmesi konusunda Özgür Özel'i bilgilendirip onayını alırken Kılıçdaroğlu'na Bülent Kuşoğlu üzerinden haber vermesi ise büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak büyük bir hayal kırıklığı demişti. Mansur Yavaş'ın istifa tehdidinde bulunmasına ise Cumhuriyet Halk Partisi tehditle korkutarak hareket edebilecek bir parti değildir diye tepki göstermişti. Mansur Yavaş o süreci yönetemedi. Ama CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklaması ise işaret fişeği oldu. Müslüm Sarı'nın hiç kimse CHP'den üstün değildir, hiç kimse kendini CHP'den üstün görmesin uyarısı üzerine Mansur Yavaş'tan beklenen istifa geldi. Yavaş, daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Böylece Mansur Yavaş'ın CHP defteri kapandı. Bu Mansur Yavaş'ın CHP'den ikinci istifası. Daha önce belediye başkanı seçilemediği günde CHP'den 24 saat içinde istifa etmişti. Bu istifanın önemli siyasi sonuçları olur. Mansur Yavaş sadece CHP'den istifa etmedi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adaylığından da istifa etti. Nereden çıkarıyorsun diyebilirsiniz. CHP'den istifa eden Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olması mümkün değil. CHP'nin ortak adayı olma şansını da kaybetti. Çünkü Kılıçdaroğlu sürpriz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Yeni partinin adayı olsa alacağı oy ne olur? Seçilmeye yeter mi? Mansur Yavaş herkesi idare edeceğini sandı ama herkesi kaybetmeye başladı. Mansur Yavaş'la ilgili geriye sayım 9 Eylül'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenleri için Anıtkabir'e gitmemesiyle başladı. Ama mutlak mutlan kararından sonra Özgür Özel'le kol kola Anıtkabir'e yürümesi ve Güven Park'ta otobüsün üstüne çıkıp konuşma yapmasıyla birlikte CHP ile ipler kopmaya başlamıştı. Özgür Özel'le gizli ve açık görüşmeler yaparken Kılıçdaroğlu ile köprüleri atması kum saatinin dolmasına neden oldu. Bu arada Özgür Özel çok kurnaz bir şekilde Mansur Yavaş'ı CHP'den kopardı. Trabzon'da Mansur Yavaş'ın selamını getirdim demesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberinin olduğunu söylemesi ve Mansur Yavaş'ın onayını aldığını ifade etmesi Mansur Yavaş'ın CHP ile arasının açılmasına neden oldu. Mansur Yavaş CHP'den istifa ettikten sonra ilk arayanlardan biri Özgür Özel'di. Özgür Özel tebrik ettim dedi. Özgür Özel bunları planlayarak yaptı ve başarılı oldu. Ama Mansur Yavaş'ın siyaseten büyük bir darbe yemesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük adam. CHP'nin kuruluş yıl döneminde Mansur Yavaş'la bir kare fotoğraf verdi, her şey alt üst oldu. Mansur Yavaş'ın CHP'den kopuş süreci o fotoğrafla başladı. Tek bir kare fotoğraf Cumhurbaşkanı adaylığı denklemini değiştirdi. Muhalif kesimin en önemli Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş CHP'den istifa etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la görüşmesinden sonra iki nokta ön plana çıktı. 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin bir bilgi vermiş mi ya da değerlendirme yapmış mı? 2. Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la görüşmesinden sonra AK Parti'de MKYK ve MYK toplantıları yapıldı. Bunlar AK Parti'nin en yetkili karar organları. Buralarda Mansur Yavaş konusu gündeme geldi mi?
En azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yavaş'la görüşmesini soran oldu mu? Merak ettim, araştırdım. Hiç gündeme gelmemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soran olmamış. Cumhurbaşkanı da herhangi bir bilgi vermemiş. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçip geçmemesi konusundaysa bir süre bağımsız kalacağı söyleniyor. Sonra ne olur? Demirel siyasette 24 saat uzun bir süredir demişti. Her şey olabilir. Erdoğan Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçmesini ister mi? İster. Çünkü Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçmesi demek Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir kalenin fethedilmesi anlamına gelir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir rakibin sahadan çekilmesi demektir. AK Parti Mansur Yavaş'ın kendilerine katılmasını arzu eder mi? Eder. Peki Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi? Onu da zaman gösterecek. Ama ben geçmez demiyorum. Mansur Yavaş ileride AK Parti'ye geçebilir. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın ABD ve Çin'in kritik 4T zirvesi başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel siyasetin Ukrayna ve Gazze dosyası dışındaki en sıcak başlıkları Amerika-Çin rekabetiyle İran savaşı ve Husilerin Yemen'deki çatışmaları yeniden alevlendiren ilerleyişleri oluşturuyor. Bütün bu meseleler birbiriyle çok yakından ilgili. Hepsi de ABD'nin yeni küresel mimari arayışının yansımaları. Kitabın ortasından konuşmak gerekirse Donald Trump'la atağa geçen ABD reel tabloyu tersine çevirmeye başladı. ABD, Çin'in nüfus sahalarını birer birer tek eline almaya başladı. Haliyle Venezuela üzerinde Latin Amerika yeniden dizayn edildi. Grönland'da Trump istediğini aldı. Orta Asya ve Kafkasya'da etkisini artıran Trump yönetimi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri hedef alarak ikili dengede Moskova'yı daha güçlü hale getiren adımlar attı. Soğuk Savaş sonrası dönemde Çin'e sunduğu mali ve teknolojik avantajları artık birer birer sonlandıran ABD, en büyük hamleyi Venezuela ve İran gibi Pekin'in ucuz enerji tedarik ettiği kanalları kapatarak yaptı. Hatta Rusya'ya yaptırım kararı alarak Çin'in Rusya'dan aldığı enerjinin vanasını dahi kapattı. Dolayısıyla İran'a doğrudan saldırı her açıdan aynı zamanda Çin'e de bir müdahaledir. Bu hamleyle ABD, Çin'in İran üzerinden yıllardır milyar dolarlar harcayarak Körfez, Hint Okyanusu, Hazar, Kafkasya ve Orta Asya'da inşa ettiği farklı bölgesel mimari projelerini yerle bir etti. İran ve Çin'in Hürmüz Kozu'da ters tepti. İran'ın kapattığını söylediği Umman hattından Amerikan donanma gemileri refakatinde günde 10 milyon varil petrol geçiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kızıldeniz'e yönlendirdiği 7 milyon varili de eklediğimizde Hürmüz'den geçen 20 milyon varilden sadece 3 milyonunun eksik olduğunu görürüz. O eksik 3 milyon da Amerika'nın engellediği İran'ın petrolü. Hürmüz'ün kapanması en çok Tahran ve Pekin'i etkiledi. Amerika

İran'daki vekil güçlerinin başına gelen şey Husilerin de başına gelecek. Çünkü İran'da, Çin'de askeri ve ekonomik olarak Husilere yardım edecek konumda değil artık. Üstelik Husi karşıtı blokta bu kez Mekke Paktı'nın üyesi Türkiye de var. Türkiye'nin ağırlığı dengeleri Husiler aleyhine daha da bozacaktır. Hasılı kelam, Beyaz Saray'da bugün yapılan görüşmede Trump'ın eli Çinli mevkidaşı Xi Jinping karşısında hayli güçlü konumda. Pekin sadece Kızıldeniz ve Hürmüz'deki değil, Körfez ve Hazar havzasındaki müttefiklerini de kaderine terk edip kendi çıkarlarını korumaya odaklanacaktır. İşte bu yüzden ticaret, Tayvan, tarifeler ve Trump odaklı 4T zirvesinde Çin-Amerika ilişkilerinin seyrini kuşku yok ki Trump'ın temsil ettiği 4. T derinden belirleyecek gibi görünüyor. Sabahta Bercan Tutar'ın ABD ve Çin'in Kritik 4T Zirvesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın Diploma, Yeterlikler ve Geleceğin Meslekleri başlıklı makalesini sunuyorum. ...2026-27 eğitim öğretim yılı yaklaşık 17 milyon öğrencinin yeniden sınıflara dönmesiyle başladı. Her eğitim yılı başlangıcında benzer meseleleri konuşuyoruz. Müfredat nasıl olacak? Sınav sistemi değişecek mi? Hangi liseye kaç öğrenci yerleşti? Üniversite kontenjanları doldu mu? Hangi bölümler yükseliyor, hangileri eski cazibesini kaybediyor? Bunlar önemli sorular. Ancak artık daha temel bir meseleyi konuşmamız gerekiyor. Çünkü değişen yalnızca Türkiye'nin eğitim sistemi değil, eğitimle çalışma hayatı arasındaki ilişkinin kendisi bütün dünyada dönüşüyor. Uzun yıllar boyunca kurulan denklem belliydi. İyi bir okul, iyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir diploma, ardından iyi bir meslek. Bugün bu zincirin halkaları arasındaki ilişki artık eskisi kadar doğrusal değil. Diploma hala önemli. Nitelikli lise ve üniversite eğitimi de önemini koruyor fakat artık yalnızca hangi okuldan veya hangi bölümden mezun olduğunuz yeterli değil. Çünkü meslek dediğimiz şeyin kendisi değişiyor. Bu değişim daha lise yıllarında karşımıza çıkıyor. PISA sonuçları Türkiye'nin son yıllarda matematik, fen ve okuma alanlarında ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Buna karşılık okul türleri arasındaki başarı farklarının sürmesi, niteliğin daha geniş öğrenci gruplarına yayılması gerektiğini ortaya koyuyor. Akademik eğitim alan öğrencilerin teknoloji, veri, yabancı dil ve uygulama becerilerini, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin ise güçlü matematik, fen, dil ve problem çözme becerilerine ihtiyacı var. Çünkü geleceğin meslek dünyasında bu alanlar birbirinden eskisi kadar keskin biçimde ayrılmayacak. Üstelik dönüşümün arkasında yalnızca yapay zeka veya dijitalleşme yok. Daha uzun süredir devam eden bir süreç var. Küreselleşme önce üretimi küreselleştirdi. Sermaye, üretimin daha küçük maliyetlerle yapılabildiği ülkelere yöneldi. Fabrikalar taşındı, tedarik zincirleri genişledi, ardından emek küresel rekabete açıldı. Yazılım, muhasebe, tasarım, çağrı merkezi hizmetleri ve bazı mühendislik faaliyetleri dünyanın farklı bölgelerinden sağlanabilir hale geldi. Şimdi eğitim de aynı sürecin içine giriyor. Türkiye'deki bir mezun artık yalnızca Türkiye'deki başka bir mezunla rekabet etmiyor. Hindistan'daki yazılımcıyla, Doğu Avrupa'daki mühendisle, Güneydoğu Asya'daki teknisyenle aynı üretim zincirinin parçası olabiliyor. Uzun yıllar özellikle gelişmiş ülkelerde eğitim, düzenli istihdam, yükselen gelir ve genişleyen orta sınıf arasında kurulan ilişki güçlü bir refah toplumu beklentisi üretti. İyi eğitim alan bireyin daha güvenli, daha yüksek gelirli ve daha istikrarlı bir çalışma hayatına ulaşacağı varsayıldı. Bugün bu ideal de sarsılıyor. Çünkü küresel şirketler yalnızca yeni pazarlar aramıyor. Daha düşük maliyetle daha fazla iş yapmanın yollarını da arıyor. Daha ucuz iş gücü, daha esnek çalışma, daha az ofis gideri, daha küçük ekipler ve giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyon. Amaç çoğu zaman aynı. Daha az insanla daha fazla iş yönetebilmek. Küresel ekonominin

bu yönelimi mesleklerin yapısını da değiştiriyor. Bir zamanlar 4 yıllık eğitim gerektirdiği düşünülen bazı işler daha kısa eğitimlerle yapılabiliyor. Mesleğin bütününe hakim bir çalışan yerine belirli bir görevi yerine getirebilecek kadar eğitim almış insanlara ihtiyaç duyuruyor. Meslek, bilgi, tecrübe, mesleki kültür ve bütünlüklü bir uzmanlık alanını ifade ediyor. Görev ise üretim zincirindeki belirli bir işi. Artık yalnızca hangi bölümden mezunsunuz diye sorulmuyor, ne biliyorsunuz, ne yapabiliyorsunuz, hangi teknolojiyi kullanabiliyorsunuz? Bu sorular yeterliliklerin önemini gösteriyor. Diploma, kişinin belirli bir eğitim sürecinden geçtiğini gösterirken, yeterlilik ise ne bildiğini ve ne yapabildiğini. Türkiye açısından bu yüzden doğru öğrenciyi doğru eğitim modeliyle buluşturma konusu son derece önemli. Bir ülkenin iyi bilim insanlarına da, iyi mühendislere de, iyi teknisyenlere de ihtiyacı var. Fakat önümüzdeki dönemde bu insan kaynağının nasıl dağıldığı daha da önemli hale gelebilir. Yüksek katma değer üreten alanlarda daha az sayıda fakat çok güçlü beyin gücüne ihtiyaç duyulurken, reel üretimin sürdürülebilmesi için çok daha geniş bir teknik ve mesleki insan kaynağına ihtiyaç duyulacak. Kısacası bir tarafta az insanla yoğun bilgi ve tasarım gücü, diğer tarafta çok insanla nitelikli reel üretim. Bu noktada meslek yüksek okullarının değerini yeniden düşünmek gerekiyor. Nitekim otomasyon, enerji, sağlık teknolojileri, lojistik, yazılım, tarım teknolojileri ve bakım hizmetleri gibi alanlarda uygulama becerisine sahip insanlara duyulan ihtiyaç artıyor. Bu da ister 2 yıllık ister 4 yıllık olsun bir diplomanın artık bütün bir çalışma hayatına yetmediği anlamına geliyor. Teknolojinin ve üretim biçimlerinin değişmesi, mesleklerin içindeki görevleri değiştirme yeterliliklerin çalışma hayatı boyunca güncellenmesi anlamına geliyor. Çünkü artık yalnızca bir mesleğe girişte sahip olunan yeterlilikler değil, çalışma hayatı boyunca sonradan kazanılan, yenilenen ve belirli alanlarda derinleştirilen yeterlilikler de önem taşıyor. YÖK'ün son dönemde gündeme getirdiği mikro yeterlilikler bu nedenle ciddi biçimde ele alınmalı. Mikro yeterlilikleri birkaç haftalık çevrim içi kurslardan veya yeni isim verilmiş sertifika programlarından ibaret görürsek önemli bir fırsatı kaçırırız. Doğru kurulmuş bir sistem kişinin temel eğitimini ortadan kaldırmadan onu sürekli güncellemesini sağlayabilir. Bir teknisyen yeni bir otomasyon sistemi öğrenebilir. Bir mühendis yapay zeka uygulamalarında yeni bir yeterlilik kazanabilir. Bir öğretmen dijital eğitim araçlarında uzmanlaşabilir. Asıl soru, diplomayı değersizleştirmeden eğitimi çalışma hayatının tamamına yayacak ve değişen meslek profillerine cevap verecek yeni bir yeterlilik düzeni nasıl kurabiliriz?

Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Diploma, Yeterlikler ve Geleceğin Meslekleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın Sultan Abdülhamit Meis Adası'nda okul açmış başlıklı makalesini sunuyorum. Diyarbakırlı Sait Paşa'yı bilir misiniz? Nereden bileceksiniz ki? Kitaplarımız suskun, ansiklopedilerimiz kekeme, alfabemiz müebbetten tutuklu. Kendisi Fransız generali Franche d'Esperey'in beyaz bir atın üstünde zafer alayıyla İstanbul'a girişini eleştiren Kara Bir Gün adlı ateşli yazının muharriri Süleyman Nazif'in babasıdır. Diyarbakır'ın Osmanlı zamanında yetiştirdiği değerli bürokrat ve aydınlardandır. Miratül İbret adlı dünya tarihine kaleme almış ve Sultan II. Abdülhamit zamanında 1888-90 yıllarında yayımlamıştır. Kitabın başında da sultana övgü dolu uzun bir teşekkürü vardır. Sait Paşa tarihin faydasından bahsettiği ilk bölümde tarih ilmini düşünceleri etkileyen, cazibeli, gönle ferahlık veren güzel bir ilim olarak tanıtır. Gelin görün ki bizde tarih, gönle ferahlık vermek şöyle dursun, insana keşke öğrenmeseydim dedirten yığınla acı vakayı da barındırır. Yani tarihin gönlü ferahlatan olduğu gibi daraltan olayları da vardır. Bu yazıda tarihin her iki yönünü yeni keşfettiğim iki arşiv belgesi üzerinden göstereceğim size. İlki Sait Paşa'nın yolunda gönle ferahlık veren ve bugünün prangalarını kıran bir olaya şahitlik ediyor. Sultan Abdülhamit zamanında Meis Adası'ndayız. Adada Müslüman çocuklar için açılan Hamidiye Mektebi'nin kitabesinden bahseden belgenin tarihi 1906'dır. Latin harflerini çevirerek beraberce okuyalım. Nezareti Marifi Umumiye, Umumi 67.756, Hususi 358. Maruz-i Çakiri Kemineleridir. Meis Ceziresi'ndeki Etfali İslamiye'nin talim ve terbiyesi için İyani-i ahali ile inşa edilen Mektebi İbtidai'nin Nam-ı Meali En'am-ı Hazreti Hilafet Penahiye izafetle tevsimi ve Kapu-i Balasına vaaz olunmak üzere muhtevi diğer bir taşın hak ettirilmesi esbabının istihsali Cezayir-i Bahri Sefit Vilayet-i Celilesinde Ba Tahrirat izbar kılınmış ve iktizasının ifa ve emr-i imbası merhun saatte saye-i cenab-ı sadaret-i penahileri bulunmuş olmakla ol babda emr-i ferman hazreti men lehul emrindir. 6 Zilhicce. Maarif-i Umumiye Nazırı, bugünkü Türkçe'ye çevirip sadeleştirirsek şöyle bir metin çıkar karşımıza. Meis Adası'nda Müslüman çocukların yetiştirilip öğretimi için halkın topladığı paralarla inşa edilen ilkokulun Halife Efendimiz'e izafiyetle isminin konulması ve yüksek kapısına konulmak üzere Yüce Hamidiye unvanını içeren bir tarih taşıyla padişah tuğrasını taşıyan diğer bir taşın kazdırılması için gerekenlerin yapılması, Adalar Denizi vilayetinden yazılı olarak rica edilmiş ve gerekenin yerine getirilmesi ve emredilip bildirilmesi, belirlenen saatte Padişah Efendimizin gölgesinde bulunmuş olduğundan bu hususta emir ve ferman sultanımızındır. Adalar Denizi ibaresi sizin de dikkatinizi çekti değil mi? Sultan II. Abdülhamit zamanında bugün Ege dediğimiz denizin adı Adalar Denizi'ydi çünkü. İkinci belge ise içimizi karartan cinsten. Yıl 1938. Filistin gençliği kurtulmalarının ancak Türkiye'nin müdahalesiyle olacağına inanmış, iman etmiş, hatta basın dahil her yerde ve her fırsatta Türkiye'ye duydukları sevgiyi dışarıya vurmaktan çekinmemektedir. Ancak Kudüs konsolosumuz mandacı İngiltere rahatsız olur diye konsolosluktan dışarı adım atamamaktaymış. Yazan İçişleri Bakan Vekili Saffet Arıkan, yazılan makamsa CHP Genel Sekreterliği. Devlet diyebilirsiniz.
Belgenin üzerindeki tarih 12 Ekim 1936. İngiliz boyunduruğu ve Yahudi istilasından çok ızdırap çeken Filistin gençliğinin yurdumuza ve büyüklerimize karşı derin sevgi beslemekte ve kurtulmalarının ancak müdahalemizle kabil olabileceğine iman ederek matbuatla dahil her fırsat ve vesileden istifadeyle bu sevgilerini alenen ishar etmekten çekinmemekte ve son zamanlarda tekerrür eden bu hadiseler yüzünden mandater hükümetin herhangi bir menfi zehabına meydan vermemek için konsolosumuzun dışarı çıkmamakta olduğu Kudüs konsolosluğumuzun işarından anlaşılmıştır. Saygıyla arz ederim. Birinde ufacık bir adada açılan okula Osmanlıların mührünü vurmaya çalışan bürokratlar, diğerinde ise İngilizlerle kötü olmayalım diye, bizi kurtarın diye müracaat eden Filistinli gençleri görmemek için konsolosluktan çıkmayan konsolosumuz. İki belgenin arasında 30 yıl var. 30 yıl ama asra bedel bir 30 yıl bu.

Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın Sultan Abdülhamit Meis Adası'nda okul açmış başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın Bir Şeyler Oluyor başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her genel kurulda olduğu gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla da tarihe unutulmayacak notlar bıraktı. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlatıp geride bırakılan 12 ayın 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımız ekledi. Barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Son toplantıda Cumhurbaşkanımızın her Birleşmiş Milletler Kurulu'nda altını çizerek tekrarladığı dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün tezlerine taraftar olanların sayısının gittikçe arttığını gösteren emareler ümit verici. Görev süresi dolduğu için genel kurula son defa katılan Genel Sekreter Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni günümüz zorluklarının gerektirdiği meşruiyet ve etkinliğe sahip olacak ve günümüz dünyasını yansıtacak şekilde yeniden yapılandırmalıyız değerlendirmesi bu örneklerden. Guterres'in bugün Afrika'nın konseyde hala daimi bir koltuğu yok. 21. yüzyılda daimi Afrika temsilcisi olmayan bir güvenlik konseyi adaletsiz ve savunulmazdır sözleri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasına dair değerlendirmesini destekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bazılarının inşa etmek istediği yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin etkinliğini artıracak reformları destekliyoruz sözü, konseyin kapılarını yeni üyelere açması beklentisi olarak yorumlandı. Dünya düzeninin güçlünün düzenine dönüştüğüne işaret eden Macron'un böyle bir dünyada yaşamak istiyor muyuz sorusunu yöneltmesi de dikkat çekici. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in imtiyazlarını kaybetmek istemedikleri malum. Ancak açıkça belirtemeseler de üye ülkelerin çoğunun Birleşmiş Milletler'in yetkilerinin artırılması ve Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini savundukları biliniyor. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'e güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenlere işaret eden sözleriyle bitirelim. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gece bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçiler vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine güvenle bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Akşamdan sabaha değil tabii. Ancak Birleşmiş Milletler'de ve Güvenlik Konseyi'nde bir şeyler değişecek belli ki. Takvim Gazetesi'nde Ekrem Kızıltaş'ın Bir Şeyler Oluyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arbas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 2, Sure Bakara Suresi 142-176. Ayetler, sayfa 21-25.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Seyyâk.

عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا

İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilleti tecrî fil behr.

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. İkinci faidem. Hatim dedi, ey hocam, faydamın ikincisi, nefsinin peşi sıra koşar gördüm herkesi. Onun isteklerini helal haram demeden yapıyorlar, Allah'tan hiç de haya etmeden. Halbuki Hak Teâlâ Kur'an'da ara ara bu nefse uymamayı emrediyor kullara. Hatta buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et. Zira nefsi emmare düşmandır bana elbet. Kim Rabbinden korkarak uymaz ise nefsine, kavuşur cennetteki nimetlerin hepsine. Nefsimi düşman bilip çalıştım uymamaya. Dikkat ettim an be an ona aldanmamaya. Onun isteklerine etmedim asla rağbet. Zira bildim ki nefsim düşmandır bana gayet. Ve hatta düşmandır o Allahü Teala'ya. Eğer ona uyarsam düşerim çok belaya. Ona böyle şiddetle edince muhalefet, o da isteklerinden vazgeçti en nihayet. Rabbine ibadetten kaçarken daha önce, şimdi yapmak istiyor, ihlasla gündüz gece. Önce zevk alıyorken, günahın her cinsinden, şimdi nefret ediyor, ufacık zerresinden. Şakik dedi, ey Hatim, tebrik ederim seni. Söyle de dinleyeyim üçüncü faideni. Dedi ki, nazar ettim insanların haline. Düşkün gördüm onları, dünya mal-ü mülküne. Türlü sıkıntılara girerek, gece ve gün, dünyalık toplamaya uğraşırlar büsbütün. Halbuki, Hak Teâlâ dünyaya zerre kadar değer kıymet vermiyor. Öyleyse neye yarar? Hem dahi Hak Teâlâ buyurdu ki Kur'an'da, her ne topladıysanız mal namına dünyada, sıkı sarılsanız da onlara her ne kadar, ölünce elinizden çıkacak hep o mallar. Velakin Allah için sarf ettiyseniz ancak, işte o mallarınız sizden ayrılmayacak. Bu ayeti düşünüp, ne kadar varsa malım, hepsini Allah için din yoluna harcadım. Böylece elimdeki o malları tamamen verip yoldaş eyledim kendime ebediyen. Dünya için para pul etmedim asla talep. Allah için kazanıp o yolda harcadım hep. Şakik dedi, ne güzel söylüyorsun ey Hatim. Dördüncü faideni söyle de öğreneyim. Dedi ki, inceledim insanların halini. Gördüm ki çekemiyor bir kimse diğerini. Yani birbirlerine bakıp haset ederler. Gayrinin mallarına, ilmine göz dikerler. Halbuki Hak Teâlâ buyurdu ki ayette, biz onların rızkını taksim ettik elbette. Düşündüm ki Allah'ın kuluyum ben de madem, benim dahi rızkımı verir Rezzak-ı Alem. Razı oldum Rabbimin ezeli taksimine. Göz dikmedim kimsenin emvaline, ilmine. Şakik dedi, ey Hatim, ne güzel söylüyorsun. Söyle beşinciyi de, benim de bilgim olsun. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahu Teala'ya kavuşturan yolu bulur buyuruyor Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh. 25 bin lira falan para istememiş. Hani birisi istemiş ya, sizi Allahu Teala'ya kavuşturayım 25 bin lira. Ama bir kampanya yapmış, kaç aymışmış? 15'e mi inmiş?
2: 17.
1: Ha, 17'ye inmişmiş. Bak, bu büyüklerin öyle bir kampanyası falan da yok.
0: Ortalık zaten şarkı kaynıyor. Dinleyicilerimiz var sanıyorum. Hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
3: Hayırlı günler hocam. Ben 9 yaşından beri sizi dinliyorum. Annemin küçük bir radyosu vardı, TGT FM ayarlıydı. Her sabah 9'da sizi dinlerdik. Eşim de sizi dinleyenden daha çok rahat getirdi Allah'ım, çok şükür.
1: Hayırlı olsun, mübarek olsun.
3: Eşim doğruyu bulmak için çok uğraşmış ve sonunda size ulaştırmış Rabbim. Allah sizden razı olsun.
1: Amin cümlemizden.
3: Biz 10 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Henüz küçükler. Eşimin OKB rahatsızlığı var. Uzun zamandır bunu yemiş durumdaydı açıkçası. Ancak tekrar başladı gibi. Ve özellikle dini konularda çok vesveseli ve takıntılı. Yani size sürekli soru soruyor ya da dinimiz İslam sitesinden sürekli bakıyor ama yani ben artık birazcık yorulmuş durumdayım çünkü yardımcı olmaya çalışıyorum, yardımcı olamadığım için üzülüyorum. Namazda abdest alırken, özellikle gusül abdestinde niyet ederken sürekli takıntıları var. Yani muhtemelen dinliyordur da şu anda sizi, biz ayrı yerdeyiz ama.
0: Nikahta da var mı?
3: Nasıl?
0: Nikahta da var mı vesvesesi?
3: Yok, yok. O konuda değil. O namaz ve abdest konularında özellikle vesvesesi var. Yani niyet konusunda özellikle çok vesvese yaptığını söylüyor. Düzgün konuş söyleyebildim mi? Aynı şekilde niyet ederken içinden
1: anlaşıldı efendim. Okullara girdi miydi, evet. Her şeyi aynı şekilde karıştırır.
3: Evet.
1: Onu izah edeceğiz. Evet. Efendim, sadaka verin ve şeyde istiğfara devam edin. Bizim de selamımızı söyleyin. İstiğfara devam etsin. Ümitsiz olmayın. O hastalığı da atlatır, bunu da atlatır. Tamam mı efendim?
3: Çok çok sağ olun. Allah peki. Razı olsun.
1: Amin cümlemize.
3: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz efendim.
4: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, buyurun.
4: Hocam nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Önemli, teşekkür ederiz. Çay kahve yok, idare ediyoruz işte.
4: Hocam benim bir 3-5 tane sorum vardı. İlk sorum, bir arkadaş küfre doğru gidiyor da biz onu kurtarmak için her şeyi yapıyoruz ama biraz sıkıntılı. Diyor ki, bu sorusu şu: Adem aleyhisselam diyor, eğer de ilk insansa diyor, ondan olan çocuklar diyor, evlendiyse diyor, bunlar diyor şimdiki dil ile söylediğimiz zaman enses olmuyor mu diyor. Anlatabildim mi hocam? Soru bu.
0: Evet.
4: İkinci soru da diyor ki, işte diyor Peygamber Efendimiz diyor şeyle evlenmişti, Ayşe annemizle diyor. Tam diyor Ayşe annemiz diyor kendine gelmişken, yani kadın makamına gelmişken diyor, Peygamber Efendimiz diyor şey yapıyor, vefat ediyor diyor. Bu nasıl olacak şimdi diyor. Dedim ki, sen sadece bel altı anlıyorsun, o yüzden dedim. Yani İslam'a sadece onunla çözülmez ki dedim. İlim var, şu var, bu var. Bu da ikinci soru. Üçüncü soru hocam, bir arkadaş şey soruyor. Mezhep nedir? Tamam, mezhebi kabul ettik. Bu sefer diyor itikat nedir diyor. Bunu da kabul ettik diyor. Tarikat nedir diyor. Bu üçünün farkını soruyor. En son sorum da şey olacaktı. Bu vesile konusu. Bu diyor caiz mi diyor. Vesile nedir diyor. Bunu tam olarak anlatabilir miyim?
0: Vesile konusu. Vesile etmek.
4: Vesile konusu. Tamam hocam. Peki, Allah razı olsun. Ellerinizden öpüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.
4: Teşekkür ederim.
0: Buyurun hocam.
1: Bu ilk dinleyicimizin bahsetmiş olduğu hastalık sinirsel bir rahatsızlık mı? Evet. Bilmiyorum mahiyetini.
0: Evet. Psikolojik
1: bir rahatsızlık.
0: Nörolojik bir hastalık.
1: Şimdi kitaplarda açık net Hatta biraz önce o şiirle Levent Kıber'de işte hocasının arzı var. Hatim Esem Hazretleri'nin. Baktım insanlara böyle böyle rızık konusunda endişe ediyorlar falan. Halbuki Allah-u Teala ezelde daha ana rahmine düştüğü zaman bir melek gönderir. Allah-u Teala senin rızkını ayırdı. Bunun için endişe etmedi. Şu kadar da emir verdi. Bitti. Sen sadece sebebi yapışırsın. Ezelde takdir edilen o rızık gelir. Az veya çok. Efendim çok çalışır. Çok çalışsan rızkın artmaz. Paran artar, malın artar ama rızkın artmaz. Öyle olmuş olsaydı neydi o Türkiye'nin bir numara zenginlerinde işte Vehbi Koç. Adam şeker hastasıydı, haşlanmış patates yerdi. Yani adamın özel uçağı vardı. Sabah kahvaltısını İtalya'da, akşam öğle yemeğini Fransa'da, akşam yemeğini Londra'da yiyebilirdi mesela, değil mi? Ama yemiyordu. Yemiyordu. Yani efendim çok para olsa çok kelime yok. Çok para olsa değil.
2: Sakıp Sabancı da anamın yaptığı bazlamalardan yiyemiyorum diye televizyonda bir keresinde şikayet ediyor.
1: Dolayısıyla rızık ayrı bir şeydir. Rızık ayrı bir şeydir. Bu takdir edilmiştir. Bunda değişiklik söz konusu olmaz. Bu bir. İkincisi tembellik yok. Oturayım da gelsin. Ya Allah Teala buyuruyor ki yok. Oturursan yok. Ona kalacak olsan. Bütün mahlukatına böyle emir vermiş. Mesela kedigiller diyorlar ya işte arslanı, kaplanı falan. En küçükleri kedi. Fakat en küçüklerin ismini almışlar. Kedigiller. Adlar onlar. Genel adı var. Genel adı. Kitaplarda öyle geçiyor. Şimdi bunlar etobur hayvan olarak yaratılmış. Yaratan öyle yaratmış bunları. Ama rızkını da yaratmış. Allah-u Teala onlara da buyuruyor ki tamam bu geyik ondan sonra ne bileyim pijamalı eşek diyorum ben onlara. Zebralar.
2: Zebra, jirafa, fil.
1: Jirafa. Bunlar otobur. Allah-u Teala buyuruyor ki otoburlara ben diyor yarattım rızkınızı. Ama mesela bir fil nasıl doyar? Zirafa nasıl doyar? Zirafanın boyunda uzun yer. Bak diyor bu kadar ağaç yaratıp ot yaratıp dolaşacaksın diyor. Gezeceksin. Bir kilometre iki kilometre günde dolaşacaksın. Karnını doyuracaksın. Ben yarattım diyor. Sen git oradan aynı şekilde. Yani yürümen lazım. Yon sana o etoburlara da buyuruyor ki sen gelip yan yatıp da geyik gelip aslan amca ben geldim ben öğle yemeğim sabah kahvaltısıyım buyur beni ye demeyecek. Ona emir veriyor. Kaç. Buna diyor ki yakala. Yakalırsa senin olacak. Tedbirini al ona göre. Yani Allah-u Teala bütün mahlukat için sebepler yaratmıştır. Rızık takdir edilmiş, sebepler yaratılmış. Ve bu sebeplere hepimizin yapışması gerekir. Rızık bu şekilde gelir. Bunun dışında kitaplarda açık açık net bir şekilde Allah-u Teala ölüm hariç dünyada çaresini yaratmadığı hiçbir hastalık, hiçbir dert, hiçbir sıkıntı yok buyuruyor. Ben diyor ölümü yarattım. Çünkü benim yarattığım sistemde siz ruhlarından ana rahmine, ana rahminden dünyaya, dünyadan berzah kabir hayatına, kabirden mahşere, mahşerden de ben iki tane sonsuz yer yarattım. Cennet, cehennem. Dünyadaki halinize göre ya cennete ya cehenneme gideceksiniz. İslam alimleri çok güzel anlamışlar. Açık net bir şekilde yazmışlar. Dünyada gel keyfim gel yok. Efendim ben yaşlanmayayım, hastalanmayayım yok. Burada yaşlılık da var, hastalık da var, burada dert de var, kasvet de var, üzüntü de var, neşe de var, gülersin de ağlarsın da burası böyle bir yer. Bunu tanıdıktan sonra bu dertleri aldırış edilmez buyuruyor tasavvuf büyükleri. Bilhassa İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri. Eğer Allah-u Teala derdi bela vermeseydi bu dünyanın tatlısı olmazdı. Ben ilk okuduğumda şok oldum. Yani ne demek istiyor bu zat? Muradı nedir? Tabii sonra mektubat kitabını okudukça insan anlamaya başlıyor. Hissediyor daha doğrusu. Eğer derdi bela olmasa insanın bütün işleri hep tıkırındık ise insan Tanrı olduğunu iddia etmeye kalkar. Olur mu ya? Olmuş ya. Firavun'a 400 sene ömür vermiş bir defa diş ağrısı görmemiş. Dişlerini de çok sık yaratmış. Hiç de hastalanmamış. Başı bile ağrımamış ona. Adam bir de hükümdar olmuş. Nefis ve şeytan adamı dürtüyorlar. Sen diyorlar farklısın. Hiç hastalandın mı? Yok. Bak dişlerin bile sık. Çürümüyordu dişlerin. Baş ağrısı bile çekmedin. Bir de verdiğin emirler kanun. Sen tanrısın diyorlar. Yapma ya. Ya adam ben tanrıyım dedi çıktı ya. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ene Rabbi hükümüne ala dedi adam. Ben sinem. En çekildi tanrısın dedi. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sabah namazında bu sureyi okuyunca sesli okuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu teala sesli olarak ben olsaydım boynunu vururdum. Namaz bitip selam verince hemen Peygamberimiz dönüyor. Ya Ömer, konuştun, namazını iade et. Tam kalkıp iade ederken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala'nın selam var. Ömer namazını kabul etti. Ömer bin Hattab'ın namazını kabul etti buyuruyor. O Hazreti Ömer. Dolayısıyla bu dünyada derdi bela olur, hastalık olur, sıkıntı olur. Ondan sonra efendim hastalıklar psikolojik olur, sinirsel olur, maddi olur, manevi olur. Hepsinin bir sebep olan çaresi bildirilmiştir. Kurtulmak mümkün mü? Mümkün. Şimdi bazı dinleyicilerimiz iyice böyle bıçak kemiğe dayandı derler ya. Bıçak kemiğe dayanınca oturuyor, sadaka veriyor, oturuyor, eline tesbih alıyor. Ciddi ciddi mesela 100 defa, estağfurullah 100 defa, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okuyor. Ve bunun karşılığında görüyor. Sonra bize dönüyor maille. Ha, ben onu yaptım diyor, kurtuldum. Tamam mı? Kurtuldum. Şimdi bazılar biz söylüyoruz estağfurullah. Aa, öyle değil ablam, öyle değil abim. Ya nasıl diyeceksin, samimiyetle söyleyeceksin, inanarak söyleyeceksin. Ben söylüyorum, ben bilemem. Ben senin sözüne hüsnü zan ederim. Ama samimi misin değil misin, seninkinde benimkinde Cenab-ı Hak bilir. Bunları, duaları yaparken arada kimse yok. Sen ve her şeyin sahibi olan Rabbin, ondan istiyorsun. Ona göre iste. Ona göre tövbe istiğfar et. Bir düşün. Ben yalan söyledim, gıybet ettim, dedikodu ettim, harama baktım, haram dinledim. Bir sürü şey yaptım. Ya Rabbi, ben sana çok isyan ettim. Özür dilerim ya Rabbi. Estağfurullah. Yani üzülerek bunlar söylesen, Allah Teala Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor. Yani diyeceksiniz niye ısrarla duruyorsunuz? Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapların kapaklarına bile yazmış bunu. Bu asrın ilacıdır istiğfar. Efendim ne duası okuyayım falan. Ha, bazıları da yazıyor. Efendim diyor, bu ayeti sabır için diyor okuyoruz da diyor, her okuyuşumuzda besmele mi çekeceğiz? Biz öyle bir ayet-i kerime falan akıl etmedik. Başka bir yerden duyuyor, getiriyor, cevap olarak. Biz muhtemel kitaplarda görmedik onu. Sabretmek için. Sabretmek için İslam Ahlak kitabını önce okuyacaksın. Gadab bahsini okuyacaksın bir daha. Ta ki oradakileri anlayıp ve hayatına geçirinceye kadar. Yoksa efendim ayet-i kerime okudu, bir şey olmaz. Ağzından haram çıkıyor. Yalan söylüyorsun, gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, haram yiyorsun. Sonra diyorsun ki ben ayet-i kerime okudum, hadis-i şerifte bildiren dua yoktum, hiçbir şey olmadı. Boşuna bekledin abla, boşuna bekledin amcam. Boşuna. Çünkü açıkça yazıyor. Duanın kabul olabilmesi için helal lokma girmesi lazım. O havuza, mide havuzuna helal lokma girmesi lazım. Ağzından da yalan çıkmayacak, gıybet çıkmayacak, dedikodu çıkmayacak. Böyle bir ağızla yaptığın dua kabul olur. Şimdi mezhepsizi ve habisi, efendim direkt Allah'tan iste. Ahmak herif. İsteyecek hali yok ki adamın. Yediği haram, içtiği haram, söylediği haram. Ve şeriatın sahibi Muhammed Aleyhisselam Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine ya Sa'd buyuruyorlar. Duanın kabul olmasını istiyorsan helal lokmayı. E sen ne diyorsun? Herkes işte yapmıyor. Onun için istiğfar diyor. Çare bu. İstiğfar okuyacaksın. Ve bu tip sinirsel rahatsızlıkları her gün Saadet-i Ebediyye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh açıkça yazmışlar. Besmele ile her gün 100 defa la havle okuyacaksın. Nasıl okuyacaksın? Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu bir. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Yüzünü de böyle her gün ısrarla, ta ki hani diyorlar ya, tünelin ucunda ışık göründü.
2: Işık görünene kadar.
1: Evet, ışık görünene kadar. Çünkü kitaplarda öyle buyuruyor. Duaya muradın hasıl olana kadar devam et. İstediğin kapı Cenab-ı Hakk'ın kapısı. Sıradan Ahmet'in, Mehmet'in kapısı değil ki. Mesela bazen düşünün, ben çok zengin olsam. Efendim işte aynı şekilde bir sürü böyle binalar yapmışım. Ya kar meselesi mesela. Şey, hazinelerin anahtarını 40 katır taşırmış ya. Evet. Anahtarını. O kadar bile olsam, ben mahlukum, yaratılmışım. Bir şey verince bende eksiklik olur. Benim tükenir. Öyle durumlarda rahmetli annemin sözünü hatırlarım. Hazır Hasan Dağı yetişmez. Köydeyim tabii. Dedim uydurmuşlar herhalde, Hasan Dağı diye bir dağ. Bizim köyde yoktu ya Hasan Dağı. Sonra Aksaray'a giderken bu dağın adı ne dedim. Toros'tan Hasan Dağı'dı. Onu dedim biliyorlarmış demek ki.
2: Büyük müymüş?
1: Çok büyük. Çok büyük. Hakikaten böyle.
2: Hazıra o bile yetmezdi.
1: Hazıra Hasan Dağı bile yetmezdi derlerdi. Ona o dağı bir gördüm. Baktım. Dedim doğru söylemişler. Çünkü hem ilmen hem tecrübeyle biliyorlar bunu. Mümkün değil. Azar. Ya şeyde hatta bir zaman zaman naklediyoruz büyüklerden bir zat. Kibiri çıkarmak için bir dağı iğneyle, mesela Uludağ iğneyle her gün öyle şey yapıyorsun falan, ya bir sene, beş sene, on sene, elli sene, yüz sene, o dağ tükenir biliyor musun iğneyle? Yani onu oradan kaldırabilirsin, yok edebilirsin, ama kibiri diyor o şekilde olmaz, ancak onu kaldıran büyükler var. Cenab-ı Hak onlara vermiştir onun şeyini. Bazen ben mesela bulutlara bakıyorum, Mikail Aleyhisselam'ın emrindeki meleklerin kontrolünde bakıyorum. Ya dedim, hatta bugün gelirken böyle dağ gibi bulutları görünce ürküyorum. Hindistan'da bir görmüştüm onu, o bulutlar öyle bir şey yapıyor, bilek kalınlığına indiriyor falan. Dedim kere nereye indirecekse, yanımda arkadaş var, onunla konuşuyoruz. Ya dedim, ama dedim biz bunu konuşacağız mı dedim, işte o melekler hiçbir şey demiyor falan. Sonra ben gülmeye başladım. Ne oldu abi dedi, niye gülüyor? Ya dedim, şimdi Allah Teala izin verirse oradaki meleklerden birisi gelse Osman'ın bilip de ne işine yarayacak derse ne dersin? Hakikaten ne işime yarayacak? Namazda mı okuyacağım ben onu? Secdede mi şey yapacağım? Kabirde mi sorulacak? İnsan bazen böyle meraklanıyor. Biri vereyim. Bilmesen ne olur yani. Çok mu lazım sanki falan. Dolayısıyla istihbara, la havliye devam edip sadaka verirsek bu hastalıkta iyi olur. Şifa bulur. Vesveseden de kurtulur. Ha, diyeceksiniz ki efendim çok kesin söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Elbise talimleri bildiriyor. Ve onların söyledikleri doğrudur. Çünkü ayet ve hadis-i şeriften almışlar ve nakletmişler. O kesin mi kesin? Ha, bütün mesele kendine bağlı. Samimiyetli yapıyorsan neticeye kavuşursun.
2: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: başkası için yapmaya ibadet etmek denir. Bir ibadetin sahih ve makbul olması, yani doğru olması, Allahü Teala'nın beğenmesi için ilim, yani doğru yapmanın şartlarını öğrenmek, amel, yani şartlarına uygun yapmak ve ihlas ile yapmak lazımdır. İhlas, para, mevki, şöhret gibi dünya menfaatlerini düşünmeyip Allahü Teala emrettiği için onun rızasını, sevgisini kazanmak için yapmaktır. İhlas her şeyi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi sevmemekle, yalnız onu sevmekle kendiliğinden hasıl olur. İslamiyet ilim, amel ve ihlas olmak üzere üç kısımdır. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve övmektedir. İbadetin kabul olması için niyetin halis olması, yani yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapılması lazımdır. Bu ihlası elde etmekse kolay değildir. Müslümanın Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve rızasını kazanmakta gayretli olması lazımdır. Dinin emirlerini yerine getirmekte gayretli olmak imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Her zaman Allahü Teala için gayret etmek, gadaba gelmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmekse iyi değildir. Her konuda Allahü Teala'nın rızası kulun rızasından önce gelir. İnsanlar beğenseler de beğenmeseler de İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak lazımdır. Güzel huyların hepsi Resulullah Efendimiz'de toplanmıştır. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değildi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendisi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Bir kimse Abdullah İbni Ömer Hazretlerine gelerek, "Efendim, Allah için sizi çok seviyorum," deyince, "Ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun," buyurdu. Allahü Teala'ya isyan edenleri, bidati yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte fasığın fıskına mani olmaya kudret varken kimse mani olmazsa Allahü Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar buyuruldu. Allahü Teala Yuşa aleyhisselama vahyederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurunca, "Ya Rabbi, fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir?" diye arz edince, "Benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler," buyurdu. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Allahü Teala bir kimse günah işlediği için başkalarını da azap yapmaz ise de, açıkça günah işleyenler görülüp de görebilenler mani olmadığı zaman hepsine azap yapar buyurmuştur. Netice olarak insanların kızacakları işlerde Allahü Teala'nın rızasına uyanları Allahü Teala himayesine alır, korur. İnsanların rızasını gözetip Rabbimizin rızasına uymayanların Allahü Teala'nın gadab edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini ise insanlara bırakır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: "Bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü Teala'nın rızasını ararsa Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, şimdi siz o sohbette de naklettiniz. Hani bir arkadaşım dedi, Adem Aleyhisselam çocukları birbirleriyle aynı şekilde evleniyor. Bu haram değil mi? Aynı şekilde bugün ne diyorlar?
3: Ensest.
2: Ensest.
1: Aile içi sapık ilişkiler.
2: Şimdi dikkatli bir şekilde ilmihal bilgileri okumuş olsaydı Erzüne talimlerin, böyle bir soru hatırına bile gelmezdi. Mesela siz şimdi naklediniz. Haram, Allah-u Teala yasak ettiği şey. Allah-u Teala yasak etmemiş olsa haram olmaz o. Adem Aleyhisselam'a ve onun çocuklarına helaldi o.

0: büyük dünyaya gelen erkek çocuk, sonraki dünyaya gelen kız çocuk da evleniyor. Helaldi. Haram işlemediler.
1: Boş bir soru bu aslında.
0: Lüzumsuz bir boş soru. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında da bir erkek iki kız kardeşle evlenebiliyordu. Muhammed Aleyhisselam şeriatında bunlar yasak edildi. Evet. Ve aynı kadından doğan erkek ve kız çocuklarının evlenmesi Şiit Aleyhisselam şeriatında yasak edildi. Neslin çoğalması
1: demek. Oraya kadar serbestti.
0: Oraya kadar serbest. Dolayısıyla onlar hakkında böyle düşünmesi lüzumsuz şeydir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ne aklen ne dinen değil. Ha, bazı böyle cahil, kendisi aynı şekilde cahil, cahil olan kimselerin kafasını karıştırıp güya din düşmanlığı yapacak. Ya Allah Teala hidayet versin diyecek bir şeyimiz yok. Hmm. Tabi öbür tarafa da takıldığı nokta da aynı. Mezhep, işte tarikat, itikat. İtikat iman demektir. Arapça bir kelime. İman edilecek şeyler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 70 fırkaya ayrılacak. Birisi doğru yılda kalacak. Bu iman konusundan ayrıldılar bunlar. İman konusundan ayrıldılar. Allah-u Teala zati ve subuti sıfatları konusunu bazılar kabul etti, bazılar kabul etmedi, edemedi. Allah hayrihi ve şerrihi orada takıldı. Dedi hayrı da şerri de Allah-u Teala yaratır ehl-i sünnet itikadına göre. Ki öbürleri yok dedi, şerler yaratmaz. Şerler kötü ya.
1: Şerler insanın kendi yaptıklarıdır.
0: Kul kendi fiilinin halıkı, yaratıcısı deyiverdi. Sapıttı gitti. Kitapları okumuş olsaydı bunların hepsini öğrenirdi. Mezhep ve tarikat ikisi de Arapça kelimedir. İkisi de yol anlamına gelir. Mezhep gidilen yol. Tarikat da yol demektir. Tarik da yol demektir. Dini literatürde ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte bildirilen hükümlerin tatbik edildiği ilmi bildiren yola mezhep dendi. Namaz konusu, oruç konusu, nasıl namaz kılınacak, nasıl abdest alınacak, nasıl gusül alınacak. Bunları ayet-i kerime hadis-i şeriflerden tasnif ederek, konularına ayırarak mezhep imamları ve onların yolu. Peki bunların yolu nerede? Onlar da Eshab-ı Kiram'a bağlı. Eshab-ı Kiram da Peygamber Efendimiz'e bağlı. Aynı yerden geliyor. Silsile-i meratip şeklinde. Çünkü Eshab-ı Kiram zamanında bütün dünyaya cihat için dağıldıkları için kitap yazma fırsatı olmadı. Tabi'in döneminde başladı. Yani ikinci kuşakta başladı bu. Baktılar kendi insanlar çoğalıyor. O zaman başladı. O zaman işte İmam Hasan Ümani Hazretleri tabiindendir. Fıkıh-ı Ekber kitabını yazdı. Çünkü öbür türlü şey olacak, zayi olacaklar. Allah-u Teala İmam Hasan Ümani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri gibi alimler yarattı. Ve bunlar bizlerin kolayca ibadet edebilmeleri, Allah-u Teala'nın emrini yapıp yasaklarına sakınabilmemiz için bir ömür harcayarak ayet-i kerimadi şeriflerdeki hükümleri çıkardılar, tasnif ettiler, kitaplara yazdılar. Bunlara fıkıh ilmi denir. İlmihal bilgileri denir. Biz onun için saadete veriyoruz ilmihal bilgisi. Peki bunlar zahiri ilim. Bunların kalplere yerleştirilmesi diğer yol. Tarikat onun adı altında. Tasavvuf büyükleri. Bunlar da insanlara severek namaz kıldırmayı, severek oruç tutmayı, severek aynı şekilde yalandan, gıybetten, dedikodudan, zinadan, içkiden kaçmayı, sakınmayı kalplere yerleştirenlerdir. Aynı şeyi yapıyorlar. Aynı şeyin bilgisini birisi veriyor, onu kalplere de öbürüsü yerleştiriyor. Ayrı değil ki bunlar. Peki efendim adam aynı şekilde ben şeyhim, tarikatı, namaz niye şey yapıyor? O zındığın tekidir, kafirdir yani. O ismi kullanmıştır. Şeyle İslamiyet'le alakası yok. Adam mesela şeyh diye geçiniyor. Fıkıh bilgisi yok. Bu adam kendisini kurtaramaz ki ona tabi olanlar kurtarsın. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Peki efendim vekil. Ya vekil dediğin tabi piyasadakiler halifesi deniyor kitaplarda. Şimdi yetiştirdiği talebeler içerisinde belli bir noktaya geliyor. Hilafet makamına. Yani onlara izin veriyorlar. Yani İslamiyet'i anlatabilecek, kalplere yerleştirebilecek bir noktaya doğru yaklaşmışlar. Bu hem o kendisine izin verilen kimse için faydalıdır, hem de diğer insanlar için faydalıdır. Bu faydası gözetilerek aynı şekilde bu izin verilmiştir. Bir de ana tarafı, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri, Kudüs'e sürdü. Üstad Seyir, Emir Giner Hazretleri. Peki Emir Giner Hazretleri'nden başka talebesi yok muydu? Bir sürüydü. Vallahi Ali İmam Rabbani Hazretleri, özür dilerim, Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri seçmiş. Peki İmam Rabbani Hazretleri'nin hocası Muhammed Baki Bilal Hazretleri. Muhammed Baki Bilal Hazretleri'nin talebesi yok muydu? Çoktu. Ama Baki Bilal Hazretleri'ne diyor ki emaneti buna yükleyeceksin. Onun için bunu bekliyordu.
1: Yani elinde cep telefonu var diyelim. Onu oraya yazmışlar.
0: Oraya yazmışlar.
1: İmam Rabbani Hazretleri.
0: Onu bekliyor. Onu bekliyor. Ya şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri, bugünkü İspanya ve Portekiz'de Endülüs Emevi Devleti vardı. Orada dünyaya gelmiş. Orada yaşıyordu. Orada ilim öğretiyordu. Bir rüya görüyor. Diyor ki bir çocuk dünyaya gelecek. Terbiye sana aittir. Sana verildi rüyada. Kalkıyor. Oradan işte bugünkü İspanya, karşıya Cezayir, Fas, Tunus, Mısır. Geliyor Orta Doğu dolaşıyor, bulamıyor. Tekrar geri dönüyor Endülüs'e. Ondan sonra yine bir gece bir rüya. Diyor ki o çocuk dünyaya geldi. Babası da vefat etti. Yeri Konya. Git. O çocuğun annesiyle evlen. Yakın ol. Çocuğun terbiyesi sana verildi. Kim o biliyor musun? Sadettin Konevi Hazretleri. Muhyiddin Arabi Hazretleri. Sadettin Konevi Hazretleri. Hem mürşidi.
1: Hem üvey babası.
0: Hem de üvey babasıdır. Dolayısıyla bu kendilerine göre ben seni vekil ettim ki daha yok öyle bir şey. Peki şimdikiler öyle mi? Şimdikiler öyle yapıyor çünkü doğru değil. Adamlar aynı şekilde Mevlana Celaleddin Hazretleri saz çalmadı, dümbelek çalmadı, dönmedi, ne dinlemedi, ne çalmadı. Çalar gibi gösteriyorlar. Alakası yok. Mevlana Hazretleri'ni öyle tanımak tabii senin netice itibariyle senin kalbine bir şey gelmez. Efendim neyi dinlerken ben hoşlanıyorum. Hoşlanırsın tabii arkadaşım ya. Çalık çalarken de hoşlanırsın. Nefis hoşlanır.
1: Zurna dinlerken de hoşlanırsın.
0: Değil mi?
1: Ne olacak? İşte Allah, müzik aleti. Yani.
0: Tabii. Dolayısıyla bu kendilerine göre değil. Yani kendileri böyle bir tercihte bulunmuyor. Mesela bize yakın zamanda Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri üstadı Seyyid Hilmi Hazretleri. Onun üstadı Seyyid Fehim Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri'nin. Herkes evladı Resul'de Seyyid Fehim Hazretleri'nin Muhammed Emin isminde Kudüs'e zor evladı var. Hakikaten derecesi yüksek. Zahiren diyorlar ki herhalde babasından sonra emanet buna teslim edilecek. Ama Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri'ne emaneti veriyor. Diyorlar ki efendim yaşlı olan ve rahat söyleyip konuşabilen biz öyle tahmin ediyorduk. Tabii bizim tahminimiz veya düşüncemiz önemli değil. Buyurduk yakında anlarsınız. Emanet yüklenilecek bedenen ve ruhen dimdik olması lazım. Ahirette görüyor, dünyayı da ikisini de görüyor. Fakat ikisine de meyletmemesi lazım. Dünyalık adamlar onu gördüğü zaman bizim gibi işte bak. Şirketi var. Hani Emel abi öyle görüyor. Ağlıyor, gülüyor falan. Bizim bir aile falan böyle işte. Ama iyi bir insan, tatlı bir insan. Şaka da yapıyor falan filan. Öyle. Onun gördüğü o kadar oluyor. Ama manevi tarafında görüyor. Allah Allah diyorsun ya. Bu tarafı bu şekilde gördüğüne göre nasıl durabilir? Ya Emel abi kaç defa bir seferinde buyurdu. Artık o tarafa doğru özlem artıyor. Diline vuruyordu. Bitti bir gün. Dün gece nedir mübarekleri rüyamda gördüm. Böyle tam yaklaşıyordum buyurdular. Aramızda bu balıkçı ağlarının şeyleri gibi şey vardı. Tam oraya yaklaştım. Mübarekleri ittirdiler. Daha işim bitmedi dünyada diye ittiriverdiler. İttirdiler buyurdular. Dolayısıyla
1: özlemle yaklaşıyor tabii o da.
0: Tabii. Bir an önce gideyim diyor. Öbür tarafı görüyor. Arzuluyor. Ama onların isteğiyle arzusuyla da olmuyor o iş. Dolayısıyla vekalet verilirken de Allah-u Teala onun için yaratmıştır. Gösteriliyor buna. Onun üzerine odaklaşırlar onlar. Emaneti verirler, verdikten sonra dalasman attık. Sahabe-i Kiram da öyleydi. Mesela
1: lafınızı unutmayın. Seyyid Fehim Hazretleri'nin diğer çocuğu ne olmuş?
0: Şimdi hacca gitmiş. Mübarek etti Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret edince özlem o kadar çok artmış ki muhabbet taban yapmış o tarafa. İşte Tur Sina ve ciğerler yanmış buyuruluyor. aşktan, muhabbetten turisine yakışan vefat ediyor. Ama sana diyor ki bunun için o tarafa meyilli. Yani irşad edemez insanları. İrşad edemez. Dünyaya meyilli olan da. Ben mürşid oldum şimdi. Mustafa Bey hadi git dolandır gel falan. Öyleymiş ya. Ne kadar adam dolandırsam o kadar pirim. Ya kasıda yazıyor ya.
1: Hocam örnek teşkil etmesin.
0: Tabii ya. Öyle diyorlarmış. Ne kadar dolandırırsın o kadar prim. E şimdiki sahtekarlar da öyle. İşte şey topluyorlar falan. Para topluyorlar. Bilmem topluyorlar falan. %10 senin, %20 senin falan. O makbuzlarla falan para topluyorlar ya. E bazen adam kılıfına uyduruyor. %100 cebine koyuyor. Tamam. Bana verildi diyor ve bitiriyor işi. Ya Allah Teala korusun. Ömer abiler bir gün anlattılar, buyurdular ki mübarek hocam senin kalbinde zerre kadar dünya yok. Fakirin kalbinde söküp attılar buyurdular. Eğer buyurmuşlar Ömer'in kalbinde dünya zerre kadar dünya muhabbeti ve sevgisi olsa bu hizmetler durur. Ya bu hizmetler durur. Yani dolayısıyla o farklı bir şey. Öyle ben seni vekil ettim, sen işte şöyle yap. Vekil ediyorlar. Bu kadar adam dolandırırsan şu kadar. Öyle değil o. Kendi istekleriyle değil.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse namazını kılarsa sevaptır. Eğer kılmazsa sadece bu sevaptan mahrum kalır şeklinde düşünenler ve bunu dillendiren insanlar var. Yani gerçekten bu böyle midir? Hani namaz kılmazsak bir şey lazım gelmez ama kılarsak sevabını alırız.
2: Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken tabii bütün Müslümanlar, her Müslüman daha doğrusu dinini bilen bir Müslüman, İslam'ın 5 şartından birisi olduğunu biliyor. Namaz kılma. Ve Ehl-i Sünnet alimleri amel-i imandan cüz değildir buyurmuşlardır. Bu ne demektir? Amel-i imandan cüz değildir. Yani bir kimse günah işlediği zaman, haram işlediği zaman, işlemiş olduğu günahı, işlemiş olduğu haramı hafife almazsa, ya bu haramdır, günahtır biliyorum ama nefsime uyarak yaptım diyorsa, bu içki de ise, zina da etmiş olsa ve başka diğer haramları da aynı şekilde işlemiş olsa, fakat bunlar haram olarak itikad etse, inansa haramlığına ama nefsine uyarak, arkadaşının çevresine uyarak bunları yapmış olsa, imanı gitmez, kafir olmaz, ha buna fasık denir buyuruyor. Evet. Ama kafir olmaz. Bunun için Ehl-i Sünnet dikkatine amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse ameli yoksa kafir olmaz. Yalnız dinimizin emretmiş olduğu emirlerin içerisinde birisi var ki o çok hassastır. O konuda Ehl-i Sünnet alimleri ittifak etmemişlerdir. Bu da namaz kılma konusudur. Bu da namaz kılma konusudur. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'dan Cabir bin Abdullah radıyallahu teala an Hazretleri naklettiği bir hadis-i şerifte insan ile küfür arasındaki sınır namazı terk etmektir buyuruyor. Yani hatta bir hadis-i şerif daha var. Yine Eshab-ı Kiram'dan Büreydi Eslemi radıyallahu teala an Hazretleri naklediyor bunu. Sizinle aramızda olan ahit namazdır. Namazı terk eden imanı gider. Çok açık. Ve mümin namaz kılar, mümin olmayan namaz kılmaz mı halinde hadis-i şerifte var. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifleri İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri gibi müştehit alimler bu hadis-i şerifleri delil göstererek buyuruyor ki yani bir kimsede namaz varsa iman var. Namaz yoksa iman yok. Namazını kılan
1: Müslüman.
2: Namaz kılmıyorsa imanı yoktur. Müslüman değildir. Ki onu da mesela fıkıh kitaplarında izah ederken namaz vakti girdiği halde namaz kılmazsa, kılmak istemezse, kılmadığı için üzülmezse diye de şerh edilmiş, yani açıklanmış. Dolayısıyla namaz yoksa, hani siz biraz önce sualde dediniz ya, yani bir kimse işte namazını kılarsa sevap kazanır, kılmazsa bir kaybı olmaz. Evet. Manasında anlaşılıyor. Öyle değil.
1: Günah olmaz.
2: Günah olmaz şeklinde. Evet. Hatta günahtan öbür tarafa geçiyor. Günahtan öbür tarafa geçiyor. Yani imanı tehlikeye sokuyor. Namaz kılmamak öyle bir günahtır ki imanı tehlikeye sokuyor. Ve bir de mesela diğer ibadetler için belli bir zaman dilimi bildirilmiştir. Mesela Ramazan-ı Şerif'te bir ay oruç tutmak farzdır. Sefere çıktı veyahut da aynı şekilde hastalandı, orucunu tutamadı. O bir sene içerisinde tutamadığı oruçları kaza edebiliyor. Yani kaza edebiliyor. Ama mesela bir kimse sabah namazına vaktinde kalkamamış, uyanamamışsa hemen kuşluk vaktinde unuttuysa öğle vaktinde bunu mutlaka kaza etmesi lazım. Zamanı olduğu halde kuşluk vaktinde, öğle namazı vaktinde zamanı olduğu halde bunları kaza etmezse her kaza etmediği vakit geçtikçe bunun günahı artar buyuruyor. Yani o derece aynı şekilde mühim mi? Evet, o derece mühim. Peygamber Übade bin Sabit radıyallahu teala hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala 5 vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükularına, huşularına tamam yaparsa, dikkat ederse bunlara, Allah-u Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar buyuruyor hadis-i şerifte. Yani o derece tehlikeli mi? Evet, o derece tehlikeli. Yine Ebu Zer-i Gıfar radıyallahu teala an hazretleri naklediyor Eshab-ı Kiram'dan. Bir sonbahar günüydü buyuruyor Ebu Zer-i Gıfar radıyallahu teala. Resulullah Efendimizle beraber sokağa çıkmıştık. Ağaçların yaprakları dökülüyordu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen dökülüverdi. Ve bana hitaben, ya Ebu Zer, bir Müslüman Allah-u Teala'nın rızası için namaz kılınca bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahlar dökülür buyuruldu. Peki kılmazsa günahlar katlayarak artacaktır. Ve mutlaka bunu da aynı şekilde öğrettireceklerdir. Çünkü Allah-u Teala peki efendim ama işte iman etmeyenler, kafirler namaz kılmıyor. Kafirlere namaz kılması emredilmemiştir. Bu emirle şereflenebilmek için önce iman etmek lazımdır. Kafirler bir tek emirle karşı karşıyalar, iman etmekle. İman ettikten sonra namaz kılmakla mükelleftir. Efendim ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum ama Müslüman. Olmaz öyle şey. Seven sevdiğine itaat eder. Eğer iman etmişse, Allah-u Teala'yı seviyorsa, Allah-u Teala Resulü'nü seviyorsa, iman etmişse iman alametleri belli olması lazım. Mesela genelde kitaplarda anlatılırken bir kimsenin Müslüman olduğunu, olup olmadığını alamet namaz kılıp kılmamasına bakılmıştır. Namaz kılmıyorsa yani onun hakkında hep soru işareti, ünlem işareti koymuşlardır. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Derda radıyallahu teala an hazretlerine hitaben Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile Allah-u Teala hiçbir şeyi ortak koşma. Farz namazları terk etme. Farz namazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. İçki içme. İçki bütün kötülüklerin anahtarıdır buyuruyorlar. Dolayısıyla bu sadece namaza, evet ehl-i sünnet alimleri amel-i imandan cüz değildir, namazda ittifak etmemişlerdir ama genel olarak Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu farzların farz olduğuna inanmak imandandır.
1: Evet.
2: Mesela orucun farz olduğuna inanmak, itikad etmek imandandır. Zekatın farz olduğuna inanmak imandandır. İçkinin haram olduğuna inanmak, böyle olduğuna inanmak imandandır. Zinanın haram olduğuna inanmak imandandır. Eğer bunları reddederse, ya böyle şey haram olmuş falan dese, o anda imanı gider.
1: Yapmakla bu farklı şeyler. Tabii.
2: Yapmakla evet. Bu farklı. Evet. Yani bir kimse mesela içki içiyor fakat içkinin haram olduğuna itikad ediyor. Kafir olmaz.
1: Biliyor.
2: Onu biliyor. Ama namazın farz olduğuna iman ediyor. Ama namaz kılmıyor.
1: Namazda durum farklı.
2: Durum farklı. Yani öbürlerini işlediği zaman veya terk ettiği zaman ona kafir denmiyor. Ama namaz konusunda ehl-i sünnet alimleri ittifak etmemişler. Dolayısıyla efendim ben işte namazı kılarsam sevap kazanırım, namazı kılmazsam bir şey lazım olmaz düşüncesi çok yanlıştır. Cahillerin sözüdür. Hatta gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların veyahut da Müslümanları aldatmak, kandırmak isteyen, bunlara din adamı şeklinde gözükenlere zındık deniyor. Onların sözüdür. İslamiyet'i bozmak isteyenlerin sözüdür. Din düşmanlarının sözüdür diye kitaplarda uzun uzun bildirilmiş. Bu sebepten dolayı da İslam alimleri hep kitaplarında yazarlarken ve hayattayken talebelerine anlatırlarken, sohbet ederlerken hep anlatmışlardır. Her gün 5 vakit namaz kılmayı ihmal etmemelidir. Efendim ne zamana kadar kılacaksın? Ölünceye kadar. Ölünceye kadar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde işte 5 vakit namaz kendisine ve ümmetine emredildiği zaman 17 rekat namaz olarak 17 rekat emredildi 5 vakit içerisinde. 2 rekat sabah vaktinde, 4 rekat öğle vaktinde 6, 4 rekat ikindi vaktinde 10, 3 rekat akşam vaktinde 13, 4 rekat da yatsı vaktinde 17 rekat ediyor. Hanefi mezhebinde vitir namaz vacip olduğu için onunla beraber 13'tür. 20'dir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok sevindi ki, çünkü Cenab-ı Hak yani diğer yarattığı mahluklar içerisinde insanı muhatap alıyor. Onu bir emriyle kıymetlendiriyor, şereflendiriyor. Namaz bu şekilde böyle düşünüldüğü zaman çok kıymetlidir. Bu kıymetli emri sen hafife alıyorsun. Allah-u Teala'nın sana değer vermiş, kıymet vermiş, bu ibadetle meşgul olmasını istiyor. Ve bu ibadeti yapmasını istiyor. Bu ibadeti yapmak suretiyle derecesini yükseltiyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır buyuruyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Dünyada Allah-u Teala'yı görmek caiz değildir. Çünkü şartları müsait değildir. Fakat buyuruyor İslam alimlerinin büyüklerinde mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, Allah-u Teala bu dünyada görülmezse de şartlarına uyarak kılınan namazda Allah-u Teala'yı görür gibi bir hal hasıl olur.
1: Evet.
2: Şimdi mesela bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Biz de senelerdir kılıyoruz ama böyle bir şey yok. Doğru. Böyle bir şey yok. Niye? Namaz alırken Allahu Ekber diyorsun. Ne şartlarına bakıyorsun. Ne o din büyüklerinin hayatlarını okuyorsun. Yani kendine bir alt yapıyor ki. Ha, herkes kılıyor, ben de kılayım. Öyle değil o. Allah-u Teala'nın emri olduğu bilinerek namazın farzlarına, namazın vaciplerine, namazın sünnetlerine, müstehaplarına dikkat edilecek. Ondan sonra namazın mekruhlarından, namazın müfsitlerinden sakınılacak. Namaza durulduğu zaman mesela kitaplarda anlatılırken bulunuyor ki Allahu Ekber derken bu elimizi tekbir alırken, kadınlar da bu şekilde omuza getiriyorlar. Elin tersiyle dünyayı geride bırakıyorsun. Kalben, zihnen hazır olman gerekiyor. Yani kendini tamamen yani Allah-u Teala'nın huzurunda kabul edecek şekilde düşündüğün zaman o zaman o haller meydana geliyor. Kalbe akmaya başlıyor. Onun için bazıları mesela namaz kılmaktan kendilerini alamaz. O zevk tattırılmışsa. Kolay bir şey değil. O zevkte mahrum olan ya yatıyorum kalkıyorum onu spor zannediyor. Öyle değildir o. Allah-u Teala'nın bir emridir. Dolayısıyla bu emrinde, bu emri yerine getirirken birçok hikmetler vardır, birçok güzellikler vardır. Ve bu güzellikleri teper, reddeder. Kılmazsa, kılmak istemezse, ikaz edildiği halde de onu kaza etmek istemezse, Ehl-i Sünnet alimlerden bazıları buyuruyorlar ki bunun imanı gider. Demek ki bu namaz vaktinde kılınacak. Vaktinde kılınamadıysa en kısa zamanda hemen kaza edilecek ve tövbe istiğfar edilecek. Çünkü o vakitte sabah namazı vaktinde veya öğle vaktinde o namazı kılamadıysa orası boş geçti. Yarın kıyamet günü o aynı şekilde önümüze konacak. Onu telafisi mümkün değildir. Bu sebepten dolayı bir Müslümanın kadın olsun erkek olsun namaz vakti gelince beş vakit namazı hemen vaktinde, vaktinin evvelinde şartlarına uyarak kılması lazım.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan namazın önemiyle ilgili bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Allah ismi yerine, onun emretmediği, hatta düşmanı olduğu Tanrı ismini söyleyerek ezan okumak ve ibadet etmek, Allahü Teala'yı gadaba getirir, düşmanlığa sebep olur. İbn-i Abidin, rahmetullahi teâlâ aleyh, ezanı anlatmaya başlarken buyuruyor ki, ezan, bildirilen şekilde, bildirilen kelimeleri okumaktır. Manası aynı olsa ve herkes anlasa da, tercümesini okumak caiz değildir. Teganni ederek, yani kelimeleri bozarak da okumak caiz değildir. Kelimeleri bozmak demek, musiki perdesine uydurmak için hareke, harf ve met uzatmak, eklemek veya çıkarmak demektir. Böyle okunan ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i ve mevlidleri dinlemek de günahtır. Bunları ilave etmeden, yani kelimeleri bozmadan teganni etmek, yani sesi güzelleştirmek caizdir ve iyidir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Ebu Said-i Faruki, 1. Bölüm. Evliyanın meşhurlarından İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunlarından olup, Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin meşhur talebelerindendir. 1196, miladi 1782 senesinde Hindistan'da Rampur'da doğdu. 1250, miladi 1835'te 53 yaşındayken vefat etti. Dehli'ye getirilip, hocası Abdullah-ı Dehlevi'nin yanına defnedildi. Ebu Said Faruki Hazretleri, daha çocuk iken salih ve kıymetli bir zat olacağının alametleri yüzünden okunuyordu. Çocukluğunda, çocukların düşkün oldukları oyun ve eğlencelerle hiç meşgul olmadı. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Akli ve nakli ilimleri öğrendikten sonra tasavvuf ilmini öğrenip bu yolda yetişti. 1810 Hicri 1225 senesinde Muharrem ayının 7. günü Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin sohbetine kavuştu. Fevkalade izzet ve ikram gördü. Abdullah-ı Dehlevi birkaç ay sohbetlerinde bulunduktan sonra Müceddidiye, Çeşdiye, Kadiriye yollarından icazet verip mezun eyledi. Talebelerinin çoğunu ona havale etti. Mevlana Halid-i Bağdadi ve Seyyid İsmail Medeni Hazretleri gibi alim zatlar ondan istifade ettiler. Hocası Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri talebelerine hitaben, talebenin iradesi, kendi arzu ve isteği Ebu Said'in iradesi gibi olmalı. Zira hocalığı bırakıp talebeliği tercih etti, buyurdu. Ebu Said Faruki Hazretleri pek kıymetli sohbetlerinde şöyle buyurmuştur. Namaz ahiret işlerindendir. Namaza girince dünyadan çıkmış olursun. Himmeti ve kuvveti zayıf olan kimsenin düşüncesi namazda çeşitli meselelere takılarak darmadağın olur. İşte bunun ilacı, bunun sebeplerini bilip onlardan kurtulmaktır. Bu ilaçlardan bazısı şunlardır. Namaz kılan kimse önünde zihnini meşgul edecek bir şey bırakmamalı. Nakışlı ve boyalı yaygılar üzerinde namaz kılmamalı. Bunlar göz vasıtasıyla kalbi meşgul eder. Namazda kalbi hazır etmenin ilacı, hatıra gelen düşünceleri atmaktır. Bir şeyi def etmek ve yok etmek için, önce sebebini yok etmek lazımdır. Bunun için de sebebi iyi tespit etmek lazımdır. Hatıra gelen düşüncelerin geliş sebebi, ya insanın dışındaki bir sebepten dolayıdır, veya namaz kılanın içindeki bir sebepten dolayıdır. Harici sebepler şöyle söylenebilir. Kulağa gelen sesler ve gürültüler, göze çarpan şekiller. Bunlar namaz kılan kimseye süratle tesir ederek insanı meşgul etmeye başlar. Sonra zihin onlar vasıtasıyla başka düşüncelere dalar. Böylece düşünceler zincirleme olarak birbirini takip eder. Gözler ve kulaklar çeşitli düşüncelere sebep olur. Fakat derecesi ve himmeti yüksek olan kimselerin duyu organlarına gelenler onları namazlarından alıkoymaz. Onlara tesir edemez. Onlar huşu ve kalp huzuru ile namazlarına devam ederler. Eğer ahireti isteyenlerden isen namazı tadil-i erkana uyarak huşu içerisinde, kulluğun ve acziyetinin idrakinde olarak kıl. Müezzinin sesini işittiğin zaman, kalbinde kıyamet günündeki çağrılmanın korkusunu hazır et. Müezzinin ezanını işittiğinde, içinde sevinç ve neşe duyuyorsan, bil ki kıyamet gününde sen müjde ve kurtuluşunla çağrılacaksın. Selef-i Salihin ezanı duyunca her işini bırakır, namaz kılmak için cemaate koşarlardı. Abdest ile namaz kılacağın yere geldiğin zaman, kalbindekilerden gafil olma. Kalbini tövbe ve istiğfarla temizle. Çünkü kalp Rabbinin nazargahıdır. Kıbleye yöneldiğin zaman şöyle düşün. Gerçek bir kıbleye dönüş, senin sadece Kâbe-i Muazzama'ya dönüşündür. İşte bunun gibi kalbin Allahü Teala'ya yalvarması, kalbin Allahü Teala'dan başkasının sevgisini kendisinden uzaklaştırmasıyla olur. Ayaktayken kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda bulunduğunu hatırla. Huşu, tazim ve haya gibi batini şartlara riayet ederek yalnız Allahü Teala'nın rızası için kılınan namazlar, mükâşefe ilminin kapısı demek olan ilahi nurların kalpte parlamasını temin eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadakanın fazileti hakkında buyuruyor ki, bir hurma da olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma açlığı giderir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları da söndürür, yok eder. Bir hurmanın yarısıyla bile olsa cehennem ateşinden sakının. Onu da bulamazsanız, tatlı ve güzel söz ile cehennem ateşinden sakının. Sadaka, 70 kötülüğün kapısını kapatır. Gizli sadaka, Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Hazreti İsa, kim bir şey isteyeni eli boş çevirirse, onun evine melekler bir hafta uğramaz buyurdu. Lokman Hakim oğluna dedi ki, bir günah işlediğin zaman bir sadaka ver. Ubeydullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki, insanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşrolacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak. Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. İnsan cimrilikten ancak malını vermeye alışmakla kurtulabilir. Bir şeyin sevgisinin kaybolması ancak o şeyden ayrılmak için nefsi zorlamakla olur. Sonunda nefis buna alışır. Bu manada zekat sahibini cimrilik kirinden temizler. Kişinin cimrilikten temizlenmesi malından harcamasına göre değişir. Allahü Teala'nın rızası için sarf ettiği malın ve bu sebeple içinde duyduğu ferahlık ve sevincin derecesine göre cimrilikten kurtulabilir. Verilen nimetlere şükretmelidir. Allahü Teala'nın kullarının bedenlerinde ve mallarında olmak üzere iki nimeti vardır. Bedeni ibadetler beden nimetinin şükrünü, mali ibadetler ise mal nimetinin şükrünü yapmak içindir. Zekatı vaktinde vermelidir. Zekat vermek kendisine farz olan kimse, zekatın geciktirilmesindeki afet ve günahı, fakiri sevindirmenin ehemmiyetini düşünerek bir an önce bu borcunu ödemelidir. Büyüklerimiz sadakayı gizli vermekte o kadar titiz ve dikkatli hareket ettiler ki, bazısı bir âmanın avucuna koydu. Bazısı da fakirin eline başkası vasıtasıyla ulaştırdı. Böylece kendilerinin bilinmemesini istiyorlardı. Bütün bunlar Allahü Teala'nın gazabını söndürmek, riya ve şöhretten uzak kalabilmek içindi. Kişi verdiği sadakayı verdiği kimsenin başına kakarak ve ona eziyet ederek sadakasını ifsat etmemesi lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ey iman edenler, sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın buyuruyor. Bakara Suresi 264. La ilahe illallah sözü en büyük kaledir. Allahü Teala'nın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Kim onu kendisine kale edinirse ebedi saadeti ve nimetleri elde eder. Kim de bu mübarek kelimeyi kendisine kale edinmezse ebedi azaba düçar olur. Bu kelime kalp dairesini kuşatan bir kale olmazsa, bu kelimenin ruhu ve manası kalbe tam sinmezse, kalbe hakim olup nefsin, hevanın ve şeytanın buraya girmesine mani olan bir muhafız olmazsa, insan bu kalenin dışında kalır. Bu kelimeden nasibin dil ile olmasın. Bu kelimeden nasibin onun ruhu ve manası olsun. Bu kelimeyi ruhuna sindir. Çünkü Resulullah ve diğer peygamberler böyle yapmıştır. Kelime-i tevhidden nasibin böyle olursa, dünya ve ahiretin sermayesini, iki dünyanın saadetini kazanmış, Allahü Teala'nın veli kullarının zümresine katılmış olursun. Ebu Said Faruki Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Ebu Said Faruki Hazretleri bir defasında Rampur'dan Sümbül'e gidiyordu. Yolu gece vakti sahile ulaştı. Karşıya geçmek için gemi kalmamıştı. Kendisini oraya kadar bir arabacı götürmüştü. Kiraladığı arabanın sahibi gayrimüslimiydi. Sahile gelip durduklarında arabacıya, "Arabayı suya sür," buyurdu. O da heybeti karşısında korkup arabayı suya sürdü. Ebu Said Faruki Hazretlerinin kerametiyle araba suya batmadı. Normal bir yolda gibi sürüp karşıya geçtiler. Gayrimüslim arabacı onun bu kerameti karşısında hayret edip Müslüman oldu. Şah Ebu Said Faruki Hazretleri, Şeyh Ebu Said Faruki Hazretleri başka bir sohbetinde şöyle buyurdu: Allahü Teala'nın sonsuz ihsanı kullarından birine eriştiği zaman o kulunu kendi dostlarından birinin hizmetine ulaştırır. O da nefsinin isteklerine uymamayı ve ona ağır gelen şeyleri yapmayı, yani İslamiyete uymayı emir buyurur. Böylece onun batınını, yani kalbini ve nefsini temizler. Ey insanlar! Ehli sünnet itikadına göre inanmayı, sünnet-i seniyyeye uymayı, bütün bid'atlerden sakınmayı ihmal etmeyin. Mümkün oldukça azimetle amel edip ruhsatlara kapılmayınız. Ebu Said Faruki Hazretleri bir talebesine nasihat olarak İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şu mektubunu okudu: Ey kıymetli oğlum! Bugün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldesin. Gençliğin, sıhhatin, gücün, kuvvetin, malın ve rahatlığın bir arada bulunduğu bir zamandasın. Saadet-i ebediyeye kavuşturacak sebeplere yapışmayı, yarar işleri yapmayı niçin yarına bırakıyorsun? İnsan ömrünün en iyi zamanı olan gençlik günlerinde, işlerin en iyisi ve faydalısı olan sahibin, yaratanın emirlerini yapmaya, ona ibadet etmeye çalışmalı, İslamiyet'in yasak ettiği haramlardan, şüphelilerden sakınmalıdır. 5 vakit namazı cemaat ile kılmayı elden kaçırmamalıdır. Nisap miktarı ticaret malı olan Müslümanların 1 sene sonra zekat vermeleri emrolunmuştur. Bunların zekat vermesi muhakkak lazımdır. O halde zekatı seve seve ve hatta fakirlere yalvara yalvara vermelidir. Allahü Teala çok merhametli olduğu, kullarına çok acıdığı için 24 saat içinde ibadete yalnız 5 vakit ayırmış, ticaret eşyasından ve çayırda otlayan 4 ayaklı hayvanlardan tam veya yaklaşık olarak ancak 1/40'ını fakirlere vermeyi emir buyurmuştur. Birkaç şeyi haram edip çok şeyi mübah etmiş, izin vermiştir. O halde 24 saatte 1 saat tutmayan bir zamanı Allahü Teala'nın emrini yapmak için ayırmamak ve zengin olup da malın 1/40'ını Müslümanların fakirlerine vermemek ve sayılamayacak kadar çok olan mübahları bırakıp da haram ve şüpheli olana uzanmak ne büyük inat, ne derece insafsızlık olur. Gençlik çağı, nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Böyle bir çağda yapılan az bir amele pek çok sevap verilir. İhtiyarlıkta dünya zevkleri azalıp, güç kuvvet gidip, arzulara kavuşmak imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda, pişmanlıktan, ah etmekten başka bir şey olmaz. Çok kimselere bu pişmanlık zamanı da nasip olmaz. Bu pişmanlık da tövbe demektir ve yine büyük bir nimettir. Çokları bugünlere kavuşamaz. Peygamberimizin haber verdiği sonsuz azaplar, çeşitli acılar elbette olacak, herkes cezasını bulacaktır. İnsan ve cin şeytanları bugün Allahü Teala'nın affını, merhametini ileri sürerek aldatmakta, ibadetleri yaptırmayıp günahlara sürüklemektedir. Halbuki iyi bilmeli ki bu dünya imtihan yeridir. Bunun için burada dostlarla düşmanları karıştırmışlar, hepsine merhamet etmişlerdir. Nitekim A'raf suresi 155. ayetinde mealen merhametim her şeyi içine almıştır buyuruldu. Halbuki kıyamette düşmanları dostlardan ayıracaklardır. Nitekim Yasin suresinde ey kâfirler bugün dostlarımdan ayrılınız mealindeki ayet-i kerime bunu haber vermektedir. O gün yalnız dostlara merhamet olunacak, düşmanlara hiç acınmayacak, onlar muhakkak mel'un olacaktır. Nitekim A'raf suresinde o gün merhametim yalnız benden korkarak kâfir olmaktan ve günah işlemekten kaçınanlara, zekatını verenlere, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberime inananlara mahsustur. Mealindeki ayet-i kerime böyle olduğunu göstermektedir. O halde o gün Allahü Teala'nın rahmeti ebrara, yani Müslümanlardan iyi huylu ve yarar işli olanlara mahsustur. Evet, Müslümanların zerre kadar imanı olanların hepsi sonunda, hatta çok zaman cehennemde kaldıktan sonra bile merhamete kavuşacaktır. Fakat rahmete kavuşabilmek için ölürken iman ile gitmek şarttır. Halbuki günahları işlemekle kalp kararınca ve Allahü Teala'nın emirlerine ve haramlarına önem verilmeyince son nefeste iman nuru sönmeden nasıl geçebilir? Din büyükleri buyuruyor ki küçük günaha devam büyük günaha sebep olur. Büyük günaha devam da insanı kâfir olmaya sürükler. Böyle olmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Allahü Teala bizi ve sizi hep doğru söyleyenin haber verdiği bu hadis-i şeriflere uymakla şereflendirsin. Bunlara uygun hareket etmeye çalışınız. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleriyi gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır. Dünyanın güzelliğine ve tadına aldanmamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olan kâfirlerin herkesten daha kıymetli ve daha üstün olmaları lazım gelirdi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Allahü Teala'nın kullarına ihsan, iyilik etmelidir.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, amellerin eftali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve Allahü Teala katında sadık niyettir.

Bugünkü konumuz aklın dinimizdeki yeri. Sevgili dinleyicilerimiz, öncelikle şu iyi bilinmelidir. İslamiyet akıl dinidir. Hadis-i şerifte aklı olmayanın dini de yoktur buyuruluyor. Fakat akıl herkeste eşit değildir. Akıl akıldan üstündür. Bir cahille bir alimin aklı aynı değildir. Akıllar eşit olsaydı herkes aynı şeyi düşünürdü. İslamiyet'te aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat selim akla uymayan bir şey yoktur. Zaten İslamiyet akıl dinidir demenin manası da budur. Yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip yanılan kimseye felsefeci denir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği, yanıldığı yerlerde İslam ışığı altında akla doğruyu gösteren büyüklere İslam alimi denir. Akıl göz gibidir. İslamiyet'te ışık gibidir. Göz karanlıkta cisimleri göremez. Görmesi için ışık gerekir. Akıl da hakikati göremez. Görmesi için İslam ışığı gerekir. Eğer İslam hakla batılı bildirmeseydi, aklımızla bulmamız mümkün değildi. Hadis-i şerifte akıl hakla batılı birbirinden ayıran bir nurdur buyuruluyor. Şu halde hak ile batılı ayıramayana akıllı denmez. Peki akıllı kimdir? Hadis-i şerifte akıllı Allah'a ve peygambere inanıp ibadetlerini yapandır buyuruluyor. Demek ki dinsiz, imansız kimse veya inandığı halde ibadet etmeyenin aklı tam değildir. İnanıp ibadet edenler arasında en akıllı kimdir? Hadis-i şerifte en akıllı Allahü Teala'dan en çok korkandır buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de ise mealen Allah'tan en çok korkan alimlerdir buyuruluyor. Şu halde alimler en akıllı kimselerdir. Peygamber Efendimiz'e sual edildi. Ya Resulallah, en alim kimdir diye soruldu. Buyurdular ki en akıllı olandır. En çok kim ibadet eder diye sorulunca aklı en çok olan buyurdu. En faziletli kimdir diye soruldu. Aklı en üstün olandır buyurdular. Demek ki ilmi ve ibadeti çok olan daha akıllıdır. Bir kimsenin akıllı olduğu nasıl bilineceği sual edildiğinde Peygamber Efendimiz haramlardan daha çok kaçan, hayır işlere daha çok koşan daha akıllıdır buyurdu. Ayşe validemiz sual etti ki, Ya Resulallah, üstün olmanın ölçüsü nedir? Akıldır. Aklı çok olan daha üstündür buyurdular. Herkesin üstünlüğü yaptığı işe göre ölçülmez mi? İyi iş yapan daha kıymetli değil mi? Ya Ayşe, İnsanlar akıllarından daha fazla mı iş yaparlar? Herkes aklı nispetinde iyi iş yapar, ona göre de mükafatını alır. İbni Abbas Hazretleri de aklın başı, kendisine zulmedeni affetmek, kendinden aşağıda görünen kimselere tevazu göstermek, düşündükten sonra konuşmaktır. Akılsızlığın başı ise kendini beğenmek, lüzumsuz yere konuşmak ve kendisinin yaptığı şeylerde insanları ayıplamaktır buyurdu. Hadis-i şerifte akıllı şu kimsedir ki açıkta yapınca utanacağı işi gizli yerde de yapmaz buyuruldu. Hikmet ehli ibadetleri ihlasla yapan, insanlarla iyi geçinen, onlara daima iyilik eden ve belalara sabreden kimsenin akıllı olduğunu bildirmişlerdir. Zeka, sebeple netice arasındaki bağlılıkları anlama ve düşünebilme kabiliyetidir. Her akıllı zeki olmayabilir. Her zeki de akıllı değildir. Zeki kimse tecrübelerle, akıllı kimselerden öğrendiği bilgi ve usullerle büyük işler başarabilir. Nitekim birçok gayrimüslimin zeki olduğu bilinmektedir. Bir aslanın zekası insan zekası kadar kuvvetli olsaydı, bu aslan öteki aslanlardan 10 bin kat daha korkunç olurdu.
akılsız, dinsiz kimse de zekasının çokluğu kadar topluma büyük tehlike olur. Aklın çok çeşitli dereceleri vardır. Müminin dini ve dünyevi aklı olduğu gibi kafirin de dini ve dünyevi aklı vardır. Kafirin dünya işlerine eren aklı, ahiret işlerine eren akıldan daha üstündür. Dünya, Allahü Teala'nın rızasına mani olan haram ve mekruhlardır. Akıllı kimse ise Allahü Teala'nın emrettiklerini yapan, yasakladıklarından kaçan kimsedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, akıllı nefsine uymaz ve ibadet eder, ahmak da nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'nın rahmetini bekler. Sonunun ne olacağını bilmeyip dünyaya aldanan insan, İpek böceği gibidir. İpek böceği kendine yuva örer ve sonunu bilmez. Bir müddet sonra oradan çıkmak ister, çıkacak yer bulamaz. Ördüğü yuvada ölür ve çalışması başkalarının işine yarar. Akıllı, Allah'a ve Resulüne inanan ve ibadetini yapan kimsedir. Haramdan daha çok sakınan, daha akıllıdır. Akıl, herkeste eşit değildir. En yüksek akılla en aşağı akıl arasında binlerce derece vardır. Her işte ve hele dini işlerde akla güvenilemez. Din işleri akıl üzerine kurulamaz. Çünkü akıl bir kararda kalmaz. Herkesin aklı birbirine uymadığı gibi selim olmayan akıl bazen doğruyu bulur, yanılmasıysa daha çok olur. En akıllı denilen kişi mütehassıs olduğu dünya işlerinde bile çok hata eder. Hele ahiret bilgilerinde akla hiç güvenilmez. İnsanların şekil ve ahlakları gibi akıl ve ilimleri de farklıdır. Birinin aklına uygun gelen bir şey, başkasının aklına uygun gelmeyebilir. O halde din işlerinde akıl tam bir ölçü olamaz. Ancak akılla din birlikte tam ve doğru bir vesika ve ölçü olur. Selim olmayan akıl bir gerçeği kabul etmezse bunun ne kıymeti vardır? Selim olan akıl, din hükümlerinin hepsinin pek yerinde ve doğru olduğunu açıkça görür.

peygamberlere, alimlere lüzum kalmazdı. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri, eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akılla doğru olarak bilinebilselerdi, binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri bulurdu. Allahü Teala haşa peygamberleri boş ve lüzumsuz yere göndermiş olurdu. Hiçbir akıl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala her asırda dünyanın her yerine peygamber göndermiş ve en son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya malına ve mevkiine kavuşmak için uğraşıp da ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Eyvah dedi ve öldü. İmam-ı Gazali'nin Kimya-i Saadet Nam kitabında şöylece buyurdu yüce imam: İbn-i Samet alim ve evliyadan bir zattı. 60 yıllık ömrünün bir hesabını yaptı. 21.600 gün idi geçen hayat. Bu rakamı görünce şaşırdı birden o zat. Derin bir ah ederek dedi ki o gam ile, her gün en az bir günah işlemiş olsam bile 21.600 günah eder bu cem'an. Ben nasıl kurtulurum bu kadar çok günahtan? Hem de öyle günlerim oldu ki benim, eyvah! İşlemiştim bir değil yüzlerce haram günah. O halde yüz binlerce günah oldu şu anda. Öyleyse benim halim ne olacak mizanda? Yıkıldı sonra yere, düşünerek o bunu. Halk gelip baktılar ki teslim etmiş ruhunu. Ey oğlum, bu dünyada yaşasan da ne kadar, sonunda öleceksin. Bu açık ve aşikar. Sımsıkı sarılsan da bu dünya zevklerine, bir gün ayrılacaksın hepsinden tek tek yine. Ve yine bu dünyada ne istersen onu yap. Lakin bil ki sorarlar hepsinden bir bir hesap. İmanı, ibadeti tam öğrenmeden önce, para kazanmak için çalışırsan gün gece, ömrünü boş şeylerle heba etmiş olursun. Eğer böyle edersen, sana yazıklar olsun. İncil'de okudum ki, öldüğünde insanlar tabuta konulup da, ta ki mezara kadar, Hak Teâlâ okula 40 sual soracaktır. Bunlara cevap vermek kolay olmayacaktır. Birincisi şudur ki, ey kulum, ne ki sebep, yaşadığın müddetçe dünyaya çalıştın hep. İnsanlar sevsin diye uğraştın da o kadar, neden benim sevgime etmedin hiç itibar? Halbuki düşünseydin, görürdün ki esasen, benim ihsanlarıma garg olmuşsun tamamen. Ey oğlum, Allah bunu soracaktır tabii. Ama sen oyunlara dalmışsın çocuk gibi. Dünya lezzetlerine bir türlü doymuyorsun. Sağır ve körler gibi görmüyor, duymuyorsun. Tam 700 alime sordum ki şu suali, akıllı bir insanın

nasıl olur ahvali? Dediler, soğumuştur o kimse bu dünyadan. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan. Bilir ki dünya fani, ahiret ebedidir. Ahiret günü için hazırlık içindedir. Dünyadan ahirete döndürmüştür yüzünü. İbadetle geçirir gece ve gündüzü.

Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM haber.
1: Hürriyet gazetesinde yer alıyor, onun da detayına bakacağız. Akşam gazetesi fonun hesabı sorulacak dedi ve son olarak da ekonomide Eurobond tahvilin %25'i yerliye satıldı manşetini görüyoruz. Şimdi bunlar hızlıca geçtiğimiz başlıklardı. Hepsinin detayına bakacağız birazdan ama etiketimizde görelim. Söz sizde efendim. Bugün her gün olduğu gibi söz sizde, söz en çok sizde ama mesajlarınızı da bekliyoruz. Anlattığımız bu başlıklar. Sizin anlatmak istediğiniz herhangi bir haber, bir konu, içinizi dökmek istediğiniz ne varsa söz sizde. Buyurun bu etikete yazın, gönderin, mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye başlıyor.
2: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi. Motorinin litresi 5 lira 57 kuruş ucuzladı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik olmadı. Az sonra. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaklaşan seçimler öncesinde oy kaybetmeye devam ediyor. Gadi Eisenkot'un partisi Netanyahu'nun 4 sandalye önüne geçti. Az sonra.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız dedi. Gündeminde fon krizi de vardı. Sorumluların hesap vereceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Türkiye ekonomisine yönelik bir risk de söz konusu değildir dedi.
3: Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
4: Gazze'deki soykırımı Birleşmiş Milletler Zirvesi'nden dünyaya bu sözlerle haykırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde Türkiye ile Irak arasında sağlanan Sincar mutabakatı vardı. Irak'la artık terörü değil refahı konuşacağız dedi.
5: PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele aldık. Komşumuz Irak'la artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Terör örgütünün uzun yıllar faaliyet gösterdiği Sincar'daki son durumuna dikkat çeken Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
5: Terörsüz Türkiye bizim için günübirlik bir mesele değil. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Buna takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
4: Erdoğan fon soruşturması ile ilgili de ilk kez konuştu. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek dedi. Türk ekonomisine ilişkin risk bulunmaması söyledi.
5: Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye hakkı yoktur. Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
4: Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin eleştirilerini de yineledi. Erdoğan özellikle veto yetkisinin kaldırılması çağrısında bulundu.
5: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşik Milletler'den söz ediyoruz. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşik Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Veto mekanizması kaldırılsın.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte imzalanan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik baskı ve tehditleri de değerlendirdi.
5: Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
4: ABD-İran gerilimi nedeniyle gündeme gelen Hürmüz Boğazı'ndaki krize değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji ve ticareti etkilediğine dikkat çekti.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil, Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır. Biz bir an evvel müzakere zeminine dönülmesinin gerektiğini bütün muhataplarımıza anlatıyoruz.
1: Türkiye Gazetesi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verildi. Fonda sorumlular hesap verecek diye bahsedildi. Onu anlatmadan önce kısa başlıklarla burada da anlatılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Mekke İttifakı, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. 2. F-35, Trump'ın iradesi somut adıma dönüşmeli. Zaten beklenen de bu. O kadar söz veriyorlar ama bir karşılığını henüz göremedik. 3. Terörsüz Türkiye, terör endüstrisinin paydaşlarına bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Bu üç ana başlık oldukça önemliydi ve fon mevzusu. Türk evinde soruları cevapladı. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi. Devam. MHP lideri Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla sürdürülemeyeceğini belirtti. Dünya 5 ülkenin ağzına bakmamalı dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla sessiz milyonların sesi olduğunu söyledi.
3: Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
4: Mazlumların sesi oldu. Birleşmiş Milletler toplantısına damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasına tebrik yağdı. Bir teşekkür de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
6: Sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.
3: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.
4: Bahçeli, 5 ülkeye tanınan veto imtiyazının kalkması gerektiğini vurguladı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıklıkla ortaya koyduğu dünya 5'ten büyüktür yaklaşımı yalnızca Türkiye'nin değil, daha adil, temsil gücü yüksek ve hakkaniyete dayalı bir dünya düzeni arayışının güçlü bir ifadesidir.
3: Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
4: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan katliamları ve Kıbrıs'ta yaşanan adaletsizliği dünya gündemine taşımasının önemine vurgu yaptı.
6: Cumhurbaşkanımız 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı günleri göreceğimize işaret etmiş. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devlette siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet etmiştir.
4: Bahçeli, dünyanın veto yetkisine sahip 5 ülkenin ağzına bakmaması gerektiğini vurguladı. Mevcut yapı sürdürülemez diyerek Birleşmiş Milletler'in reforma tabi tutulmasını istedi. Adaletsiz bir yapının sürdürülmesi mümkün değil ifadesini kullandı.
6: Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hem bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan haksızlıklara hem de Birleşmiş Milletler'in yenilenme ihtiyacına değinerek Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soykırımcı İsrail'e yönelik tepkilerine İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz hadsiz sözlerle karşılık verdi. O sözlere İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan cevap geldi. Duran, seviyesiz ifadeler yaşananların üzerine örtmüyor dedi.
3: Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yine Gazze'nin ve mazlumların sesi oldu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Erdoğan'ın açıklamalarına hadsiz sözlerle karşılık verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Katz'a sert tepki gösterdi.
6: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın seviyesiz ve hadsiz ifadeleri Gazze'de yaşananların üzerine örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor.
3: Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye İnşallah devam edeceğim.
4: Duran, İsrail'in yaptığı vahşi soykırımı hatırlattı. Tarih, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır dedi.
6: Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor.
3: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak.
1: 'Onlar sanıyor ki' şiiriyle bitirmişti Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan. O son sözler de o şiirden birkaç dize. Devam edelim efendim. Yeni partinin isim krizine Anayasa Mahkemesi nokta koyacak. Yüksek Mahkeme Yeni Parti isminin hükümsüz sayılması talebini 29 Eylül'de görüşecek. Yenilik Partisi ise yeni partiye 10 gün süre verdi. Yeni Parti de iki alternatif isim hazırladı efendim. Haberimizi izleyelim.
7: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydın kardeşim bundan hiçbir tanesi olmazdı.
4: Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle Yeni Parti'den şikayetçi oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ihtar çekti, isim değiştirin dedi. Değişiklik yapılmayınca dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Yüksek Mahkeme 29 Eylül'de Yeni Parti isminin hükümsüz sayılması talebini ele alacak.
8: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
4: Anayasa Mahkemesi esastan karar verebilir ya da parti temsilcilerinin savunmalarını isteyebilir. Yüksek Mahkeme isterse başvuruyu erteleyebilir.
9: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir. Yeni bir isim belirleyinceye kadar.
4: Yeni parti ise aleyhte bir karar çıkma ihtimalini düşünerek iki alternatif isim hazırladı.
10: İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi. Bu kadar basit, anlatabiliyor muyum?
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın muhtemel iki ismi işte böyle duyurdu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a da adeta res çekti.
10: Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, ben de bu iddiadan vazgeçeyim. Ya arkadaş, memleket bu kadar ucuz falan değil.
11: Bir arkadaş işte bizden şunu istedi, Öztürk Yılmaz bunu istedi, geldi bunu istedi falan açıklama yapmış. Biz kimseye gitmedik.
4: Yeni ve Yenilik Partisi isim krizini aşmak için bir aydır ittifak ve birleşme seçeneklerini görüşüyordu. Ancak görüşmeler tıkandı. Yenilik Partisi olağanüstü toplandı. Yılmaz yeni partiye seçimini yap diyerek 10 gün süre verdi.
11: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa isim sorununu, yeterlik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar.
1: Muhalefetin derdi büyük. ABD'ye giden soykırımcı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmaya başladığında protesto edildi. Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcileri salonu terk etti, kalanlar da yuhaladı.
12: We do not give in.
4: Elinde Filistinlilerin kanı vardı. Soykırımcı Netanyahu konuşmak için kürsüye çıktı. Salon dakikalar içinde boşaltıldı.
12: Now the latest country to become a super spreader of anti-Semitic law.
4: Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak genel kurulu terk ederken salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan genel kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.
12: Now the latest country to become a super spreader of anti-Semitic law.
4: Türkiye'nin de sıraları boş görüldü.
12: He illegally occupies northern Cyprus.
4: Böylelikle Netanyahu 7 Ekim 2023'ten bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi. Netanyahu, you can't! New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin sloganını atarken, soykırıma son verin, insanları finanse edin, savaşı değil yazılı pankartlar taşıdı.
1: Sonunda istediğimiz noktaya yavaş yavaş geliyoruz ama bu noktaya nasıl gelindi onu da konuşacağız. Şimdi Siyonist katile küresel tecrit Sabah gazetesinde bugün en beğendiğim başlıklardan biriydi. Yoğun protestolarla karşılaştı New York'ta. Sadece toplantıda değil, Netanyahu ve boş koltuklara konuştu. Dünya liderleri de yüzüne bile bakmadı. Trump ve diğer ülke liderleri kendisiyle görüşmedi. Bakın burası çok önemli. Trump'la da diğer dünya ülke liderleriyle de bir ikili görüşmesi olmadı. Salonda yuhalandı, boş salona konuştu. Ve hem Türkiye'de hem de Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri de hiç kimse tarafından umursanmadı. Şimdi bundan 2 yıl öncesine gidiyorum. Hafızalarımızı bir tazeleyelim. 2 yıl önce yine aynı şekilde Gazze'de zulüm vardı. Yine orada çocuklar öldürülüyordu. Anneler katlediliyordu. İnsanlar açlıkla, sefaletle baş başa bırakılıyordu. O zaman bazı ülkelerde, üniversitelerde ve sokaklarda insanlar protestolara başlamıştı. İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi'nde, yine Hollanda'da ve Almanya'da bazı şehirlerde insanlar sokaklara çıktı. Ve orada çok sert müdahaleler yapılmıştı polis tarafından. O gün İsrail destekleniyordu yine aynı Batı tarafında. O günle bugün arasında değişen tek şey ölen insan sayısının artması. Başka bir şey değişmedi. Sadece sayı arttı. Ama o zaman da sayı zaten ziyadesiyle fazlaydı. Bugün ne değişti de dünya bu noktaya geldi? Tabii ki burada Türkiye'nin her platformda bu kadar yüksek sesle avaz avaz bağırıp Gazze'yi artık kurtarmanın ve bu İsrail terörünü bitirmenin zamanı geldi diye bağırmasının da çok büyük payı var. Ama şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Sonsuza kadar Batı'nın iki yüzü. Bu kalıbı unutmazsak biraz daha işleri kolaylaştırır. En azından dostun da düşmanın da nereden vuracağını, nasıl hareket edeceğini iyi bilebiliriz. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri vizesi verilmeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video mesajla seslendi. Abbas, İsrail'in soykırımı tarihte görülmemiş bir felakete yol açtı dedi. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci terörüne dikkat çeken Abbas, Filistinlilerin diri diri yakılmasına izin vermeyin dedi.
13: 1948
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlerin çevrildiği o konuşma salonun ortasındaki dev ekrandan yankılandı. Vize verilmeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 81. Genel Kurul'da dünya liderlerine New York'tan değil video mesaj yoluyla seslendi. Abbas konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve Filistin halkının meşru haklarına vurgu yaptı.
14: İsrail'in cinayetleri ve yıkımı, insanları aç bırakması, topraklarından sürmesi ve soykırımı tarihte görülmemiş bir felakete yol açmıştır. Kentleri, kurumları, okulları, üniversiteleri imha etmiştir. Camileri ve kiliseleri yok etmiştir. Nesillerin geleceğini tehdit etmiş ve ortadan kaldırmıştır.
4: Abbas, uluslararası toplumu somut adımlar atmaya çağırdı.
14: Yeni bir Nakba'nın yaşanmasına izin vermeyin. 1948'deki katliamların yenilerinin yaşanmasına müsaade etmeyin. Terörist çetelerin işgal ordusunun koruması altında Filistinlilerin evlerini yakmasına izin vermeyin. Filistinlilerin diri diri yakılmasına izin vermeyin.
4: Filistin lideri iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
14: Bazı ülkelerin İsrail konusundaki sessizliği ne kadar devam edecek? Silah tedarik etmeye daha ne kadar devam edecekler? Filistin halkının topraklarında yaşamaya devam etmesi için, iki devletli çözüm için ne yapılması gerekiyor?
4: Abbas ayrıca Filistin için Birleşmiş Milletler tam üyelik istedi. Filistin lideri iki devletli çözümün barışı garantilediğini söyledi. Filistin'in fonlarının serbest bırakılmasını talep etti.
15: On behalf of the assembly, I wish to thank the president of the state of Palestine.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkardığı vize krizi ise Abbas'ın konuşmasına gölge düşürdü. Washington yönetimi üst üste ikinci kez Filistin liderine vize vermedi. ABD karara gerekçe olarak Filistin Kurtuluş Örgütü yöneticilerine yönelik yaptırımları öne sürdü.
16: Ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu diplomatik vetosuna karşılık Birleşmiş Milletler rest çekmişti. Genel Kurul Abbas'ın salona uzaktan hitap edebilmesi için 152 ülkenin evet oyuyla özel bir tasarı kabul etmişti. ABD, İsrail ve Paraguay ise karara hayır diyen blokta yer almıştı.
1: Habere gitmeden önce ne dedim? Batı'nın iki yüzü değil mi? Şimdi bir tarafta tutuklama kararı olan Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Farklı bir havalimanına iniyor. Giriyor, çıkıyor, elini kolunu sallaya sallaya. Bir tarafta da halkı zulme uğrayan Mahmut Abbas. Filistin'e çok büyük destek var. Herkes İsrail'i durduralım. Şöyle böyle diyor. Mahmut Abbas'a vize bile verilmiyor. O video mesajla sesleniyor. Netanyahu geliyor, salona giriyor. Elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Yerseniz Filistin'e destek var Batı'dan. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu yaklaşan seçimler öncesinde oy kaybetmeye de devam ediyor. Gadi Eisenkot'un partisi Netanyahu'nun 4 sandalye önüne geçti.
17: İsrail hayevet liot muşmedet. Usedze bizman masamatan im Amerikanim.
4: İsrail sandık başına gitmeye hazırlanırken gelen son anket soykırımcı başbakan Benjamin Netanyahu için tehlike çanlarını çaldığını ortaya koydu. Likud partisi kan kaybetmeye devam ediyor.
18: And doing everything he can to win this election and try to avoid.
4: 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde son kamuoyu yoklamasının sonuçları açıklandı. Ankete göre Gadi Eisenkot liderliğindeki Yaşar Partisi 22 sandalyeyle birinci sıraya yerleşti. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud ise 18 sandalyede kaldı.
19: Reuya ve Şara.
4: Başbakanlık koltuğuna kim oturmalı sorusunda da fark dikkat çekti. Katılımcıların %48'i muhalefet lideri Gadi Eisenkot'u tercih ederken Netanyahu'ya verilen destek %36'da kaldı. Kararsızların oranı ise %16 olarak kayıtlara geçti. 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için en az 61 milletvekilinin desteği şart. Bıçak sırtı dengelerin hakim olduğu tablonun 27 Ekim'de sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kritik Amerika Birleşik Devletleri ziyareti başladı. 64 yıl sonra bir ilke imza atan ABD Başkanı Donald Trump Xi'yi uçağın kapısında karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi, ABD ile Çin çatışırsa çok kayıp olur dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde 64 yıl sonra bir ilk yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i havalimanında uçağın kapısında karşıladı. 3 yıl aradan sonra ilk kez ABD'ye giden Xi Jinping'i taşıyan uçak Maryland'daki Andrews Hava Üssü'ne indi. Trump ve eşi Melania Trump konuk lideri ve eşini pist boyunca uzanan 30 metrelik kırmızı alanın başında bekledi. Amerikalı iki çocuğun çiçek sunumuyla başlayan karşılama Beyaz Saray protokolünün dışına çıktı. Normal şartlarda konuklarını Beyaz Saray'ın kuzey kapısında ağırlayan ABD başkanları havalimanı karşılamasını en son 1962'de yapmıştı. Trump, John F. Kennedy'nin İngiltere Başbakanı Harold Macmillan'ı karşılamasından 64 yıl sonra bu jesti tekrarlayan ilk başkan oldu. Tören sırasında top atışları yapıldı, askeri bando milli marşları çaldı. Tam o anlarda tören alanının üzerinden B-1 bombardıman uçaklarının geçmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Trump'ın jet gürültüsü karşısında yüzünü buruşturması kameralara yansıdı. Görkemli karşılamanın ardından gözler Beyaz Saray'daki kritik masabaşı diplomasisine çevrildi. Masadaki en sıcak başlıklar iki dev ekonomi arasındaki ticaret savaşı, yapay zekanın geleceği ve tırmanan İran savaşı. Pekin yönetiminin en sert tepki gösterdiği konuysa ABD Kongresi'nin onayladığı Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışı. Xi Jinping'in 3 günlük temasları kapsamında bu kararın iptali için Trump'ı ikna etmeye çalışması bekleniyor. Xi Jinping ziyaretinin ikinci gününde Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a gitti. Trump, Çin liderini törenle karşıladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'la Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. Xi, ABD-Çin arasındaki rekabete değindi. ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur dedi.
14: Defalarca söylediğim gibi Çin ve ABD iki çok büyük ve önemli ülke ve birlikte çalışarak daha fazlasına sahip olabiliriz. Eğer yüzleşirsek ve çatışırsak çok fazla kaybımız olacaktır. Rekabet içindeyiz ancak bu rekabetin sağlıklı ve sınırlara sahip olması lazım.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'le ortak çalışacaklarını söyledi.
20: Devlet Başkanı Xi ve ben ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
1: Sermaye piyasası soruşturmasında tutuklama dalgası sürerken Pusula Başkanı Serdar Turhan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Diğer Başkan Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon dolarlık lüks araçlara da el konuldu.
4: Milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı, dondurulan hesaplar, el konulan lüks araçlar ve dosyaya giren çelişkili ifadeler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Pusula, Tera, Hedef Holding, Hedef Portföy, Buls Yatırım ve Ufuk Yatırım'la bağlantılı yöneticilerin milyonlarca euro ve doları İsviçre'deki bankalara aktarmaya çalıştığı tespit edilmişti. Şüphelilerin hesapları dondurulmuş, gözaltılar peş peşe gelmişti. 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 17 şüpheli tutuklanırken 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tera Yatırım yöneticileri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanan isimler arasındaydı. En son gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü ise tutuklama talebiyle sulh cezaya sevk edildi. 8 tutuklama haberi daha geldi. Toplam tutuklu sayısı 34'e yükseldi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da savcılık ifadesi ortaya çıktı. Turhan, Pusula portföy yönetimiyle ilgisinin olmadığını savundu. Ancak şirket yöneticilerine küçülün talimatı verdiğini anlattı. 74 milyar liralık banka hareketi, 1 milyar 820 milyon liralık nakit ve yaklaşık 90 milyon dolarlık para trafiği soruldu. Turhan, 1 milyar 820 milyon liralık nakiti şahsi birikimim sözleriyle açıkladı. Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'la 1,9 milyar liralık para trafiğini de ticari işlemler olarak değerlendirdi. 6,2 milyar liralık kıymetli maden işleminin mümkün olmadığını savundu, tüm suçlamaları reddetti. Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın soruşturma öncesinde el değiştirdiği belirlendi. Yaklaşık 200-220 milyon değerindeki araçlar 7 ve 8 Eylül'de 4 farklı kişiye devredildi. Ancak Yarız'ın hesabına toplam 26.280 lira gönderildi. Araçların gerçek değerleriyle uyumlu bir satış bedeli ödendiğine dair tahsilat tespit edilemedi. Devirlerin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirilirken araçlar muhafaza altına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar lira olan Emre Tezmen ve Muhammed Yarız'a ait olduğu öğrenilen iki özel jete ve Serdar Turhan'a ait bir lüks yata el konuldu.
1: Ne paralar değil mi? 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık. Kozinoğlu'nun kan ve doku örneklerini çaldığı gerekçesiyle bir kez daha şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

0: su sebilini değiştirme bahanesiyle kan laboratuvarına girdi. İddiaya göre Kozinoğlu'nun kan ve doku örneklerinin yerini değiştirdi. ...2011 yılında şüpheli bir şekilde Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Gürsoy Erinci, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla dinlendi. İfadesi alındıktan sonra Erinci cezaevine tekrar gönderildi. O dönem adli tıp kurumunda çalışan hükümlünün Kozinoğlu'nun kan ve doku örneklerinin yerini değiştirdiği iddia ediliyor. Ölümü şüphelerle dolu eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun koşuşturma görüntülerini çekmişti. Tutuklanan gazetecinin ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun adliyedeki koşuşturma görüntülerini çeken Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan tutuklandı. Arslan ifadesinde Kozinoğlu'nun ifadeye geldiği 10 Mart 2011 günü yaşananları anlattı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ifadeye geleceği bilgisi ulaştı. Herkes onun fotoğrafını çekmek için bekliyordu. Koşuşturma videosunu sadece ben çektim. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebi bilmiyorum. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Ben de videoyu kendi ajansıma gönderdim.
0: Görüntüyü o dönem Doğan Haber Ajansı'nda çalışan ve tutuklanan gazeteci Selahattin Günday ile paylaştığını söyleyen Arslan, Kozinoğlu'nun tutuklamaya sevk edilmesi ve sorgulanmasında görev alan FETÖ'cü firari savcılar Zekeriya Öz ile Fikret Seçen'i tanıdığını da kabul etti. Arslan, iki savcıyı da adliye muhabiri olduğu dönemde mesleği gereği tanıdığını söyledi. Öte yandan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosuna dahil olduğu belirtilen Bayram Özbek tutuklandı. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlik dikkat çekmişti.
2: Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
3: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
2: Bilmiyorum ama öğrenirim.
0: Yine soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimlerden biri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti. Perinçek, Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
4: Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor. Yeni yapılanmayla dijital suçlara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.
5: İşlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
0: Adalet Bakanlığı dijital mecralarda işlenen suçlarla mücadelede yeni bir adım atıyor. Bu adımla dijital suçlara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.
5: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
0: Yeni yapılanma kararını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
1: Adalet Bakanlığı olarak 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla adliyelerimizde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyon mücadele bürolarını kuruyoruz.
0: Yeni bürolarda dijital suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler takip edilecek. Bu yöndeki içeriklere karşı adli süreçler hızlandırılacak.
1: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz.
0: Dezenformasyonla mücadele bürolarında görev yapacak Cumhuriyet Savcıları, şüphelilerin tespiti ve adli işlemlerin başlatılması süreçlerini yürütecek. Kurumlar arası koordinasyon da güçlendirilecek.
1: Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi. Motorinin litresi 5 lira 57 kuruş ucuzladı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik yok.
0: Tabelalar bir kez daha değişti. Motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Petrol piyasalarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. ABD ile İran arasındaki olumlu görüşmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Petroldeki düşüş motorin fiyatlarına da yansıdı. Motorinin litre fiyatında 5 lira 57 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişmedi. Geçtiğimiz haftalarda 100 liraya aşan motorinin litresi İstanbul'da 90 lira seviyesine kadar geriledi. Motorinin litresi Ankara'da 91 lira 87 kuruştan satılırken İzmir'de ise 92 lira 26 kuruş oldu. Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.
4: Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edeceğiz. Yemekle aynı para, kıyafetle lokantada fiyatlar uçtu. Ne demek efendim yemekle kıyafet aynı para? Dışarıda yemek artık lüks oldu. 4 kişilik ailenin restoran faturası 2-3 bin lirayı buluyor. Ortalama bir restoran bu da. Yani daha lüks bir yere gideyim, çok güzel bir yerde yemek yiyeyim derseniz o 12-13 bin lirayı da bulur. Ayda 2 defa lokantaya giden bir aile yemekler için ödeyeceği parayla bot, kazak, pantolon ve bere gibi kışlık ihtiyaçlarını alabiliyor. Yani şu anda bir pantolon ya da dediği gibi bir mont, bir kazak, mont tek başına daha pahalı tabii ama yemekle aynı fiyat olması biraz absürt. Lokantalarda, restoranlarda fiyatların bu kadar uçmasının sebebi de biraz da insanların fiyat algısının kırılmasını suistimal edenler. Yani ortaya maliyetleri, kirayı, çalışanın ücretini, bütün masrafları, yiyeceklerin maliyetlerini hepsini koyduğumuzda bir de belli başlı ticaretin şanındandır denecek kadar bir kar koyduğunuzda ortaya yine o fiyatlar çıkmıyor aslında ama tabii artık ipini koparan bir fiyat belirliyor. Diyor ki 300 liralık yemeği yaz 600 lira. Nasıl olsa yiyorlar diyor. Biz de yiyoruz. Afiyet.
6: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Uğurcan Çakır. Bugün önemli silahlarımız ama karşıda kimler var? İlk 11'e şöyle bir bakıyorum. Mike Maignan kalede. Jules Koundé, Dayot Upamecano, Lacroix, Diouf, Rabiot, Camavinga, Olise, Cherki, Désiré Doué, Mbappe. Yani inanılmaz bir ekip. Gerçekten çok çok zor bir maç olacak. Aynı zamanda daha bunun Dembele'si var, daha aklımıza gelmeyen kimler var. Çok çok zor maç ki Montella için de çok önemli maçlara çıkacağız. İtalya ve Belçika maçları da öyle. Bu maçlarda arda arda kötü sonuçlar alınırsa zaten Dünya Kupası'nda büyük bir hezimet vardı. Artık Montella'ya bay bay diyebiliriz. Öyle bir izlenim de veriyor bu maçlar. Bakalım, göreceğiz. Oynadığımız futbol çok önemli. İyi futbol oynayalım. Bazen top kaleden içeri girmez. O zaman en azından hocaya da takıma da bir laf söylenmez. Bir de istatistiklere bakalım. Milli takım şimdiye kadar kaç maça çıktı? Kaç gol attı? Kaç gol yedi? İnşallah 7 sayısını bugün arttırmayacağız. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadele. Şimdiye kadar 654 maça çıktı milli takım. Bu 655. maç. 260 galibiyetimiz var. 243'te mağlubiyetimiz var. Beraberlik sayımız da 151. 906 gol attık. 932 gol yedik. Yakın zamanda Fransa ile bir maç yaptık ve 2 golle kazanmıştık. Kaan Ayhan'ın kafa golünü hala çok net hatırlıyorum. Yine yapabiliriz, yine başarabiliriz. Çok da zor değil. Millilerimize şimdiden yürek dolusu başarılar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Şimdi bir fotoğrafla başladı her şey. Ve Trabzon'da bir yaylanın çehresi değişti efendim. Muhammed Salah biliyorsunuz bir yaylayı ziyaret etti. Orada bir taşa oturdu. O yaylaya Salah yaylası tabelası dikildi. Millet şimdi taşın yanına geliyor. Taşı öpen var. Orada fotoğraf çektiren var. Türbeye çevirdiler efendim orayı.

0: şu an Salah'ın taşı için geldik. Görelim biz de dedik. Ortamı güzel, doğal ortam. Herkes gelsin yani, sırf Salah için değil.
1: Taş üzerinde verdiği poz şehirde viral oldu. Önce tabela çakıldı, şimdi de bank konuldu.
2: Benim buraya gelmemdeki birinci sebep Salah yaylası olması. Muhammed Salah'a da teşekkür ediyorum. Yayla turizmine gösterdiği bu engin değer için.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızının fotoğraf çektirdiği taş ilgi odağı olmaya devam ediyor. Salah'ın izinden gidenler aynı noktada hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.
3: Son günlerde gündemde burası bayağı bir. Biz de sürüş rotamıza buraya ekleyip gelip görmek istedik.
1: Kimi Trabzon'dan, kimi çevre illerden. Ziyaretçilerin ortak noktası ise Salah'ın oturduğu o taşı görmek. Yoğun ilginin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Salah'ın meşhur ettiği taşın hemen yanına ziyaretçiler için bank yerleştirildi. Artık gelenler yalnızca Salah'ın taşında fotoğraf çektirmiyor. Yanındaki bankta oturup yaylanın manzarasının da tadını çıkarıyor.
0: Çayını kahvesini alan gelsin otursun bence. Çok güzel olmuş gerçekten. Tavsiye ediyorum, herkes gelsin buraları görsün.
4: İki seneye bir dört duvar örün de bari gider gelir dua edersiniz yani. O seviyeye gelmiş neredeyse. Milli sporcumuz Havva Nur Ketüda Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Havva Nur Ketüda'yı başarısından dolayı kutladı.
5: Çok çalıştık buraya kadar. Altın madalya ülkemize dönmek istiyorum.
1: Dediğini yaptı. Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli boksör Havva Nur Ketüda'yı telefonla arayarak kutladı.
6: Havva Nur.
5: Efendim başkanım.
1: Milli boksör Havva Nur Ketüda, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası Kadınlar Artı 80 Kilo finalinde Rus rakibi Ksenia Oliferenko'ya 3 raundda puan üstünlüğü kurdu. Ketüda, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı. Havva Nur Ketüda'nın Avrupa şampiyonu olması Türkiye'ye 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Havva Nur Ketüda'nın başarısını telefonda kutladı.
6: İnşallah bundan sonra ben de yeni bir dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar yardımcın olsun.
5: Sağ olun başkanım.
6: Bütün arkadaşlarına çok çok selamlar.
5: Aleyküm selam başkanım.
6: Tebrik ediyorum.
4: Helal olsun Havva Nur, alnından öpüyoruz. Müthiş başarı, tebrikler. Şimdi araya gidiyoruz efendim. Söz sizde etiketimiz. Mesajlarınızı bekliyoruz, kısa bir ara.
7: TGRT FM.
8: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber. Operasyonun adresi İzmir oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde harekete geçti. Amaç hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasıydı. 150 polisin katıldığı operasyonda önceden belirlenen 78 adrese tek tek girildi. 24 saat süren operasyonda 184 hükümlüyle aranan şüpheliler gözaltına alındı. şüphelilerin cinayet, hırsızlık, yağma, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan arandıkları belirtildi. Operasyonda 184 kişi gözaltına alınırken işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara teslim edildi. binden fazla bal kabağı bir araya geldi. Ortaya dünya rekoru çıktı. İngiltere'de bir çiftlik dev bir kabak mozaiği ile kendi rekorunu kırdı. Sunnyfield çiftliği, Britanya'nın ünlü doğa bilimcisi David Attenborough'un portresini kabaklarla oluşturdu. Mayıs ayında 100 yaşına giren Attenborough'un portresi için 10.000'den fazla bal kabağı ve kabak kullanıldı. 218,19 metrekarelik dev eser çiftliğin geçen yıl Ozzy Osbourne portresiyle kırdığı rekoru geride bıraktı. Rekor Guinness Dünya Rekorları kıdemli hakemi Pravin Patel tarafından onaylandı. Önce polise ateş açtı. Ardından el bombasını gösterip pimini çekti. Teslim olmamak için direndi.
9: Tamam, ses yapma, tamam bak sus.
1: Nefes kesen operasyon Adana'da yaşandı. Dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin'in Yüreğir'de bir evde saklandığı belirlendi. Buraya gel. Polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Firari'nin karşılığı ise silahlı oldu. Pencereden dışarı rastgele ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti. Bölgeye özel harekat, terörle mücadele ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonuç vermedi. Özel harekat polisleri harekete geçti. Firari'nin direnişi sona erdirildi. Mehmet Şirin yakalanarak gözaltına alındı. Pimi çekilmiş el bombası da bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. Çin'in Anhui eyaletindeki Shidianti köyü geleneksel Shijiao Hasat Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Sonbaharın kutlandığı festivalde 56 metre uzunluğundaki altın renkli mısır ejderhası antik kemerin yanında sergilendi. Ejderhanın pulları altın sarısı mısır koçanlarıyla oluşturuldu. 56 metrelik uzunluğun Çin'in 56 etnik grubunun birlik ve ortak kökene sahip olmasını simgelediği belirtildi. Festival alanında ayrıca ünlü Binli Nehir ve Dağ tablosundan esinlenen bir enstalasyon yer aldı. Beyaz duvarlı, koyu çatılı tarihi yapılarsa renkli hasat görüntüsüne fon oluşturdu. Daha 20 yaşındaydı. Ekmek parası için çıktığı mesaide çöp kamyonunun altında ezilerek hayatını kaybetti. Yürek yakan kaza Mersin Alaşehir'de meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonu cadde üzerindeki konteyneri boşalttıktan hemen sonra yeniden hareket etti. Tam o esnada 20 yaşındaki temizlik işçisi Erol Karasulu kamyonun sol tarafındaki boşluktan geçmek istedi. Sürücünün kendisini fark etmemesi üzerine dev aracın altında kaldı. Vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Mesai arkadaşının ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
10: Turist dolu otobüste araba çarpışmış. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah.
1: 3 araçlı zincirleme kaza oldu. 15'i turist, 17 kişi yaralandı.
10: İtfaiye, ambulans, jandarma, herkes...
1: Korkutan kaza Antalya'da oldu.
10: Her yer yaralı, her yer şey...
1: Manavgat ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü kamyonet ve otomobille çarpıştı.
10: Of of of of of of of of.
1: Çarpışmanın şiddetiyle yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. O anları cep telefonuyla an be an kaydeden vatandaşın tepkileri ise bunlar oldu.
10: Yani jandarma, polis, devlet komple burada.
1: Yılların okuluydu. Yıkım yapılırken altından çıkanlar şantiyedeki herkesin kanını dondurdu. Burası Çorum 3 Tutlar Mahallesi. 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasında yıkım çalışmaları sürüyordu. Kepçe operatörü toprağı kazdığı sırada dehşete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Kepçenin ucunda kafatası ve insan kemikleri duruyordu. Durumu gören işçiler hemen ekiplere haber verdi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler bulunan kafatası ve kemik parçalarını detaylı inceleme yapmak üzere muhafaza altına aldı. Mahalle sakinleri ise bu bölgenin okul yapılmadan önce mezarlık olduğunu iddia etti. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi sürüyor. Direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan araç refüje çarptı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm aracı sardı. O sırada otomobilde ard arda patlamalar yaşandı. Patlama sesleri çevrede büyük korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Olay sonrası araç tamamen demir yığınına döndü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Dumanda göz gözü görmüyordu ama termal kamerayla havalanan dronlar 19 kişiyi nokta atışıyla buldu. Olay Bursa Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir anda alevler binayı sardı. Mahalle sakinleri panikle telefona sarıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri zamanla yarış başlattı. 19 kişi mahsur kalmıştı. Termal dronlarla daireler, kişilerin bulundukları yerler tek tek tespit edildi. Hızlı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan boğulmak üzere olan 19 kişi tek tek kurtarıldı, ambulansa alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimizdeyiz. Yavaş yavaş programı yarılıyoruz efendim. Bu güzel cuma gününde. Cuma günü haftanın artık son iş günü. Yavaş yavaş hafta sonuna hazırlanıyoruz. Program bittikçe de heyecanlanıyorum. Gelsin efendim başlıklar. Hemen bakalım neleri konuşacağız. Önceliğimiz Suriye'nin terörden arınması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu şekilde New York'ta ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Mekke Anlaşması'ndan İran Savaşı'na, Suriye'den ABD'li ilişkilere dek birçok konuda önemli mesajları vardı efendim. Yavaş'ı istifaya götüren süreç ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti ancak tartışmalar bitmedi. Yavaş'ın aslında ilk istifa girişiminin 11 Eylül'de olduğu öğrenildi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden bir gün sonra. Yakın çevresi Yavaş'ı ikna etti. Kopuş süreci biraz gecikti ama yaşandı. O süreçte neler oldu? Perde arkasını birazdan anlatacağız. Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı. Yahşihan Belediyesi'nin eski yönetimlerine yönelik 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 51 ülke Rusya'ya savaşı bitir dedi. 27 Avrupa Birliği üyesi dahil 51 ülke Rusya'ya Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısı yaptı. Zelenski ise New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra üçlü zirve Türkiye'de olsun dedi. Aynı saatlerde Rusya Kiev'de bir doğumhaneyi vurdu efendim. Bunu da anlatacağız. İran'ın batıya tek çıkış kapısı Türkiye. Hürmüz Boğazı'nın kapanması İran'ın ticaret yollarını karadan Türkiye sınırına yöneltti. Gürbulak sınır kapısında tır kuyruğu kilometrelerce uzarken sınırdaki yoğunluk İran ekonomisindeki krizin boyutunu da gözler önüne seriyor efendim. Onu da ekranlara getireceğiz ve daha fazlasını tabii ki. Etiketimizi tekrar hatırlatalım. Söz sizde etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 5 kıtadan 150 Katolik din adamı İtalya'nın başkenti Roma'da Gazze için sokağa çıktı. Din adamları Gazze'deki soykırım yapan İsrail'i protesto etti. Az sonra... Bir kasap kıymaya at, eşek eti karıştırdı, denetimde yakalandı. Kimi bitkisel ürün dedi, ilaç etken maddesi kattı, kimi baharata yasaklı boya karıştırdı. Hepsi de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşalandı. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir

0: Adımatın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
4: önde. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Hem bu süreçte bu fon depremiyle ilgili olan noktada hukuk önünde hesap verileceğini söyledi. Hem de bundan sonrası için de gerekli önlemlerin alınacağından bahsetti. Yani benzer bir olayın yaşanmaması adına da gerekli adımların atılacağını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve daha önce de yine benzer açıklamalar da hükümet yetkililerinden gelmiş ve şimdiye kadar zarara uğrayan vatandaşların zararlarının da tekrar yerine getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mekke Anlaşması'nın İslam coğrafyasındaki diğer katılımlarla birlikte etkin ve faydalı olacağına inandığını belirtti. İsrail'in Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma politikasına tepki gösteren Kurtulmuş, bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmaz dedi.
9: Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
10: Mekke anlaşmasına vurgu yaptı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasına sert tepki gösterdi.
9: İstikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
10: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Gün resepsiyonunda konuştu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış istediğinin altını çizdi.
9: Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
10: Törende Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Ebu El Nasr da söz aldı.
11: Mekke Savunma İttifakı, barışı koruma ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan sorumlu bir işbirliği ve koordinasyon yaklaşımının teyidi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmekte, kalkınma fırsatlarını korumakta ve halkların huzurunu pekiştirmektedir.
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti biliyorsunuz ama bu tartışmaları bitirmedi. Yavaş'ın aslında 11 Eylül'den bir gün sonra, 11 Eylül'de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten bir gün sonra istifa ettiği ve sonra yakın çevresinin onu ikna ettiği ortaya çıktı. Tabii süreç gecikti ama sonuç gecikmedi. O süreçte neler yaşandı izleyelim.
12: Sayın Mansur Yavaş istifa dilekçesini yazdı ve CHP Genel Merkezi'ne göndermek için arkadaşlarına verdi. O istifa dilekçesini yırtan arkadaşı bana bunu bizzat anlattı.
10: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk istifa hamlesi 9 Eylül krizinin ardından geldi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmayan Yavaş tepkilerin odağı oldu. Yavaş'ın resepsiyon saatinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkması CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlığa yol açtı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle,
5: korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
10: Edinilen bilgilere göre Yavaş tepkiler üzerine istifa kararı aldı. Hatta istifa dilekçesini bile yazdı. Ancak yakın çevresi buna engel oldu.
12: O gün istifa etmeye kararlı ve ediyor, yazıyor dilekçeyi. Ama araya giriyorlar. Evet. İstifa mektubunu yazıyor ama yırtıyor. Geçen hafta istifa etti ama biz engelledik, araya girdik, telefonlar geldi. Ve o istifa mektubunu da bizzat ben yaptım dedim.
10: Yine parti kulislerinden edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Yavaş'ın istifa kararından vazgeçmesinde etkili oldu.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
10: Ancak Yavaş açısından CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları bardağı taşıran son damla oldu. Yavaş ilk istifa girişiminin ardından 12 gün sonra bu kez kararını netleştirdi. CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş istifa kararının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. CHP sözcüsü Sarı'nın ifadelerinin çok ağırına gittiğini belirtti. Bu hamlenin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de peş peşe istifalar geldi. 30 meclis üyesi CHP'den istifa etti. CHP'nin 41 olan meclis üyesi sayısı böylece 11'e düştü.
8: Ve yine CHP'de ortalığı bir hayli kasıp kavuracak bir başka iddia daha var. Türkiye Gazetesi'nde yer aldı Berat Temiz'in haberinde. Hizmeti yoktu, kurtulduk CHP'den Mansur Yavaş itirafı diye yer alıyor efendim. CHP kurmayları Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil. Ankara için kalıcı proje üretmemişti. Parti kamburundan kurtuldu dedi. Ve detayları da şöyle efendim. Kulislerde yankılanıyor tabii bu istifa süreci. CHP'nin A takımı ayrılığı büyük bir kopuş olarak görmüyor. Yavaş'ın 7 yıllık başkanlığı da tartışmaya açıldı. Ve şöyle deniyor. Mansur Bey'in hangi büyük projesi, hangi hizmeti var? Askıda ekmek mi? Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi. Siyaset biraz da vefa ister yorumları yapıldı. Aynı zamanda kamburumuzdu. Belediyede personelin %95'i CHP'li değildi. Genel müdürler Mansur Bey'in arkadaş çevresinden. CHP'li olanlar mobbing görüyordu. Bu durumda 10 büyük şehrimiz Yavaş gibi olsa da ne fark eder diye konuşuluyor CHP kulislerinde Türkiye Gazetesi'nin haberine göre. Devam edelim. İBB soruşturması kapsamında eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak hakkında yakalama kararı vardı. Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Davanın ikinci duruşmasının 23. gününde savunması alınan Bolak, fiilen yöneticilik yapmadım dedi. Rüşvet suçlamasını da kabul etmedi.
10: İBB soruşturmasında hakkında yakalama kararı vardı. Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı. Suçlanmama neden olan belgeleri ben düzenlemedim dedi. Rüşvet suçlamalarını reddetti.
14: Benim şahsi durumum yalnızca geçici sürede şeklen vekalet ettiğim kısa süreli dönemde harici tecrübem ya da bilgim olmadığı için personele güvenerek imza atmaktan ibarettir. Hiçbir zaman rüşvet almadım. Kimsenin rüşvet almasına aracılık etmedim.
10: Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne reklam izinleri karşılığında muazzallı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla suçlanıyordu. İBB'ye yönelik davada duruşmalara katılmamış, kendilerine de ulaşılamamıştı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Mithat Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci duruşmasının 23. gününde savunması alındı. Eski telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılmaya çalışıldığını, numaranın kullanımda olmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü'ndeki görevine kağıt üzerinde vekalet ettiğini savundu. Rüşvet suçlamalarını kabul etmedi.
14: Fiilen yöneticilik yapmadım, denetim yapmadım, yönlendirme yapmadım, suçlamama neden olan belgeleri ben düzenlemedim. Öncesinde hazırlanmış ve sıralı imzaları tamamlanmış bir şekilde geçici vekalet görevim kapsamında imzamın zorunlu olduğunun ifade edilmesi sebebiyle belgeleri ben imzaladım. Bir usulsüzlük olup olmadığını bilmiyorum.
10: Dava kapsamında hakkında yakalama kararı verilen diğer 4 isimse Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan'dı.
8: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı. Yaşlıhan Belediyesi'nin eski yönetimlerine yönelik 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.
15: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
10: Yaşlıhan Belediyesi'ndeki örgütlü yolsuzluk ağı çökertildi. Eski başkanlar ve bürokratlar gözaltına alındı. Kırıkkale merkezi 4 ilde Yaşlıhan Belediyesi'ne yönelik örgütlü yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Başsavcılık koordinesindeki şafak baskınlarında aralarında eski belediye başkanlarının da olduğu 35 şüpheliye yönelik düğmeye basıldı. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski Yaşlıhan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında örgüt kurma ve üyelik, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararına dolandırıcılık dahil 6 ayrı suçtan işlem yapılıyor. Eski Yaşlıhan Belediyesi İmar Müdürü Ulaş Biçer'in ev, araç ve Bodrum'daki lüks yatına el konuldu. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralara da el konularak adli emanete alındı. Eş zamanlı baskınlarda ele geçirilen çok sayıda belge, dijital materyal ve mali kayıtsa jandarma tarafından incelemeye alındı. Ekipler ihaleye fesat ve kamu zararını tespit etmek için dijital verileri satır satır inceliyor. Gözaltına alınan 31 şüphelinin ifade işlemleri başlarken gizli para hareketleri de mercek altında.
8: Yeniden Refah Partisi dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin partideki idari görevlerinden istifa etti. İstifanın parti içi siyasi görüş ayrılıkları ve çekişmelerden kaynaklandığı öğrenildi.
16: Türkiye kendi iç cephesini güçlendirmesi gerekir ki dışarıdan gelecek sızmaları önleyebilsin.
10: Yeniden Refah Partisi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Partinin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin parti içerisindeki idari görevlerinden istifa etti. Bekin'in istifa talebi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından uygun görüldü. İstifanın parti içindeki siyasi görüş ayrılıkları ve yaşanan çekişmelerden kaynaklandığı iddia edildi. Doğan Bekin'in milletvekilliğinden de istifa etmeyi düşündüğü ancak bazı hatırlı isimlerin devreye girerek Bekin'i kararından vazgeçirdiği öğrenildi. İstanbul milletvekili olarak görevine devam eden Bekin'in Yeniden Refah Partisi'nden tamamen ayrılabileceği de belirtiliyor.
16: Bizim Yeniden Refah Partisi olarak 86 milyonu kardeş görüyoruz.
8: Türkiye'den Atina ve Rum kesimine sert uyarılar geldi. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran, Atina'yı uyaran Milli Savunma Bakanlığı kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete ve korsan projeye İzin vermeyeceğiz dedi.
10: Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına tepki gösterdi. Atina ve Rum kesimini sert tonda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini net bir dille vurguladı.
17: Beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınması ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.
10: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu tatbikatı kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmediğinin altını çizdi. Gerekli tedbirler alınıyor dedi.
17: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir.
10: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'e de yakın takipteyiz mesajı verdi.
17: Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar Kıbrıs Türk halkının güvenliğiyle meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.
10: Bakanlık Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını delme girişimlerine de izin vermedik, vermeyiz vurgusu yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in denizaltına elektrik kablosu döşeme projesine ikaz ve ihtarda bulundu.
17: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizde önceden koordine edilmesi gerekmektedir. İzinsiz faaliyetlere müsaade edilmemektedir.
8: Hürriyet gazetesinin haberiyle devam edeceğiz. Mehmetçik Başika üssünü boşaltıyor. Oldukça önemli efendim. Terörle mücadele kapsamında Başika Zilkan bölgesinde asker bulunduruluyordu ve bu üsler boşaltılacak. New York'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Başika Zilkan yerleşkesini Irak'a kademeli olarak teslim edeceğini bildirdi. Terör örgütü de silahlarını Irak'a teslim edecek ve gerekli noktalarda Irak'a entegrasyonu da sağlanacak terör örgütü mensuplarının ve bu şekilde PKK Irak'ta da tasfiye edilmiş olacak. Bu yüzden de bu anlaşmaya göre Zilkan Başika üsleri de boşaltılıyor efendim. Sosyal medyada bazı hesaplar paylaşımlarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğini iddia etti. Bakan Şimşek de cevap verdi. Asılsızdır o iddialar dedi.
10: Yalan içerikler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddiası ortaya atıldı. Yalanlama ilk ağızdan geldi. Şimşek iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
18: Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.
10: Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair paylaşımlar yapıldı. Bakan Şimşek iddiaların asılsız olduğunu söylerken bir açıklamada İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Yalan içerikleri yayan, kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü açıklandı.
8: Bodrum'da rüşvet operasyonu liman başkanlığına uzandı. Rus iş insanına ait lüks yatın işlemleri için para istediği öne sürülen liman başkanı Tuncay Aydın suçüstü yakalandı. Başkan vekili de gözaltına alındı. Aramalarda yüklü miktarda döviz ve nakit para ele geçirildi.
19: Alacağım.
10: Seri numaraları alındı, para makam odasında teslim edildi. Polis düğmeye bastı. Liman başkanı rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı.
20: İddialarla ilgili bir şey söyleyecek misiniz başkanım?
10: Operasyon Muğla Bodrum'da yapıldı. İddiaya göre Rus bir iş insanına ait lüks yatın Türkiye'ye her girişinde 2000 euro istendi. Yat şirketinin sahibi polise başvurdu. 2026 yaz sezonundaki 6 giriş için toplam 12 bin euro talep edildiğini öne sürdü. Savcılık koordinesinde operasyon hazırlandı. Seri numaraları alınan paralar şikayetçiye teslim edildi. Şikayetçi parayla liman başkanı Tuncay Aydın'ın makamına girdi. Paranın teslim edilmesiyle ekipler harekete geçti. Liman başkanı Tuncay Aydın seri numaraları alınan parayla gözaltına alındı. Başkan vekili de operasyon kapsamında yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 66.280 euro, 440 sterlin, 660 dolar ve 52.200 lira ele geçirildi. Aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca, 138 fişek ve dijital materyallere el konuldu. Şikayetçinin iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Geçmişte liman başkanının çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını öne sürdü. 2025 yazında ise 500 bin liralık bir çantayı başkan vekiline teslim ettiğini iddia etti. Gözaltındaki iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
8: İstanbul'dan yürütülen usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 26 şüpheli tutuklandı.
21: Soruşturmanın merkezinde yabancı gayrimenkul satışı üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiası vardı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bazı gayrimenkul satışlarının gerçekte yapılmadığı ve işlemlerin mubazalı şekilde gerçekleştirildiği yönündeki tespitlerin ardından başlatıldı. Tapu kayıtları, bilirkişi raporları, masa kanalizleri ve diğer belgeler tek tek mercek altına alındı. Gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek vatandaşlık için gerekli şartların sağlanmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün para trafiği, hiyerarşik yapısı ve kullandığı yöntemler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 7'si başka suçtan tutuklu 52 kişi tutuklama talebiyle Suruç Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bir başka suçtan tutuklu 22 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. 52 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini duyururken 2011 taşınmaza, Bağcılar'daki bir otele, 86 motorlu araca, 2 yatağa ve 42 banka hesabına el konulmuştu. Ayrıca 30 anonim şirkete de el konularak bu şirketlere kayyum atanmıştı.
8: Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz efendim. 220 milyonluk 5 aracına el konuldu. Araçlardan birazdan bahsedeceğim. Önce haberin bir detaylarını okuyalım. Hissedeki 200 kat artış az bile. Emre Tezmen bu şekilde savundu efendim. Tera'nın patronu. 1,4 milyar lira olan piyasa değeri bir yılda 280 milyar liraya çıktı. Ve soruldu. Sizce de bunda bir anormallik yok mu diye. Emre Tezmen de şöyle dedi. Bu stratejik anlamda faaliyete ilişkin alınan kararlar neticesinde ortaya çıkan bir yükseliş. Hatta bu bedel bile hala ucuz diye nitelendirebileceğimiz bir durum dedi. Aynı zamanda yine Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız. Onun da 220 milyon lira değerindeki 5 aracına el konuldu. O arabaların fotoğrafları şöyle daha büyük bir gelsin ekranlara. Dördünü şimdi fotoğrafta göreceğiz. Bir tane daha ayrıca SUV var. Markalarını söylemeyeyim ama zaten yakından gördüğünüzde hem markaların ne olduğunu hem de arabaların ne kadar pahalı olduğunu anlayacaksınız. 5 araba 220 milyon lira. Sadece arabalar. Ele geçirilen diğer paraları, yatları, katları düşünün. Milletin milyonlarca lirası işte böyle lüks araçlara dönmüştü efendim. Devam edelim. Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Öğrencilerden 8'i taburcu oldu. 3 öğrencinin tedavisi devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de ailelere önemli bir çağrı geldi.
0: Mermin nereden geldi buraya?
19: Arkadan geldi o zaman. Arkadan isabet aldı.
0: Ara sokaklar için bak şimdi.
10: Korkutan olay 22 Eylül günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanmıştı. 9. sınıf öğrencisi Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin yakınlarında silahlı saldırı düzenlemişti. Saçmaların isabet ettiği 11 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
19: Geçmiş olsun. Kaçınmışsınız?
10: Korkutan o saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükselirken öğrencilerden yüreklere su serpecek iyi haberler geldi. Manisa Valiliği tedavisi tamamlandı. 8 öğrencinin taburcu edildiğini açıkladı.
22: Kocaman silah elinde pompalı tüfek. Çocuk bile şeyde bekliyor, durakta servisine bekliyor yani. Onları görünce direkt ateş açmış.
10: Olaya ilişkin soruşturma devam ederken özel bir televizyonun canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de ailelere önemli bir uyarı geldi.
23: İlaçları nasıl çocukların erişemeyeceği yerde saklayın tarzından uyarılar varsa, bu türden sağlığa zararlı şeylerle ilgili olarak çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın uyarıları varsa, ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir, ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor.
10: Bakan Tekin çocukların takip edilmesi gerektiğini söyledi.
23: Online oyunlarda, sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını, neleri yazıştığını, ne tür paylaşımlar yaptığını, çocuklarımızı psikiyatrist ya da psikoloğa götürmek ya da rehber öğretmene ile görüşmesini tavsiye etmek kötü bir şey değil. Çocuklarımızın iyiliği için olan bir şey.
8: Erkek şiddeti bir kadını daha hayattan kopardı. Ankara'da çocuğunu okuldan almaya giden kadın bahçede boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı. Hastanede 6 gün yaşam mücadelesi veren talihsiz kadın hayatını kaybetti.
1: Korkma, korkma.
10: Çocuğunu okuldan almaya gitti. Boşanma aşamasındaki eşi de arkasından geldi. Eşini okul bahçesinde bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hayata tutunamadı.
1: Korkma, korkma.
10: Olay 17 Eylül'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı. 26 yaşındaki Buse Akgüngök ilkokulda okuyan çocuğunu almaya gitti. İddialara göre boşanma aşamasında olduğu eşi Bayram Gök yanına geldi.
1: Korkma, korkma.
10: İkili arasında tartışma çıktı. Bayram Gök eşi Buse Akgüngök'ü bıçakla ağır yaraladı. Olay yerinden araçla kaçtı.
1: Korkma, korkma.
10: Kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Hastanede 6 gün yaşam mücadelesi veren talihsiz kadınsa hayatını kaybetti.
8: Narin Güran davasında Yargıtay tutuklu sanıklara verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin kararına karşı çıkan ve o yönde sosyal medyada paylaşım yapan bir hesap kapatıldı.
2: İçin adalet! Salim için adalet!
3: Salim!
2: Allah bırakmasın! Allah bırakmasın! Hak yolu birdir!
10: Nari'nin ölümünün üzerinden aylar yıllar geçti. Dava da sonuçlandı ama hala çok konuşuluyor. Yargıtay aleyhinde paylaşımlar yapılıyor.
4: Şu an benim Nari'ni okula götürmem gerekirken şu an mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan Rabbim misliyle onların başına getirsin.
10: 8 yaşındaki Narin 2 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolmuştu. Küçük kızın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulunmuştu.
2: Allah bırakmasın! Allah bırakmasın! Hak yolu birdir!
10: Narin Güran davası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aylarca süren yargılamanın ardından annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ağır hapis cezaları almıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da adaletten kaçamamıştı.
2: İçin adalet! Salim için adalet! Salim!
10: Gündemden düşmeyen davayla ilgili sosyal medyada dezenformasyon oluşturan yayınlar ve paylaşımlar mercek altına alındı. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden de geçmiş karara rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan bir sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
8: Karaman'da günlerdir haber alınamayan karı koca evlerinde ölü bulundu. Ancak adrese giden ekipleri kapıda adeta bir saatli bomba bekliyordu. Bir not yazıp kapıya asmışlardı. Siyanür var, girmeyin. Sonra bina boşaltıldı. Özel kıyafetli ekipler eve girdi.
10: Girmeyin, siyanür var. Bir dairenin kapısına bırakılan bu üç kelimelik notun arkasından iki ceset çıktı. Olay Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Namık ve Fatma Özcan çiftinin acısını ilk hisseden çiftin küçük kızı oldu. Annesine ulaşamayınca ağlayarak kadının eski iş yerine koştu.
24: Buraya geldi ağlayarak, annem ulaşamıyorum diye. Biz de sen gel, biz burada senin karnını doyuralım, okula gönderelim dedik.
10: Daireye giren ekipler çiftten yanıt alamadığı gibi içerideki keskin kimyasal madde kokusunu fark etti. Üstelik bir de uyarı notu vardı. Siyanür var.
8: Girmeyin. Kötü bir ölüm olduğunu biliyor musunuz?
10: Ekipler güvenlik gerekçesiyle hemen daireyi boşalttı, bina tahliye edildi. Adrese özel donanımlı AFAD ekipleri çağrıldı. Koruyucu kıyafetlerle içeri giren ekipler 45 yaşındaki Fatma Özcan'ın yatak odasında, 53 yaşındaki Namık Özcan'ın ise oturma odasında cansız bedenine ulaştı. Namık Özcan'ın başucunda uyarı notunun yanı sıra katı siyanür olduğu değerlendirilen bir madde ve ilaçlar bulundu.
6: TGRT FM.
25: Şimdi reklamlar.
26: Hesabı alabilir miyim?
27: Buyurun.
26: Hesabınızın %20'sini Vakıf Bank ödedi.
27: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Smokin bizim işimiz.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Örneğin Danimarka İstihbarat Servisi'nin değerlendirmelerinde gördüğümüz üzere Rusya'nın NATO topraklarını işgal etmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Öyle olsa iyi olur çünkü hazırız ve kazanamazlar.
4: Genel Sekreter Rutte, Rusya'nın askeri kapasitesine ilişkin istihbarat raporlarına atıfta bulundu. İttifakın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti. Konuşmasında müttefik ülkelere de seslenen Rutte, soğukkanlılık çağrısında bulundu.
3: Her şeyden önce sakin olun. Çünkü ne olup bittiğinin farkındayız. Putin kötü bir durumda. Bir sürü insan kaybediyor ve Ukrayna'da savaşı kazanamıyor. Putin'i az çok tanıyorum. Çünkü birçok kez görüştüm.
4: Rutte, Batı İttifakı'nın kararlılıkla Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini ve Rusya'nın stratejik bir başarısızlık yaşadığını öne sürdü.
5: Milliyet Gazetesi'nin haberiyle devam edeceğiz. Tarihi buluşma, kritik görüşme diye yazıldı Trump ve Jinping'in bir araya gelişi. ABD'ye 11 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Trump'la çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın en önemli iki gücünün gündeminde Orta Doğu ve yapay zeka güvenliği vardı. Görüşme sonrası Trump harika geçti derken Jinping ise cepheleşme yerine işbirliği yapmaları gerektiğini söyleyip ABD ile Çin çatışırsa çok kayıp olur ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in birebir çatıştığını belki de biz hiçbir zaman görmeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın da birebir çatıştığını görmeyeceğiz. Ve ki savaşları üzerinden devam edebilir bu çatışmalar. Mesela bakın Asya Pasifik'e ne oluyor Çin ve Tayvan arasında. Savaşlara biraz da o gözle bakmak daha mantıklı olabilir. Devam. 5 kıtadan 150 Katolik din adamı İtalya'nın başkenti Roma'da Gazze için sokağa çıktı. Din adamları Gazze'deki soykırım yapan İsrail'i protesto etti.
4: İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı bu kez Katolik din adamları sokaktaydı. 5 kıtadan onlarca rahip ve rahibe katliamın durdurulması talebiyle papalığın merkezi Vatikan'a yürüdü. Dünyanın dört bir yanından Roma'da bir araya gelen 150 Katolik rahip, keşiş, rahibe ve bir psikopos İsrail'in Gazze ve Güney Lübnan'daki saldırılarını protesto etti. Eylemciler Vatikan'a giden ana bulvarda hayatını kaybeden 300 çocuğun adının yazılı olduğu dev bir pankart taşıdı. İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşte protestocular Vatikan sınırına girmedi. Aziz Petrus Bazilikası önünde toplanan din adamları Gazze ve Lübnan'da hayatını kaybeden siviller için dua etti. Katolik din adamları uluslararası topluma ve Hristiyan dünyasına çağrıda bulunarak İsrail'in Gazze'deki soykırımının ve bölgedeki saldırılarının derhal sonlandırılmasını istedi. Gösteriyi düzenleyen soykırıma karşı rahipler ağının 5 kıtada 2500'den fazla din insanı üyesi bulunuyor.
5: Yemen'de Husilerin saldırılarıyla tırmanan gerilim sürüyor. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti Husi mevzilerinin vurulduğu görüntüleri paylaştı. Suudi petrol devi Aramco ise petrol ihracatı için yeni rotalar arayışında olduğunu açıkladı.
4: Yemen'de Husilerle Suudi destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Hazm kentinde Husi mevzilerine düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Ancak İran destekli Husiler saha üstünlüğünü genişletmeyi sürdürüyor. Stratejik liman kenti Muha ve Kızıldeniz'deki kritik adaları ele geçiren Husiler, dünya ticaretinin %12'sinin geçtiği Babul Mendeb Boğazı'nı tam kontrol altına aldı. Suudi gemilerine abluka uygulayan Husiler başkent Riyad başta olmak üzere krallık genelindeki petrol tesislerine ve kentlere füze ve İHA saldırılarını artırdı. Suudi Arabistanlı yetkililer fırlatılan 6 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. Gerilime ve ihlallere kararlılıkla yanıt verilecek dedi. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco ise ablukalar ve saldırılar karşısında yeni ihracat rotaları arayışında. Babul Mendeb'in kapatılması ve Hürmüz Boğazı'nın devrede olmaması nedeniyle şirket 4. ve 5. alternatif kara ve deniz rotalarını incelemeye aldı. Aramco CEO'su Amin Nasser olası kesintilere karşı Japonya dahil yurt dışındaki depolama kapasitelerini artıracaklarını belirterek tedarik zincirini korumak için hızlı adımlar atacaklarını söyledi.
5: Hadi bir de ekonomi diyelim. Yaprak Irka Yıldız'la ekonomi vakti. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
0: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize. Şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Çünkü bugün artık haftanın son işlem günü. Hı-hı. Cumartesi, pazarda tatil. Güzel geçsin.
5: Evet, haftanın son işlem günü olarak siz ekonomistler bakıyorsunuz. Biz de haftanın son iş günü, evet. Yarın hafta sonu biraz daha tatil yapacağız diye bakıyoruz. Sizin için de tabii tatil başlıyor işlem günü bittiğinde ama biraz da düşünceli olanlar var. Altın yatırımcıları. Altın yine düşüyor. Yaprak, nereye gidiyor bu işin sonu? Bir düşüyor, bir çıkıyor, karar veremedi.
0: Vallahi bu sene zaten böyle belirsizlikler yılı olacağı söyleniyordu ekonomistler tarafından. Bunu kestirebilmek çok zor. Geçen hafta işte o yükselişlerde ya artık son mu buldu, yukarı yönlü hareketle mi devam edecek derken tekrar bir düşüş geldi. İstersen öncelikle bir piyasalara bakalım, döviz piyasalarına. Tabii. Sonra altını biraz daha geniş konuşalım. Dolar 48 lira 96 kuruşta, euro 56 liranın altında seyretti bu haftanın genelinde, onu söyleyelim. 55 lira 73 kuruş seviyelerinde, gram altın 6692 lira ama serbest piyasada yine 6700 liranın üzerinde. Birazdan sıcak verileri de paylaşırız. BIST 100'e baktığımızda ise 12.888 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul oldu. Borsadan yabancı çıkışları gördük ağırlıklı olarak, onu hemen ifade edelim. %2, %3'e yakın bir kayıpla kapattı. Tabii ki yani uzunca biliyorsun gündemde, neredeyse 1,5 haftadır bu fonlarla ilgili soruşturma, evet. Gözaltılar var, tutuklanmalar var. Tabii bunların yansımaları borsaya eksi olarak kaydedildi. Diğer taraftan çeyrek altına da baktığımızda çeyrek altında 10.941 lirayı görüyoruz. Yarım 21.882 lira. Tam 43.630 lira seviyelerinde. Kripto paralarda hafta genelinde yükselişleri görmüştük. Dün tekrar düşüşe geçti. İşte 88 bin dolarları gören bir Bitcoin görmüştük. 8 ayın zirvesi demiştik. 84.206 dolarda. Ethereum 2680 dolar. Litecoin 71 dolar. Ripple'a baktığımızda 1 dolar 53 sent seviyelerini paylaşabiliriz.
5: Peki o zaman şimdi biraz daha geniş konuşalım altını. Yani hep bir güvenli liman olarak bakılıyor ama kısa vadeli yatırımcı için artık çok da mantıklı bir araç değil gibi. Uzun vadede her zaman altın altındır zaten.
0: Tabii. Yani şöyle, zaten aslında sadece altın için belki özelleştirmemek lazım. Tüm yatırım araçları uzun vadede mutlaka kazandırır. Şimdi bizde genel eğilim şu. Bir şey yükselirken genel itibariyle yatırımcılar yönleniyor. O zaten bir doyma noktasına gelmiş oluyor. Sonrasında ise en ufak bir düşüşte panik yaparak satıyorlar.
5: Altın 8 bin liraya çıktığında millet kuyumcuların önünde kuyruk oluyordu.
0: Evet, bizde işte ulaştırmada Ali Bey var. Bizde Pınar'la zaman zaman kulaklarını çınlatırız. O seviyelerden aldı, hala bize soruyor. Şimdi yükselirken bir yatırım aracına girmek çok mantıklı değil. Hı-hı. Hatta ne diyoruz? Elinizdeki son parayla ya da işte kredi çekerek girmeyin. Öte taraftan bir malınızı satmayın, borç alarak yatırım yapmayın. Bunların hepsini söylüyoruz. Yatırım nasıl yapılır? Sizin gözden uzun süre çıkarmayı planladığınız miktarla yapılır. Dolayısıyla o öyle bir durumda siz panik de yapmazsınız düşüşlerde ve uzun vadeye baktığımızda da bu tür yatırımcılar kazanan oluyor.
5: Üstelik yükselen trenddeki bir araca yatırım yapmak da hızla giden bir treni atlamaya çalışmak gibi.
0: Çok doğru. Ya o kadar tehlikeli gerçekten. Çünkü piyasa koşulları nasıl, ne şekilde değişecek? Çok stabil bir ortam yok zaten. Jeopolitik gelişmeleri hep paylaşıyoruz. Giderek de yayılıyor biliyorsun. Hatta birçok ülkenin artık birçok ittifak kurduğunu da görüyoruz kendilerini koruma altına almak için. Dolayısıyla farklı bir dünya düzeninden bahsediyoruz. İşte sen tam ekonomiye girmeden önce Husilerin yeni saldırılarını paylaştın. Evet. Şiddetini artırarak devam ediyor. Bölge güvenliğini etkilediği için işte direkt de emtialar etkileniyor. Öte yandan da işte Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki o kriz devam ediyor, savaş devam ediyor. Bunların hepsi eksi olarak altının hanesine yazıldı. 6262 dolara kadar geri çekildi. Serbest piyasada 6725 lirada. Gümüşe baktığımızda o da 105 liraları paylaşıyorduk. 101 lirada 66-67 dolarda 63 dolara kadar geriledi. Ama ne arttı? Brent petrol arttı. İşte o az önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı o da 105 dolar seviyelerinde.
5: Altını kısa konuşuruz dedik ama konuyu açınca altın kapatamadık.
0: Evet.
5: Bir konumuz daha var, onu da ekleyelim de bari tamam, süremiz bitmeden. Şimdi konut fiyatları enflasyon artış hızının gerisinde kaldı. Fiyatlar düştü diyemiyoruz ama evet, kiralar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Kiralar yine her zamanki gibi uçuyor gidiyor. Nedir özellikle şu anda konut piyasasında son durum?
0: Evet, sözünü böldüm ama özellikle de İstanbul'da diyebiliriz.
5: Evet, tabii.
0: Şimdi evet, satılıklarda fiyatlar düştü. İstanbul'da geriledi. Hatta satılık fiyatları en fazla düşen il İzmir oldu. Ya bunun da tabii nedeni şu. Biliyorsun kredi faiz oranları oldukça yüksek. Hı-hı. Diğer taraftan yani yüksek miktarda bir peşinata sahip olması gerekiyor ki makul taksitlerle ödeyebilsin. Bir yandan beklemede olduklarını söyleyebiliriz. Bir yandan da mevduat faizleri hala yüksek biliyorsun. Birçok kişi de elinde olan parayı orada tutmaya devam ediyor. Bu yüzden biraz orada arz talep dengesi tersine dönmüş durumda. Ama Ağustos ayında satışlarda bir hareketlilik var. Ama kiralıklara baktığımızda enflasyon rakamlarında aylık artış oranı %31.79'du kira artış oranı. Hala daha altını göremedik. İstanbul gibi büyük şehirlerde de ciddi, yine satılık düşse de kiralık rakamlar oldukça yüksek seyrediyor diyebiliriz.
5: Peki Yaprak, çok çok teşekkürler değerli katkılar.
0: Ben teşekkür ederim.
5: Evet, ekonominin gündeminde konuştuk. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Söz sizde, etiketimiz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Aranın ardından birlikte.
1: TGRT FM.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği, temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber. İstanbul Esenyurt'ta eski koca sokağı birbirine kattı. Park halindeki araca çarpan adama kadının ailesi saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Tekme tokat dövülen adam araca binerek kaçtı. Kadının yakınları aracın camlarını yumrukladı. Olay polis ekiplerine bildirildi. Bulutla deniz birbirine bağlandı. Marmara Denizi'nde hortum oluştu. Yalova açıklarındaki hortum İstanbul'dan net şekilde görüldü. Vatandaşlar dikkat çeken o anları cep telefonuyla görüntüledi. Hortum 5 dakika boyunca gökyüzünde ilerledi, ardından gözden kayboldu. Herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Hortum sıcak soğuk hava kütlelerinin karşılaşması ve ani basınç değişimleriyle oluşabiliyor. Soykırımcı İsrail'in kolsuz bacaksız bıraktığı çocuklar. Onlardan biri 12 yaşındaki Salih Hamid. İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımı Salih'in hayatını yarım bıraktı. Ama neşesini, umudunu elinden alamadı. Evlerine düşen İsrail bombaları yüzünden küçük çocuk sol bacağını kaybetti. Yaşadığı ağır travmanın ardından ailesiyle birlikte Şati mülteci kampına sığınan Salih karanlığa teslim olmayı reddetti. Hayata küsmek yerine protez bacağını takıp çok sevdiği topun peşine koştu. Enkazın arasında arkadaşlarıyla futbol oynayan Salih'in yüzündeki o neşeli tebessüm ve azim görenleri umutlandırıyor. Gazze, dünyada çocuk amputasyonunun en yüksek olduğu bölgelerden biri haline geldi. Binlerce çocuk protez imkanlarından yoksun yaşıyor. Polisin dur ihtarına uymadı. Ekip aracına çarpıp kaçmanın bedeli ağır oldu. İstanbul Avcılar'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.
2: 2-3 el silah sesi duydum. Ekiplerimiz geldi zaten, mahalleyi direkt kapattılar.
1: Şüpheli şahıslar polis aracına çarparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Yakalanan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
2: Ekiplerimiz geldi, onları paketleyip gönderdiler, yani götürdüler.
1: Sürücüye 303.045 lira para cezası kesildi. Zarar gören polis aracı çekiciyle kaldırıldı. Manş Denizi'nde gerilim tırmandı. Aşırı sağcı bir saldırgan sığınmacıları taşıyan kurtarma botuna bıçakla saldırdı. Daniel Thomas isimli saldırgan siyah şişme bota defalarca bıçak saplayarak botu parçaladı. O anlar sosyal medyada yaklaşık 100 bin kişinin izlediği canlı yayına yansıdı. Thomas saldırı sırasında "Burası İngiltere, Fransa değil" diye bağırdı. Botta görevli personelin bulunmasına rağmen saldırısını sürdüren Thomas ardından olay yerinden uzaklaştı. İngiliz polisi olayla bağlantılı Thomas'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Arjantin sahillerinde gizemli balina ölümleri. Çok sayıda yavru balina kıyıya vurdu. Korkutucu çevre felaketi Peninsula Valdez kıyılarında yaşandı. Sadece bir plajda tam 29 yavru balina ölüsü sayıldı. Kıyıya vuran hayvanların neredeyse tamamının yavru olması uzmanları şaşkına çevirdi. Çevre aktivistleri ve uzmanlar su kirliliği, endüstriyel atıklar veya kaçak avcılık ihtimalleri üzerinde duruyor. Aylardır süren bu ölümler karşısında yetkililerin sessiz kalması ise bölge halkının büyük tepkisini çekti. Bilim insanları ölümlerin kesin nedenini belirlemek için laboratuvar incelemesi başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail televizyonunun canlı yayını sırasında dikkat çeken bir protesto yaşandı. Filistin destekçileri yayın yapan kameranın önüne geçerek Filistin bayrağı açtı. Göstericiler yayın boyunca bayrağı kameraya doğru tuttu. O anlar canlı yayına yansıdı. Protestonun İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacı taşıdığı belirtildi. Montreal sokaklarında ilginç görüntü. Bisiklet sürücüsü omuzlarında rakun taşıdı. Görenleri gülümseten olay kentin merkezinde yaşandı. Bisikletçi omuzlarındaki rakunla her şey gayet olağanmış gibi yoluna devam etti. Sevimli rakununsa korkup kaçmak yerine sürücünün omzuna sakin bir şekilde tünemesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan sevimli ikilinin o anları binlerce beğeni aldı.

Ana su borusu böyle patladı. Yerden fışkıran su dev bir fıskiyeye döndü. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde yaşandı. Kavşaktaki 91 santimetrelik boru büyük bir gürültüyle patladı. Çevre sakinleri patlama sesini önce bir bomba sandıklarını ardından suyun şiddetle gökyüzüne yükseldiğini

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım başlıklara. Üçüncü saat dilimimizdeyiz. Bakalım neler geliyor bugün ekranlarımıza üçüncü dilimimizde. Irak'ta terör sorunu bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde fon krizi de vardı. Getireceğiz ekranlarınıza. Yeni partiden iki yeni alternatif isim. İkinci başlığımız da böyle efendim. Yeni partinin isim krizine Anayasa Mahkemesi nokta koyacak. Yüksek Mahkeme yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini 29 Eylül'de görüşecek. Yenilik Partisi ise yeni partiye 10 gün süre verdi. Alternatif isimler hazırlandı efendim. Üçüncü başlık. Yavaş'ı istifaya götüren süreç ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti ama tartışmalar bitmedi. Yavaş'ın aslında ilk istifa girişiminin 11 Eylül'de olduğu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden bir gün sonra olduğu öğrenildi. Yakın çevresi o zaman ikna etti ama sonuç değişmedi tabii. Perde arkasını anlatacağız. Soykırımcıya Birleşmiş Milletler'de şok. Netanyahu genel kurulda kürsüye çıktı. Salon boşaltıldı. Çoğu lider ve temsilciler salonu terk etti. Kalanlar da onu protesto etti. Ve iki dev yan yana Xi Jinping ile Donald Trump bir araya geldi. 64 yıl sonra Trump bir ilke imza attı. Xi'yi uçağın kapısında karşıladı. Önemli açıklamalar da vardı. Bunları da ekranlarınıza getireceğiz. Tekrar hatırlayalım efendim etiketimizi. Söz sizde. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Devam ediyoruz.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev dağılımı belli oldu. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın imzasını taşıyan yazıyla 6 Genel Müdür Yardımcısının sorumlu olacağı başkanlıklar belirlendi. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a girişini yasakladı, gazetecilerle ilgili kararını verdi. Mahkeme kararı geçici olarak durdurdu. Gazeteciler hukuki süre sonuçlanana kadar Beyaz Saray'a girebilecek. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Erdoğan, süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız dedi. Fon krizi hakkında da konuştu. Sorumlular hesap verecek dedi.
2: Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
3: Gazze'deki soykırımı Birleşmiş Milletler Zirvesi'nden dünyaya bu sözlerle haykırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde Türkiye ile Irak arasında sağlanan Sincar mutabakatı vardı. Irak'la artık terörü değil refahı konuşacağız dedi.
4: PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Ayrıca Başıkan'ın devri konusunu ele aldık. Komşumuz Irak'la artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Terör örgütünün uzun yıllar faaliyet gösterdiği Sincar'daki son durumuna dikkat çeken Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
4: Terörsüz Türkiye bizim için günübirlik bir mesele değil. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Buna takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
3: Erdoğan fon soruşturması ile ilgili de ilk kez konuştu. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek dedi. Türk ekonomisine ilişkin risk bulunmayacak olmadığını söyledi.
4: Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye hakkı yoktur. Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki

0: ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
1: Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin eleştirilerini de yineledi. Erdoğan özellikle veto yetkisinin kaldırılması çağrısında bulundu.
0: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşik Milletler'den söz ediyoruz. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşik Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Veto mekanizması kaldırılsın.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte imzalanan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik baskı ve tehditleri de değerlendirdi.
0: Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
1: ABD-İran gerilimi nedeniyle gündeme gelen Hürmüz Boğazı'ndaki krize değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji ve ticareti etkilediğine dikkat çekti.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil, Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır. Biz bir an evvel müzakere zeminine dönülmesinin gerektiğini bütün muhataplarımıza anlatıyoruz.
2: Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Terör yerine huzur geliyor manşeti yer aldı efendim. Milliyet gazetesinde New York'taki temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması için komşumuzla artık terörü değil, huzuru konuşmak istiyoruz dedi. Ve Milliyet Gazetesi'nde de iki ayrı başlığa ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması. Netice çok yakında olacak ve Irak'la Sincar istişaresi diye devam ediyor. Aynı zamanda terörsüz bölgede yeni mimari manşetini de görüyoruz. İkinci Kandil olarak adlandırılan Sincar'da devlet otoritesine bağlı olmayan yapıların silah bırakmasının sağlanması, ardından da Türkiye'nin kademeli olarak Başıka'da askeri varlığını azaltmasını öngörüyor. Mutabakat Ankara'nın terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi açısından kritik önem taşıyor. Suriye'de SDG'nin entegrasyonu sürecinin Irak'taki bu süreç açısından emsal oluşturduğu belirtiliyor efendim. Yani SDG'nin Suriye entegresine benzer bir olayı da burada Irak'ta göreceğiz. Efendim şimdi yeni partinin isim krizine Anayasa Mahkemesi nokta koyacak. Yüksek Mahkeme yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini 29 Eylül'de görüşecek. Yenilik Partisi ise 10 gün süre verdi Özgür Özel ve ekibine. Alternatif isimler arıyor şimdi yeni parti.
3: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydı kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
1: Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle yeni partiden şikayetçi oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ihtar çekti, isim değiştirin dedi. Değişiklik yapılmayınca dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Yüksek Mahkeme 29 Eylül'de yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini ele alacak.
4: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
1: Anayasa Mahkemesi esastan karar verebilir ya da parti temsilcilerinin savunmalarını isteyebilir. Yüksek Mahkeme isterse başvuruyu erteleyebilir.
5: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir. Yeni bir isim belirleyinceye kadar.
1: Yeni parti ise aleyhte bir karar çıkma ihtimalini düşünerek iki alternatif isim hazırladı.
6: İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi. Bu kadar basit, anlatabiliyor muyum?
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın muhtemel iki ismi işte böyle duyurdu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a da adeta res çekti.
6: Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, ben de bu iddiadan vazgeçeyim. Ya arkadaş, memleket bu kadar ucuz falan değil.
7: Bir arkadaş işte bizden şunu istedi, Öztürk Yılmaz bunu istedi, geldi bunu istedi falan açıklama yapmış. Biz kimseye gitmedik.
1: Yeni ve Yenilik Partisi isim krizini aşmak için bir aydır ittifak ve birleşme seçeneklerini görüşüyordu. Ancak görüşmeler tıkandı. Yenilik Partisi olağanüstü toplandı. Yılmaz yeni partiye seçimini yap diyerek 10 gün süre verdi.
7: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa isim sorununu, yeterlik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Arkası Yarın. Monte Cristo 25. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinde alan Fernand, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Derken Dante, evinde verdiği bir yemek sırasında savcı Wilfor'la Dankler'ın karısının yıllar önceki gayri ahlaki ilişkilerinden doğan bir çocuğu öldürmek istediklerini isim vermeden ortaya atınca Wilfor ve Madame Dankler paniğe kapılır. Daha sonra nişanlısı Mercedes'i elinde alan Fernand'ın, daha doğrusu şimdiki adıyla General Morcerf'in evinde verilen bir davete katılır. Ancak yapılan ikramların hiçbirini kabul etmez.
1: Sen haklıymışsın anneciğim. Kont gerçekten de bu evde hiçbir şey yememeye kararlı.
2: Sana söyledim oğlum. İnsan bu sıcakta soğuk bir şey içmez mi?
1: Kont içkiyi sevmez anneciğim.
2: Meyvede mi sevmez?
1: Şey, bildiğim kadarıyla kendi evinde yer.
2: Bunu şimdi anlarız. Monsieur Morcerf, misafirlerimizi içeride bunaltıyorsunuz. Niçin bahçeye çıkarıp biraz temiz hava almalarını sağlamıyoruz?
3: Doğru söylüyorsunuz madam. Burası gerçekten çok sıcak oldu. Misafirlerimizi bahçeye çıkartalım.
2: Salon çok sıcaktı değil mi Monsieur Comte?
4: Evet madam. Bahçeye çıkmakla isabet buyuruldu.
2: Kolunuza girdiğim için bana kızmadınız ya Monsieur.
4: Hayır ama elbiseniz çok ince. Titrediğinizi hissediyorum.
2: Benim kızlık adımı biliyor musunuz Monsieur?
4: Hayır madam ama inanın bunu öğrenmek gibi bir merakım da yok.
2: Adım Mercedes Monsieur. Bu isim size bir şey hatırlatmıyor mu?
4: Hayır madam.
2: Ya Katalan köyü?
4: Söylediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum madam.
2: Özür dilerim Monsieur. Size özel bir soru sorabilir miyim acaba?
4: Sizi dinliyorum madam.
2: Oğlum Albert'i gerçekten seviyor musunuz?
4: Dostlarım çoktur madam. Oğlunuz da onlardan biridir.
2: Yanınızdayken emniyette olacağına dair bana söz verebilir misiniz?
4: Anlayamadım madam.
2: Yani onu her türlü tehlikeye karşı koruyacağınıza söz verir misiniz?
4: Oğlunuzu ölümden kurtardığımı biliyorsunuz madam.
2: Beklediğim cevap bu değildi mi Özgür?
4: Eğer sizi rahatlatacaksa söz veriyorum. Oğlunuza benden bir zarar gelmeyecektir.
2: Teşekkür ederim efendim. Buna ne kadar sevindim bilemezsiniz. Tereddüdümü saçma bir annelik içgüdüsü olarak kabul ediniz lütfen.
4: Ben bekar bir adamım madam. Evlat sevgisinin ne olduğunu bilmem. Hislerinize ortak olamadığım için beni bağışlayın.
2: Bağışlanacak biri varsa o da benim Monsieur. Bakın üzümler ne kadar olgunlaşmış. Bir salkım koparıp vereyim mi size?
4: Özür dilerim madam. Ben siyah üzüm sevmem.
2: O halde şeftali yersiniz herhalde. Sakın bunda sevmediğinizi söylemeyin. Aksi halde sevdiğiniz bir meyve buluncaya kadar bahçeyi dolaşacağım.
4: Canım bu akşam hiç meyve yemek istemiyorum adam.
2: Monsieur doğulu olduğunuzu söylüyorsunuz. Osmanlılarda güzel bir geleneğin olduğunu duymuştum.
4: Nasıl bir gelenekmiş bu?
2: Aynı çatı altında ortaklaşa yenen ekmek ve tuzun hakkı unutulmaz ve dostluğu da ebedidir derler.
4: Ama biz Fransa'dayız adam. Osmanlı ülkesinde değiliz. Burada tuz ve ekmeğe değil, paraya, mevkiye ve rütbeye önem verilir.
2: Ama biz dostuz değil mi? Lütfen cevap verin. Dostuz değil mi?
4: Elbette madam. Neden olmayalım?
2: Monsieur, şu sözlerinizin samimi olduğuna öyle inanmak istiyorum ki. Doğru mu Monsieur? Çok gezmiş, çok görmüş ve çok ıstırap çekmişsiniz.
4: Doğrudur madam. Çok ıstırap çektim.
2: Peki şimdi mutlu musunuz?
4: Sızlandığımı duyan olmamıştır.
2: Bugünkü mutluluk kalbinizi yumuşatmaya yetmedi mi?
4: Bugünkü mutluluğum dünkü sefaletime denktir madam.
2: Yanlış hatırlamıyorsam bekar olduğunuzu söylediniz ama hareminizde genç bir hanım varmış.
4: O satın aldığım ve hürriyetini bağışladığım bir cariyemdir. Hayatta kimsesi olmadığı için beni terk etmedi. Babası bir ihanet sonucu saltanatını ve hayatını kaybetmiş değerli bir Osmanlı paşasıydı.
2: Demek yalnız yaşıyorsunuz.
4: Evet madam, yalnız yaşıyorum.
2: Kardeşiniz, babanız, anneniz yok mu?
4: Hiç kimsem yok.
2: Sizi hayata bağlayan biri olmadan nasıl yaşıyorsunuz?
4: Suç bende değil madam. Bir zamanlar genç bir kızı sevmiştim. Evlenecektik. Kaderin acı bir cilvesi beni ondan kopardı. Seneler sonra döndüğümde sevgilimi evli buldum. Bekleyecek ve mezarıma bile sadık kalacak kadar beni sevdiğini sandığım bu kız hayatını başka bir erkekle birleştirmişti.
2: Bu kadını tekrar gördünüz mü?
4: Hayır.
2: Size ıstırap çektirdiği halde onu affettiniz yani, öyle mi?
4: Evet madem. Ama sadece onu.
2: Sizi ondan ayıranlardan hala nefret ediyor musunuz?
1: Anneciğim, felaket, felaket, büyük bir felaket.
2: Ne oldu Albert?
1: Monsieur Villefort, karısıyla kızını almaya gelmiş.
2: Felaket bunun neresinde oğlum?
1: Markiz Saint Meran Paris'e gelmiş. Kocasının Marsilya'dan çıktıktan sonra ilk durakta öldüğünü söylemiş.
2: Aman Allah'ım, ne büyük bir felaket.
4: Özür dilerim, bu Monsieur Saint Meran kimdir efendim?
2: Kraliyet savcısının eski kayınpederi. Yani Valentin'in dedesi.
4: Hatırladım, hatırladım. Evini satın aldığım kişi. Çok üzüldüm.
1: Franz'ın evlilik işi de böylece geriye kalmış oldu.
4: İzin verirseniz ben artık gideyim madam.
2: Bir dakika Monsieur Comte. Dostuz öyle değil mi?
4: Dostunuz mu? Madam, bu şerefe kendimi layık bulamıyorum. Ama biliniz ki sadık hizmetkarınızım.
2: İyi geceler Monsieur.
1: Annemle niçin anlaşamıyorsunuz efendim?
4: Kim? Biz mi? Daha biraz önce yanınızda dost olduğumu söylemedim mi?
1: Bilmem. Ne zaman ikinizi birlikte görsem birbirinize acı veriyormuşsunuz gibi geliyor bana.
5: Monte Cristo'nun intikam halkalarından kraliyet savcısı Villefort, ölen hanımından olan kızı Valentin'i evlendirmeye hazırlanıyordu. Önce damat adayı Franz Paris'e gelmiş, bunu kraliyet savcısı Villefort'un yaşlı kayınvalidesi ve kayınpederi takip etmişti. Fakat çok geçmeden bu iki yaşlı insandan önce baba, sonra da anne, esrarengiz bir şekilde aniden öldüler. Bunun üzerine aile doktoru savcı Villefort'la görüşmek istediğini bildirdi.

0: Sizi bahçeye ciddi bir şüphemi dile getirmek için çağırdım Monsieur.
1: Ne şüphesi doktor?
0: Monsieur, eğer tedbir alınmazsa bu iki felaketi başka felaketler de izleyecektir.
1: Daha açık konuşun Monsieur, ne demek istiyorsunuz?
0: Önce kayınpederin sonra da kayınvaliden ölümü normal bir ölüm değildi. Yani kısaca her iki ölüm sebebi de zehirlenmedir Monsieur.
1: Ne? Hayır, olamaz.
0: Maalesef gerçek bu. Kayınvalideniz Burisine veya Strychnine ile zehirlenerek ölmüştür.
1: Doktor, yalvarırım bana acıyınız. Benim evimde yaşlı bir misafiri zehirleyecek kim olabilir ki?
0: Bu kadının düşmanı var mıydı? Daha doğrusu ölmesiyle büyük bir menfaat elde edecek kimse var mıydı?
1: Hayır Monsieur, hayır. Kızım Valentin onun tek mirasçısıdır. Fakat kızım için asla böyle bir şey düşünemem.
0: Her kimse aileden biri bu işi yaptığı anlaşılıyor.
1: Peki bana ne tavsiye edersiniz doktor?
0: Siz bir kanun adamısınız Monsieur. Ne yapmanız gerektiğini benden daha iyi bilirsiniz. Elbette tahkikat yapacaksınız. Aksi halde başkaları da ölecektir.
1: Evet, anlıyorum.
0: Dürüstlüğünüze inanarak bu teşhisimi kimseye söylemeyeceğim. Ancak ikinci bir zehirlenme vakası olursa artık gerçeği gizlemeyeceğimi bilmenizi isterim.
1: Size minnettarım doktor. Size söz veriyorum, durup dinlenmeden en gizli vasıtalarla tahkikat yapacak ve faili meydana çıkaracağım.
0: Size inanıyorum Monsieur. Hadi eve dönelim artık.
1: Dönelim.
2: Kaderin bir cilvesi olarak savcı Wilfor'un kızı Valentin, babasının düşmanı armatör Moral'in genç oğlu Maximilian'e kaptırmıştı gönlünü. Valentin babasının başkasıyla zorla yaptırmak istediği evliliği son ana kadar bekleyecek, başka bir çıkış yolu kalmazsa sevgilisiyle kaçacaktı. Son ümit olarak sevgilisini felçli dedesiyle görüştürmeye karar verdi.
3: Dedeciğim.
4: Valentin.
3: Dedeciğim, büyükannemin öldüğünü biliyorsunuz değil mi?
4: Evet. Hizmetçi söyledi.
3: Görüyorsunuz ya, artık bu dünyada beni seven sizden başka hiç kimsem kalmadı. Bu yüzden de her sırrımı size açabilirim.
4: Valentin, bu delikanlı kim?
3: Adı Maximilian Morel. Marsilyalı tüccar Morel'in oğlu. Kendisi sipahi yüzbaşısı olur.
4: Babasını tanıyorum. Sıkı bir bonapartçıydı. Sen de öyle misin?
2: Evet Mesih.
4: Aferin sana.
3: Dedeciğim, ben şimdi dışarı çıkıyorum. Onun size söyleyecekleri varmış.
2: Saygıdeğer efendim, Valentin size kim olduğumu söyledi. Ben onun söylemediklerini söyleyeceğim size.
4: Söyle bakalım.
2: Ben efendim Valentin'i büyük bir aşkla seviyorum. O da beni çok seviyor. İkimiz de zorla yapılmak istenen bu evliliğin olmaması için dua ediyoruz. Eğer öyle bir şey olacak olursa Valentin'le birlikte kaçacağız.
4: Demek torunum beni yalnız bırakacak.
2: Başka çaremiz yok Monsieur Nuvardi'ye. Aksi takdirde o sevmediği birisiyle evlenecek, ben de canıma kıyacağım. Belki sizi üzeceğiz. Ama eğer babası hala Valentin'i Franz'la evlendirmek isterse bu planı gerçekleştirmek zorunda kalacağız. Ve kaçacağız. Buna izin veriyor musunuz?
4: Hayır. Hayır olmaz.
2: O halde ben de Franz'a giderek erkekçe düello teklif ederim. Ya o beni ya da ben onu öldürürüm.
4: Olmaz. Bu çözüm değil.
2: O halde ne yapayım efendim? Göz göre göre hem Valentin hem de ben mutsuz mu olalım yani?
4: Hayır, hayır. Bu işi bana bırakın. Valentin asla Franz'la Epina'yla evlenmeyecek.
2: Sahi mi?
4: Evet.
2: Böyle söylediğinize göre bu evliliği bozmanın bir yolunu biliyor olmalısınız.
4: Biliyorum.
2: Peki efendim. Size güveniyorum. Ve bir kere daha soruyorum. Yani hiçbir şey yapmayıp beklediğim takdirde torununuz Valentin'le Franz Epinay'ın asla evlenmeyeceğini garanti edebilir misiniz bana?
4: Ederim.
2: Şimdi içim rahat etti işte. Artık gözüm kapalı evime gidebilirim. İzin verirseniz Valentin gibi sizi de alnınızdan öpebilir miyim efendim?
4: Evet.
2: İyi geceler mi var diye dedi.
4: Sen iyi bir çocuksun Maximilian.
2: Valentin ile Franz arasındaki zoraki nikah merasimi başlamıştı. Ancak nikahın başlamasına az bir zaman kala beklenmedik bir şey oldu. Savcı Bilfort'un felçli babası ve eski Bonapartçı Novardi'ye damat adayı Franz'a babasını öldürenin kendisi olduğunu söyleyerek o tarihte yapılan ölüm düellosunda düzenlenen belgeleri gösterdi. Bunun üzerine şaşkına dönen Franz, Valentin'le evlenmekten vazgeçerek Paris'i terk etti.
3: Kurtulduk Maximilian. Kurtulduk sevgilim Müjde.
2: Kurtulduk mu? Nişan gerçekten bozuldu mu?
3: Evet Maximilian. Sonsuza kadar bozuldu.
2: Peki bunu kime borçluyuz? Hangi sihirli el saadetimizi bize geri bağışladı?
3: Kim olacak? Novardi'ye dedem. Hepsini perişan etti.
2: Ona güvenip beklemekle ne iyi etmişim. Diğer yandan Monte Cristo kontu düşmanlarına karşı tezgahladığı tuzaklarına devam ediyordu. İtalyan soylusu olarak tanıttığı sahte Andre Cavalcanti Paris sosyetesinin gözdesi olmuştu. Herkes onu kont diye çağırıyor, ziyafetlere, balolara davet ediyor, zenginler evde kalmış kızlarıyla evlendirmek için ellerinden geleni yapıyordu. Bunların başında banker Danglar geliyordu. O, bu yağlı avı kimseye kaptırmak niyetinde değildi.

0: Çok hoş bir çalışı var. Kim bu usta müzisyen Mösyö Danglar?
1: Kızım Eugenie Kontum. Yanında da kim var biliyor musunuz?
0: Hayır.
1: Vicont André Cavalcanti.
0: Sahi mi? Demek söylenenler doğruymuş.
1: Hangi söylenenler?
0: André Cavalcanti'nin evinizden dışarı çıkmadığı.
1: Doğrudur Monsieur Comte. André ile kızım birbirlerine çok güzel yakışıyor.
0: Aman Monsieur, bunu Albert Morcerf duymasın. Çünkü kızınız hala onunla nişanlı ve babasına verilmiş bir sözünüz var.
1: Söz mü? Söz dediğiniz şartlara bağlıdır Monsieur. Bir baba her şeyden önce kızının istikbalini düşünmek zorundadır. Morcerf'ler de kim oluyormuş? Geçenlerde söyledim size. General Morcerf fırsatları değerlendirmiş eski bir balıkçıdır. Soy sop hak getire. Hem biliyor musunuz, beklediğim mektup da geldi.
0: Ya hani beni bir haberdar edecektiniz?
1: Monsieur, mektup daha bu sabah elime geçti. İşte sizi çağırmamın sebebi de bu. Öyle şeyler biliyorum ki açıkladığım takdirde General Morcerf'i nefer seviyesine düşürebilirim. Büyük bir skandal kopar Monsieur. Büyük bir skandal.
0: Beni meraklandırıyorsunuz Monsieur Danglar.
2: Vicont Albert Morcerf teşrif ettiler efendim.
1: Buyursun. Vicont'muş. Balıkçının oğlundan Vicont mu olurmuş? Tam da gelecek zamanı buldu.
0: Monsieur, delikanlıya haksızlık ediyorsunuz. Babasının geçmişinden ona ne?
1: Nasıl ne?
0: Unutmayın, genç Albert hala kızınızla nişanlı bulunuyor. Ben bu gencin istikbalini çok parlak görüyorum.
1: Bense çok karanlık görüyorum. Karar verdim, nişanı bozacağım.
0: Ama nasıl olur?
1: Bal gibi de olur. Yunanistan'dan mektup geldikten sonra tam kararımı verdim. Nişan bozulacak.
3: Monte Cristo Ablo'nun 25. bölümünü dinlediniz. 26. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Önemli reklamlar.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Hayırlı cumalar diyelim. Haftanın hem son çalışma günündeyiz hem de tatile en yakın olduğu günündeyiz. Bir de cuma üzerine tabii. Cumanın bereketi de bizimle beraber olsun inşallah. Gün boyu yaptığımız her işi kolaylıkla yapalım. Zaman sanki durmuş da biz o işi çarçabuk yapmışız. Sonrasında bize zaman kalmış. Bizim kendi işlerimiz ya da özel hayatımız, biraz kendimize vakit ayırmak, böyle işlere de bir parçacık fırsat bulabilelim. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Bugün ben Hülya, ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. Aynı zamanda sevgili İbrahim'in manevi katkılarıyla yayındayız. Böyle kalabalık 3 kişilik bir ekip olduk bugün. Efendim günümüz güzel geçsin ama bu güzel geçme temennisine somut adımlarla destek olmak lazım. Ne yapabiliriz günün güzel geçmesi için? Bir kere zor geceleri var insanların. Uyuyamadığı, hasta olduğu, hastasının olduğu, kafasında düşüncelerin olduğu, geçim sıkıntısının olduğu. Ama sabaha ulaşmak bize bir mesaj veriyor. Diyor ki gece karanlıktı, hiçbir şey göremiyordun. Hiçbir umut yok gibiydi ama bak güneş doğdu. Yeniden hayatın içine katılacaksın. Bismillah, bugünün bereketiyle problemler yavaş yavaş tek tek çözülecek. Bazen hızlı, bazen böyle arka arkaya hepsi birden çözülüyor. Ama bazen de hepsi birden geliyor. Hepsi birden geldiği gibi hepsi birden gidebilir de. O yüzden biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Çalışmaya, iyi niyetli olmaya, bismillah deyip hani büyükler öyle derdi, sağ ayakla güne başlamaya niyet edeceğiz. Şu saat olmuş, hala yatakta. Hala günle ilgili bir planı yok. Ya o kalksam da bir, kalkmasam da bir diyenler varsa onlara da bir mesajımız var. Tabii onlar için de mesajsız gelmedik bugün. Kalksanız da bir, kalkmasanız da diye bir yaşam yok. Yaşadığınız sürece nefes almanın, ayağa kalkmanın, yürümenin, bir şeyler yiyip içmenin, bir dosta selam vermenin, sokakta bir kediyi sevmenin, bir kuşa birazcık ekmek bırakmanın, arkadaşlarla karşılaştığınızda sohbet etmenin, çalan telefona cevap vermenin hayatımıza ne büyük farklar kattığını bilemezsiniz. O yüzden biz iyi niyetle günümüzün güzel geçeceğini düşünerek her zaman olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz. Nefes almak çok kıymetli ama aynı zamanda bir sorumluluk. Çünkü nefes aldığımız her an istediğimiz hedefe doğru biraz yürüdüğümüz gibi yanlış yollara sapma riskini de beraberimizde taşıyoruz. O yüzden niyetimiz hayır olsun, akıbetimiz de hayır olsun inşallah bu güzel günde. Hem biz ikinci bölümde biraz gençlerden konuşacağız. Şimdi malum okullar açıldı. Gençlerin, çocukların daha çok ekran başında olduğu, masa başında ders çalıştığı, okulda oturduğu günlerdeyiz. Şimdi bu günlerde çocukların hayatına biraz spor katmak çok önemli. Çocuklar neden hareketli olmalı sorusunun cevabını çok büyük bir isimden alacağız. Neden çocuklarda obezite bu kadar artıyor? Gençler niye obez? Bu sorunun cevabını bulacağız birlikte. Yine çok sorulan bir sorunun cevabını Türkiye Hastanesi'nden Profesör Doktor Sebahattin Destek'ten alacağız. Acaba mide küçültme ameliyatı olmalı mıyım? Bu ameliyatların altında nasıl bir teknoloji var? Kimlere uygun? Kimlerde nasıl etkileri var? İşte mide küçültme ameliyatı oldum artık, tamam kilo problemim bitti. Bu gerçek mi? Bunların hepsini ikinci bölümde soracağız, öğreneceğiz.

İstanbul trafiği bildiğiniz gibi kazalar, araç arızaları, %50 trafik yoğunluğu. İşe geldik çok şükür. Araç arızalarından biri tam da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde sağ şeritte bir şerit trafiğe kapalı ve köprü trafiği neredeyse Çekmeköy çıkışına kadar ulaşmış durumda. Halbuki mesela bu araç arızası olmasa bugün bu köprüde trafik olmayacaktı, öyle söyleyeyim. İşte aracımızın bakımını yaptırmak da bir sorumluluk. Hani bugün uyandınız, yapacak bir işim yok. Bir bakın bakalım, belki aracınızın bakıma ihtiyacı vardır. Belki de bugün onunla ilgilenmeniz gerekiyordur. Hele de uzun yola çıkacaksanız, şimdi hafta sonu yakın yerlere gidelim diyorsanız ama yine de bir kilometre yapacaksanız araç bakımı çok önemli. Belki bugün buna da biraz vakit ayırabilirsiniz. Kazalar var Avrupa yakasında, araç arızaları var. 3 kaza, 3 araç arızası Avrupa yakası oldukça yoğun. Kazalardan biri Florya Sefaköy yönünde E5'te Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu var. Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde dün de araç arızası vardı. Bugün de aynı yerde bir araç arızası var. Dün de bu noktada kaza vardı. Bugün de Basın Ekspres 250 Güneşli yönünde burada araç arızası vardı. Dün bugün kaza var. Bir diğer kaza yine E5'te Ok Meydanı Haliç yönünde sağ şeritte. Bir şerit trafiğe kapalı ve bu bölgede Ceviz Bağ'dan başlamak üzere yoğun. Sonrasında köprü rahat. Temi kullanacak olanlar için Firuzköy Isparta Kule arasında trafik var. Hassal Seyrantepe trafiği var ama sonrasında trafik rahat. Sahil yolu tarihi yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros bulvarı, bunlar da kullanılabilecek güzergahlar, çok rahat. Bugün E5 yoğun, onu kullanmamakta fayda var. Temde de saydığım noktalarda yoğunluk var. Sahil yolu rahat, bunu bir kez daha hatırlatayım. Hem güzel bir deniz havası almak, güzel bir manzara görmek, hem şöyle bir tarihi yarımadayı dolaşmak, sonrasında birinci, ikinci köprüye bağlanmak iyi bir alternatif olabilir. Biraz önce Florya'da Sefaköy yönünde kaza demiştim. Sahil yoluna dönmek için hemen Küçükçekmece'de sahil yolundan devam ederseniz çok rahat edersiniz. Azıcık da olsa trafikten kurtulmuş olursunuz. Anadolu yakasına geçelim. Anadolu yakasında Sancaktepe'den Ataşehir istikametine yoğunluk var. Temde E5'te Maltepe'ye yaklaşırken başlayan trafik yoğunluğu Bostancı'ya kadar devam ediyor. Sahil yolu Anadolu yakası gibi rahat değil. Tuzla yoğun, arkasından Maltepe yoğun, Bostancı yoğun, Caddebostan yoğun bu noktalarda. Bağdat Caddesi ters istikamette yoğun. Sahil yolu, Boğaz sahil yolu çift yönlü yoğun akıcı. Bunları da hatırlatmış olalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu %49'a geriledi şu an itibariyle. Gelelim hava durumuna. Ne demiştik? Hafta sonunu görmek için Cuma'yı bekleyelim. İşte İstanbul'da yağmurlu bir hafta sonunun hemen arefesindeyiz efendim. Parçalı bulutlu bir gün var bugün İstanbul'da. Sıcaklık şu anda 19 derece, gün içinde 23 dereceyi göreceğiz. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı yağmur var. Sıcaklık salıya doğru düşecek. Onu da hatırlatalım. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Bu hafta sonunu serin geçireceğimiz yağmurun artık etkili olacağını, sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettireceğini gösteriyor bize. Önümüzdeki haftanın raporu çıkmadı. O yüzden hani işte düğünler, organizasyonlar, toplantılar, etkinlikler, hep bunlar özellikle açık alandaysa, hatta açık alanda değilse bile trafik yoğunluğu sebebiyle hava durumuna çok bağlı. İşte bir yerde bir etkinlik yapıyorsunuz diyelim ki şirketinizle ilgili, yeni bir şube açacaksınız veya misafirlerinizi davet ettiniz ve bir saat belirlediniz, dediniz ki saat 11'de açılışımız var. Ama İstanbul trafiğinde o 11.30 oluyor. Dolayısıyla siz açılışın saatini 10.30 gibi açıklayın ki anca 11'e kadar toplansın insanlar. Yağmur bu yüzden önemli. İşte bu yüzden etkinliklerde hep gözümüz hava raporunda, acaba önümüzdeki hafta nasıl olacak diye görmeye, en azından uzun vadeli raporları takip etmeye çalışıyoruz. Kolay gelsin diyelim bu tür etkinliklerin içinde olanlara. İnşallah hafta sonu havanız güzel tutar. Hem İstanbul'dan başkent Ankara'ya geçelim. Bakalım Ankara'da durum nedir? Ankara'da şu anda sıcaklık 15 derece. Burada dün gece çok soğuktu. Gece sıcaklığı 9 dereceye kadar düştü. Ankara'da da öyleymiş, şimdi bakıyorum. Tek haneli değerleri görmeye başladık artık gece sıcaklıklarında. Gündüz sıcaklığı bugün 20 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü 24 dereceyi görecek. Hafta sonu yağış yok ama pazartesi günü 19 dereceye gerileyecek ve Ankara'ya yağmur gelecek, tahminler böyle. İzmir'e geçelim. Hep böyle İzmir'e geçerken
sıcak İzmir demeye alışmışım. Ama yine de tabii İstanbul'da Ankara ile karşılaştırıldığında hala gündüz sıcaklıkları yüksek. Gece sıcaklıkları orada da artık 15 derece civarına gerilemiş durumda. Şu anda 20 derece İzmir'de sıcaklık, 25 dereceyi görecek. Cumartesi günü yağış yok ama pazar günü yağış var. İstanbul'da cumartesi pazar yağış var dedik. İzmir'de pazar günü yağış var. Önümüzdeki 5 günün tek yağışlı günü pazar günü, şansınıza. Çalışmayanlar, biraz dışarıda olmak isteyenler, pazar günü hava yağmurlu ama sonrasında açacak. Şöyle bir haritayı açalım bakalım. Haritamız bize ne söylüyor? Bugün Karadeniz kıyılarında yağış var. Samsun'dan başlayacak, Ardahan'a kadar devam ediyor. Aşağıda bu yağışlar Gümüşhane'den Erzincan'a kadar gök gürültülü sağanak olarak sarkıyor. Yine Akdeniz'in doğusunda bugün Hatay ve Adana'da gök gürültülü sağanak yağışlar var. Onun dışında Türkiye genelinde hava açık, az bulutlu diyebiliriz. Yarın Trakya yağış alacak, İstanbul dahil. Karadeniz'de bugün yağış alan yerlerde yağış yarın da devam edecek. Ama Gümüşhane ve Erzincan'da yağış yok. Pazar günü ise bu yağış Marmara'nın tamamında, Karadeniz'in batısında, Ege'nin tamamında ve Akdeniz'in batısında etkili olacak. Şöyle düşünebiliriz, Zonguldak'tan, Bartın'dan aşağı Konya'ya doğru bir çizgi çizelim. Bunun batısında kalan her yerde gök gürültülü sağanak yağış var pazar günü. Karadeniz kıyılarında ise Ordu, Artvin arasında yağışlar var. Pazartesi günü bu yağış tüm Türkiye'ye yayılacak. Batıda biraz yükselecek, Trakya, yine kıyı Ege, Akdeniz'in batısı, Antalya'da dahil olmak üzere yağış bu bölgelerden çıkacak ama geçici süreyle. Salı günü yine Marmara bölgesinin geneline, Karadeniz'in tamamına, İç Anadolu bölgesinin batısına, Antalya'ya, Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneydoğu ucuna, Şırnak, Hakkari'ye gök gürültülü sağanak yağış gelecek.

Takvim yaprağımıza da bakalım. Bize bir önerisi var mı takvim yaprağımızın? Bir görelim. Haftanın sonuna geldik. Aynı zamanda ayın da sonuna geliyoruz. Bakın 25 Eylül Cuma günündeyiz. Takvim yaprağımız bize bugün için bir öneride bulunmuş. Ezogelin çorba, omlet, makarna, helva demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Artık helva, tahin, tahinle yapılan yemekler, bunlar sofralarımıza girmeye başlayacak. Tahin bizim bedenimizi ağır metallerden temizleyebilen ender gıdalardan bir tanesi. Ama yanmamış olması gerekiyor. İçindeki o yağ çok kıymetli çünkü. Bununla beraber tahini pekmezle karıştırmaya çok alışmışız. Bu da tahinin kalori değerini çok yükseltiyor. Onun yerine tahini mesela humusta olduğu gibi nohutla karıştırmak. Yine tahini közlenmiş patlıcanla karıştırmak. Bunlar daha sağlıklı alternatifler. Ama pekmez sağlıklı değil mi? Tabii ki sağlıklı. Orada da yine bir kaşık tahin, bir kaşık pekmez karışımı. Bizim eğer günde bir kaşık pekmez yiyorsanız güzel lezzetli bir tat elde etmemizi sağlayacaktır. Tahin sindirim sistemi açısından da çok kıymetli. Bazen böyle üzerinde yağı çıkıyor tahinin. Eğer o yağı tekrar tahinin içine karıştırmak istemiyorsanız bir yere süzüp alabilirsiniz. Bu da, bu yağ da özellikle döküntüler, küçük yaralar ya da kesikler, yani derinin kendini hızla tamir etmesi gereken yerlerde çok işinize yarayacaktır. Ama çok çabuk okside oluyor. O yüzden koyu renk cam şişenin içinde buzdolabında saklamanızı öneriyoruz.

Biz bir taraftan da tabii okulun açılması sebebiyle günümüzü planlarken biraz okul çevresindeki trafiği de göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz. Okul çevresinde sabah saatlerde eğer ikili eğitim öğretim yapılıyorsa yine öğle saatlerde ve akşam saatlerinde çok ciddi bir yoğunluk var. Neden bilmiyorum. Eskiden çocuklar yürüyerek okula gider gelirlerdi. Şimdi artık çocuklar yakın mesafede bile olsa servisle ya da ailelerinin arabalarıyla gidip geliyorlar. Hele anne araba kullanıyorsa, şimdi baba diyelim ki işe gitti. Anne de işe gitmiş olabilir. Evden birisi varsa o saatlerde arabayla çıkan, mutlaka okula çocuğu arabayla bırakmak isteği söz konusu oluyor. Şimdi yağmurlu havalarda vesaire anlıyorum bunu, yanlış değil. Ama her gün olduğunda okul çevresinde gerçekten inanılmaz bir araç trafiği oluşuyor. Tabii ki yaya trafiği de var. Herkes arabayla gelmiyor. Genelde okul çevreleri yoğun kalabalık yerler. Buna bir de bu araç trafiği eklendiğinde işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Saatler sürebiliyor bazen bu bölgelerde trafik kilitlendiğinde, o trafiğin açılması ve insanların normal rutinine dönebilmesi. O yüzden biz çocuklarımızın da, bakın bugün obeziteden konuşacağız, çocukların da okula giderken yürümeyi tercih etmelerini öneriyoruz. Sadece biz değil, uzmanlar da öneriyor. Hareketli olmak çok kıymetli. Bugün işte bugün hangi sağlık probleminden konuşursak konuşalım, hem nekahat döneminde, düzelme döneminde, hem hastalığın geriletilmesi için yaptığımız çalışma döneminde, hem de hasta olmamak için yaptıklarımızın arasında mutlaka hareket var. Ne demek hareket? Gün içinde evde zaten hareketliyiz, hiç oturmuyoruz neredeyse. Ama sözünü ettiğimiz hareket, nabzımızı yükseltmek ve düşürmek, yükseltmek ve düşürmek. Bu aynı zamanda damarlarımızın da sağlığı açısından çok kıymetli. Genelde hareketsiz hayatın bize ödettiği bedeller fazla kiloyla kendini hissettiriyor. Bu görebildiğimiz. Bir de organ sağlığımız var, iç organ yağlanması var, damar sağlığımız var, kanımızın, hücrelerimizin kendi içindeki metabolizması var. Hücre kendi içinde bozuk çalışmaya başladığında arkasından pek çok metabolik hastalık da geliyor. Sonrasında aslında vücudumuzu temizlemekle görevli olan karaciğerimiz üzerindeki yükün artması da yine genel vücut sağlığımız açısından riskli durumlardan biri. O yüzden mümkün olduğunca çok adım atmaya çalışalım. Yaşımız kaç olursa olsun, her yaşın yapabileceği sporlar var. Bunların içinde yürüyüş, kendi temponuza göre yapabileceğiniz en iyi spor. Hiçbir şey olmasın. Bir balkonunuz varsa, açık havada, balkonda yürüyüş yapmak, gidip gelmek. Balkonunuz uzun bir balkon değil, kare bir balkon. Etrafında dolaşmak. Her mevsimde yapılabilir. Üzerinize ona göre giyer çıkarsınız. Yakın bir bahçe, bir park varsa, kendi bahçeniz varsa ne ala, yoksa bir park. Buralarda da yine belediyeler yürüyüş yolları yapıyorlar. Bu yollar her yaştan insanın yürümesine uygun yollar. Ayağınıza rahat bir ayakkabı varsa, sizi kaymanıza engel olacak bir ayakkabı, rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Önemli olan adım atmanız, hareketli olmanız. Bugün 100 adım attınız, yarın 110 adım atarsınız. Sonra 200'e çıkar, 500'e çıkar. Bir hedef koyarsınız yaşınıza göre ve bunu yakalamak için çaba harcarsınız. Bu size günlük bir motivasyon da sağlar. Hep söylüyoruz, yaşlanmak insanların aslında ya da beynin yapacak bir şeyi bulamamasından kaynaklanıyor. Tabii ki fiziksel olarak yaşlanıyoruz ama bu yaşlılığı azaltmak, bedenimiz üzerindeki etkilerini hafifletmek, özellikle de beyin sağlığımızı, ruh sağlığımızı kuvvetli tutabilmek için amaçlara ihtiyacımız var. İşte yaşlandı, torun bakıyor. Ay, dinlenemedi kadın. Bence dinlenmesin. Yapabiliyorsa torun bakmak ne güzel bir şey. Sabrınızı da güncelliyorsunuz. Bebek bakımıyla ilgili bilgilerinizi güncelliyorsunuz. Dedi ki biraz önce, uyanmak için bir sebebe ihtiyacınız var. Japonlar uyandıklarında, yani biz uyandığımızda birbirimize günaydın diyoruz değil mi karşılaştığımızda. Onlar bugün ne için uyandın anlamında bir cümleyle birbirlerini selamlıyorlar. Bugün ne için uyandın? Bu aynı zamanda bize amacımızı da hatırlatıyor. Uyandın ama sadece
nefes almak için değil, bir amacın var insan olarak. Söyledim ya, camın yanına gelen kuşa ekmek vermekse amacınız, ya eyvah kuş geldi ekmek koyamadım endişesi yaşıyorsanız, hala bir amacınız var demektir. Bu amaçlardan hiç uzaklaşmayın. Bu bir torun bakmaksa, kızınızın oğlunuzun evine gidip ona yardımcı olmaksa, tabii burada bir hizmetli anlamında söylemiyorum, gönüllü bir yardımdan bahsediyorum. O gelecek işten, ona bir kap yemek yapayım endişeniz varsa, bütün bunlar sizi bütün gün televizyon karşısında oturup amaçsız vakit tüketmekten kurtaracak şeyler ve iyi ki varlar.

Şimdi uzaktan çalışma ile ilgili yeni düzenlemeler geliyor. Uzaktan çalışınca ya da evden çalışınca insanlar sanki gün boyu çalıştığı yetmiyor. Üzerine bir de akşam hangi saatte ararsanız ya da hafta sonu acil durumları dışarıda tutuyorum. Acil durumlarda ya da bir kriz yönetiminde ya da ne bileyim yani iş yerinde bir problem olduğunda elbette ki herkes birbirini arayabilir. Ama hani ertesi güne kalabilecek bir iş için o gün o kişiyi çalışmaya zorlamak gibi bir durum söz konusu oluyor da nasıl olsa evde. Pandemide alıştık buna. Şimdi işte bu çalışmaya bir düzenleme geliyor sevgili dinleyiciler. Bu uzaktan çalışma döneminde mesai için artık bir düzen geldi. Bu düzene göre bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerçekleştiriyor. Üstelik resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya da alındı. Buna hibrit çalışma modeli diyorlar. Yani bazen eve gidiyor, evden çalışıyor, bazen iş yerine gidiyor. Ya da evden çalıştığı ve iş yerine gittiği günler var. Bu artık yasal bir çerçeveye kavuştu. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Çalışma günleri ve çalışma saatleri artık sözleşmede yer alacak. Esnek çalışma modelini tercih edenler için kişiler hangi işi hangi gün ve saatlerde yaptığını sözleşmesine dahil edecek. Yine 15-29 yaş grubunda bir yandan eğitim alırken bir yandan da uzaktan çalışanlar için bunun da yine sözleşmeyle sabitlenmesi gerekiyor. Bu genç iş gücünün üretime katılması açısından çok kıymetli. Yine bu uzaktan çalışma modelinin kamuda da önümüzdeki günlerde düzenleneceği, bunun orta vadeli programda yer aldığını hatırlatalım. Şimdi özel sektörde böyle bir düzenleme var. Kamuya da bununla ilgili bir bilgi, bir düzenleme gelecek.

Biz ikinci bölümde gençlerde obeziteyi konuşacağız. Mide küçültme ameliyatlarını konuşacağız. Her ikisi de çok önemli bir konu. Şimdi okulların açılmasıyla beraber çocukların masa başında geçirdiği vakit de arttı. Bunu havanın değişmesi de etki ediyor elbette. Kışın hemen herkes o hareketliliğini, dışarıda açık alandaki hareketliliğini mecburen azaltıyor ve bu durum kilo almaya yol açabiliyor. Aslında buradaki öneriler sadece gençler için değil, hepimiz için geçerli olacak. Ama biz özellikle genç yaştaki obezitenin hangi sağlık problemlerine yol açabileceğini de konuşacağız. Şimdi ileri yaştaki kilo, ileri yaşta alınmış bir kiloyla genç yaştan itibaren ileri yaşa kiloyla gitmek aynı şey değil. Dolayısıyla gençlerin bilgisayar başında nasıl oturması durması gerektiği, neler yiyip içebileceği de önemli. İşte bütün gün bilgisayar başında yiyip içip biraz ders, biraz eğlence, biraz oyun, biraz arkadaşla sohbet şeklinde geçiyorsa çocuğun zamanının tamamı, bunun bedelini hem o dönemde hem de uzun vadede maalesef ödeyecekler. Dolayısıyla bu anlamda biraz bilgili olmakta fayda var.

Efendim, altında düşüş devam ediyor bu hafta boyunca takip ettiğimiz kadarıyla. Özellikle doların güçlü kalmasının karşısında altın değer kaybetti. Bir miktar %2'yi buldu. Altının aynı zamanda Amerika'daki faiz oranlarıyla da ilgili olarak biraz değer kaybettiğini söyleyebiliyoruz bu genel değerlendirme içinde. Ancak uzun vadede yine de altının yatırımcısına kazandıracağına dair bir iyimser düşüncenin hakim olduğunu da ifade edelim. Yine güncel altın fiyatlarına baktığımızda şu anda altın fiyatlarında işte 6600-6700 bandında seyrettiğini ifade edelim. Güne hafif bir yükselişle başlamış. Bakalım hafta sonunu nasıl karşılayacak, yeni haftaya nasıl geçecek?

Biz yavaş yavaş izninizi isteyelim bu saat için. İkinci saatte sağlık konuşacağımızı hatırlatmıştım size. Güzel bir hafta sonu olsun. Hafta sonu için plan yaparken de böyle biraz hareketli olmayı lütfen, bugün özellikle bundan bahsettik. Sonbahar gelirken işte güneşi daha az göreceğimiz günler, görüyorsunuz hava nasıl değişti. Daha soğuk, daha yağmurlu, daha bulutlu günler var önümüzde. Dolayısıyla fırsatı bulduğumuzda hafta sonu Türkiye genelinde biraz yağışlı ama sonrasında hava yeniden yükselecek elbette. Fırsatı bulduğumuzda kaçırmayalım, güneşten yararlanalım.

0: Jeffa.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

şafak vakti harekete geçti. Dev operasyonda 184 aranan hükümlü ve şüpheli yakalandı. Nefes kesen operasyon kameraya böyle yansıdı.

0: 10 binden fazla bal kabağı bir araya geldi. Ortaya dünya rekoru çıktı. İngiltere'de bir çiftlik dev bir kabak mozaiği ile kendi rekorunu kırdı. Sunnyfield çiftliği, Britanya'nın ünlü doğa bilimcisi David Attenborough'un portresini kabaklarla oluşturdu. Mayıs ayında 100 yaşına giren Attenborough'un portresi için 10 binden fazla bal kabağı ve kabak kullanıldı. 218,19 metrekarelik dev eser çiftliğin geçen yıl Ozzy Osbourne portresiyle kırdığı rekoru geride bıraktı. Rekor, Guinness Dünya Rekorları kıdemli hakemi Pravin Patel tarafından onaylandı. Önce polise ateş açtı. Ardından el bombasını gösterip pimini çekti. Teslim olmamak için direndi.
1: Tamam, ses yapma, tamam, bak sus.
0: Nefes kesen operasyon Adana'da yaşandı. Dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin'in Yüreğir'de bir evde saklandığı belirlendi. Polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Firarinin karşılığı ise silahlı oldu. Pencereden dışarı rastgele ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti. Bölgeye özel harekat, terörle mücadele ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonuç vermedi. Özel harekat polisleri harekete geçti. Firari'nin direnişi sona erdirildi. Mehmet Şirin yakalanarak gözaltına alındı. Pimi çekilmiş el bombası da bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Çin'in Anhui eyaletindeki Şidi Antik Köyü geleneksel Shijiao Hasat Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Sonbaharın kutlandığı festivalde 56 metre uzunluğundaki altın renkli Mısır ejderhası antik kemerin yanında sergilendi. Ejderhanın pulları altın sarısı Mısır koçanlarıyla oluşturuldu. 56 metrelik uzunluğun Çin'in 56 etnik grubunun birlik ve ortak kökene sahip olmasını simgelediği belirtildi. Festival alanında ayrıca ünlü Binli Nehir ve Dağ tablosundan esinlenen bir enstalasyon yer aldı. Beyaz duvarlı, koyu çatılı, tarihi yapılarsa renkli hasat görüntüsüne fon oluşturdu.

0: 20 yaşındaydı. Ekmek parası için çıktığı mesaide çöp kamyonunun altında ezilerek hayatını kaybetti. Yürek yakan kaza Mersin Alaşehir'de meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonu cadde üzerindeki konteyneri boşalttıktan hemen sonra yeniden hareket etti. Tam o esnada 20 yaşındaki temizlik işçisi Erol Karasulu kamyonun sol tarafındaki boşluktan geçmek istedi. Sürücünün kendisini fark etmemesi üzerine dev aracın altında kaldı. Vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Mesai arkadaşının ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
1: Turist dolu otobüse araba çarpışmış. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah.
0: 3 araçlı zincirleme kaza oldu. 15'i turist, 17 kişi yaralandı.
1: İtfaiye, ambulans, jandarma, herkes...
0: Korkutan kaza Antalya'da oldu.
1: Her yer yaralı, her yer şey...
0: Manavgat ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü kamyonet ve otomobille çarpıştı.
1: Of of of of of of of of.
0: Çarpışmanın şiddetiyle yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. O anları cep telefonuyla an be an kaydeden vatandaşın tepkileri ise bunlar oldu.
1: Jandarma, polis, devlet komple burada.

Yılların okuluydu. Yıkım yapılırken altından çıkanlar şantiyedeki herkesin kanını dondurdu. Burası Çorum 3 Tutlar Mahallesi. 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasında yıkım çalışmaları sürüyordu. Kepçe operatörü toprağı kazdığı sırada dehşete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Kepçenin ucunda kafatası ve insan kemikleri duruyordu. Durumu gören işçiler hemen ekiplere haber verdi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler bulunan kafatası ve kemik parçalarını detaylı inceleme yapmak üzere muhafaza altına aldı. Mahalle sakinleri ise bu bölgenin okul yapılmadan önce mezarlık olduğunu iddia etti. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi sürüyor. Direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan araç refüje çarptı. Görüntüler Antalya'dan. 71 yaşındaki Mehmet Erol Bozoğlu otomobiliyle ilerliyordu. Yaşlı adam direksiyon başında aniden fenalaştı. Bilincini kaybeden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çıktı ve ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. Erzurum'da meydana geldi. Bir otomobilden aniden alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm aracı sardı. O sırada otomobilde ard arda patlamalar yaşandı. Patlama sesleri çevrede büyük korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Olay sonrası araç tamamen demir yığınına döndü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Dumanda göz gözü görmüyordu ama termal kamerayla havalanan dronlar 19 kişiyi nokta atışıyla buldu. Olay Bursa Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir anda alevler binayı sardı. Mahalle sakinleri panikle telefona sarıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri zamanla yarış başlattı. 19 kişi mahsur kalmıştı. Termal dronlarla daireler, kişilerin bulundukları yerler tek tek tespit edildi. Hızlı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan boğulmak üzere olan 19 kişi tek tek kurtarıldı, ambulansa alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Tır bir anda yanmaya başladı. Sürücü alev topuna dönen araçtan canını son anda kurtardı. Panik kameraya böyle yansıdı. Korkutan yangın Kars çevre yolunda yaşandı. Seyir halindeki tırın motor kısmında aniden alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak kendisini dışarı atarken alevler tırı tamamen sardı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürürken tır tamamen demir yığınına döndü.

0: Kapısı açık ilerledi, bisikletliye çarptı, yere savurdu. Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Akıl almaz olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. İki kapısı da açık olan özel halk otobüsü Kozan Caddesi'nde ilerliyordu. O sırada arka kapı seyir halindeki bisikletli Mustafa Tiken'e çarptı. 42 yaşındaki Tiken çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otobüs şoförü ise durmadı. Bisikletli arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Beni burada sıkıştırdı, vurdu ve aradığına bakmadan devam etti.
0: Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tiken, otobüslerin klima açmamak için kapıları açık şekilde ilerlediğini öne sürdü.
1: Klimaları açmamak için kapıları açık gidiyorlar.
0: Tiken, benim yerimde yaşlı biri ya da bir çocuk olabilirdi diyerek tepki gösterdi.

karşısına geçiyordu. Tankerin çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Korkunç kaza kameraya böyle yansıdı. Kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Bulvardan yolun karşısına geçen Pakize Aksay'a tanker çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aksay metrelerce sürüklendi. O anlarda kameralar kayıttaydı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Aksay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemeler sonrası cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

0: Hindistan'da seyir halindeki bir otobüs alevlere teslim oldu. Olay Kalapur bölgesinde Mumbai Pune Express yolunda yaşandı. Pune yönüne ilerleyen otobüsten bir anda alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Otobüste bulunan 14 yolcunun tamamı güvenli şekilde tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji Alo. Uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesinin çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te 1'i aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Hı-hı. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8. Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı-hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben bir 36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler bir 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo oluyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar, bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu, Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu, ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor, çocuklarımızda erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme, hı hı, çabasının olmadığını görüyoruz. Evet,
0: profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, ilişkinin spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlamayla alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak bir
0: yayınlar olsa.
1: Yayınlar olsa.
0: Peki,
1: çok değerli.
0: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliği artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağı ile beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağı ile beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip yani, gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek, eve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız nedeniyle göndermiyoruz. Belki 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor. Fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığı hiçbir önemi yok. hangisi olursa olsun çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu konu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu veya ortopedik olarak bu sporu rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun. Ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da kilolu bir çocuğun anne babası, erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba mutlaka çocuğunun şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş çok erken yaşta nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin evet. Böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan bir kalp. Yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır. Fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil ve PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pırtı oluşabilir. kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres. Bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabiliyor. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor. Ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla. Onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte ben spor yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa, pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledi. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit
1: geçiriyor olması. Daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynama kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
1: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağı günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığında bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem, ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü Pazartesi'den Cuma'ya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var stüdyomuzda. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sebahattin Destek'le birlikteyiz. Bugün obezite cerrahisini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. Teşekkür ederiz Hülya Hanımcığım.
0: Çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü bir taraftan sanki obezitenin tek çaresiymiş, kalıcı tek çözümüymüş gibi gösteriliyor. Bir taraftan da çok ciddi yan etkilerinden, hayatını kaybedenlerden ya da ortaya çıkabilecek sonrası gelişmelerden ve insanların yeniden kilo almasından konuşuluyor. Bir kere şununla başlayalım. Obezite cerrahisi nedir kelime anlamı olarak ve kaç farklı çeşidi vardır?
1: Şimdi obezite cerrahisi artık diyet, spor veya uzun süreli yapılan tedaviler sonrasında, medikal tedaviler, ilaç tedaviler sonrasında vücudundaki fazlalık kiloların verilemediği durumlarda, özellikle de vücudunda fazladan, hani vücut kitle indeksine göre faraza kişinin boyu kaç? 1.70. Onun normal kilosu ne? 70 ila işte 90 kilo arası diyelim. Artık bu kişi 1.70 kilo, 1.70 boyunda ama 90 kilonun üstünde 120 kilo, 130 kilo diyelim. İşte o obezitedir. Yani normal aralığın, tolere edilen aralığın da üstünde vücutta fazladan ağırlığın olmasıdır. Tabii bu fazladan ağırlık nereye etkiliyor? En çok kalbi etkiliyor. En çok tansiyon problemlerine neden oluyor. Bunun yanı sıra vücutta bu kadar ağırlaşma, yağlanma pankreası etkiliyor. İnsülin direnci gelişiyor. Şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Damarların içini sardığı için bu kadar yağlanma, kolesterol fazlalığıyla damar sertliği sorunları, damar tıkanmaları oluyor. Tabii bu kadar yükü vücut çekemiyor. Dizde, kalçada eklem sorunları ortaya çıkıyor. İşte bu artık obezitenin yan etki ve zararlarının görüldüğü durumlar oluyor. Biz böyle bir durumda artık diyette veyahut da ilaçta veyahut da sporla gücü yetmemiş, kilosunu verememiş kişilere ameliyat kararı veriyoruz. Ameliyat kararı verirken de iki çeşit ameliyat tipimiz var. Birisi midenin hacminin küçültüldüğü ameliyat. Niye? Mide küçülsün, tüp mide haline gelsin, midenin %80'i alınsın, adam yiyemesin.
0: Yani mide almasın. Yani aslında mideye alamasın yiyecekleri.
1: Böyle de yiyemesin, vücudu kabul edemesin diye. Biz midenin %80'ini aldıktan sonra kişi böyle istediği
0: önüne konursa konsun, tok hissediyor.
1: Yani bir bardak çayla doyuyor adam. Bir bardak çay 50
0: mesela normal
1: oluyor.
0: Midenin hacmi ne kadar? Obez insanlarda ne kadar oluyor? Sonra bu ameliyat sonrası mide hacmi ne kadara düşüyor?
1: Şimdi normalde mide hacmi kadında erkekte değişmekle beraber 300-400 mililitre. Yani şey olarak baktığımızda
0: büyük bir su bardağı.
1: Bayağı bir.
0: Yani 300 mililitre büyük bir su vardı.
1: Rahatlıkla alır. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? %80'ini aldıktan sonra 50 milime 60 milime düşürüyoruz. 50 milime 60 milime düşünce de o adam bir bardak çay içse doyuyor. Ne oluyor bu sefer? Mide almadığı için bu sefer vücuttaki biriken depolara yöneliyor. Ve hızlıca zayıflama sürecine giriyor. Ama bazen kişinin ağırlığı çok fazla. 150-160 kilo. Ve bu adamda ciddi anlamda şeker hastalığı var, kalp hastalığı var. O zaman diyoruz ki hem midesi küçülsün hem de ince bağırsakları az emsin besinleri. Ne yapıyoruz? İnce bağırsakların bir kısmına gıdaların gitmemesini sağlayarak emilim alanını küçültmek suretiyle midenin ince bağırsa bağlandığı mesafeyi değiştiriyoruz. Yani faraza mideden sonra 6 metre ince bağırsak varken midenin alt kısmını ince bağırsağın orta kısmıyla birleştiriyoruz. İnce bağırsaklar bu sefer 3 metrelik kadar emiyor.
0: Peki o yukarıda kalan kısım ne oluyor?
1: Oralar orada kalıyor.
0: Yani herhangi bir bozulma kullanılmadığı
1: yok,
0: için
1: çıkarıp
0: herhangi
1: atmıyoruz. Sadece şey gibi düşünün, su borusunun başına bağlamıyoruz da ortasına bağlıyoruz.
0: Fonksiyonunu kaybettiği için herhangi bir problem yaşıyor mu?
1: Oraya gıda uğramadığı için oralar daha bir inceliyor. Ama bir sonrasında ihtiyaç duyarsak tekrar başa alabiliyoruz. Sonuç olarak ince bağırsakların yarısında gıdalar emilince tam emilememiş oluyor. Tam emilemeyince de bu sefer kişi az emdiği için, yani yağı, proteini veyahut da karbonhidratı az emdiği için oradan da zayıflıyor. Ciddi anlamda kişi hem hacim azaldığı için hem emilim alanı azaldığı için ciddi anlamda kilo veriyor. Fakat ameliyat ne kadar ağırlaşırsa, vücutta emilim ne kadar azalırsa, vücudun ihtiyaç duyduğu özel gıdaların emilimi azaldığı için kişi de bu sefer yoksunluk başlıyor.
0: Evet. İşte onu sormaya hazırladım. Tamam, yani yağlar emilmesin ama bizim vitamine, proteine, minerallere ihtiyacımız var. Yani gıdaların büyük bir kısmı da bize kilo aldıran gıdalar değil.
1: Değil aslında. Oradaki en önemli sorun kişinin yiyerek mutlu olmasıdır. Kendini mutlu etmeye çalışmasıdır. Zaten makaleler olsun, toplumdaki gözlemlere baktığımızda obezite zengin hastalığı değil. Obezite orta sınıf ve sosyoekonomik olarak zayıf kesimin hastalığıdır. Obezite ekmek yeme hastalığıdır. Makarna yeme hastalığıdır. Pirinç pilav yeme hastalığıdır. Yani bir de insan yedikçe mutlu oluyor ya hani. Orada serotonin salgılanıyor. Kişi yiyerek ne yapıyor? Kendini mutlu etmeye çalışıyor.
0: Düşünsenize, bir dönem zengin insanların ulaşabildiği, işte beyaz bir pirinçten, beyaz bir ekmekten bahsediyoruz. Evet. Şu anda orta ya da düşük gelir grubunun mutluluk kaynağına dönüşmüş durumda.
1: Kesinlikle. Yani o ekmek yemenin ekmeğe ulaşılabilirliğin oluşturduğu bir sonuç. Eskiden baktığımızda biz köylerimizde yuvarlak halka köy ekmekleri yaydık. Ve o ekmeği yenildiğinde ne yapıyorduk? Ben mesela Giresunluyum. Gidiyorsun bağına, bahçene, tarlana, onu yakıyordun. Hakikaten sektör olarak daha fazla gıda üretimine yönelik çalışmalar oldukça, sentetik gıdalar arttıkça, karbonhidrat türevleri veyahut da onun türevleri arttıkça, yani işte gofretiydi, bisküvisiydi, şu suydu, bu suydu arttıkça ve onlara kolay ulaştıkça insanlar kilo almaya başladılar.
0: Evet, maalesef. Şimdi kilonun vücut için zararlarından bahsettiniz. Obez haline döndükten sonra insanın tabii ki bu yük daha da artıyor ve buna bir çare bulunması gerekiyor. Cerrahi buna bir alternatif üretiyor. Evet. Ama gün sonunda yukarıdan baktığımızda olaya, bir kere herkese uygun bir cerrahi olmadığını söylemek lazım. Yani her kilom fazla diyenin bıçak altına yatması gerektiği söylenmiyor. Burada sınır nedir? Yani biz obez bile olsa her hastayı obezite cerrahisine uygun değerlendirebilir miyiz?
1: Şimdi dediğiniz çok önemli ve çok da doğru, olması gereken de o ve bakanlığımızın da bu konuda ciddi çalışmaları ve kuralına, yöntemine ve uygunluğuna göre hastaların ve ameliyatların yapılması yönde ciddi bir çalışması ve gayretleri var. Bu konuda da biz bu gayretleri takip ediyoruz. Şimdi bir hasta başvurduğunda hastaneye, orada bir obezite kurulu olması lazım. Yani bunun içinde dahiliyesi veya endokrincisi, psikiyatristi, anestezisi ve genel cerrahi oturacak, hasta için karar verecek. Ya bu hasta obezite ameliyatı için başvurdu, istiyor ama bu hasta buna uygun mu? Psikolojisi uygun mu? Psikiyatrik hastalığı var mı? Yani sürekli rakı alkol kullanıyor mu? Veya uyuşturucu kullanıyor mu? Veya kişide panik veya obsesif kompulsif hastalık olup sürekli yeme isteği var mı? Bunun yanı sıra dahiliyedeki hekim arkadaşımız da bu kişinin mide bağırsak sistemi buna uygun mu? Veya işte vücudunda immünolojik hastalıkları var mı? Bir kere o komisyonun uygunluk vermesi en doğrusu. Şimdi biz her isteğine ve her tuttuğumuzda obezite ameliyatı yapmıyoruz. çünkü bunun bir mesuliyeti var. Ve bu mesuliyet yanı sıra kişinin o ameliyatı yaptıktan sonra hayatı ve kendisi ve çevresi değişecek veya etkilenecek. Buna saygı göstermek gerekiyor. Sonuç olarak vücut kitle indeksi diye bir parametremiz var. Bu vücut kitle indeksi 35'in üstünde olduğunda ve kontrol edilemeyen tansiyonu, şekeri veyahut da eklem hastalıkları varsa bu bir gerekçedir. Ve bu kişi bundan önce, ameliyattan önce artık her yolu denemiş. Sporunu, diyetini, ilaçlarını denemiş, olmuyor. Yapamıyorsa kurul buna uygunluk veriyor. Ve sonrasında kişi obezite ameliyatını oluyor. Obezite ameliyatı da 1 ila 2 saat arasında sürüyor yöntemine göre. Kişi 3 ya da 4 gün hastanede kalıp taburcu oluyor. Ama ameliyat oldum, her şey bitti mi? Asla bitmedi. Esas mesele ameliyattan sonraki yaşantının değişmesi.
0: Tam da onu soralım. Çok önemli çünkü. Öyle bir yaşam değişikliğinden bahsediyoruz ki insan şöyle düşünüyor. Benim yakın çevremde bu ameliyatı olanlar vardı. Çok uzun bir süre sıvıyla besleniyorlar. İnsan şöyle diyor. Yani hiç ameliyat olmasa kişi, kendini ameliyat olmuş gibi kabul etse ve o şekilde beslense sanki zaten kilo verirmiş gibi geliyor. Buna bakış açınız nedir? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de ameliyat sonrası nasıl bir hayat düzeni bekliyor hastaları?
1: Oradaki mevzu şu. Bizim aslında yaptığımız şey kişiyi sınırlandırmak. Nasıl? Önceden mide hacmi 400 cc diyelim. Biz ne yaptık? 400 cc'nin hemen hemen 350 cc'sini, 350 milimini aldık. Adam önceden 2 bardak, 3 bardak yiyordu, içiyordu, işte mide genişliyordu. Ama adam yiyemiyor. içemiyor. Yani ağsa kusuyor. Bizim oradaki ameliyattaki gayemiz hacmi küçültmek, kişi zorlasa bile onu sınırlama.
0: Yani biz aslında yeme ihtiyacını ya da oradaki yeme dürtüsünü onun kontrolünden çıkarmak. İstese evet. de yiyemiyor.
1: Evet, onu zorlamış oluyoruz. Hı-hı. Yani elinde faraza şey gibi düşünün. 10 tane elma olan adamın elindeki 8 elmayı alıyoruz. 2 elmaya mecbur bırakıyoruz. Çünkü midesi o kadar alıyor. Hı-hı. Haliyle o kişi o kadar yiyebildiği için otomatikman bünye bu sefer ağızdan alamadığını vücutta biriktirdiği yağlardan, karbonhidratlardan çünkü almaya ve zayıflamaya başlıyor. Ve bunun yanı sıra kişi bu şekilde artık ister istemez yaşantı modelini de değiştiriyor. Hı hı. Ve o yaşantı modeliyle çok güzel 2 yıl içinde hemen hemen faraza 150 olan kilosu olan kişi 80 kilolara kadar düşüyor.
0: Şimdi o süreci konuşalım. Ameliyat oldu kişi. Hı hı. Daha öncesinde kuruldan geçti. Testleri, tahlilleri yapıldı. Ameliyata karar verildi. Ona uygun yöntemle ameliyat edildi ve ameliyat sonrası açtı gözünü. Bir kere ağrılı sancılı bir süreç bekliyor mu onu? Özellikle takip eden bir hafta nasıl geçiyor? Onun ameliyattan sonrasında ne oluyor?
1: Süreçte kişi biz hastanede 3 gün kadar misafir ediliyoruz. Yedirme içirmeye ve nasıl yiyeceği içeceğine başlatıyoruz. Sonra kişiyi biz kontrolleri almak suretiyle taburcu ediyoruz. Kişi sürekli diyetisyenle irtibat halinde oluyor. Ağrısı kapalı ameliyat yapıldığı için ağrısı çok olmuyor. Yani zaten ağrı faslı hastanede bitmiş oluyor. Ağrıları hemen hemen %80'lik kısmı hastanede kalkmış oluyor. Biz yine de hastaya hap ve tedaviler vermek suretiyle evde ağrısını kesmek için tedavisini veriyoruz. Bunun yanı sıra kişiye proteinden zengin mamalar veriyoruz. Çünkü niye? Vücut yağ yaksın, proteini korusun diye. Onun yanı sıra kişiye azar azar birinci ayın sonunda egzersizler başlatıyoruz. Hı hı. Ve ilk başta sulu ve lapa şeklinde yerken artık birinci haftanın sonucu 10. günün sonunda daha katımsı yiyeceklere başlatıyoruz. İşte rondodan geçirip yiyebilirsin şeklinde. Artık birinci ayın sonunda diyoruz ki normal yemeği yemeye başlayabilirsin.
0: Bir ay mı asıl problemde?
1: Oradaki bizim sınırımız bir aydır. Hı hı. Bir aydan sonra artık vücut ona uyum sağlamıştır diyoruz. Ha, buradaki takip ettiğimiz konu şu: midenin alt tarafı alındığı için antrumun bir kısmı da alındığı için burada özellikle de midede demir emilimi, kalsiyum ve çeşitli madenlerin işte magnezyum gibi, D vitamini gibi gıdaların emilimi azalacağı için belli aralıklarla onların testlerini yapıyoruz. Ve kişiye diyoruz ki arkadaşım, senin vücudunda demir eksikliği olur, B12 eksikliği olur veya kalsiyum eksikliği olur, belli aralıklarla bu ilaçlara devam et diyoruz. Çünkü almadığında kemik erimesi, almadığında kansızlık başlıyor. Bundan dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu belli başlı bazı mineralleri, bazı vitaminleri almasını istiyoruz.
0: Bunları dışarıdan takviye edecek. Bu ömür boyu mu sürecek?
1: Hemen hemen açıkçası ömür boyu şöyle sürüyor. Kişi özellikle de yeme alışkanlığında bu vitaminlerin, bu proteinlerin, bu minerallerin çok olduğu gıdaları tercih ederse eksikliğini yaşamıyor. Hı hı. Ama çoğu zaman belli aralıklarla alması gerekiyor. Hı hı. Yılda 2 kür, 3 kür gibi hı. alması
0: bunlar
1: gerekiyor.
0: Bunlar herhalde testlerle kontrol ediliyor. Vitamin, mineral değerleri ona göre karar veriliyor.
1: Evet.
0: Bir ayın sonrasında artık kişi normal beslenme düzenine dönüyor. Ama bu süre içinde de yine eskisi kadar yiyemiyor ki evet. kilo almıyor. Tam tersi kilo veriyor. Peki kontroller sonrasında ne kadar sıklıkla yapılıyor? Ya da bir diyetisyenle ilişkisi hedeflenen kiloya düşene kadar devam ediyor mu?
1: Evet, doğru. Şöyle kişiyi biz taburcu ettikten sonra birinci haftada, ikinci haftada ve birinci ayda kontrol ediyoruz. Ondan sonra üçüncü aya, ondan sonra altıncı aya, sonra birinci yıla, ondan sonra senede bir kontrollerini yapıyoruz. Ama diyetisyenle olan irtibatı daha fazla oluyor. Çünkü oradaki en önemli konu hakemi, yönlendiricisi, gıda yönetimini yapan diyetisyen oluyor. Diyetisyenle biz hastaların irtibatını sağlıyoruz. Gerekirse mail olarak, gerekirse WhatsApp iletişimleriyle diyetisyenlerin sürekli hastalardan gelen soru olsun veyahut da onlardan gelen öneriler, fikirler olsun, iletişimde kalmalarını sağlıyoruz. Hı hı. Burada diyetisyen gerçekten bizim hastamızın diyet konusunun ana yürütücüsü oluyor. Ama zaten hastalara belli bir el çizelgesi ve program verdiğimiz için diyetisyende yükü az oluyor. Biz daha çok ameliyat sonrasındaki metabolik takibi yapıyoruz. Ve belli bir süre sonrasında hastayı endokrin ve metabolizma uzmanına bırakıyoruz cerrahi hı hı. olarak. Takip ve kontrolleri onlar devam ediyor. Süreçte biz nerede devreye giriyoruz? Herhangi bir komplikasyon olduğunda ya da komplikasyon olmadı. Kişi 2 yılın sonunda diyelim ribant geri kilo almaya başladı. Farklı ek bir yöntem, cerrahi yöntem düşünüldüğü vakit tekrar hastanın durumunu hekimler olarak gündeme alıyoruz. Tüp mide ameliyatı yaptık. Diyelim hasta kilo alıyor, işte çok enerji içeceği, işte çok kilo, işte veya çok tatlı yedi veya işte alkol kullanımı var gibi gibi veya midenin antrum kısmı, alt kısmı genişledi gibi, öyle bir durumda hastaya gerekirse revizyon ameliyatı, Roentgen gastrik bypass, mini gastrik bypass gibi yöntemler hı hı. önerebiliyoruz.
0: Tam aslında işin uygulamada karşımıza çıkan tarafıyla konuştuk. Her şeye rağmen belli bir süre sonra bu kişiler yeniden kilo almaya başlayabiliyorlar.
1: Doğru.
0: Burada kişisel olarak yaptıkları hata nedir? Yani nelere dikkat etmediği için yeniden kilo alıyorlar?
1: Buradaki en önemli konu şu. Kişi mutluluk hormonu salgılatmaya çalışması. Yani yiyerek serotonin salgılatmaya çalışması. Yani gerek gece yemeği olsun veya gerek enerji içecekler olsun veya işte koladır, meşrubatlar olsun. Yani yoğun şeker içeren gıda ve içeceklere işte stresi olmuştur, üzüntüsü olmuştur ya da hayatında bir kırılma noktası olmuştur. Öyle bir noktaya döndüğü vakit kişi hızlıca tekrar geri kilo almaya hı hı. başlıyor. Bunun yanı sıra midede de yine bir uyumlaşma süreci oluyor. Biz ameliyatlardan sonra evet midenin üst ve orta kısmını daraltıyoruz ama mide alt kısmından, antrumdan genişleyebiliyor. Haliyle tabii bunu yemeye zorlayarak yapıyor hasta. Öyle bir durumda kişi önceki konforsuz ve düzensiz hayatına geri dönmüş, kilo almışsa o zaman revizyon ameliyatı veya o dönemki güncel ilaç tedavilerini deneme faslına tekrar başlıyoruz. Hı
0: hı. Burada tabii işin psikolojik tarafı da çok önemli. Hasta ameliyat sonrası geçirdiği özellikle o bir ay ve sonrasını çok çabuk unutuyor.
1: Doğru.
0: Normal düzenine dönebileceğini zannediyor. Daha az yediğini zannediyor ama aslında eski ölçülere tekrar dönüyor ve maalesef kilo alıyor. Ben çok bunun bir örneğini çok yakın çevremde gördüm. Maalesef eski kilosuna tekrar geri döndü. Bu defa psikolojik tedavi de alarak yeniden sizin söylediğiniz o destek ameliyatını tekrar alarak şimdi ideal kilosunu korumaya çalışıyor. Burada hı. önemli olan bu işin tek bir ayağı olmadığını kabul
1: evet,
0: etmek.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Yani siz bir bu ayağıysanız diyetisyen diğer ayağı ve belki psikolojik destek bir diğer ayağını doğru. oluşturuyor. O doğru. desteklerden bir tanesi eksik olduğunda başarıya ulaşmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle.
0: Karar verme noktasında yani uzman tarafından siz bu cerrahiye uygunsunuz diyen kişilerin önce kendilerine sonra doktorlarına sorması gereken kritik bir soru var mı? Yani o kırılma noktası, karar noktasında öne çıkan nedir?
1: Burada en önemli öne çıkan şey kişinin hayat kalitesinin ciddi anlamda düşmesi. Hasta kilo almıştır, idare ediyordur ama artık dizleri çekmiyordur kiloyu. Yani dizlerinde ciddi dejenerasyon başlamıştır. İşte menisküsle ilgili veya dejeneratif artrit gibi. Ya da kişi kiloludur. Ama artık gece uyuyamıyordur, tıkanıyordur devamlı. Sleep apne yani nefes durması durumu yaşıyordur. Kişi gündüz kalktığında zaten sürekli uyur gezer modda ve sürekli ayılamıyor o zaman. Üçüncüsü artık tansiyon problemleri başlamış, tansiyonlarını kontrol altında tutamıyor. Şeker hastalığı başlamış, artık şeker içinde insülin kullanmaya başlamış. Yani vücudu uyarı veriyor ve çökmeye başlamışsa kişi artık şunun farkına varıyor. Ya ben bu kilonun ciddi anlamda bedelini ödemeye başladım. Hı hı. Kırılma noktası orası oluyor. Diğer taraftan toplumsal anlamda kişi kilolu olduğu için sosyal intiba ve ittibakı da iyi yapamıyor. Her tarafa giremiyor. Toplumsal açıdan ona farklı gözle bakılıp bunu iyice hisseder hale geldiğinde yine kırılma noktası oluyor. Hı hı. Obezite sadece kalp ve damar ve sadece pankreas, insülin veyahut da sadece eklemleri etkilemiyor. Obezite açıkçası aile hayatını ve cinsel hayatını da ciddi anlamda bozuyor. İşte kırılma noktaları kişi hayat kalitesinin iyice düştüğünü ve bunun bedelini ağır ödemeye başladığını karar verirse o zaman zaten ameliyat noktasında bize başvuruyor. Evet. Biz de kurul olarak değerlendiriyoruz ve kişiyle beraber süreci ve ameliyatı seçiyoruz.
0: Şifa olsun diyelim yapanlara, tercih edenlere, yaşayanlara ama şunun da farkına varsınlar ki ameliyat oldum her şey bitti diye bir şey yok. O artık onları bekleyen yeni bir yaşam düzeni ve buna uyum sağlama konusunda da en az ameliyata karar verirken gösterdikleri azim kadar azimli olmaları, istekli olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok güzeldi.
0: Bizim için de öyle. Sağ olun.

0: şimdi reklamlar.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Bir yılı başkanlık olmak üzere 4 yılda Türkiye bu birliğin başkanlık divanında yer alacaktır. Şimdi önümüzde yine bütün Türkiye'nin beklediği, bütün dünyanın beklediği fevkalade önemli bir uluslararası toplantı daha var. O toplantıda bu yıl 31.si gerçekleştirilecek olan COP31 toplantısıdır. Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının Türkiye için fevkalade önemli bir etkinlik ve prestij olduğunun altını çizmek isterim. 16 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının parlamenter ağını da parlamenterler arası birlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirecek, bu toplantının organizasyonunu yapacaktır. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin ve Gazze meselesi, İsrail'in Gazze'de, Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı suçları tespit etmek ve ilan etmek bakımından da iftiharla ifade etmek isterim ki dünyanın en etkin parlamentosudur. Bu çerçevede şimdiye kadar 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık tezkeresi kabul edilmiş ve ittifakla bu kabul edilen tezkereler resmi gazetede yayınlanarak devlet politikasının resmi belgeleri haline gelmiştir. 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık tezkeresi olarak 2 tezkere meclisimizin genel kurulunda kabul edildi. Bunlardan birisi 8 Ekim 2025 tarihinde İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair karar. İkincisi de 30 Nisan 2026 tarihinde küresel Sumut filosuna İsrail ordusu tarafından yapılan silahlı müdahaleyi kınayan karar. Bunlar da ifade ettiğim gibi ittifakla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından

suçların parlamentolar nezdinde dile getirildiği bir uluslararası platform haline dönüştürülecektir. Değerli arkadaşlarım, üçüncü alanda söyleyeceğimiz şey tanıtım ve organizasyonlardır. Bu yıl yine çok etkili faaliyetler oldu. Bunları çok kısaca vaktinizi almamak için ifade etmek isterim. Bunların en başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesindeki etkinlikler, Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi sloganıyla başlattığımız bu etkinliklerde bu yıl 65 bin kişi meclisin bahçesinde düzenlediğimiz faaliyetlerde yer aldı. Bunların hepsi çocuklarımız, evlatlarımız ve 29 kamu kurum ve kuruluşu ile STK da bu çalışmalarda bize destek oldu. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl 81 ilden gelen 350 öğrencinin katılımıyla çocuk forumunu gerçekleştirdik. Yine Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in de katılımıyla Başkanlık Divanı'nda bir evladımızı, 6. sınıf öğrencisini temsilen, yarını, geleceği onlara teslim etmek adına temsilen onları meclis başkanı olarak oturtturduk ve o töreni gerçekleştirdik. Ayrıca çocuk özel oturumu, 23 TRT'nin gerçekleştirdiği 48. Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülkeden gençlerin katılımıyla burada fevkalade ciddi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca bu yıl artık geleneksel hale getirmiş olduğumuz bir kısmı spor alanında, diğeri de resim, şiir, kompozisyon gibi alanlarda olmak üzere Türkiye'nin bütün öğrencilerine açılan yarışmaların ödül törenleri ve kupalarının tevdi edildiği bir merasimi de gerçekleştirdik. Yine bu çerçevede yaptığımız önemli çalışmalardan birisi de Halkla İlişkiler binasında gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Forumu'ydu. Bir başka etkinlik 15 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğiydi. Bu sene bildiğiniz gibi 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Bu tür 10, 20, 30'lu rakamlar önemlidir. Bunun biraz daha farklı bir şekilde kutlanması, hatırlanması için çalışmalarımızı çeşitlendirdik. Bu salonda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle de irade bizim, zafer bizim temasıyla gerçekleştirdiğimiz bir oturum oldu. Ayrıca 15 Temmuz'da şehit düşen insanlarımızı, emniyet mensuplarımızı, askerlerimizi ve sivilleri anmak üzere meclis çatısı altında dualarla kendilerini yad ettiğimiz programları icra ettik. Yine 15 Temmuz anıtının çevresinde fidan dikimi gerçekleştirildi ve milli irade, sizlerin de takip ettiği gibi milli iradenin zaferini dijital resim sergisiyle hatırladığımız faaliyetleri ve diğer başka faaliyetleri devam ettirdik. Son bölümde gerçekleştirilen projeler ve sunulan hizmetlerin bir kısmını hatırlatmak isterim. Epey bir süredir bekleyen Florya Milletvekili misafirhanesi, sosyal tesisleri olarak bilinen yapı, tarihi yapılarda restore edilerek geçtiğimiz yıl 20 Temmuz 2025 tarihinde açılışını gerçekleştirdik ve fevkalade doluluk olanları da yüksek bir şekilde kullanıma devam ediliyor. Ayrıca Florya'da var olan Atatürk Deniz Köşkü'nün güçlendirilmesi ve restorasyon çalışması ile ilgili proje revizyon süreci tamamlandı ve önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde oranın işi biraz daha uzun sürecek. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yine kurulun verdiği ruhsat çerçevesinde güçlendirme ve restorasyon işlemleri başlayacak. Bir başka önemli faaliyetimiz, restorasyon işimiz ise Yıldız'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın olduğu yerleşkede ileri karakol binası restorasyon işi. Onun da projeleri çizildi. Ben de geçtiğimiz cuma günü ziyaret ettim. Hızlı bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor ve inşallah 2027 yılının başında hizmete alınacaktır. Ankara, İstanbul ve Yalova'daki tesislerimizde de eksiksiz şekilde hizmetlerimiz sürdürülmeye devam ediyor. Yine eğitim faaliyetlerimizi de son derece etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Meclis çatısı bünyesinde 68 farklı eğitimde 19.305 eğitim verilmiştir. Tasarrufa yönelik tedbirlerimizi

0: tek tek söylemek istemiyorum ama toplam bir rakam olarak vermek gerekirse Haziran 2023'ten bu yana yaptığımız tasarruf tedbirleri sonucu 2.500.000 kilowatt saat elektrik, 300.000 metreküp doğalgaz ve 20.000 ton su tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca burada meclisteki çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji meselesine dikkat çekmek üzere bir çalışma sürdürüyoruz. Konya'da güneş enerjisi, kullandığımız enerji kadar güneş enerjisi üretmek için bir güneş enerji santralı kurulması ile ilgili faaliyetlere başladık. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok katlı otoparkında da otopark tipi güneş enerji tasarrufu santralini kurmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlarla birlikte tahmini bugünün değerleriyle söylüyorum. Bu yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla birlikte 115 milyon TL ilave bir ekonomik katkı sağlanacaktır. Ayrıca sıfır atık ve sürdürülebilirlik merkeziyle ilgili bir ufak bir merkezimiz de inşa edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bildiğiniz gibi mümkün olduğu kadar evrakları, yazılı evrakları ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz ve bu alandaki
1: Evet sevgili izleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un konuşmasını ekranlara getirdik. Bu arada 1 Ekim'de meclis açılıyor dedi. Tabii ki gündemde terörsüz Türkiye süreci olacak ve diğer düzenlemelerde konuşmasının bir bölümünü ekranlara getirdik. O arada da tabii şimdi evet, yavaş yavaş öğle saatlerine de yaklaştık.
2: Tır bir anda yanmaya başladı. Sürücü alev topuna dönen araçtan canını son anda kurtardı. Panik kameraya böyle yansıdı. Korkutan yangın Kars çevre yolunda yaşandı. Seyir halindeki tırın motor kısmında aniden alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak kendisini dışarı atarken alevler tırı tamamen sardı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürürken tır tamamen demir yığına döndü.

0: Kapısı açık ilerledi. Bisikletliye çarptı, yere savurdu. Arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Akıl almaz olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. İki kapısı da açık olan özel halk otobüsü Kozan Caddesi'nde ilerliyordu. O sırada arka kapı seyir halindeki bisikletli Mustafa Tiken'e çarptı. 42 yaşındaki Tiken çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otobüs şoförü ise durmadı. Bisikletli arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Beni burada sıkıştırdı, vurdu ve ardına bakmadan devam etti.
0: Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tiken, otobüslerin klima açmamak için kapıları açık şekilde ilerlediğini öne sürdü.
1: Klimaları açmamak için kapıları açık gidiyorlar.
0: Tiken, benim yerimde yaşlı biri ya da bir çocuk olabilirdi diyerek tepki gösterdi.

karşısına geçiyordu. Tankerin çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Korkunç kaza kameraya böyle yansıdı. Kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Bulvardan yolun karşısına geçen Pakize Aksay'a tanker çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aksay metrelerce sürüklendi. O anlarda kameralar kayıttaydı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Aksay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemeler sonrası cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

0: Hindistan'da seyir halindeki bir otobüs alevlere teslim oldu. Olay Kalapur bölgesinde Mumbai-Pune Express yolunda yaşandı. Pune yönünde ilerleyen otobüsten bir anda alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Otobüste bulunan 14 yolcunun tamamı güvenli şekilde tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22, Ankara 20, İzmir 25, Bursa 23, Konya 21, Afyon 24, Denizli 26, Antalya 27, Adana 31, Zonguldak 20, Samsun 19, Trabzon 20, Kayseri 22, Erzurum 23, Gaziantep 28, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 34 derece.
3: Yol durumu.
2: Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. Beşinci faidem. Hatim dedi, ey hocam, beşinci istifadem, insanlara baktım ve çok hayret eyledim hem. Şöyle zannederler ki bazıları maalesef, insan dünyalık ile bulur kıymet ve şeref. Makam sahiplerine gösterirler çok hürmet. Böyle olmayanlara vermezler ehemmiyet. Mevki sahiplerinin önünde eğilirler ve onları herkesten daha üstün bilirler. Bazısı da çok mal ve evladı olanları şerefli zanneder ve üstün tutar onları. İnsanlık kıymetini zenginlikte ararlar. Velakin fakirlere hor ve hakir bakarlar. Fakat ben düşündüm ki Hak Teâlâ indinde insanlığın şerefi yoktur bunlar içinde. Zira buyuruyor ki bu hususta Rabbimiz, kim benden çok korkarsa odur en şerefliniz. Anladım ki İnsanlar bunda yanılıyorlar. Meziyeti dünyalık şeylerde arıyorlar. Ben onların fikrine vermedim ehemmiyet. Rabbimin her emrine eyledim tam riayet. Takvaya sarılarak haya ettim Allah'tan. Onun korkusuyla kaçındım her günahtan. Şakik dedi, ne güzel söylüyorsun ey Hatim. Altıncı faideni söyle de dinleyeyim. Hatim dedi, ey hocam, baktım pek çok insana, uymuşlar tamamıyla nefisle şeytana. Bir kısmı diğerinin malına göz dikmişler. Dünya için bazısı bazısına diş biler. Halbuki kitabında buyuruyor ki Allah, düşmanınız nefis ve şeytandır. Olun agah. Ve sizi doğru yoldan kim isterse ayırmak, biliniz ki onlar da düşmandır size mutlak. Düşman bildim kendime nefsim ile şeytanı. Sevmedim beni yoldan çekmeye uğraşanı. Aldanmadım onların yaldızlı sözlerine. Kulak verdim sadece İslam alimlerine. Onlara kıymet verip sevdim Müslümanları. Düşman bildim kendime bozguncu insanları. Alimlerin sözüyle iyi oldu her halim. Dünyadan ahirete meyletti hem de kalbim. Bildim ki lüzumsuzmuş dünya malını sevmek. Değmezmiş dünya için gayriyi haset etmek. Hem dahi öğrendim ki dünyaya Allah meğer sinek kanadı kadar vermezmiş asla değer. Düşündüm ki Rabbimin hiç kıymet vermediği dünya için değer mi gayri haset etmeyi? Nasılsa o dünyalık yarın çıkar elimden. Ben şimdiden çıkardım sevgisini kalbimden. Bildim bunun sonunda ölüm vardır akibet. Velakin sonu yoktur, ebedidir ahiret. Düşündüm ki ahiret madem ki ebedidir, o halde ibadete sarılmak en iyidir. Dünya muhabbetini tam çıkardım içimden. Hazırlığa başladım ahirete şimdiden. Şakik dedi, ey hatim, bu tespitin ne iyi. Söyle de dinleyeyim 7. faideyi.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Sıddık radıyallahu anh buyuruyorlar ki, Müslümanlardan hiçbiri diğerini hakir görmesin. Zira Müslümanların küçüğü Allah katında büyüktür. Allah-u Teala'dan kendisini kıyamet gününde cehennem ateşinden korumasını isteyen bir kimse, müminlere karşı çok merhametli ve ince kalpli davransın buyuruyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala.
1: Dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: İyi günler.
1: Buyurun. Sağ olun size de.
3: Ben şey sormak istiyorum. Tövbe edebilmek için, imanlı olabilmek için ne yapmak lazım? Onu sormak istiyorum.
2: Peki efendim.
3: Bir de annem hastanede. Ben dua istiyorum size.
2: Geçmiş olsun. Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin.
1: Amin. Amin. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
4: Hayırlı cumalar efendim.
1: Sağ olun size de efendim. Buyurunuz.
4: Osman Ünlü hocama sorularım vardı ama iki tane sorum.
2: Dinliyoruz efendim. Canlı yayındasınız.
4: Hocam ilk önce ben 42'sine girdim, daha yeni evlenemedim evlilik için.
2: Allah-u Teala hayırlı kısmet nasip etsin, karşına hayırlısını çıkarır inşallah Teala.
4: İnşallah hocam. Amin. Allah razı olsun. Peki. Ilk sorum hocam, balkonumda güvercin kumruları yavru yaptı yaklaşık bir senedir. Yavruları oldu, kıyamadım yani, yapamadım, balkonum da pislendi, yapamıyorum. Sordum birkaç kişiye sordum. İyiye yoran da var, kötüye, nazara, büyüye yoran da var. Bu konuda işin içinden çıkamadım. Hani sizden öğrenmek için, cahilimi affedin, öğrenmek için
2: tamam efendim.
4: Sualim var. İkinci sorum ise her karşılaştığımız insanlar artık hani burçlar hakkında, ben burçlar hakkında burçları öne getiriyor. Konuştuğum kişilere yok şu burcu musun, yok bu burcu musun diyor. Ben inandığım hani kitapları okuyorum, sizi dinliyorum elimden geldiği kadar. Kaynak olarak sizin dinimizislam.com'daki kaynağı gösterdim. Onlar da üzerine Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname kitabını öne sürüyorlar. Şöyle olur, böyle olur diye. Öngörüde vesaire gibi düşüncelerde bilgi veriyorlar, ahkam kesiyorlar. Bu da ötekileştiriyor, yani insanları ötekileştiriyor. Soğukluk meydana geldiğini düşünüyorum. Yani bu konuda geniş kapsamlı eğer mümkün olursa bilgi verirseniz çok sevinirim. Allah Teala razı olsun. Hayırlı cumalar dilerim.
1: Teşekkürler size de efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim cuma günün feyizinden istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ayrıca şu anda radyosunun başında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinin veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin. Dertler varsa deva ihsan eylesin.
1: Amin.
2: Sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını Rabbim hayra tebdil etsin. Kalplerine ferahlık versin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve hepimizi de son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
1: Amin hocam. Teşekkürler.
2: Efendim İlk dinleyicimiz, tövbe edebilmek ve imanlı kalabilmek için ne yapmalı? Allah Teala rahmet eylesin, hemen abiler sık sık naklederlerdi. Neyi? İslam alimlerin büyüklerinden olan, Evliya'nın büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Ruh Hazretleri'nin Mektubat kitabında bir ifade geçiyor, onu naklederlerdi. Kurtulmuş olmak için, kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Tövbe etmek için tövbe etmiş olanlarla beraber olmak lazım. İmanı muhafaza etmek için imanlı olanlarla beraber olmak lazım. İyi de arkadaş, nerede bulacağız biz bunları, değil mi? Ama kitapları var. Kitapları var. Allah-u Teala rahmet eylesin Emel abiler. Ne sıkıntılar çekerek Evliyalar Ansiklopedisi, İslam Alimler Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi hazırlattılar bunları. Kupon karşılığı bedava verdiler yani. İnterneti de var şimdi. 10 sene Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh yarım asır boyunca bu kitapları hazırladılar. Emek verdiler. Mesela Saadet-i Ebediyye kitabında, Ashab-ı Kiram kitabında, burada din büyüklerinden, Evliya-i Kiram'dan bazılarının hayatları özetle verilmiş. Bu kitaplar okunursa imanlı olanlarla, tövbe etmiş olanlarla beraber olursun. İman da kurursun, tövbe de hatırına gelir. Aa dersin, bak bu zat aynı şekilde tövbe etmiş. Mesela bir Şafii Hazretleri'nin hayatını okuyunca ümidin artar. Böyle bir zatı Allah-u Teala affetmiş, evliyalık vermiş. Habibi Hacem Hazretleri tefecilik yapıyordu, tövbe etmiş, evliya olmuş. Fudayl bin İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyordu, tövbe etti, evliya oldu. Bunları okudukça kalbine kuvvet gelir, ruhuna kuvvet gelir. Nefsinin ve şeytanın vesvesesinden kendisini kurtarır. Daha çok dört elle sarılır. Bu büyükleri, tabii önceki asırlarda kum gibi Anadolu evliya kaynıyormuş. Semerkant, Buhara öyleymiş. Daha doğru İslam coğrafyası öyleydi. Ama şimdi yok gibi oldular. Bunları bulmak çok zor. Sahteleri çok. Önüne gelen aynı şekilde etiketi olan ben ilahiyatçıyım diyor, bağırıyor. Sarık cübbe giyen bağırıyor. Efendim ben medreseden mezun oldum diyor, bağırıyor. İki satır aynı şekilde kitap okuyor, ben biliyorum diyor. Oho, oho. Yani hadis-i şerif var zaten ahir zaman alametlerinden yazarlar çoğalacak diye. Hakikaten şimdi bakıyorum sosyal medyada. Oo, ya şeyde bile olmuyor mu? Önüne gene yazıyor. Diyor ki WhatsApp'ta ben diyor dinime hizmet edeceğim. Değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla böyle bir zamanda, böyle bir zamanda her Müslümanın oturup bir düşünmesi lazım. Ya benim altyapım yok. Ben kendi isteğimle dünyaya gelmedim. Ve kendi isteğimle de bu dünyadan ayrılmayacağım. Yani bana bir ömür verilmiş, bilmiyorum ben. Ne zaman bitecek onu da bilmiyorum. Bittiği zaman da emmi, amca, dayı, hala, teyze neyse istediğin kadar yalvar. Ne emmin, ne dayın, ne halan, ne amcan, ne oğlun, ne kızın sana yardım etmeyecek. Edemeyecek daha doğrusu. Hiç kimse etmiyor. Gelen meleklere yalvarsan ya biraz daha müsaade edeyim falan. Yok. Onlar nasıl emri aldıysa Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor, takdim olmaz, tehir olmaz. Yani ne öne alınır ne de sonraya bırakılır. Ruhunu alıp giderler. Hal böyle olunca o zaman sığınacak bir tek yer kalıyor. Seni bu dünyaya gönderen, seni yaratan. Ya sen de insansın, sen de kulsun. Abdestin yoksa bir abdest al, iki rekat namaz kıl. Ondan sonra aç elini, dua et. Ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Yani elimi sallıyorum. Şeyhe, hocaya, hoca ablaya, hoca efendiye, efendi hazretlerine rastlıyor. Hepsi benim yoğurt tatlı diyor. Benim yazdığım doğru diyor. Benim anlattığım doğru diyor. Benim kafam karışıyor. Elimde bir miyar yok ki. Bir ölçü aleti yok ki. Ha, bu doğrumuş, bu şeymiş. Hani sarraflar var ya. Bakıyor. Diyor ki bu bakır, bu altın. Böyle bir ölçüm de yok. Var ama bende yok. Onu da nasıl elde edeceğimi bilemiyorum. Aç elini, o zaman dua et. Ya Rabbi ben sana doğru olarak iman etmek ve senin emrettiğin ibadetleri doğru olarak yapmak istiyorum. Ve samimiyetle iste bunu. Vallahi de, billahi de, tallahi de, ister Everest'in tepesinde ol. Himalyalarda. İster Atlas Okyanusu'nun, Hint Okyanusu'nun ortasındaki küçük bir adada ol. İster Afrika'nın Sahra çöllerinde ol. Nerede olursan ol, Allah-u Teala sana doğru itikadı, doğru imanı, doğru bilgileri gönderir. Ya doğrudan duruyor bir insan gider karşına veya bir kitap gelir, bir kitap bulursun. Ve onu bulunca, öyle birisini bulunca dört elle sarılman lazım. Dört elle sarılman lazım. Mesela medya patronları içerisinde Emir abi kadar sıkıntı çeken olmamıştır. Peki Emir abinin çektiği sıkıntı, Emir abi Allah'a bendeğine hizmet ediyor doğrular yayılması için. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh aynı şekilde. Mustafa Bey doğruyu yaymak için, doğruyu söylemek için bugüne kadar asırlardır kitap yazan, anlatan, başta peygamberler. Ya en son Muhammed Aleyhisselam. Yuhaladılar, taşladılar Taif'te ya. Hakaret ettiler. Ne eziyetler çekti. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her peygamber eziyet çekti, sıkıntı çekti. Ama hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim buyuruyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam varisleri. Ya her şeyden önce mezhebimizin imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine dünya makamı teklif ettiler. Ben yapamam dedi. Nasıl yapamazsın dediler. Hapse attılar, dövdüler ya. Kırbaçlattılar. Değil mi? Şehit ettikleri oldu. Peygamberleri bile şehit ettiler. Allah-u Teala yine yol çetin. Dolayısıyla efendim işte falan şöyle diyor, falan bir şey. Ya falanın filanın arabasına binersen zaten işin aynı şekilde şey olmaz. Kaybolur gidersin. Ve kendini de cehennemde vurursun. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı. Ya üzerindeki fiyat şu anda yani kaç para? 400 lira mı, 500 lira mı?
1: Ya konuşulmaz bile.
2: Değil mi? Ya bu şartlar altında. Hatta bizim bir yakınımızın küçük çocuğu işte ilk okula gidiyor falan. Bakmış orada okulda kantin var. Tabii her şey pahalı ya. Annesine diyormuş ki bana harçlık olarak pembe para ver.
1: 200'lükmüş diyor. Tabii bozuk para ya. Çocuğa 10 lira mı vermişler?
2: 200'ün altındakine. 200'ün altındakine gelmiyor. Bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Her şeyin sahtesi olduğu gibi bu büyüklerin ismini kullanarak bak şey izliyor, bakıyorsun hiç alakası yok. Kadir izliyor, alakası yok. Efendim işte Melami izliyor, alakası yok. Çeşitli izliyor, alakası yok. Çünkü onların hayatları kitaplarda var, buyurdukları var. Mevlevi izliyor, Mevlana Celaleddin Umayyad Hazretleri ile hiç bağlantılar yok. Böyle bir zamandasın. Ama bunların hepsi diyor ki benim yoğurt tatlı. Ekşi diyen yok. Sen sahipsiz misin arkadaşım ya? Seni de yaratan Cenab-ı Hak. Allah Teala'dan istesene. Ya Rabbi ben bilemiyorum, bana doğruyu göster de. Eğer sen samimiysen muhakkak önüne çıkarır. Muhakkak önüne çıkarır. Ya TGRT yeni açıldığı sıradaydı. Biz Türkiye Gazetesi'ndeydik. İşte Emir abiler bizi TGRT'ye tayin etmişlerdi gazeteden. Ya o zaman eski birine geldim, bir baktı ona. İti, kopu, miti. Ondan sonra PKK'lısı, komünisti, masonu. Çok affedersin, orospusu, ibnesi hepsi var ya.
1: Burası neresi mi dediniz?
2: Ya şimdi Cağaloğlu'ndan geldi. Hiç mağlamazlardı da hala şeydi, Cağaloğlu'na gidiyordum falan. Ya oraya gittim falan. Böyle benim kafam karıştıydı. Ondan sonra orada Emir abiler işte namazdan sonra buyurdular ki İhlasla çalışanlar Allah denen sıradan kullar değildir deyince dedim ya bir sürü iti kopu var falan, Emir abi ne diyor diye kalbine geçti falan. Ben anlamam dediler. Ya buyurdular Allah denen beğendiği bir iş yaptı, Allah denen onu oraya getirdi. Veya aynı şekilde Allah Teala'nın böyle saf garip kullarını bir yardım etti. Onların duası bereketiyle oraya geldi. Veya ana baba duası aldı oraya geldi. Sonra o gelenlere baktım. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Allah-u Teala işte ana baba duası almıştır. Veya hayırlı bir iş yapmıştır. Allah-u Teala getirmiştir. Koymuştur onu oraya. Orada iş vermiştir. Tutunup tutunmamak artık ona ait. Yani sen tam İlmihal Saadet'e bir diye kitabını eline geçirdikten sonra onu okuyup okumamak sana aittir. İçindekilerle amel edip etmemek sana aittir. Sana aittir. Hani şimdi biz ısrarla ya Emir abiler aynı şekilde Hakikat kitabının kitaplarından başka kitap tanımıyorum diyorlar değil mi?
1: Tabii.
2: İşte Emir abi hayattayken yeni İslam kurulmuştu. Yani dedi mübarekleri tanıttan sonra, bu kitapları tanıttan sonra yeni İslam'da ne işin var senin? Dinim İslam şimdi bize bağlı değil mi? Evet. Biz de senelerde bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki Enver abi anlattığı bir şey var. Anlattığı bir şey var. Biz de tam ilmihalden alıyoruz. Ve hocamızın kitaplarından alıyoruz. Ama aracısın. Ne dinimiz İslam. Ne Türkiye'miz bizim sayfa. Ne aynı şekilde Osman'ın radyoda anlattığı. O değil. Esas olan tam ilmiha saadeti ebediyedir. Onun okunmasıdır. Emel abiler ısrarla bunun üzerinde durdukları için de sonra mesela böyle mübarekler hayattayken olan hadiseler var. Karşılaştılar arkadaşlarım. Onlar önüme çıktı, onları dinledim. Mesela bir arkadaş anlatıyor. Dedi ki benim dedi eczane mübareklerin eczanesine yakındı. Dedi işte hocamız Kimya-i Saadet kitabını övüyorlar. Ben dedi ki Kimya-i Saadet'in tercümesini almıştım dedi. İmam-ı Gazali Hazretleri. Ya mutlu bir kitabı orijinal tabii. Şey dedi eczanede otururken dedi çekmece var ya. İşte para koydu. Onun içine koydum kitabı dedi. Müşteri yokken dedi böyle sandalye odanı çekiyorum orada okuyorum dedi. Dedi müşteri varken şey yapmıyorum falan dedi. Bir gün yine böyle oturdum dedi. Böyle çektim okurken falan bir ara şöyle başımı kaldırıp baktım dedi. Mübarekler bizim eczaneye geliyor. Hemen dedi çekmeceyi itledim. Ayağa kaldım kapıda karşıladım. Selam verdiler hiç bana bakmadılar. Doğru geldiler çekmeceyi çektiler buyurdular. Çekmeceyi çektiler. Buyurmuşlar kardeşim bu kitabı tercüme eden var. İmam-ı Gazali Hazretleri değil. Biz saadete mi diye Kimya-i Saadet'te İhya'da lazım olan şeylerin hepsini aldık buyurmuşlar. Sen bu kitabı okuduğun zaman İmam-ı Gazali Hazretleri'nin değil bu artık. Tercüme edenin. Tercüme eden bunu para niyetiyle yaptıysa senin kalbine aynı şekilde para sevgisi akar. Hiçbir istifaden olmaz. İtikadını da bozarsın. Yolunu da bozarsın. Bu ve benzeri hadiseler dinleyince tam İbn-i Saadet Ebedi kitabını hocamızın hazırlamış olduğu kitapları okuyan kimse o kitabı hazırlayan ve orada ismi geçenlerin kalbindeki nurdan feyiz alır. Araca girdiği zaman o kesilir. Bizim de hedefimiz Emel abiler buyuruyorlar da bize. Bizim asımız tabela olmak. Orayı göstermek. Efendim sen ister internette yap, ister radyoda yap, ister televizyonda yap, ister gazette, ister takvimde, ister yapay zekayla yap, neyle yaparsan yap. Vazifen sadece oraya yönlendirmek. Yaptığın bir şey efendim sadece bana tabi olun. O çok çirkindir ya. O çok çirkindir. Ona dikkat etmek lazım. Peki efendim yapmayın. Yapacağız. Ama aslı da unutmayacağız. Efendim işte ben işte bunu yaptım. Kitap dağıtımına gideydim falan. Orada bana hakaret ettiler. Peygamber Efendimiz'e ettiler hakaret. Elbette tenkit edecek. Ya hocamız aynı şekilde bir gün böyle bir hocamızı tenkit eden bir mektup gelmiş falan. Biz bunu bekliyorduk buyurmuşlar. Çünkü uzun zamandır gelen mektuplar içerisinde yani kitaplarımızı tenkit eden veya bir tenkit edenler rastlamadık. Çünkü herkes beğeniyorsa o zaman biz yanlış yapıyoruz. Bir yerde hata yapıyoruz. Münafıklık ediyoruz manasında. Ama muhalefet başlayınca çünkü hakka doğruya muhalefet edilir. Doğru bir iş yaptığın zaman. Böyle bir şey geldiyse bir taş geldiyse hemen böyle feveran edip de başkalarını suçlar mahiyetinde ifadeler kullanmak veya söylemek o da çok çirkin bir şeydir. Yani madem ki Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyorsun o zaman arkadaş seveni de olacak, söveni de olacak. Değil mi? Ve sen tam ilmihali okuduğun zaman bu kitap okuma, bu yanlış diyenler olacak. Değil mi?
1: Olacak.
2: Aldırmayacaksın, devam edeceksin. Önünden gelip aynı şekilde anam baban neyse kitabı alıp yırtacak bile. Oluyor, duyuyoruz. Tabii. Vazgeçmeyeceksin. Ya onlarla da münakaşa etmeyeceksin. Kimseyle de münakaşa etmeyeceksin. Onun için meşakkatli bir yol. Allah Teala cenneti nasip ediyor da öyle cennete giden yol o taban değil. Cebrail aleyhisselam hani Allah Teala cenneti cehennemi yaratır, cehenneme gönderiyor. Diyor ki nasıl buldun? Ya Rabbi diyor buraya kimse gelmez. Yollarına bak diyor o taban. Nefsin bütün istekleri orada. Cennete gönderiyor. Ya Rabbi diyor burası çok güzel. Herkes buraya gelir. Öyle mi zannediyorsun buyuruyorlar. Bir de yollarına bak. Ana yollar dikenli, hendekli, handikaplı. Yani demiş buraya ulaşmak çok zor. Kolay değil o. Ya Emel abinin bıçak değmedi geri kalmadı. Emel'e para kazanmak için mi yaptı? Borçlu öldü zaten ya. Tamam. Borçlu vefat etti. Ahiret öyle gitti. Eğer Emel abiler o kabiliyetle yani mübarekleri tanımamış olsaydı valla çok zengin bir patron olurdu. O kabiliyetle. Değil mi? Çünkü bir gün Cağaloğlu'nda anlattılar. Allah Teala herkese belli kabiliyetler vermiş. Bana da adam toplama kabiliyeti vermiş buyurdular. Ben burada olmasam yine adam toplardı. Vallahi toplardı. Parti bile kurardı. Tamam. Olurdu. Evet. Ama Allah-u Teala'nın verdiği o meziyetleri nerede kullandı? Allah-u Teala'nın dinine hizmette kullandı. Mesela kitaplarda var. Küfürde ileri olanlar İslamiyet'i kabul edince gene ileride olur. Mesela Ebu Cehil iman etseydi ne olurdu? Hazreti Ömer'in özbeyoz ayısı.
1: Hazreti Ömer gibi olurdu.
2: Evet, önde olurdu. Önde olurdu. Çünkü o kabiliyeti neyin emrine verecek? İslamiyet'in yayılması emrine verecekti. Dolayısıyla hemen bir şey olunca böyle sızlanmak, birisini itham etmek o uygun değil efendim.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'yı sevmenin alameti. Allahü Teala'dan korkmak demek, onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa, Allahü Teala'ya ibadet de ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. Sözle çok seviyorum demekle sevgi olmaz. Çok sevmenin alameti onun istediği gibi olmaktır. Onun emirlerinin tersini yapıp sonra da seviyorum demek yalancılık olur. Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çoktur ki, ona olan şükran borcumuzu ancak onu çok severek ve ona candan ibadet ederek ödemeye çalışmalıyız. İbadetin muhtelif çeşitleri vardır. Bir kısmı Allahü Teala ile kul arasındadır. Allahü Teala kendisine ibadette kusur edenleri belki affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, memleketinin büyüklerine ve kanunlara son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Kumar oynamaz. Zararlı işler yapmaz. Vaktini boşa geçirmez. Müslüman, ibadetini tam yapar. Yalnız laf olsun diye yapmaz. İbadetini büyük bir arzuyla, istekle, sevgiyle yapar. Şu aktaracağımız hadis-i şerifler bir Müslümanın nasıl olması lazım geldiğini bildirmektedir. İnsanlara merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez. Satın alınan bir gömleğe verilen paranın onda dokuzu helal ve onda biri haram olsa bu gömlekle kılınan namazı Allahü Teala kabul etmez. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Onun yardımına koşar. Onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe imanı kamil olmaz. Allah'a yemin ederim ki, kötülüğünden komşusu emin olmayan gerçek mümin değildir. Kalbinde merhameti olmayanın imanı kamil değildir. Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygıda olmayan bizden değildir. İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca Allahü Teala ona da yardımcılar nasip eder. Allahü Teala'nın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye, Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. Din kardeşinin aybını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse İslamiyet'ten önce Arapların yaptıkları gibi diri gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. İki arkadaştan Allahü Teala indinde daha iyi olanı, arkadaşına iyiliği daha çok olanıdır. Allahü Teala dünyalığı dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakıysa yalnız sevdiklerine vermiştir. Allahü Teala indinde günahların en büyüğü kötü huylu olmaktır. Bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse Allahü Teala bu kimseye de bu belayı verir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda değil yani. Onu mu demek istediniz hocanın anlattıklarını hocam?
2: Dine hizmet eden kimsenin bir eli yağda bir eli balda olmaz.
1: Öyle zannediyorlar da. Onun olmaz için dedim. Ya sizin bir eliniz yağda bir eliniz var. Oturmuşsunuz öyle konuşuyorsunuz orada.
2: Ha, stüdyoda.
1: Öyle değil işte yani. Biz ağlamıyoruz sadece.
2: O şey zaten ağlarsan ecrini kaybedersin. Hani dinleyicimizin o suali yani bugünkü verilecek cevap bu kitapları okumak başka yok.
1: Yok. Önüne çıkan engellere de katlanmak.
2: Önüne de katlanacak. Bir sürü kimse gelecek. Bunu da okuyor falan. Bozuk bozuk o. Diyecek o. Tamam. Ama vazgeçmeyecek. Efendim ama diyeceksin efendim işte bu nasıl başarılı? Ya başarıldı. Yayına girdi kadıncağız. Dedi ki sizin tavsiye ettiğiniz o mektubat diyordunuz ya, aldım dedi, hiçbir şey anlaşılmıyor. Dedim anlamak için zorlama kendini ama okumaya devam et. 3 ay mı 4 ay sonra tekrar girdi yayına. Ben dedi bırakmadım dedi. Bak bırakmadım dedi, okudum dedi. Şimdi hem zevk alıyorum hem anlıyorum dedi. Tabii. Çünkü feyiz alıyor. Kalbi temizleniyor. Nefsi tezkiye oluyor. Farkında değil. Hani Tapduk Emre Yunus Emre Hazretleri'ne buyurmuş ya, Yunus Emre Hazretleri'nin hocası. Karpuz ne bilsin olgunlaştı.
1: Olgunlaştı. Hem de haber olmaz ki.
2: Olmaz ya, haber olmaz olur. Efendim dinleyicimiz dedi ki balkonda de kumru işte yavru yapmış falan. Bazen bize denk geliyor. Ya bu güvercin çok beceriksiz ya. Kumrular da öyle. İki tane çöp getiriyor, onu yuva yaptırıyor.
1: Onun mimari anlayışı öyle hocam.
2: Yumurtayı bırakıyor, yumurta yuvarlanıp gidiyor, düşüyor.
1: Farklı bir stil.
2: Allah Allah. Ya serçelerden bir öğrensin ya. Örüyor. Hele şeyler.
1: Kırlangıçlar
2: var. Çamurdan yapıyorlar değil mi?
1: Şey, beton atıyor.
2: İnsan yapamaz onun yaptığını. Dedi işte bu büyü için bilmem. Hiçbirisinin alakası yok. Yani böyle tam hani yumurtlayacağı zaman şöyle bir bakar, kuytu gördüğü yere gelir, yumurtayı bırakır. Bunlar balkondan bir sahip görmüş. Eğer şey yapmayacaksan balkonu kapatacaksın. Başka çare yok. Gelmeyecek. Başka yer bulur o. Ama şey yapmasın, eziyet etmesin, atmasın yavrulardan.
1: İki gün önce genç bir arkadaş aradı. Bir şeyler olmuş işte ailesinde, büyü var demişler, büyü yapmış. Bu da internetten araştırmış kim çözer bu büyüyü diye. Bir tane büyü çözücü bulmuş telefonunu. Telefon açmış 18 bin liraya. Ben tamam demiş, yani size yapmışlar bunu. Ondan sonra 18 bin liraya çözerim ben bunu filan demiş. Ondan sonra bizi aradı. Ver dedim 18 bin lirayı madem çözecekse.
2: Kampanyası yokmuş adamın. 18 bin liraya çözecekler. Sahtekar aşklar ya. Efendim son dinleyicimiz son bir suali daha vardı. Çok insan dedi bu burçları aynı şekilde anlatıyorlar, gidiyorlar. Kendilerine de marifetnameyi de dediler, kalkan ediyor. Marifetnamede işte şu burçta olan şudur, bu burçta olan budur diye anlatılıyor.
1: Öyle bir şey yok.
2: Öyle bir şey de yok. Uyduruyorlar. Hani bazıları diyecek ki nereden biliyorsunuz? Ben marifetnameyi okudum. Marifetnamede burçlar hakkında bilgi var. Ama sen şu burçtaysan şöyle olursun, bu burçtan sonrasın öyle olursun. Şimdi televizyonlarda var ya, aa ne burcundasın? Sana müjdeli haberler gelecek, yok ya. Kayıptan haber vermek Allah-u Teala korusun küfür olacak. Kaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez ki. Burca bakarak da bilemezsin onu. Tahmin edebilirsin bazı şeyleri.
1: O kadar. Marifetnamedeki bilgi astronomik bir bilgi.
2: Astronomik bilgidir. Yani bunları söylediğinde hiç falan da alakası yok. Dediğiniz çok doğru. Dolayısıyla efendim bunların aslı paslı yok. Ve dinleyicimiz bak burada efendim diyor insanların bir tarafı öbür tarafı öteleştiriliyor falan. Ya iman eden kafir olan, inkar eden aynı şekilde veyahut da bu büyükleri kalkan edip yanlış bir yol tutan. Bunun yanlış olduğu söylenmeyecek mi? Söylenecek elbette. Adam mesela gazeteye makale yazıyor. Biz de diyoruz ki tam İbn-i Saadet Ebedi esastır diyoruz. Aa sen benim makalemi beğenmedin. Ya arkadaş ben senin makaleni ne yapayım da öyle şey ki, tamam mı? Benim için 300 senede olan tam İbn-i Saadet Ebedi'nin iyidir değil mi? Ve marifetnamede orijinali benim için 300 senettir. Yoksa bir heyet bunu Latin harflerine çevirdi. O heyetten bir tanesi itiraf etti. Dedi ki başaramadık. Niye başaramadık? Mustafa Bey, çünkü marifetnamede fıkıh bilgisi var, tasavvuf bilgisi var, anatomi var, astronomi var. Sen bunlardan hangisine sahipsin? Hiçbirine. Nasıl tercüme edeceksin bu kitabı? Nasıl sadeleştireceksin? Mümkün değil. Getirdim, efendim benim İngilizcem çok kuvvetli. Buyur şu tıp kitabını tercüme et Osman Ünlü dediler. Ettim. Bir doktor okudu. Hay senin dedi.
1: Aslan gelir, kaplan gelir, tıp. Tıptan anladığımız bu yani.
2: Allah Allah. Ya şimdi o sahada aynı şekilde. Onun için de mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitaplarını tercüme eden kimse haberi biliyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bilgisinden. Niye biz ısrarla tam İbn-i Hasadet'i ebedi diyoruz? Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi, hocası kamil ve mükemmel olan, dört nesebin mütehassıs olan evlad-ı Resul Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin huzurunda yetişti. Dolayısıyla İslami ilimlerin hem nakli kısmında hem akli kısmında mütehassıs, kalbinde de zerre kadar aynı şekilde dünya muhabbeti bırakmadı Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri. Dolayısıyla Marifetname'ye de hakim, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabında hakim, Kimya-i Saadet'te de hakim, İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubatı'na da hakim. Yani orada murat nedir iyi biliyor. İbn-i Abidin'e de hakim. Sen İbn-i Abidin'i kelime kelime tercüme ediyorsun. Ben senin tercümene niye itibar edeyim ki? Değil mi?
1: Öyle.
2: Ona itibar edilmez. Ha şimdi bir tanesi var. Abi işte ben yapay zekaya sordum. Böyle böyle cevaplar verdi. Bir bakar mısın? Ya benim işim gücüm yok mu aynı şekilde? Ne işin var senin aynı şekilde? Yapay zekaya sormuş da cevap vermişti. Doğruysa doğru. Hem yapay zekayı böyle kendi suallerini falan şey yapmak için değil, yardımcı olmak için kullanırsın. Yardımcı olmak için kullanırsın. Ama çünkü netice itibariyle insan mahsulü ya. İnsan mahsulü. Dün haberlerde vardı gene. Bir devletin işte bir bilgiler vermiş oraya falan, sınırları tanımamış devletin bilmem nelerini. Devlet sıkmaz.
1: Sır vermeye de gelmez.
2: Yok. Ya Allah talebimize buyursun. Dolayısıyla bu burç meselesi, bu tahminler yapan şey yapanlar, bunlar bir kere hiç itibar etmemeli. Gazetelerden okumamalı, televizyonda bu şekilde anlatanlara da itibar etmemeli. Ha sıkıştıkları zaman bir İbrahim Hakkı Erzurum Hazretlerini kullanıyorlar, bir de İbn Arabi Hazretlerini kullanıyorlar. Muhyiddin. Ya Muhyiddin Arabi Hazretlerini söylediklerini nereden anlayacaksın ki sen? Değil mi? Nereden okudun? Uydur kaydırık bir adam birisi tercüme etmiş. O da kendi kafasına göre tercüme etmiş. Onun yarım yamalak bilgisinden sen de şey yapıyorsun falan. Bütün bunları şey yaparken vaktimiz daralıyor ama bir şey hatırıma geliyor. TGRT eski binasındayken bir gün bir telefon, Orhan Karmış rahmetli hayattaydı. Telefon açtı, dedi ki kapıda misafirler gelmiş. Biz o binanın en arkasındaydık odada. Uzun dikdörtgen şeklinde binaydı. Tam dedim abi ben geleyim alayım. Üç kişi geldi. Neyse getirdim Orhan Karmış'ın odasına. Rahmetli dedi ki otur dedi, beraber içelim falan. Oturdum. İşte çaylarımız neyse ne ısmarlandıysa onlar geldi. Şey yaparken rahmetli sordu gelenlere. Buyurun dedi yani dedi. Yani geliş sebebi hikmetiniz. Bir tanesi dedi ki efendim dedi ben dedi tefsir yazmak istiyorum. Bunun için sizin yardımınızı talep edeceğim. Öyle deyince böyle dikkatli şekilde baktıydı rahmetli. Dedi Arabiyeniz var mı sizin dedi. Yok dedi. Peki usulü tefsir falan böyle hiç duydunuz mu okudun mu ya dedi. Peki hiç tefsir kitabı okudunuz mu dedi. Yok dedi. Ya, rahmetlinin yüzü kızardı. Kulaklar da kızardı. Ya orada müessesede olası adam dövecekti.
1: Hayret ya.
2: Tercümeye bakacak. İnternet. Oradan bakacak adam tefsir yapacak, tamam mı? Tefsir yapacakmış ya. Allah Allah. Şimdi onu gözümle böyle gördüğüm için dedi sizin mesleğiniz ne falan. Ben dedi ne dedim, makine mühendisiyim dedi. Makine, tamam mı? Yani makine mühendisi müfessir olamaz mı? Olur. Olur. Olur da arkadaşım bunun bir altyapısı olur ya. Bu ilimlerden hiçbirinden haberi yok kalmış.
1: Bari ilimlerin ismini öğrenip geleydin ya.
2: Bir gün de böyle TGRT eski binasındayım. Rahmetli Ethem Levent onu sana Ramazan ayı bulunan bulunmuyordu. Gelen telefonları aynı odada kalıyordu. Ben karşılıyordum falan bir gün. Ben dedi bir din kitabı yazacağım falan dedi. Adam anlatıyor böyle falan. O sana büyüklerin nimeti dedi. Namaz kılıyor musun sen? Yok dedi, kılmıyorum. Neden kılmıyorsun da aynı şekilde din kitabı yazacaksın, nasıl yazacaksın onu? Yok, başkalar istifade etsin diye.
1: Çok güzel.
2: Ya.
1: Ben de burada sorular soruyorum ya, başkaları için soruyorum. Haberiniz olsun. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.

TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm sıcak gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım sevgili izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yasal çerçevenin, yasal sürecin işlemesi için örgütün silah bırakması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi sevgili izleyiciler. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler var sevgili izleyiciler. İkinci dalga bir operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten geldi açıklama. 33 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Detaylara birazdan bakıyor olacağız. Şimdi çok önemli bir gelişme, önemli bir iddia, yeni bir soruşturma. Bu kez MASAK. Nedir iddia? MASAK'ın altyapısına FETÖ mü sızdı iddiası. İşte buna ilişkin bir soruşturma başlatıldı. 5 gözaltı var. Bu önemli soruşturmanın detaylarını da birazdan gün ortasında paylaşıyor

0: aktaracak bizlere.
1: Gülden Kalecik fon soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz hafta başlatılan soruşturma kapsamında bir dizi operasyonlar gerçekleşmiş ve çok sayıda yönetici olmak üzere birçok şirket çalışanı, borsadaki şirketlerin çalışanları gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar toplam 45 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında dikkat çeken isimler de yer alıyor. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan ve TERA'da yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Erkan Kilimci de tutuklananlar arasında yer alıyor. Soruşturmada 45 kişi şu ana kadar tutuklandı. Yine soruşturmada çok sayıda mal varlığına el kondu. Çok sayıda şirkete de yine TMSF tarafından tedbir kararı uygulandı. Şimdi özellikle dikkat çeken bu soruşturmada piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL değerinde olan özel jet ile bir lüks yata da el kondu. Yine soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız isimli kişinin 4 tane lüks aracını farklı kişilere 26 bin TL değerinde bir karşılıkta devrettiği ortaya çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olan bu araçlar neden 26 bin TL'ye devredildi? İşte tüm bunlar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca araştırılıyor. Şu anda hali hazırda gözaltında olan 13 isim bulunuyordu. 13 isim de bugün adliyeye sevk edildiler ve haklarındaki iddialara ilişkin onlar da savcılık makamında ifade verecekler. Sermaye piyasasında gerçekleştirildiği iddia edilen işlemler ve fonlar üzerinde öne sürüldüğü gibi manipülatif işlemler var mı yok mu bu araştırılıyor. Ve yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kurmaylarıyla beraber toplantı üzerine toplantı yapıyor. Çünkü bahsedilen fonlarda işlemler durduruldu ve 400 binden fazla yatırımcının da parası içeride kaldı. Herhangi bir şekilde o parayı dışarıya da çıkartamıyorlar. Borsa içinde de yine işleyemiyorlar. İşte o yatırımcılar bizler paramızı ne zaman alacağız sorusunu sormuşlardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte SPK da bu konunun üzerinde duruyor. En kısa sürede de bu mağduriyetin giderilmesi bekleniyor. Masaka İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Eylül'de bir yazı göndermişti. Göndermiş olduğu bu yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, yine Hedef Holding ve Buls Yatırım'la ilgili yöneticilerin banka hesaplarının incelenmesi istenmişti. Ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının da yine banka hesaplarının incelenmesi, ayrıca kripto para varlıklarının da mercek altına alınması gerektiğini söylemişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Masak da bu konu üzerine çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmanın devam ettiğinin altını çizelim. 45 şüpheli tutuklandı. SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı fondaki yatırımcıların mağduriyetini gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da soruşturma adli konuda devam ediyor. 13 şüpheli bugün savcılık makamında neler söyleyecek ve 13 şüpheliyle ilgili savcılık makamı ne talep edecek? Bizler yine takip ediyor olacağız ve yine tüm gelişmeleri an be an aktaracağız.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a ve geçiyoruz çok önemli bir operasyonun detaylarına. Sayın seyirciler, MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5 şüpheli yakalandı, 2 şirkete kayyum atandı. Eski 3 MASAK başkanının ifadesinin alınmasına karar verildi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik mali istihbarat sistemi EMİS'e yönelik çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Sistemin altyapısında görev alan bazı kişi ve şirketlerin FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şirkete mahkeme kararı ile el konuldu. İlgili dönemde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadelerine başvurulacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Silahların bırakıldığı teyit edilmeden yasanın uygulanmayacağını söyledi. Numan Kurtulmuş terörden arındırılmış.

0: barışmış Türkiye'yi hep beraber göreceğiz dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kapı aralanmış oldu. Başından beri söylediğimiz gibi bu oluşturulan rapor demokrasimiz bakımından fevkalade önemli bir belgedir. Terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye'nin inşallah kurulduğunu hep beraber göreceğiz. Komisyon çalışmaları başladığı tarihten bugüne kadar gelişen bölgedeki gelişmelerde terörsüz Türkiye meselesinin sadece bir temenni olmadığı, sadece siyasi bir retorik olmadığı, yavaş yavaş ete kemiğe büründüğünü de ortaya koymaktadır. 10 Ağustos'ta kabul edilen bu yasa çerçevesinde hepimizin takip ettiği gibi bu sürece ilişkin örgütün silahlarını bıraktığı ve kendini feshettiğinin tespit ve tayiniyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında üst düzey bir takip, koordinasyon ve uygulama kurulu yine yasanın 7. maddesi gereği olarak kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Meclisimize 3 tane sorumluluk düşüyor. Bunlardan birisi konunun takibini sonuna kadar takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, terör örgütünün silahsızlanma fesi ile ilgili kurulun dosya bazlı çalışmalarında dikkate alarak hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki bu kurulla meclisin arasındaki uyumun tesis edilmesi, üçüncü olarak da ihtiyaç halinde yeni bir takım yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması, gerçekleştirilmesi. Örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin tespitinin, tayidinin Türkiye'nin en üst kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Yani örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.
2: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı.
3: Siz işinizi ferah tutun. Biz o olayın peşindeyiz, arkasındayız.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmadaki ikinci dalga operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
2: MİT'in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ankara merkezi 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
3: Bakın, radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
2: Şüphelilerin FETÖ-PYD'ye faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik eylemlerde bulundukları değerlendiriliyor. Soruşturmada arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması ve tanıkların manipüle edilmesi iddiaları da araştırılıyor.
4: Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında ABD'de Türk evinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı, süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız dedi. Cumhurbaşkanının gündeminde fon krizi de vardı. Sorumluların hesap vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil dedi.
5: Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
2: Gazze'deki soykırımı Birleşmiş Milletler zirvesinden dünyaya bu sözlerle haykırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde Türkiye ile Irak arasında sağlanan Sincar mutabakatı vardı. Irak'la artık terörü değil refahı konuşacağız dedi.
6: PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak. Ayrıca Başıkan'ın devri konusunu ele aldık. Komşumuz Irak'la artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Terör örgütünün uzun yıllar faaliyet gösterdiği Sincar'daki son durumuna dikkat çeken Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
6: Terörsüz Türkiye bizim için günübirlik bir mesele değil. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Buna takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
2: Erdoğan fon soruşturması ile ilgili de ilk kez konuştu. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek dedi. Türk ekonomisine ilişkin risk bulunmadığını söyledi.
6: Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye hakkı yoktur. Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
2: Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin eleştirilerini de yineledi. Erdoğan özellikle veto yetkisinin kaldırılması çağrısında bulundu.
6: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşik Milletler'den söz ediyoruz. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşik Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Veto mekanizması kaldırılsın.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte imzalanan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik baskı ve tehditleri de değerlendirdi.
6: Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
2: ABD, İran gerilimi nedeniyle gündeme gelen Hürmüz Boğazı'ndaki krize değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların yalnızca bölgeyi değil küresel enerji ve ticareti etkilediğine dikkat çekti.
6: Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır. Biz bir an evvel müzakere zeminine dönülmesinin gerektiğini bütün muhataplarımıza anlatıyoruz.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping onuruna Beyaz Saray'da bir akşam yemeği verdi. Trump, Çin'le ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı dedi. ABD'li teknoloji devlerinin çıkarma yaptığı yemek sürerken Washington sokaklarında protestolar vardı.
2: Beyaz Saray son yılların en görkemli akşam yemeklerinden birine tanıklık etti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping onuruna resmi bir akşam yemeği verdi. Şatafatlı törenler askeri geçit ve helikopter pisti turuyla başlayan gün Doğu Salonu'ndaki özel davetle noktalandı. Törende konuşan Trump, ABD-Çin ilişkilerinin tarihinin en iyi noktasında olduğunu iddia etti.
7: İki ülkenin liderleri olarak Başkan Xi ve ben farklı sistemleri temsil ettiğimizin farkındayız. Ancak halklarımız arasındaki bağlar güçlü kalmaya devam ediyor ve ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı.
2: Siyah kravat konseptli yemeğe damga vuransa teknoloji dünyasının devleri oldu. Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve OpenAI kurucusu Sam Altman masadaydı. Teknoloji patronlarının yoğun katılımı iki ülke arasındaki derin görüş ayrılıklarına rağmen ticaret ve yapay zekanın masadaki en kritik başlıklar olduğunu gözler önüne serdi. Ancak görkemli protokole rağmen Washington DC'de tansiyon yüksekti. Beyaz Saray ve Kongre binası önünde toplanan Uygur Türkleri, Tibetliler ve Hong Konglu göstericiler Çin yönetimini protesto etti. Göstericiler Uygur Özerk bölgesi ve Tibet'teki insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Başkan Trump'a Xi Jinping'e baskı yapma çağrısı yaptı.
0: Yeni partinin isim krizini Anayasa Mahkemesi nokta koyacak. Yüksek Mahkeme yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini 29 Eylül'de görüşecek. Yenilik Partisi ise yeni partiye 10 gün süre verdi. Yeni Parti ise 2 alternatif isim hazırladı.
8: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydı kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
2: Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle yeni partiden şikayetçi oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ihtar çekti, isim değiştirin dedi. Değişiklik yapılmayınca dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Yüksek Mahkeme 29 Eylül'de yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini ele alacak.
9: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
2: Anayasa Mahkemesi esastan karar verebilir ya da parti temsilcilerinin savunmalarını isteyebilir. Yüksek Mahkeme isterse başvuruyu erteleyebilir.
10: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir yeni bir isim belirleyinceye kadar.
2: Yeni parti ise aleyhte bir karar çıkma ihtimalini düşünerek iki alternatif isim hazırladı.
11: İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi. Bu kadar basit anlatabiliyor muyum?
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın muhtemel iki ismi işte böyle duyurdu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a da adeta res çekti.
11: Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, ben de bu iddiadan vazgeçeyim. Ya arkadaş, memleket bu kadar ucuz falan değil.
12: Bir arkadaş işte bizden şunu istedi, Öztürk Yılmaz bunu istedi, geldi bunu istedi falan açıklama yapmış. Biz kimseye gitmedik.
2: Yeni ve Yenilik Partisi isim krizini aşmak için bir aydır ittifak ve birleşme seçeneklerini görüşüyordu. Ancak görüşmeler tıkandı. Yenilik Partisi olağanüstü toplandı. Yılmaz yeni partiye seçimini yap diyerek 10 gün süre verdi.
12: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa isim sorununu, yeterlik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar.
0: Şimdi bugün gün ortasına başlarken Hanifi Bayar'dan fon soruşturması ilişkin son gelişmeleri almıştık ama çok sıcak gelişmeler var. Bir kez daha dönelim muhabirimiz Hanifi Bayar'a. Hanifi, nedir detaylar, senden dinleyelim.
13: Fon soruşturmasında her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Dakikalar önce fon soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir kez daha söyleyelim, 6 kişi gözaltına alındı fon soruşturması kapsamında. Peki neden gözaltına alındılar? İddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcının iddiasına göre pusula kapalı fon sisteminde hesabı bulunan 12 isim tespit edildi. Bu kişilerden 5'i hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı. Bir kişi ise firari durumdaydı. Hakkında daha önce işlem yapılmayan 7 şüpheli ise bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. İstanbul'da eş zamanlı bir operasyon düzenledi ekipler. 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise firari durumda. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de satın alma müdürü olarak görev yapan ve yine Taahhüt İnşaat'ta idari işler müdürü, Pusula Otomotiv'de genel müdür ve yine bir bilgi işlem firmasındaki destek uzmanı da gözaltına alındı. Bir kez daha söyleyelim, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de satın alma müdürü olarak görev yapan kişi gözaltına alındı. Yine Taahhüt İnşaat'ta idari işler müdürü gözaltına alındı. Pusula Otomotiv'de genel müdür gözaltına alındı. Yine bir bilgi işlem destek uzmanı gözaltına alındı. Firari şüpheli Selay Turhan İnce, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de insan kaynakları olarak insan kaynakları müdürü olarak görev yapıyordu. Şu anda firari durumda. Soruşturma kapsamında fon hesapları, işlem hareketleri, mali ilişkiler, şirket bağlantıları ve sermaye piyasası kanunu kapsamında suç teşkil ettiği değerlendirilen işlemler değerlendiriliyor. Bu işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla MASAK tarafınca denetleniyor. Bunun da altını çizelim. Bir kez daha söyleyelim. 6 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüpheliler şu dakika itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeler ve onların da önce kollukta ifadeleri alınacak ve sonrasında yine onlar da adliyeye sevk edilecekler. Bizler soruşturmanın tüm detaylarını ilk günden beri takip ediyor, anlatıyoruz ve anlatmayı da sürdüreceğiz. Dedikten sonra sözü size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanefi Bayar'a. Bu sıcak gelişmenin detayları fon soruşturmasına ilişkin aktardı bizlere sevgili izleyiciler. Türk Ordusu ve Türk Deniz Kuvvetleri Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Deniz Kurdu 2026 tatbikatını yaptı. Nefes kesen anlara sahne olan tatbikatta Türk Ordusu bir kez daha gövde gösterisi yaptı. Mavi Vatan'da dosta güven, düşmana gözdağı verildi.
2: Doğu Akdeniz yine Türk ordusunun ve Türk donanmasının gücüne şahitlik ediyor. Deniz Kurdu 2026 tatbikatı seçkin gözlemci günü faaliyetleriyle Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında başladı.
14: Düşman unsurları Yılancık Adası'nı ele geçirdi. Taarruz helikopteri havalandı, ada abluka altına alındı. Hedefler bir bir vuruluyor.
2: Dev tatbikata kara, hava, deniz ve sahil güvenlik komutanlıklarından 100 gemi, 50 hava unsuruyla 14 bin personel katılıyor. Senaryolar gereği denizde ve adada düşman unsurları önce tespit ediliyor, ardından da etkisiz hale getiriliyor. Tatbikatta amfibi gemiler, fırkateyn ve hücum botlarla denizaltılar, mayın avlama ve karakol gemileri yer alıyor. Ayrıca helikopterler ve insansız hava araçları da görev başında.
15: Deniz kuvvetlerimiz Mavi Vatan'da ve ötesinde ana vatanı denizden gelebilecek her türlü tedbire karşı koruma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye gibi görevleri icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileriye taşıyacaktır.
2: Botlarla sahile taarruz eden SAT timleri de düşmanın bulunduğu adaya böyle çıktı. Helikopterler indi, Türk bayrağını dalgalandırdı.
14: Su altında sürüklenen mayının tespit edilmesiyle SAT timleri harekete geçti ve tehlike kontrollü şekilde imha ediliyor.
2: Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alındı ve TCG Anadolu gemisine getirilerek tahliyesi gerçekleştirildi.
14: SAT komandoları helikopterden halatlarla saniyeler içinde aşağıya süzüldü. Nefes kesen hızlı iniş operasyonunda komandolar görev bölgesine tam isabetle ulaşarak kritik görevi başarıyla icra etti.
2: TCG Anadolu gemisini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları da tatbikatı dikkatle takip etti.
16: Türkiye bildiğiniz üzere güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek muharebe gücüyle her türlü harekatı icra edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir.
2: Bayraktaroğlu TCG Oruç Reis gemisinden 19 pare top atışıyla selamlandı.
14: Deniz Kurdu tatbikatı kapsamında Türk savunmanın gücü Muğla Aksaz açıklarında sergilendi. Operasyonel kabiliyet bir kez daha gözler önüne serildi.
2: Faaliyetin ilk kısmı denizaltının SAT'a çıkmasıyla sona erdi.
0: Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu şüpheliler için adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Saldırganın da aralarında bulunduğu 4'ü adli süreçteki çocuk 10 şüpheli, Emniyetteki işlemlerin ardından Turgutlar Liyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken önündeki cadde bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ulaşım masrafları da yeniden gündemde. İstanbul Bahçelievler Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin ulaşım abonman ücretlerini eğitim hayatları boyunca karşılıyor. Üstelik öğrencinin Türkiye'nin neresinde eğitim gördüğü de fark etmiyor.
2: Öğrencilere el uzattı. Bahçelievler Belediyesi gençlerin yol masrafına destek oldu. Okullar açıldı. Öğrencilerin en önemli gider kalemlerinden biri de ulaşım. İstanbul Bahçelievler Belediyesi gençlerin ulaşım yükünü hafifletmek için kolları sıvadı. Eğitime ve gençlere verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu. Bahçelievler Belediyesi'nin hayata geçirdiği uygulamayla ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım abonman ücretleri karşılanıyor. Üstelik öğrencinin Türkiye'nin neresinde eğitim gördüğü fark etmiyor. Böylece Bahçelievlerli gençlerin eğitim hayatı boyunca ulaşım masrafı da hafifliyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İBB yönetiminin 2019'dan bugüne ulaşım ücretlerine %1515 oranında zam yaptığına işaret etti. Öğrencilerin ulaşım hakkına dikkat çekti. Biz İstanbul'daki gençlerimizin ulaşım hakkından söz ediyoruz. Gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmak, onların bütçesine destek olmak bizim sorumluluğumuzdur dedi.
0: Trabzon'da aşırı yağışların tetiklediği heyelan seyir halindeki bir otomobili dereye sürükledi. Çökme sonucu kontrolden çıkan araçtaki iki kişi yaralandı. Felaket Ortahisar'da yaşandı. Dün kazı çalışması sırasında bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Bugün yine aynı ilçede Pelitli Mahallesi'nde gece saatlerinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir otomobil heyelanla birlikte kontrolden çıkarak dereye doğru sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler araçta mahsur kalan iki yaralıyı kurtararak hastaneye kaldırdı. Yaralılar tedavilerin ardından taburcu edilirken ulaşıma kapanan yolda inceleme ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Emlakta kurallar değişiyor. Evini satacak ya da kiralayacak olanlar E-Devlet üzerinden emlakçıya yetki vermekte kalmayacak, bir de sözleşme yapacak. Yabancılar da artık kimlik doğrulaması yapmadan emlak ilanı veremeyecek. 1 Ekim'de başlayacak olan bu zorunlu güvenli ödeme sisteminin ise ertelenmesi bekleniyor.
17: Yetki ve yetkilendirme sözleşmesi aynı anda imzalanacak. Yabancı vatandaşların da burada o kimlik numaralarıyla EYDS'den doğrulama verme hakkı hayata geçecek.
18: Sözleşme olursa daha iyi olur yani. Adaletli olur.
19: Emlakta sahte ve yanıltıcı ilan dönemi kapanıyor. Evini satacak vatandaş E-Devlet üzerinden emlakçıya yetki vermek zorunda. Ancak yeni dönemde yetki vermek tek başına yeterli olmayacak. Emlakçıyla mutlaka yazılı sözleşme yapmanız da gerekecek.
20: Hakkımızı aramak çok daha kolay olacak. Devletin de böyle bir şeyi takip etmesi bence çok güzel oldu.
21: İleride doğabilecek belki sorunları ilk başta çözmüş oluyorsun.
22: Gayrimenkul sahibi verdiği yetki istediği zaman alabiliyor. Yine çoklu yetki verebiliyor.
19: İlan doğrulama sistemi şu ana kadar sadece Türk vatandaşları için geçerliydi. Önümüzdeki süreçte yabancılar için de zorunlu hale getirilecek.
23: Bize neye uygulanıyorsa onlara da uygulanacak.
24: Kötü niyeti de biraz ortadan kaldırır diye tahmin ediyorum.
25: Bizim kanayan bir yaramız. Site güvenlik görevlilerin çoğu emlakçı, bakkallar. Onların hepsi emlakçı. Bilgi kirliliği, fiyat farklılığı ortaya çıkarıyor.
26: Biz de bir ilan vereceğimiz zaman kimlik doğrulama oluyor ama bir sürü site var.
27: Eşe dosta birisine ev sattığında para doğru yatacak mı, edecek mi? İnsanlar çok tedirgin çünkü günümüzde her şeyi yaşıyoruz maalesef.
19: 1 Ekim'de devreye girmesi beklenen güvenli ödeme sisteminin ise ertelenmesi bekleniyor.
22: Otomatikmen E-Devlet ve Tapu'ya entegre bir sistem bu. Dolayısıyla burada parayı blok edecek. Kişi, alıcı ve satıcı Tapu'da tapu ikmalini yaptığı sonra bir sistem üzerinden komut gidecek. 2027'nin ilk çeyreğinde inşallah hayata geçecek diye bir beklentimiz var.
0: Sevgili izleyiciler, Mekke İttifakı Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın içinde olduğu bir ittifak. Bu ittifaka ilişkin önemli bir gelişme var. Genelkurmay Başkanı Sayın Bayraktar, Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gidiyor, Riyad'a gidiyor sevgili izleyiciler. Bir toplantı gerçekleştirilecek ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının devam ettiği işte bu sürecin ardından gerçekleşecek bu görüşme. Türkiye ve Pakistan bir anlamda harekete geçti. Genelkurmay Başkanı Sayın Selçuk Bayraktaroğlu toplantı için Suudi Arabistan'a gidiyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Yemen'deki Husilerin saldırıları karşısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üst düzey bir toplantı gerçekleştirecek sevgili izleyiciler. Sayın Selçuk Bayraktaroğlu da söz konusu Mekke İttifakı toplantısı için Suudi Arabistan'da Riyad'da olacak. Arabistan, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanlarıyla da bir araya gelecek. Narin Güran davasında Yargıtay tutuklu sanıklara verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin kararına karşı çıkan ve o yönde sosyal medyada paylaşım yapan bir hesap kapatıldı.
1: İçin adalet!
3: Salim için adalet!
1: Salim!
3: Allah bırakmasın! Allah bırakmasın! Hak yolu birdir!
2: Nari'nin ölümünün üzerinden aylar yıllar geçti. Dava da sonuçlandı ama hala çok konuşuluyor. Yargıtay aleyhinde paylaşımlar yapılıyor.
4: Şu an benim Nari'ni okula götürmem gerekirken şu an mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan Rabbim misliyle onların başına getirsin.
2: 8 yaşındaki Narin 2 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolmuştu. Küçük kızın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulunmuştu.
3: Allah bırakmasın! Allah bırakmasın! Hak yolu birdir!
2: Narin Güran davası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aylarca süren yargılamanın ardından annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ağır hapis cezaları almıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da adaletten kaçamamıştı.
1: İçin adalet!
3: Salim için adalet!
1: Salim!
2: Gündemden düşmeyen davayla ilgili sosyal medyada dezenformasyon oluşturan yayınlar ve paylaşımlar mercek altına alındı. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden de geçmiş karara rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan bir sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
0: Sözde ücretsiz konser bileti, hediye çeki veya ücretsiz internet vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürüyorlar. QR kodla milleti mağdur ediyorlar. Peki vatandaş dolandırıcıların bu tuzağına düşüyor mu? Biz de bir afiş hazırlayıp işlek bir noktaya astık. İşte sonrasında yaşananlar.
5: Şehrin en işek caddesine bir afiş yapıştırdık ve üstünde ücretsiz konser biletini hemen al yazıyor ve o bileti almak için QR kodu okutmanız gerekiyor. Ama dikkat, neden mi? Çünkü bu QR kodu okutursanız dolandırılırsınız. İlgini çekti mi?
6: İlgimi pek çekmedi ama bir bakayım dedim. Ücretsiz konser var dedim. Arkadaşlarıma gönderirim filan dedim. Yazıyı okuyunca oğlan oldu işte.
5: Bu kodları okutmadan önce bir kez daha düşünün. Neden mi? Çünkü dolandırıcılar artık tuzaklarını bu kodlar üzerinden kuruyor.
7: Kişi QR kodu okutuyor ve açılan sahte sitede bilet almak için ad, soyad, telefon, e-posta ve kart bilgileri isteniyor. Kullanıcı bilgileri girince bunlar dolandırıcıların eline otomatik olarak geçebiliyor.
8: Kafelerde, restoranlarda QR kod oluyor ya menü açmak için. Onun üstüne dolandırıcılar kendi QR kodlarını yapıştırıp milletin şifrelerini çalıyorlarmış.
5: Aslında amaç burada bilet vermek değil. Hesap bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi, hatta kart bilgilerinizi ele geçirmek olabilir.
7: Kişisel verileri, bilgileri topluyor. Aynı zamanda zararlı yazılım indirilmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekir.
8: Dolandırıcılık çok kötü bir şey. Evet, yapmayın lütfen. Böyle şeyler olduğunu biliyorum, yaygın çünkü. Ona rağmen baktım. Çoğunlukla restoranlarda falan QR menü dışında çok okutmuyorum öyle. Şu an öğrendim, tıklamayacağım bir daha.
9: Her şeye inanmayacağız, basmayacağız. tıklamayacağız. Ben bunu çok yapıyorum. Özellikle bir mesaj geldiğinde falan hemen bir şeylere tıklayabiliyorum. Yapmamamız gerek.
5: Ücretsiz diyerek ilgi çekiyorlar. Özellikle konser biletleri, hediye çekleri ve ücretsiz interneti size sunuyorlar. Sizler de bu kodu okutunca dolandırılıyorsunuz.
7: Daha ileri aşamada SMS doğrulama kodu, banka şifresi veya başka bir uygulamanın giriş bilgileri de istenebiliyor.
10: Vallahi dijital bir dünyada yaşadığımız için her şey olabilir yani. Okuttuk da o zaman bize dolandırdılar.
0: Yapay zeka hayatımızın her alanına girdi. Artık sadece bilgi almak ya da ders çalışmak için değil, dertleşmek ve sohbet etmek için de kullanılıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre gençlerin %47'si bir sorunla karşılaştığında uzman ya da arkadaşı yerine yapay zekaya danışıyor.
18: Yapay zekayla, robotlarla aranız nasıl gençler?
11: Gayet iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası.
12: Hayatımın her alanında kullanıyorum yapay zekayı.
13: Gerektiğinde kullanıyorum evet. Ders için ya da hayatımızda edinmek istediğimiz bilgiler için bence mantıklı.
11: Bazen açıyorum, birileri sohbet ediyorum.
2: Önce arama motoru gibi kullanıldı. Sonra sorular derinleşti. İngiltere'de yapay zekanın gençlerin günlük yaşamındaki etkisi araştırıldı.
18: Gençlerin %87'si yapay zekayı aktif ve sık sık kullanıyor. %47'si ise aklına bir soru takıldığında bir uzmana ya da arkadaşa sormak yerine yapay zekaya danışıyor.
11: Gece vakti açıp konuşmuştum, öyle sohbet etmiştim.
14: Mükemmel arkadaş diye bir şey yok ama ChatGPT veya Gemini olsun bize mükemmel arkadaş gibi davranıyor. Ya da bizi teselli ediyor kötü duygulara karşı.
18: Bu da sizi mutlu ediyor.
14: Evet evet.
13: Bir dert ortağı olarak gelenler var. Dersler için kullananlar var.
18: Gençler özellikle yapay zekayı ders notları için kullanıyor. Yanıtsız kalan sorular saniyeler içinde yapay zeka tarafından hemen çözüme kavuşturuluyor.
12: Ödevlerimi okulda yardım alıyorum. Ki hocalarımın yapamayacağı soruları çok kolaylıkla yapabiliyor.
18: Saniyede.
2: Konu bazen duygusal mesele, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar olabiliyor.
12: Mutlu edici bir haberse veya üzücü bir haberse açarım mesela, sohbet ederim.
11: Bilmediğim bir yemek veya çamaşır makinesini çalıştırmayı bilmiyorum, yapay zekayı soruyorum. Günde en az 2-3 saat kullanıyorum. Arkadaşımı arıyorum, açmıyor. Yapay zekayı yazıyorum, hemen anlık cevap veriyor.
18: Peki yapay zekaya neler soruyoruz?
13: Bilmediğim bir şeyi soruyorum.
11: Derslerim konusunda ya da mesela bir şey okurken bilmediğim kelimeleri öğrenmemde yardımcı oluyor.
13: Hayatımdaki çoğu yerine entegre ediyorum.
11: Yemek tariflerini çok fazla kullandığımda oldu benim de.
18: Günün nasıl geçiyor?
15: Günün gayet iyi geçiyor. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Günün nasıl geçiyor?
18: İşte yapay zekayı artık sadece bilgi almak için değil, onunla sohbet, muhabbet etmek için de kullanmaya başladık. Özellikle gençler, gençlerin artık kankası, sırdaşı, hatta ailesinden biri olarak görülüyor.
11: Bazen kanka diyor.
10: Kanka ne haber kanka?
18: Dertlerine derman oldu mu?
11: Dertlerine derman olmadı ama dinledi işte öyle.
16: Dert bende, derman sende, aşk bende.
0: Karadeniz'deki şiddetli sağanak felaketi geride dev bir yıkım bıraktı. Sahadaki ilk etap hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Vali İhsan Selim Baydaş afetin boyutunu ve toplam maddi zararı açıkladı.
10: Camı abi bak abi, böyle doluyor içeri abi böyle.
28: Gördüğünüz gibi sokak göl. Dere olmuş buralar.
2: Metrekareye 200 kilogram yağış düştü. Sel ve heyelan bölgeyi sarstı. Yollar çöktü, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Afetin ilk faturası 1 milyar 42 milyon lira.
10: Yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil. Duvar patlarsa araçlar gitti.
2: Rize'de şiddetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Heyelanlara ve zemin kaymalarına yol açtı. İlçe ve köy yollarında çökmeler oluşurken ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı.
10: Sevindiğimiz mesele burada can kaybının yaşanmamasıdır. Afetin büyüklüğüne rağmen.
2: AFAD koordinasyonunda seferber olan ekipler İyidere, Pazar ve Dere Pazarı başta olmak üzere 200 noktada inceleme yaptı. Rize valisi İlhan Selim Baydaş ilk etabın maddi faturasını 1 milyar 42 milyon lira olarak açıkladı.
10: Metrekareye yer yer 200 kiloya yakın yağışın düştüğü bir afetten bahsediyoruz.
17: Herhangi bir can kaybının olmayışı bizim açımızdan sevindirici husustur.
2: Vali Baydaş, heyelan riski altındaki bölgelerde teyakkuzda olunduğunu belirtti. 30 haneli kritik bir bölge için teknik heyetin rapor hazırlayacağını söyleyerek vatandaşlara yeni yağışlar öncesi tedbir çağrısı yaptı.
17: Şu ana kadar tespit edilen hem hasar hem de zarar noktasında, yani bir kısmı maddi zarar, işte araç zararı, iş yeri zararı, ev zararı, bir kısmı da duvar veya ev hasarı şeklinde. Bunların önümüzde şu ana kadar tespit edilen bir 1 milyar 42 milyon liralık bir rakam var.
2: 25 Eylül'e kadar kesin hasar raporunu tamamlayacak olan ekiplerin ardından bölge için acil ödenek talebinde bulunulacak.
0: Romanya'da yeni eğitim yılı Türkçe heyecanıyla başladı. Bükreş'te öğrenciler Türkçe sloganlar ve halk oyunlarıyla yeni eğitim yılına renk kattı.
2: Yunus Emre Enstitüsü'nün Tercihim Türkçe projesi 2026-2027 eğitim yılında da devam ediyor. Projenin açılışı Bükreş'teki 169 numaralı ortaokulda yapıldı. Törende öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri bir araya geldi. Öğrenciler Türkçe sloganlarla konukları karşıladı. Ardından halk oyunları gösterisi sahnelendi. Yeni eğitim yılının ilk Türkçe dersine ise Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan katıldı.
19: Merhaba. Benim adım Yulia. Benim adım
2: Altan, öğrencilerle Türkçe sohbet etti ve temel tanışma ifadelerini birlikte uyguladı.
19: Memnun oldum.
2: Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, projenin 2024'te 6 okul ve yaklaşık 450 öğrenciyle başladığını söyledi. Yıldız bugün 25 okulda yaklaşık 1500 öğrencinin Türkçe öğrendiğini açıkladı.
20: Yunus Emre Enstitüsü olarak Romanya'da 25 okulda yaklaşık 1500 öğrenciyle bu yıla başlamış olduk.
2: Proje kapsamında öğrenciler Türkçenin yanı sıra Türk kültürünü de farklı etkinliklerle tanıyor.
0: A milli takım Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor. Milliler bugün 21.45'te Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Zidane Fransa'nın başındaki ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak.

0: Milliler ilk maçta bugün 21.45'te Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'ndeki karşılaşmayı Alman hakem Felix Zweier yönetecek.
1: Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde hani kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim milli takımımızla. Çünkü daha güzel günleri yaşayabileceğimizi biliyorum. Yani farklı farklı belki bu dönemlerde farklı farklı teklifler de gelmiştir bana. Ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim bile. Çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum.
0: Milli takımda Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür'ün sakatlığı bulunuyor.
2: Dünya Kupası sonra gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok üzüldük kendimizde, çünkü takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak.
0: Türkiye bugün Fransa maçı sonrası pazartesi İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Milliler 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya'ya konuk olacak. Diğer milli maç arasında Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. 15 Kasım'da ise Fransa'yla deplasmanda karşılaşacak. Fransa yeni teknik direktörü Zidane yönetiminde ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Horozların kadrosunda Mbappe, Olise ve Dembele gibi yıldız isimler bulunuyor.
3: Zidane oyunu diye bir şey yok. Herkes Fransa takımını görecek. Türk milli takımı karşısında bizi zor bir maç bekliyor. Işıkların benim üzerimde olması hoşuma gidiyor.
0: İki takım son olarak Euro 2020 elemelerinde karşılaştı. Türkiye Konya'da 2-0 yendi Fransa'yla. Deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Kocaeli'ndeki milli maç için ulaşım planlaması yapıldı. Taraftarın sorun yaşamaması adına şehir merkezinden stadyuma gidecek tramvaylar saat 18'den itibaren ücretsiz olacak. Belirlenen otopark alanlarından da stadyuma ring seferler düzenlenecek.
4: Bu haberle bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Veteriner kontrolünde köpeğin belinde çatlak olduğu belirtildi. Boncuk tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ani fren faciaya dönüşüyordu. Avusturya'da bir kamyon şoförünün yeterince sıkı bağlamadığı keresteler ani frenle öne savruldu. Tonlarca ağırlıktaki keresteler kamyonun ön camını parçalayarak kabine girdi. O anlar çevredeki araçların kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir aile asansörde ölüm korkusu yaşadı. Çocukların da bulunduğu aile asansöre bindikten kısa süre sonra kabinin halatı koptu. Asansör bir anda hızla aşağı doğru hareket etti. Kabin içindeki aile büyük panik yaşarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Telefonda vatandaşı dolandırdılar, ziynet eşyalarını almaya ayakçı yolladılar ama kendileri de ayakçı tarafından dolandırıldı. Pes dedirten olay başkentte yaşandı. Ankara'da etme bulma dünyası dedirten bir olay yaşandı. Dolandırıcılar telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı, adınıza kredi çekildi yalanıyla vatandaşı kandırdı. Dolandırıcılar sözde operasyon bahanesiyle evdeki ziynet eşyalarını istedi. O adrese ayakçılarını gönderdi. Şüpheli içinde 750 bin liralık takı bulunan kasayı alıp evden çıktı, taksiye bindi. Tren istasyonuna gitti. Araç değiştirerek izini kaybettirmeyi denedi. Ancak polis her adımını kameralar üzerinden belirledi, bir de şaşırtıcı detayı tespit etti. Şüpheli kasayı parçaladı, ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurdu ve parayı kendi hesabına aktardı. Yani parayı suç ortaklarına göndermedi. Bir başka deyişle onları da dolandırdı. Ankara Dolandırıcılık Bürosu ekipleri 22 Eylül'de şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şili'de şiddetli yağışlar sele dönüştü. Ülkenin orta ve güney kesimlerini etkileyen hava cephesi 4 bölgede taşkın ve su baskınlarına yol açtı. Bio Bio, La Araucana, Los Rios ve Los Lagos bölgelerinde nehirler taştı, evler ve yollar su altında kaldı. Senapred 16 kişinin mahsur kaldığını, 74 evin hafif hasar gördüğünü açıkladı. Karahue'de yükselen nehirler nedeniyle bazı bölgelerde tahliye emri verildi. Biobio'da ise nehir taşkınları nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Binlerce kişi elektriksiz kalırken ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Birazdan başlarına geleceklerden habersiz yolda konuşarak yürüyorlardı. Bir anda kontrolden çıkan araç üzerlerine geldi. Dört genç neye uğradığını şaşırdı. Kazanın adresi İstanbul Üsküdar. 73 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir araca çarptı, ardından kaldırımda yürüyen gençlere vurdu. Çarpmanın etkisiyle dört genç yere düştü. Çevredeki arkadaşları hemen yardıma koştu. Kazada 4 gençle çarpan otomobilde bulunan kişi yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hapis cezasıyla dolandırıcılıktan aranıyordu. Bu şekilde yakalandı. Kelepçe takmayın dedi ama kelepçeden kurtulamadı. Kocaeli'nde 10 yılı aşkın süredir firari olarak aranan zanlının izine İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ulaşıldı. 3 ayrı dolandırıcılık suçu ve resmi belgede sahtecilik suçundan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. 54.500 lirada para cezası vardı. 2016'dan beri aranan firari İstanbul'daki dükkanında yakalandı. Polisin gözaltı işlemi sırasında zanlı kelepçe takılmasını istemedi ancak kelepçelenerek gözaltına alındı. Kameraları hiç takmadı. Kovanları tek pençede yıktı. Yere oturup bir kovan balı tek oturuşta mideye indirdi. Yer Kars'ın Karakale köyü. Arıcı Ayhan Aydın sabah arılığına gitti. Manzara şok ediciydi. Kovanlar yerdeydi. Hemen kamera kayıtlarını açtı. Karşısında koca ayıyı gördü. Tüylü hayvan süzme bal peşindeydi. Önce etrafı kolaçan etti. Sonra kovanlara pençeyi indirdi. En tatlısını seçti, ardından yemeye başladı. Ne arı iğnesi umrundaydı ne de flaşlar. Bir kovan balı tek oturuşta mideye indirdi. karnı doyan ayı oradan uzaklaştı. Köy halkı ise tedirgin. Çünkü bu Kars ayılarının ilk vukuatı değil.
1: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Vale ücreti adı altında uyuşturucu sattılar. Deterjan imalathanesi süsü verdiler. Ne yaptılarsa boşa çıktı. Polis ekipleri yüzlerce kilo uyuşturucuyla birlikte 188 şüpheliyi yakaladı.
1: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
0: İstanbul'da 3 günlük narkotik bilançosu belli oldu. 21-23 Eylül tarihleri arasında çok sayıda operasyon düzenlendi. 551 kilo 450 gram uyuşturucu, 40,5 kilo sentetik ham madde ve 400 kilogram kimyasal ele geçirildi.
1: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
0: Zehir tacirlerinin polise izini kaybettirmek için toplu taşıma kullandıkları belirlendi. Dördü İranlı olmak üzere 188 şüpheli gözaltına alındı.
1: Uyuşturucuya mücadelede sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu tespit edildi. Dönemin bir MASAK başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 eski MASAK başkanının da pazartesi günü ifadesine başvurulacak.
1: MASAK'ın mali istihbarat sistemine sızmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına ait sorgulamalar yaptılar. Devletin kritik bilgi ağına yönelik siyasal ve askeri casusluk operasyonu. Eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 5 şüpheli gözaltında. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın kritik mali istihbarat sistemi EMİS'e ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Siyasi nüfuz sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemi devre dışı bırakıldı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 16'sının yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonda dönemin MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in yanı sıra istatistikçi, gelir uzmanı, mühendis ve programcının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki şirkete mahkeme kararı

0: Pronto.
1: Soruşturmanın merkezinde yabancı gayrimenkul satışı üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiası vardı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bazı gayrimenkul satışlarının gerçekte yapılmadığı ve işlemlerin mubazalı şekilde gerçekleştirildiği yönündeki tespitlerin ardından başlatıldı. Tapu kayıtları, bilirkişi raporları, masa kanalizleri ve diğer belgeler tek tek mercek altına alındı. Gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek vatandaşlık için gerekli şartların sağlanmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün para trafiği, hiyerarşik yapısı ve kullandığı yöntemler de mercek altına alındı. İstanbul merkezi 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 7'si başka suçtan tutuklu 52 kişi tutuklama talebiyle Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bir başka suçtan tutuklu 22 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. 52 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini duyururken 2011 taşınmaza, Bağcılar'daki bir otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 banka hesabına el konulmuştu. Ayrıca 30 anonim şirkete de el konularak bu şirketlere kayyum atanmıştı.
0: ABD ve Danimarka arasındaki yeni güvenlik anlaşması Grönland'ın stratejik konumunu yeniden gündeme taşıdı. Anlaşmayla ABD'nin adadaki askeri varlığı ve hareket alanı genişlemiş oldu. Washington yönetimi adanın geleceğine ilişkin birçok alanda veto hakkı elde etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Anlaşmaya ilişkin analizler, Washington'ın adadaki askeri ve stratejik denetimini kalıcı hale getirdiğini gösteriyor. 1951 tarihli anlaşmayla karşılaştırıldığında yeni metin ABD'ye geniş imtiyazlar tanıyor. Eski anlaşma sadece NATO var olduğu sürece geçerliyken bu metin süresiz olarak yürürlükte kalacak. Grönland, Danimarka'dan bağımsızlık elde etse bile ABD'nin bu haklarını tanımak zorunda olacak. Yeni düzenlemeyle Amerika Birleşik Devletleri mevcut tek üssünü genişletmenin yanı sıra iki yeni askeri alan kurma hakkı elde etti. Üstelik Amerikan birliklerinin ada genelindeki kara, hava ve deniz hareketliliği Danimarka makamlarının kısıtlamalarından tamamen çıkarıldı. Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri ise veto yetkisi. NATO üyesi olmayan ülkelerin adada askeri üs kurması yasaklanırken, Çin ve Rusya gibi aktörlerin Grönland'daki kritik altyapı ve maden yatırımları tamamen Washington'ın onayına bağlandı. Uzmanlara göre Kopenhag yönetimi anlaşmanın Danimarka egemenliğini ve Grönland'ın kendi kaderini tayin hakkını koruduğunu savunsa da metnin çerçevesi NATO odaklı olmaktan çıktı. ABD'nin kıta savunması ve altın kubbe füze savunma sisteminin merkezine oturtuldu. Sonuç olarak Washington resmi bir ilhak yapmadan Grönland üzerinde fiili ve kalıcı bir güvenlik denetimi kurmayı başardı.
0: ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping'in eşleri Melania Trump ve Peng Liyuan Washington'da müze gezdi. İki First Lady'nin samimi tavırlar sergilemesi dikkat çekti.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Washington'da ağırlarken First Lady'ler seviyesinde de temaslar yoğundu. İki liderin eşleri Melania Trump ve Peng Liyuan, Smithsonian Ulusal Asya Sanatları Müzesi'ni gezdi. Eski bir soprano olan ve Çin'in yumuşak güç diplomasisinde önemli bir rol üstlenen Peng Liyuan, ziyaret boyunca sergilediği samimi tavırlarla dikkat çekti. Melania Trump'la İngilizce sohbet eden Çin First Lady'si, gergin geçen zirve atmosferinde daha sıcak ve yapıcı bir imaj çizdi. İki First Lady müze içindeki tarihi tavus

0: kuşu odasını gezdi. Ardındansa bir çocuk korosunun özel performansını izledi. Peng Liyuan çocukların söylediği şarkılara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.
1: Trump'ın eski avukatı ve Beyaz Saray danışmanı Elarne Haba ile Türk iş insanı Turhan Mildin evleniyor. Düğüne Trump'ın da katılması bekleniyor.
0: Beyaz Saray'a Türk damat geliyor. ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Elarne Haba, Miller Holding'in CEO'su Turhan Mildin ile evleniyor. Mildin aynı zamanda Çorum Spor Kulübü'nün as başkanı. New York'ta yapılacak dev düğüne ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılması bekleniyor. 42 yaşındaki Elarne Haba, 2021-2024 yılları arasında Trump'ı çok sayıda kritik davada temsil etmişti. Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından Beyaz Saray'da başkan danışmanı olan Haba, başsavcılık görevinin ardından Adalet Bakanı danışmanı oldu. İnşaat, altyapı, madencilik ve çimento gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Mildin ise geçtiğimiz yıl ilk evliliğini sonlandırmıştı. Çiftin düğünü siyaset ve iş dünyasından birçok ismi New York'ta bir araya getirecek.
1: Soykırımcı Netanyahu sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değil, New York sokaklarında da dün protesto edildi. Binlerce kişi Manhattan'da Özgür Filistin sloganları attı. Ünlü aktris Susan Sarandon da oradaydı. Sarandon 103 kişiyle birlikte gözaltına alındı.
0: New York sokakları katil Netanyahu, özgür Filistin sloganlarıyla yankılandı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Kurulu'nda protesto edilirken dışarıda da binlerce kişi katil Netanyahu defol sloganları attı. Görkemli protesto gösterisi Manhattan'ın simge noktalarından Bryant Park'ta başladı. Protestocular arasında ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon da vardı. Savaş suçlusu Netanyahu'yu istemiyoruz yazılı pankartlar taşıyan dev kalabalık Birleşmiş Milletler binasına doğru ilerledi. New York polisinin aldığı olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle göstericilerin genel merkez binasına yaklaşmasına izin verilmedi. Eylemciler İsrail'e silah tedarikinin derhal durdurulmasını talep etti. Polisin müdahalesi sırasında Susan Sarandon da diğer göstericilerle birlikte kelepçelenerek gözaltına alındı. Sarandon'un durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ardından dev protesto yürüyüşü barışçıl bir şekilde son buldu.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Silahların bırakıldığı teyit edilmeden yasanın uygulanmayacağını söyledi Kurtulmuş. Terörden arınmış Türkiye'yi hep beraber göreceğiz ifadesini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kapı aralanmış oldu. Başından beri söylediğimiz gibi bu oluşturulan rapor demokrasimiz bakımından fevkalade önemli bir belgedir. Terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye'nin inşallah kurulduğunu hep beraber göreceğiz. Komisyon çalışmaları başladığı tarihten bugüne kadar gelişen bölgedeki gelişmeler de terörsüz Türkiye meselesinin sadece bir temenni olmadığı, sadece siyasi bir retorik olmadığı, yavaş yavaş ete kemiğe büründüğünü de ortaya koymaktadır. 10 Ağustos'ta kabul edilen bu yasa çerçevesinde hepimizin takip ettiği gibi Bu sürece ilişkin örgütün silahlarını bıraktığı ve kendini feshettiğinin tespit ve tayiniyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında üst düzey bir takip, koordinasyon ve uygulama kurulu yine yasanın 7. maddesi gereği olarak kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Meclisimize 3 tane sorumluluk düşüyor. Bunlardan birisi konunun takibini sonuna kadar takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek. Terör örgütünün silahsızlanma feshi ile ilgili kurulun dosya bazlı çalışmalarında dikkate alarak hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanındaki bu kurulla meclisin arasındaki uyumun tesis edilmesi. Üçüncü olarak da ihtiyaç halinde yeni bir takım yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması, gerçekleştirilmesi. Örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin tespitinin, tayidinin Türkiye'nin en üst kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Yani örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak.
1: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gür'le 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı.
3: Siz işinizi ferah tutun. Biz o olayın peşindeyiz, arkasındayız.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmadaki ikinci dalga operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22, Ankara 20, İzmir 25, Bursa 23, Konya 21, Afyon 24, Denizli 26, Antalya 27, Adana 31, Zonguldak 20, Samsun 19, Trabzon 20, Kayseri 22, Erzurum 23, Gaziantep 28, Diyarbakır 31 ve Şanlıurfa 34 derece.
6: Yol durumu.
5: Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcahamam yolu, Gerede Kızılcahamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Şimdi reklamlar.
8: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin.
6: İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Bir adım önde.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma günü, haftanın son gününde sizlerle birlikteyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Bugün farklı bir branştan bahsederek başlayacağız. Yarın İstanbul'da gerçekleşecek olan bir yağlı güreş müsabakası var. Yağlı güreşte tarihi buluşma için geri sayım başladı. Atasporumuz yağlı güreş tam 57 yıl aranın ardından İstanbul'da yeniden Cumhurbaşkanlığı Kupası ile buluşmaya hazırlanıyor. 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde dün İstanbul'da önemli bir basın toplantısı düzenlendi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek organizasyonun detayları İstanbul'da düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ katıldı. Peki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı yağlı güreş takvimi içerisinde özel kılan ne, ona bakacağız. Öncelikle organizasyonun 57 yıl sonra yeniden düzenleniyor olması başlı başına tarihi bir anlam taşıyor. Ancak kupanın formatı da dikkat çekici. Bakalım hemen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in verdiği bilgilere göre organizasyon yağlı güreşin geleneksel yapısına daha fazla yaklaşan bir formatla gerçekleştirilecek. Çünkü yağlı güreşte son yıllarda sezonun tamamına yayılan rekabeti canlı tutmak amacıyla lig sistemi uygulanıyor. Ancak lig formatında çok sayıda sporcunun mücadele etmesi nedeniyle geleneksel yapıya uygun puanlamanın olmadığı ve müsabakaların genişle sonuçlandığı bir organizasyon düzenlemek kolay değil. Cumhurbaşkanlığı Kupası işte bu noktada farklılaşıyor. Sınırlı sayıda elit sporcunun mücadele edeceği organizasyonda rekabet ve yeniş ön planda olacak. Başpehlivanlık kategorisinde 8 isim er meydanına çıkacak. Toplamda ise 84 pehlivan mücadele edecek. Yani İstanbul'da sadece bir kupa mücadelesi değil, yağlı güreşin geleneksel ruhunu yeniden öne çıkaran özel bir organizasyon izleyeceğiz. Başpehlivanlık mücadelesinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş Cumhurbaşkanlığı Kupası için mücadele edecek. Üstelik organizasyonun adresi de oldukça dikkat çekici. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana sahip olan Millet Bahçesi bu kez yağlı güreşin er meydanına ev sahipliği yapacak. Organizasyon için yaklaşık 15 gün içerisinde 5000 kişilik tribün hazırlandı. Alanın toplam kapasitesinin ise çok daha yüksek olduğu ifade edildi. Yetkililer vatandaşların organizasyona ulaşabilmesi için ulaşım konusunda da çeşitli hazırlıklar yapıldığını açıkladı. 4000 araçlık otopark kapasitesinin yanı sıra toplu taşımayla gelecek vatandaşlar için ise ring seferler planlandı. Ve aslında burada yalnızca güreş severleri ilgilendiren bir organizasyondan da söz etmiyoruz. Millet Bahçesi'nde sporun yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda bulunuyor. Hem çocuklar hem gençler hem de aileler için futbol, basketbol ve tenis sahaları gibi vatandaşların kullanımına sunulan alanlar mevcut. Dolayısıyla yarın İstanbul'da yağlı güreşin heyecanıyla birlikte geniş kapsamlı bir spor ve sosyal yaşam alanında kapıları açılmış olacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın bir başka önemli özelliği ise organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilmesi. Sayın İbrahim Türkiş toplantıda yaptığı değerlendirmede özellikle yağlı güreşin sezon boyunca canlı tutulmasına yönelik çalışmalarına da dikkat çekti. için mikrofonlarımızı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in açıklamalarına doğru uzatıyoruz.
1: Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu önemli mesai gününde bizleri kırmayıp aramızda olduğunuz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi federasyonumuz tabii aslında genç bir federasyon. 4 yıllık bir federasyon. 4 yılını yeni doldurmuş bir federasyon. Buna rağmen bu 4 yıl içerisinde çok önemli noktalara gelmiş bir yapıyız. Kurumsallaşmamızı tamamen tamamlamış ve her geçen gün yapılamayan pek çok sıkıntıyı, derdi çözmüş. Geleceğe çok daha emin adımlarla bakan, yürüyen bir federasyonuz. Biliyorsunuz biz federasyon yönetimini devralıp 2022 yılında işe göreve başladığımız yıllarda ciddi bir sıkıntı vardı yerli güreş camiası. O da şuydu: 40 binar güreşleri bittiği andan itibaren yerli güreşin heyecanı neredeyse bitiyordu. Aslında Ekim sonuna kadar süren bir sezon var ama hiçbir sporcumuzun çok fazla ciddiye almadığı bir sezon olduğu için maalesef 40 binar güreşleri bittikten sonra yarı ciddi, yarı şaka gibi artık gerçek anlamda arzu etmediğimiz bir tempoyun oluştuğu bir sezon oluşuyor idi. Biz bunu kırmak için önce ligimizi kurduk. Türkiye Yerli Güreş Ligi'ni kurduk. Ve Eylül'ün başına kadar bu heyecanı çektik. 3 yıldır başarıyla bu ligimizi devam ettirdik. Ve artık Sivan Ergü Türkiye Yerli Güreş Ligi kurumsal bir yapı olarak bütün Türkiye'nin huzurunda ve kabul görmüş bir yapı. Tabii bunu da gördükten sonra bir şeyin daha eksik olduğunu gördük. Bütün güreş severlerin bizden bir isteği vardı. Diyorlardı ki biraz daha geleneksel yapıya, yağlı güreşin doğal yapısına daha uygun bir müsabaka yapılabilir mi? Daha doğrusu puanlama olmadan yenişin olduğu bir organizasyon yapılabilir mi diye bize sürekli istekler geliyordu. Bazen bu eleştirilerle birleşiyordu. Tabii bütün bunları değerlendirdiğimizde yaklaşık bir lig güreşinde 1500 sporcunun mücadele ettiğini düşünürsek, puanlama olmaksızın 1500 sporcuyu bizim 3 gün içinde eritmemiz teknik olarak imkansız arkadaşlar. Bunu bildiğimiz için nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşünürken bir gün çok değerli bir dostumuz sohbetinde bize yapılan bu kadar güzelliğin içinde bir eksikliğin bulunduğunu ifade ettiler. O eksiklikte puanlama olmadan bir galibiyetin yaşanacağı bir organizasyonu tatmak istediklerini ifade ettiler. Biz de dedik ki bunun yapılabilmesi için sporcu sayısının az olması lazım. Az sayıda sporcuyla ancak bu eritilebilir. Bu yapıldıktan sonra oluşacak mücadeleler anlamlı olur dedik. Bunun da maksimum 8 kişiyle sınırlı olması gerektiğini, bu 8 kişiyle sınırlı olacak organizasyonun eğer manevi ağırlığı yüksek olmazsa hiçbir sporcumuzu buraya motive edemeyiz dedik. İşte manevi ağırlığının yüksek olduğu husus da Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı. Bu konuda gerçekten Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın oluşmasında bize gerçekten büyük destek olan, bu anlamda federasyonumuza her zaman sahip çıkan Etnospor, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'a buradan şükranlarımı sunuyorum. Yine bu organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesini alınarak taşlandıran, sporun, sporcunun her zaman dostu olan, hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü çok az sayıda spor dalı Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmış, spor dalıdır. Cumhurbaşkanlığı kupamızda Cumhurbaşkanlığı'nın himayesi altında yapılan bir organizasyondur. Bu anlamda tabii ki bu da bizi şereflendiren bir husus. Öncelikli olarak İstanbul'da yapılmasının en önemli sebebini ifade edeyim. İstanbul'da yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın bu müsabakalara katılma şansı, imkanı daha fazla olur. Başka türlü bu yoğun iş hacmi içerisinde iştirak etmesi mümkün olmayabilir düşüncesiyle özellikle birincisini mutlaka İstanbul'da yapmamız gerektiğini düşündük. Bunu da belirledikten sonra gerçekten çok daha anlamlı, çok daha çünkü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla daha anlamlı olacağını düşündüğümüz için İstanbul'da yapmaya karar verdik. Tabii Cumhurbaşkanımızın programları uygun olur, olmaz bunlar farklı şeyler. Sadece bizimki o güzelliğe erişebilmek için, o şeyi yakalayabilmek için bir tedbirdi. Bu anlamda kendileri de bunu uygun buldular, burada olmasını. Ve biz İstanbul'da yapmaya karar verdik. Tabii ondan sonra da İstanbul'da nerede yapacağımız tartışması hep önümüzde oluştu. Çünkü İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı kupasını yapacak makul, kabul edilebilir, düzgün, hazır bir tesis yoktu. Bütün bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra dedik ki biz nasıl yapabilir diye düşünürken Çevre Bakanlığımız Türkiye'de yapı deyince, inşaat deyince bu anlamda hakikaten herkesin aklına gelen ilk yer Çevre Bakanlığımız. Sağ olsun emlak yönetimi genel müdürümüz burada biraz sonra sizlere hitap edecekler. Bu konuda bize destek olacaklarını, olmak istediklerini ifade ettiler. Biz de onlara güvendik, ilkine güvendik. Gerçekten portatif de olsa yapılabilecek en mükemmel ortamı bize hazırladılar. Çok güzel bir ortamda bizleri bu yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı kupamızın yapılmasına destek oldular. Ben bir kere daha buradan gerek Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, gerek TOKİ Başkanımıza, gerek Genel Müdürüne şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum.
0: Evet, Sayın Türkiş'in değerlendirmelerini dinledik. Şimdi ise organizasyonun gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıkları ve vatandaşlar için oluşturulan imkanları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Emlak Yönetimi Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Küçükdağ'dan dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın marifetiyle hayata geçirilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde düzenlenecek olan geleneksel yağlı güreş turnuvasında tüm halkımızı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Allah izin verirse 26 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş sezon finali ile atasporumuzun İstanbul'da buluşacağı, vatandaşlarımızla buluşacağı bir organizasyonu yapıyoruz. Ben Emlak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak bugün sizlere bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin sahip olduğu mekanlardan ve vatandaşlarımıza sunduğu yaşam alanlarından bahsetmek istiyorum. İstanbul'un nefesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alana sahip ve vatandaşlarımıza 2 seneye yakın süredir hizmet vermektedir. Bu alanı yalnızca büyük bir park ve yeşil alan olarak değerlendirmek yetersiz olacaktır mutlaka. Çünkü burası çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, kısacası 7'den 77'ye tüm aile bireylerinin istifade edebileceği sporun, kültürün, geleneksel sanatların, üretimin ve sosyal hayatın bir arada bulundurduğu bir yaşam platformu olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlarımızın alana geldikleri andan itibaren oldukça geniş imkanlara sahip olacağı, faydalanabileceği bir alan burası. Yaklaşık 4000 araç kapasiteli otoparkımız var burada. 4000 araç. Yani oraya gelen vatandaşlarımız hiçbir zaman otopark problemi mi yaşayacağız, burada sıkıntıya düşer miyiz, dışarıda kalır mıyız gibi bir tedirginliğe düşmemesi gerekiyor. Ve ayrıca sadece kendi bireysel araçlarıyla buraya gelenlerin haricinde de toplu ulaşım araçlarıyla gelen ve yakın noktaya taşınmış olan vatandaşlarımızla bizim emlak yönetimi olarak alana erişimi kolaylaştırmak adına hizmet vereceğimiz ring araçlarımızla bu noktalara ulaşım imkanı sağlayacağız. Çocuklarımız kendileri için oluşturulan oyun alanlarında vakit geçirebilecekler. Gençlerimiz ve spor severlerimiz burada işte basketbol, futbol ve tenisten oluşan 36 adet, yanlış duymadınız yani 36 adet sahamız mevcut burada. Burada vakit geçirip kendi sporlarını yapabilecek durumdalar. Ailelerimiz ise 136 adet kamerayla burada vakit geçirebilecekler ve piknik yapabilecek durumdalar bu yeşil alanda. Yaklaşık 2 milyon metrekare diye söylediğim yerden bahsediyoruz. Yani bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre yaklaşık mesafesi olan bir alan. Millet Bahçemiz aynı zamanda geniş yeme içme alanlarıyla, sosyal donatılarıyla ve ihtiyaçları karşılayabilecek yeşil alanlarıyla çok büyük bir hizmet sunuyor. Burada 150 kişilik güvenlik personelimiz var. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi geleneksel sporlarımızın en güzel örneklerinden biri olan yağlı güreş organizasyonunu tabii ağırlamış oluyor, burada yapmış oluyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlenen programı yapmış olduğumuz, şu anda yerinde imal etmiş olduğumuz, 15 gün içinde yapmış olduğumuz tribünlerin kapasitesi 5000 kişilik. Sadece tribünlerden bahsediyorum. Bunun haricinde zaten genel olarak alana 100.000 kişinin üzerinden daha fazlasını gelmesini temenni ediyoruz ve bekliyoruz. Ve bu alan 100.000 kişi değil, 300.000 kişiyi de ağırlayabilecek kapasitede bir yer. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle yapmış olduğumuz geleneksel spor adı altında düşünebileceğimiz at marajımız var. 50.000 metrekarelik bir alana sahip ve burada binicilik, okçuluk ve alanda kamp hizmeti de sunacağız inşallah. Sizleri, vatandaşlarımızı bu alanda görüyor olmak bizi çok mutlu edecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoşça kalın.
0: Mehmet Akif Küçükdağ'ın açıklamaları da bu şekildeydi ve artık söz Er Meydanı'nda 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın yani 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. 84 pehlivanın mücadele edeceği organizasyonda gözler baş pehlivanlık mücadelesinde Er Meydanı'na çıkacak 8 isimde olacak. Yağlı güreşin geleneksel ruhu İstanbul'un kalbinde yeniden hayat bulacak. Biz de topuklu krampon olarak bu tarihi organizasyonu yakından takip etmeye çalıştık. Evet, pehlivanların rekabetini ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı heyecanını da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 57 yıl sonra yeniden. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tüm pehlivanlara başarılar diliyoruz ve programımızın bu kısmını noktalıyoruz. Müzik.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Tekrar programı bu bölümünde futbolla devam edeceğiz. Yanımda Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Milli maçlarımız bu akşam başlıyor ama daha çok onlara yer vereceğiz. Öncesinde bir Süper Lig'i kısa bir yorumlayalım istiyorum. Çünkü beklenmeyen sonuçlarla karşılaştığımız bir hafta oldu. İlk önce Galatasaray 6. haftada Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Salah 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran isim oldu. Müthiş bir başlangıç yaptı. Hem de kendi kariyeri adına da çok iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'ın bekliyor muydunuz böyle bir sonuç diye bir değerlendirmesini alalım. Diğer takımlara da kısa kısa bakalım, sonra milli takım konuşacağız.
1: Açıkçası beklemiyordum. Ama Salah faktörü ve Thomas Reis faktörü, Trabzon'un kendi içerisindeki mevcut olan o kudretli potansiyel iyi bir organize olunca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Galatasaray'da küçük nasıl söyleyelim kırılmalar vardı. Osimhen'in yokluğuyla beraber gücünden çok şey kaybetmiş bir Galatasaray gerçeği vardı. Okan Hoca ile ilgili ciddi eleştiriler var ki ben bu eleştirilere katılmıyorum. Yani her takımın, her teknik adamın ve hatta oyuncuların zaman zaman form düşüşleri ya da ne bileyim sakatlıkları gibi haller olabilir. Şu anda Galatasaray'ın içinden geçtiği bir tünel. Yani ışığı daraltılmış bir tünel ama sonunda ufku açık olacak bir Galatasaray gerçeği var. Trabzonspor'u aldığı galibiyetten dolayı, takımın kendi içerisindeki organizasyon becerisinden dolayı, özellikle Muhammed Salah'ın o olağanüstü kariyerine yakışan dünya yıldızı dediğimiz özelliğine uygun futbolu, takım liderliği Trabzonspor adına değil ülke futbolu adına da büyük bir kazançtır diye düşünüyorum. Niye? Temsilde, tanıtımda, diplomaside bir anda dünya spor kamuoyu Salah'ı konuşurken bizim ligimize de odaklanmak durumunda kaldı. Bu total anlamda, toplam kalite dediğimiz noktada ülke futboluna çok, çok ciddi katkıdır.
0: Peki Fenerbahçe'nin maçına bakalım. Fenerbahçe'de konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup edip farklı bir galibiyetle 3 puanı aldı. Sarı lacivertlerde Vedat Muriç maçı 4 golle tamamladı ve maçın yıldızı oldu. Ne söylersiniz?
1: Şimdi geçen hafta İsmail Hoca ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz olmuştu. Hakkını helal etsin. O değerlendirmelerde de işte istifa müessesinin tek yönlü olduğunu ifade etmiştim. Ama belli ki Aziz Başkan'ın dokunuşu İsmail Hoca'yı da kendine getirmiş. Yani o sahiplenme duygusu, biz bir bütünüz, bir aileyiz. Aile içerisinde bir karar verilecekse istişareyle verilir. Anlamında kendi başına hareket etme anlamındaki o dokunuşu, bir büyük olarak yol gösterişi, lider olarak yol gösterişi Fenerbahçe'yi sinerji anlamında da bütünleştirmiş. Çünkü o sadece bir İsmail Hoca'yı kazanmak değil, aynı zamanda Fenerbahçeli oyuncuların da hocalarına karşı yaklaşımlarını olması gereken mükemmellik seviyesine getirmektir. Ama 8-0'lık sonuç Fenerbahçe gerçeğini bütünüyle yansıtıyor mu derseniz elbette ki yansıtmıyor. Bir orantısız güç meselesi vardır. Yani Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki kadro zenginliği, oyun zenginliği, işte ne bileyim imkan ve fırsat anlamında baktığınızda çok devasa bir fark var ve bu farkın sahada da yansımış olması doğaldır diye düşünüyorum ama tarihi bir zafer, bunun hakkını teslim etmek gerekir. İsmail Hoca ve ekibinin bütünleşmesi de ülke futbolumuz ve rekabet anlamında çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: Diğer beklenmedik sonuç Beşiktaş cephesinden geldi. 6. haftada Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi ve liderliğe yükseldi. O kadar uzun yıllardır dört büyükler dışında takımların böyle ilk sıralarda olmasına alışık değiliz ki. Geçtiğimiz senelerde zirveyi zorlayan takımlar arasında Göztepe, Samsun Spor gibi takımlar vardı. Ahmet Sportif Faaliyetler çıktığı gibi.
1: Evet, şampiyon oldu, evet. Başakşehir var, onların hakkını teslim edelim.
0: Bu maçla ilgili ne söylersiniz hocam?
1: Sıra dışı bir sonuç ama işin güzel olan tarafı şu. Bu ülkedeki o bildiğimiz dört büyükler kavramı ya da Trabzon'u dahil edelim beş büyükler kavramının artık eskisi gibi orantısız güç olarak devam etmeyeceğinin bir göstergesi. Rekabet çok daha canlı, çok daha çetin ve zor şartlar altında yapılıyor. Ahmet Spor bakıyorsunuz, ilk yarıyı lider bitiriyor. Burada Arnavut teknik adamın hakkını teslim edelim. Geldiği andan itibaren Ahmet Spor'u Besnik Hasi, ki çok önemli bir futbol adamı, Anderlecht'te, Varşova'da, Olympiakos'ta, Allred'de görev yapmış ve transfer politikası belirlenirken de, bir takımın takım mühendisliği sergilenirken de doğru yönetimle, işbirliğiyle senkronize olarak inanılmaz güzel bir kadro kurmuş ve bu güzel kadronun sahaya yansıyan sonucu da doğru işler yaptığında doğru sonuçlar alıyorsun ve seni Türk futbol tarihine geçecek bir ilk yarı gururunu, onurunu yaşatıyor. Bu manada Ahmet Spor'un ilk yarıyı lider bitirmesi ayrı bir kıymet. Daha da önemlisi, işte form tuttu, bu ligin en iyi oynayan takımı dediğimiz Beşiktaş karşısında 3-2'lik bir sonucu üretmek de çok daha başka bir güzellik. Burada Beşiktaş'ın da hakkını teslim edelim. Fena oynamadılar ama son vuruşlarda Ahmet kadar başarılı değillerdi.
0: Peki hocam, karşılaşma sonunda iki taraftan da serzenişler vardı. Hakemle ilgili ve kararlarla ilgili. Serdal Adıl da maçın ardından hemen açıklamalarda bulundu. Arkasından Ahmet Spor faaliyetler yöneticilerinden de açıklamalar geldi. Federasyona çağrı yaptı. MHK Başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, ki sadece biz değil dedi, herkes MHK ile bir adım daha ileriye gitme şansımız yok. Bir yerde istemediğimiz olaylar olur ama bunun sorumlusu da ne biz ne de haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi ya da taraftarı olur. Zorluya zorluya devam ediyorlar dedi. Federasyona gidiyoruz, haklısınız diyorlar. Aynı şekilde devam ediyor. Bu lig bu şekilde bitmez dedi. Ne söylersiniz?
1: Şimdi Serdar Başkan'ı zaman zaman böyle çıkışları, sıra dışı çıkışları sebebiyle eleştirdiğimiz oluyor. Ama geçen haftaki oyuna ve hakem takdir haklarına baktığınızda maalesef çok olumlu şeyler söylemek mümkün değil. Serdar Başkan'ın orada haklılığı var ama bunu MHK giderse bu iş çözülür noktasında değerlendirmesine katılmıyorum. MHK'nın gitmesi değil, sistemin içerisinde FIFA hakemi yetiştirirken uluslararası düzeyde oyun kurallarının uygulanmasını hedeflerken daha seçici, daha kontrollü, daha iç meslek içi eğitim diyebileceğimiz seminerlerin sayısını artırarak, uygulama sayısını artırarak hakem yetiştirmeye yönelmemiz lazım. Yoksa o hakem gitsin, bu hakem gelsin anlayışıyla biz bugünkü şikayetleri yok edemeyiz. Artık bütün kulüplerin ortak noktası şu olması lazım: tartışmaları hakem boyutundan çıkarıp hakemi de yenebilecek futbolun gelişimi noktasına taşımak gerekir.
0: Gelelim milli takımımıza. Milli araya girdik. A milli futbol takımının ilk maçı bu akşam oynanacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bu akşam Fransa'yı ağırlayacak. Mbappe'li Fransa Türkiye'de. Değerlendirmeniz ne olur? Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
1: Tabii Deschamps'ın Fransa'sını son Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçta 2-0 Konya'da mağlup etmişti millilerimiz. Rövanşta da 1-1 berabere kalmışlardı. Yani iki maçta da yenilmeyen bir A milli takım gerçeği vardı Montella ile birlikte. Ama bugün geldiğimiz noktada durum biraz farklı. Niye farklı? Çünkü o maçın üzerinden bir Dünya Kupası oynadı A milli takımımız. Ve dolayısıyla Dünya Kupası'nda ilk iki maçta biliyorsunuz Avustralya ile Paraguay'a hiç gol atamadan kupaya veda etmiş oldu. Sembolik diyebileceğimiz son Amerika maçı ise bir prestij mücadelesinden öteye geçmedi. Kazandın ama sana bir şey kazandırmadı prestij dışında. Dolayısıyla bir hüsran yaşadın. Hayal kırıklığına kapıldın. O takımı toparlayıp yeniden dünya devi dediğimiz Dünya Kupası'nı kazanmış, final oynamış Fransa'ya karşı ve üstelik bu Fransa Zidane'ın Fransa'sı. Yani kontrollü futbol dediğimizde, ofansif futbol dediğimizde akla gelen ilk teknik adam ve futbol geçmişi de dünya yıldızı her manada baktığınızda. Hiç tartışmayacağınız bir efsane. Böyle bir efsanenin kurguladığı Fransa karşısında biz ne yapabiliriz? yeniden ayağa kalkabilecek o duruşu sergileyebilir miyiz noktasında. Açıkçası benim ümitli olduğum bir karşılaşma. Yani Fransa'yı işte çekirge bir zıplarsın, iki zıplarsın, üçüncü zor zıplarsın derler ya. O konumda değiliz. Biz hala inanılmaz bir potansiyele sahibiz. Mevcut oyuncu grubumuz gerçekten çok kaliteli. O kalitenin sahaya organizasyon anlamında, takım bütünlüğü anlamında, oyun anlamında yansıdığı takdirde ki Fransa yani açık oynadığı zaman zaafları olan ve bu zaafları değerlendirebilen bir Türk milli takımı var. Her zaman gurur duyacağımız bir milli takım. Eğer o fırsatı bu maçta da bize karşı sergilerlerse, açık oynamaya çalışırlarsa biz yine kazanabiliriz. Kocaeli'nde yine zafer yaşayabiliriz. Böyle bir ümidim var. Ben açıkçası Montella ve ekibine güveniyorum. Bu iyi bir başlangıç olacak ve grubumuzdaki diğer rakipler biliyorsunuz İtalya, Belçika gibi takımlar karşısında da Türk milli takımı gücünü gösterecektir diye ümit ediyorum. Burada maalesef içeride gereksiz bir polemik üretiyoruz. O polemiğin üzerinden milli takımın gerçekten olmazsa olmaz değerleri dediğimiz kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu bile ağlatacak. Ben ne yaptım ki bu kadar ağır eleştiriliyorum diye sitem edebilecek bir noktaya getiriyoruz. Montella için ilk defa A Ligi'ne taşımış bu ülkeyi ve Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra götürmüş bir teknik adamı neredeyse istifa etmesi için, hemen gitmesi için bir yoğun sosyal medya baskısı oldu. Maalesef bunu burada ifade etmek durumundayım. Ne yazık ki sosyal medya bir bilgi kirliliği olmanın ötesinde kamuoyu yönlendirmede de çok etkin bir hale geldi. Spor severlerden özellikle şunu istirham ediyorum. Doğru bilgiyi doğru kaynaklardan alsınlar ve eleştirilerinde daha vicdani ve insani bir şekilde değerlendirmeler yaparlarsa en azından bu ülke her zaman bir milli takım mühendisliği sergileyemiyor. Bu kadro her zaman, bu nesil her zaman kolaylıkla bir araya gelmiyor. Var olan, mevcut olan kıymetlerin kıymetini bilelim.
0: Peki, dün bir basın toplantısı vardı milli takımın. Montella ilk kez bu seviyede üst üste 4 maça çıkacaklarını aktardı ve çok önemli eksiklerimiz var dedi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yanı sıra Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Orkun bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum. Tüm oyunculara güveniyoruz dedi. Hakan'la Kenan'ı biliyorduk ama Mert Müldür biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sakatlandı ve ameliyat oldu. Üstüne son dakika Mustafa Eskiallaç takviyesi yapıldı. Milli takıma oyuncularla sakatlıklarla ilgili ne söylemek istersiniz ve Mustafa Eskiallaç'a
1: çok değerli bilgiler aktardığınız için ayrıca teşekkür ediyorum size. Çünkü Hakan Çalhanoğlu bu ülkenin milli takımın kaptanı olan bir değerli yıldız. Sakatlığı var. Dilerim bu sakatlık küskünlük olmaz. Kenan Yıldız'ın zaten bir ameliyat oldu, geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce A milli takıma dönmesini arzu ediyoruz. Çünkü bu milli takımın ona ihtiyacı var. Bir diğer konu Orkun Kökçü ki evet o da bir sakatlık geçiriyor. Ama kanaatim o ki milli maça belki tamam ilk 11'de değil ama gelip katkı sağlayacağına inanıyorum. Döneceğine inanıyorum ve milli takım kampında zaten şu anda. Mustafa Alaçoğlu'nun geniş kadroya alınmış olması, fırsat verildiğinde oynayacak olması ülkedeki milli takım havuzunun aslında bir her oyuncunun bir alternatifinin olduğunun da o zenginliğinde bir manada ifadesi. O açıdan artık milli kavramı bizde yerli yerine yavaş yavaş oturuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla hiçbir oyuncumuzu ötekileştirmeden oyunu eleştirebilirsiniz. Saha içerisindeki davranışlarını, gereksiz kart görmesini eleştirebilirsiniz. Ki bunu yapmasaydın diyebilirsiniz ama bundan futbolcu olmaz. Bu zaten bu takıma ne veriyor gibi maksadı açan ifadeler, maksadı aşan değerlendirmeler maalesef ülke futboluna zarar veriyor, milli takıma zarar veriyor. Sağduyu sahibi her spor severin bundan uzak durması gerektiğini tavsiye ederim.
0: Fransa teknik direktörü Zidane'la ilgili de bir yorum yaptı Montella. Futbolculuk kariyerinde birçok kez karşılaştıklarının altını çizdi ve 2000'de Avrupa Şampiyonası finalinde ona karşı uzatmalarda kaybetmiştik. Zidane'la hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacak diye konuştu. bir şey eklemek ister
1: misiniz? İki teknik adamın kariyerindeki nostalji diyebileceğimiz parlak hadiseler, ki Roma'da oynarken de evet milli takımda kaybetti ama İtalya-Fransa mücadelesinde 2000 yılında, ama Roma'da oynadığı dönemde de Zidane'ı mağlup eden golü o attı. Böyle de bir gerçek var. Yani birbirlerini çok iyi tanıyan, oyun stillerini, futbol anlayışlarını, taktik zenginliklerini gayet iyi bilen iki hoca. Zidane'ın zaten futbol dünyasındaki büyüklüğünü, kariyerini tartışmanın bir anlamı yok. Ama Montella'nın da A milli takımda neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Ve üstelik diyoruz ki yine bize büyük zaferler, büyük gururlar yaşatacak. Bunun başlangıcı da yeniden Fransa maçı olabilir. Bir fırsat yani bu manada.
0: Son olarak pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağız. 28 Eylül pazartesi günü bu maçla ilgili de yorumunuzu alalım.
1: İtalya maçı da sizin ifade ettiğiniz gibi üst düzey bir karşılaşma. Fransa kadar zor olmasa da bizim rahatlıkla geçebileceğimize inandığım bir karşılaşma. Maçın Bursa'da oynanıyor olması da ayrı bir önem taşıyor. Çünkü Bursa gerçekten milli maçlarda bambaşka bir atmosferi ortaya koyan bir şehir. O bütünlük, o zenginlik, 12. oyuncu olarak sahadaki millilere ciddi katkı sağlayacağına inandığım bir şehir. Bunu geçmişte çok test ettik. Mustafa Denizli Hollanda maçını orada oynamıştık ki o dönemde Hollanda çok böyle popüler ve favori gösterilen bir milli takımdı. Biz orada sonuç almıştık. Buna benzer birçok maç vardı hatırladığım. Dolayısıyla maçın orada olması bir zenginlik diye düşünüyorum.
0: İki stadın, oynanacak olan iki stadın taraftarı da çok iyi bu arada. Atmosfer dediğiniz gibi çok çok iyi. Umarım itici bir güç olur ve kendi ülkemizdeki maçları en azından kazanmış olarak yola devam ederiz. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Topuklu krampon sona erdi.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.

0: Günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmelerle saat tam 16'ya kadar sizlerle birlikte olacağız. Sıcak gelişmeler, son dakika haberler yine günün içinden kuşağında sizlerle olacak. Hızlıca başlayalım sıcak gelişmelerle. Değerli izleyenler, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
1: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı.
2: Siz işinizi ferah tutun. Biz bu olayın peşindeyiz, arkasındayız.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmadaki ikinci dalga operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik.
1: MİT'in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: Bakın, radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
1: Şüphelilerin FETÖ-PYD'ye faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik eylemlerde bulundukları değerlendiriliyor. Soruşturmada arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması ve tanıkların manipüle edilmesi iddiaları da araştırılıyor.
3: Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
0: Ve bugünün yine en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi değerli izleyenler. Pusula kapalı fonda hesabı bulunan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen usulsüzlükler ve haksız kazanç iddialarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında operasyonel süreç devam ediyor. Fon dosyasında 3. dalga da geldi. Soruşturma birimlerinin yaptığı derinlemesine finansal ve dijital incelemelerde pusula

0: kazandırıldığı iddiası vardı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bazı gayrimenkul satışlarının gerçekte yapılmadığı ve işlemlerin mubazalı şekilde gerçekleştirildiği yönündeki tespitlerin ardından başlatıldı. Tapu kayıtları, bilirkişi raporları, masa kanalizleri ve diğer belgeler tek tek mercek altına alındı. Gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek vatandaşlık için gerekli şartların sağlanmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında suç örgütünün para trafiği, hiyerarşik yapısı ve kullandığı yöntemler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 7'si başka suçtan tutuklu 52 kişi tutuklama talebiyle Suruç Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bir başka suçtan tutuklu 22 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. 52 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini duyururken 2011 taşınmaza, Bağcılar'daki bir otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 banka hesabına el konulmuştu. Ayrıca 30 anonim şirkete de el konularak bu şirketlere kayyum atanmıştı.
1: Bugünün önemli bir operasyonu da MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu tespit edildi. Dönemin bir MASAK başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 eski MASAK başkanının da pazartesi günü ifadesine başvurulacak.
2: MASAK'ın mali istihbarat sistemine sızmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına ait sorgulamalar yaptılar. Devletin kritik bilgi ağına yönelik siyasal ve askeri casusluk operasyonu. Eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 5 şüpheli gözaltında. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın kritik mali istihbarat sistemi EMS'e ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı. EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Siyasi nüfuz sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemi devre dışı bırakıldı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 16'sının yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonda dönemin MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp'in yanı sıra istatistikçi, gelir uzmanı, mühendis ve programcının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandı. Ayrıca dönemin MASAK başkanları Mürsel Ali Kapkan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Deren'in ifadelerine başvurulacak. Üç eski başkan pazartesi ifade verecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
3: Devletimizin kurumlarına sızan kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve milli güvenliğimizi hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz.
1: Dün sıcak ve son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaştığımız o haberin detaylarına bakalım. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması faciaya davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir otomobil yolun aniden çökmesiyle birlikte dere yatağına doğru sürüklendi. Hurdaya dönen araçtaki iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

0: Yaptım ya.
1: Abi bu boştu.
2: Sağanak yağış vurdu. Karayolu kağıt gibi yırtıldı. Heyelanın yuttuğu otomobil dere yatağına uçtu.
3: Toprak aşırı su çekince işte böyle bir heyelan meydana geldi.
2: Olay Trabzon Ortahisar'da yaşandı. Yalçın Özer'in kullandığı araç yolda ilerliyordu. O sırada toprak kayması meydana geldi. Çöken yolla birlikte araç dereye sürüklendi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 50 yaşındaki Yalçın Özer ve 52 yaşındaki Kenan Şahin yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
3: İki günden beri yağmur yağıyor. Bu yolların da zaten malum altyapıları olmadığı için. Bu yolda sonradan dolgu yol olduğu için dayanamadı toprak.
2: Heyelanın ardından yol tamamen ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor. İncelemelerin ardından yolun açılması için çalışma başlatılacak.
3: İnsanlara cana bir şey olmasın. Yani fındıklık önemli değil.
4: Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu şüpheliler için adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganın da aralarında bulunduğu 4'ü adli süreçteki çocuk 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken önündeki cadde bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Bir benzin istasyonunun marketinde yaşanan hırsızlık görenleri adeta şaşkına çevirdi. Kocaman bir peluş oyuncağı sırtlayan hırsız hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı. Şüphelinin rahat tavırları güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
2: Kocaman peluş ördeği sırtladı. Benzin istasyonunun marketinden ödeme yapmadan çıktı. Oyuncak hırsızının rahatlığı polisi bile şaşırttı. Görüntüler Ankara Keçiören'den. Benzin istasyonunun marketine giren şüpheli sırtında kocaman bir peluş oyuncakla çıktı ancak tek kuruş ödemedi. Üstelik o peluşun yanında bir de tespih aldığı ortaya çıktı. Hırsızın rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Ancak bu rahatlık uzun sürmedi. Market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
4: Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte hibrit çalışma modeli yasal zemine kavuştu. Yeni düzenlemeyle çalışanların iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler iş sözleşmesiyle belirlenecek. Çalışma saatleri de yine sözleşmede yazacak.
5: Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz.
2: Pandemiyle hayatımıza girdi. Milyonlarca çalışan faydalandı. Hibrit çalışma modeli artık uygulanacak. Uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
5: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
2: Yeni düzenleme ile işin bir bölümünün ofiste, diğer bölümünün ise evden, yani uzaktan çalışma yöntemiyle yürütülmesi yasal bir çerçeveye oturtulmuş oldu. Uzaktan çalışma modeli 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı.
5: Özellikle 15-29 yaş nüfusu, eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar, ben onu da reform olarak görüyorum.
2: Bu adımla çalışanla işveren arasındaki mesai belirsizliği de ortadan kalkıyor. Yeni kurala göre işçinin haftanın hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışacağı ve net mesai saatleri iş sözleşmesine açıkça yazılmak zorunda.
5: Çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım. Dolayısıyla o anlamda bir reform çok faydalı olur.
2: Evden çalışma sistemi herkesi kapsamıyor. Özellikle tehlikeli kimyasallar ve radyoaktif maddelerle yapılan riskli işlerle stratejik öneme sahip görevler uzaktan çalışma kapsamının tamamen dışında bırakıldı.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-24, Ankara 9-22, İzmir 15-25, Bursa 12-23, Konya 10-23, Afyon 7-22, Denizli 12-26, Antalya 18-27, Adana 20-32, Zonguldak 16-21, Samsun 18-21, Trabzon 17-21, Kayseri 11-24, Erzurum 10-23, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 16-31 ve Şanlıurfa 20-32 derece.
7: Yol durumu.
0: Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Sigorta konuşacağız. Her hafta cuma olduğu gibi. Ve tabii ki sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi misiniz?
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nedir bu haftaki konumuz? Biraz güncel mevzulardan, evet, mevzuattan konuşacağız sanırım.
1: Evet. Son günlerdir bayağı bir hareketli gündemler var. Bu gündemlerden bir tanesi de aslında bizim sigorta kısmında bir kanayan bir yara gibiydi. Rahatsız edici, suistimal edilen, evet haklar var ama suistimal edilen bir husus vardı. Onunla ilgili o kanayan yaraya 21 Eylül sabahı bir parmak basıldı. Bugünkü konu başlığımızda sigorta hasar çetelerine karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor şeklinde. Şimdi şöyle, geçtiğimiz aylarda, hatta baktım 1 Mayıs tarihli yayınımızda şöyle bir başlığımız vardı ve o başlık altında konuştuğumuz konular vardı. Kusurlu tarafın siz olduğunuz bir araç kazası geçirdiyseniz nelerle karşılaşabilirsiniz? Orada sizlere, dinleyicilerimize anlatmıştık. Çünkü bunlara biz şahit oluyoruz, görüyoruz. Şimdi normalde nedir bilinen? Bir kaza, adı üstünde kaza. Yani bir, aslında normal şartlarda bir kasıt yok. İstenmeyen, işte bu ihmalden olabilir, dikkatsizlik olabilir, kontrolünüzün dışında ani gelişen bir takım sebeplerden kaynaklı maddi, bedeni zararlar ortaya çıkabilir. Ve bunlarla da ilgili bir takım poliçeleriniz var. Araçlarla ilgili konuşuyorsak şu anda zorunlu olan trafik poliçesi var. Bir de ihtiyari, yani isteğe bağlı olarak kendi aracınızı da teminat altına almak istiyorsanız da kasko dediğimiz poliçe vardı. Trafik niye zorunluydu? Tamamen karşı tarafa bir zarar var ve kusurlu sizseniz bunun zararından tazmin etmekle yükümlüsünüz demektir. Tamam, buraya kadar zaten bildiğimiz bir şey. Yapmışsak trafik poliçemizi, hatta kendi aracımızı da böyle bir kazaya karşı kaskosunu da yaptırmışsak kafamız rahat deriz, değil mi? Bunun için yapılır, yapılması da lazım. Ancak işte böyle son zamanlarda, son birkaç yıldır şöyle bir furya peydahladı diyeyim. Bir süre sonra eğer kaza oldu, kusurlu sizsiniz. Yani ya da sizin aracınız. Karşı taraf da bir kusur çıkmadı. Bir süre sonra kusurlu olmayan tarafa telefonlar gelmeye başlıyor. Tanımadığı, bilmediği yerlerden telefonlar geliyor. Diyor ki merhaba, işte X Bey, Y Hanım, her neyse. sizin şu tarihteki şu hasarınızla ilgili kusurlu öbür taraf, bana vekalet verin, size şu kadar ödeme çıkarttıracağız sigorta şirketi, yani karşı tarafın sigorta şirketi, trafik poliçesi hangi sigorta şirketindense diyelim, oradan işte değer kaybını da tabii söylüyor. Sonra trafik poliçesinin kapsamında olmayan ama bir takım giderler göstermek suretiyle karşı tarafın kendisinden, araç sahibi, ruhsat sahibi diyelim, işleten diye geçer, kullanıcısı, o andaki kazayı yapan da olabilir, ondan şu şu şu şu paraları isteyeceğiz, bunu da sana vereceğiz, şu kadarını biz alacağız, sen taş atıp kolun yorulmayacak. Tabii durup dururken telefon geliyor. İşte sana diyor ki 50, 60, 70, 80 bin durumuna göre araçların vesaire. Durduk yerde ben hiç uğraşmayacağım. Bir imzaya bakacak, vekalet vereceğim ve paralar girecek cebime. Tamam abi diyor, yani diyebiliyor diyelim. Ve bu öyle bir hal aldı ki bir sektör haline girdi, evet, bu. Ya ama şu aslında daha dakika bir, gol bir, yani şu soru işaretinin doğması lazım. Aranan böyle bir teklifle karşılaşan kusurlu olmayan taraf. Allah Allah, benden fazla biliyor yaşananlara. Yani kaza nerede, ne olmuş, kusur onda, karşı tarafta. Ya arkadaş, sen nereden ulaştın bu bilgilere? Ben vermedim. Nasıl oluyor da buna ulaşıyorsun ve bana bu şekilde nokta atışı ve benden çok bilgiye sahip olarak arıyorsun ve bir de benden vekalet, imza istiyorsun. Yani zaten usulsüz bir şekilde verilerin alındığı anlaşılması lazım ve bu şekilde usulsüz olarak veri elde edip kullanan ve bunu bir kazanca dönüştürmeye çalışan bir kesime, bir tarafa siz itimat edip vekalet verirseniz, o zaman kendinizi de bir riske atmış oluyorsunuz. İşte böyle işte bu tarz taleplere, tekliflere olumlu cevap verenler ne yaptılar? Vekalet verdiler. O hukuk büroları da veya hasar danışmanlık şirketleri olarak da aradılar, yapıyorlar. Bu kusurlu olan tarafa tebligat yolluyor. Diyor ki işte benim arabam işte çekici masrafı yaptım şu kadar. Arabam serviste işte 10 gün örnek veriyorum, bir hafta yattı. Ben de araç kiraladım. Günlük 2000 liradan olsa mesela 7 gün yattı. 2000 liradan gösterdiyse 14 bin lira araç kiralama masrafım oldu. Bir de ticari bir araçsa bu. Diyor ki ben bir hafta serviste yattı. Dolayısıyla günlük kazancından da mahrum kaldım. Bir de kazanç kaybı talep ediyor. Öbür taraf, yani bu talepler dolaylı durumlar. Yani dolaylı zararlar. Bunlar ne trafik poliçesinin ne de kasko poliçesinin kapsamında olan durumlar değil. Ama işte bu açık yoldan avukatlar, hasar danışmanları hukuki yollarla karşı tarafa tebligatlar yollayıp ödeme istiyor. Olmazsa onu davaya dönüştürüyordu. Tabii böyle bir kolay para alanı oluşunca, yani kaza olur dedik ya en başta, olabilir. Tabii kasko karşılıyor, değer kaybını da karşılıyor normalde. Ama bunun daha ötesi, ne koparabilirimcilik, anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla böyle taleplerle karşılaşılıyor. Tamam, bu talep edilebilir. Yani hukuk dışı bir talep değil. Yani gerçekten yapmıştır bu masrafı falan. Bu ayrı bir mevzu. Bunu konuşmuyorum. Ama mesele, sen o verileri elde edemezsin. Sen o verilere erişemezsin. Bir de üstün üstlük kullanamazsın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle maalesef bir durum hakimdi. Mağduriyetler yaşanıyordu. Veriler oradan oraya gidiyor. Ticari bir emtia şeklinde. Bilgi çok kıymetli tabii. Bunu alan bürolar, hukuk büroları, işte ne bileyim hasar danışmanlık firmaları, şirketleri bu şekilde verileri alıyor. Ya da işte servis, otoservis şirketinde ya da ne bileyim hastanede, hatta sigorta şirketi çalışanlarından verileri bir şekilde el altından satarak kendisine gelir elde ediyor. Bunları da bekleyen, isteyen, bana bu verileri ver, sana bu kadar ödeyeyim diyen bir takım taraflar var. İşte onlar o veriye o şekilde erişiyorlar. Yani gayrı kanuni bir kaynak üzerinden talep edilebilen şeyler kanuni olabilir. Hani zararları oldu, kusurlu sendin falan, buna girmiyorum. Ama neticesinde elde etmemen gereken bir bilgiyi sen alıyorsun. Yani kişisel verileri koruma kanununu çiğniyorsun. Bunun üzerinden kanuni bir taleplerde bulunuyorsun. İşte bu kaynağından oluşan o tam bir artık hasar çeteleri haline almıştı, bürünmüştü. İşte buna müdahale geldi. Ve burada baktığımız zaman sigorta SEDDK diye geçiyor kısaca. Yani Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açılımı bu. Bu resmi bir kurum. Bu görevi nedir? Türkiye'de sigortacılık ve emeklilik sistemlerinin adil, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli resmi bir kurum bu. Ve bu kurumda son geçtiğimiz 9 ay yıllardır bu konuyla ilgili bir takım önlemler almaya başladı. Başlamıştı. İşte 5 aşamadan oluşuyordu. Biz de bu gelişmeler oldukça zaten gündemimize almıştık. Burada da paylaşmıştık. İşte Haziran'da artık değer kaybı otomatik olarak, yani bir kaza var ve işte servise gidildi. Hasar tutanak tutuldu. Eskiden Temmuz ayında devreye girdi bu durum. Değer kaybı için ayrıcana talep açılması icap ederdi ve bunun bir hesaplama cetveli vesaire vardı. Dolayısıyla eksperler ya da bu işe iş edinmiş avukatlar yürütürdü. Onlar da bir kısım ücret alırlardı bunun için. İşte bunu artık otomatik hale getirdi. Şu demek otomatik, yani aracınız kaza oldu, servise gitti. Hasar dosyası açıldığı zaman otomatik maddi zararlar zaten hesap ediliyor, servis teklif çıkarıyor ya. Aynı şekilde eksper burada değer kaybına söz konusu bir durum varsa onun da hesaplamasını yapacak. Yani ayrı bir başvuru, ayrı bir talep olmayacak. Yani ayrı olduğu için oradan bir kazanç kapısı doğmuş olduydu. Şimdi o kazanç kapısı, şimdi derken Temmuz başı itibariyle kapanmış oldu. Otomatik bu da hesaplanan, hasar dosyasına giren bir durum haline geldi. Sonraki Ağustos'ta mesela ortak hasar ihbar merkezi 193, hatırlarsanız burada konuştuk, onu gündeme almıştık. Bunun gibi muhtelif adımlarla bu 9 ay içerisinde peyderpey bu 5 aşamalı uygulamaları fasıla fasıla devreye aldı, devreye koydu. Ne oldu? Bu haksız olarak kullanılan, suistimal edilen bu kazanç kapılarını kapatmak, önünü almak için bunları bir sisteme, otomatiğe bağlamış oldu SEDDK. Sonrasında da 21 Eylül sabahı bu trafik kazası geçirenlerin verilerini çalanlara operasyon geldi. Sabah saatlerinde ve 825 kişiye soruşturma açıldığına dair haberlerde bunları gördük. Şimdi baktığımız zaman burada yani yaklaşık rakamlar neler olmuş? Baktığımız zaman bu haberlere 15,5 milyar lira haksız kazanç elde edildi. Tespit edilmiş ve 825 kişi içinde soruşturma başlatılmış. Bunlarla ilgili baktığımız zaman çoğusu işte hukuk ofisleri, ondan sonra hasar danışmanlık adı altında faaliyet gösterenler, işte servis hastane ya da sigorta şirketi çalışanları gibi, bunlarla ilgili üzerinde tabii çalışılmış. Yani bir anda 825 kişi adı belirlenmiş bu işleri yapan. Tabii şikayetler geliyordur, bildirimler geliyordur. Bunları derleye ede hazırlanmış. Sonra Adalet Bakanlığı en son düğmeye basmış. Ama öncesinde tabii bir takım tespitler üzerinde çalışılmış. Bakıldığı zaman 253 bin kişiden vekaletname alınmış. Yani bu kişiler aranmışlar. İşte demin söylediklerimi işitmişler ve bu kişiler itimat edip bunlara vermişler vekaleti. Yani demen lazım ki sen nereden beni arıyorsun? Yani sizi aramıyorlar mı bazen? Beni de arıyorlar. Mesela su arıtma ile ilgili, yok bilmem ne ile ilgili bakım zamanı gelmiş diyor bana. Tamam mı? Ben şimdi aldığım yer belli.
0: Belli. Nereden aldığımız belli.
1: Nerede aldığımız belli. Ama nereden başka, arıyorsunuz evet, diye soruyorum.
0: Ben de aynı şeyi yapıyorum.
1: Diyor ki arıtma merkezinden arıyorum diyor. Muğlak ifadeler. Ne merkezi, ismi ne diyorum. Böyle garip garip bir şeyler söylüyor. Benim bilgilerimi çalmışlar. Belli. Yani benim bir de
0: su
1: bakımı gelmiş
0: cihazı,
1: diyor.
0: Evet evet, kullandığımızın bilgisi onlarda
1: bilgisi
0: bir şekilde var.
1: Bilgisi ulaşmış, adresim de var, telefonum da var, ismim de var. Bana ismimle hitap ediyor. Ve hani çoğu insan, yani 10 yerden aradığı yerden herhalde 2-3'ünü bence randevu alıyordur. İşte bakıma geleceğiz diye hop giriyor. Senin aldığın kurum belli.
0: Anlatabiliyor muyum? Garanti kapsamında olduğunuz yer belli.
1: Tabii, hele garanti kapsamındayken bir de böyle yetkisiz kişilerce bir bakım bilmem olsa garantisinden çıkmış olur. Ama bunlar için böyle bir önemli bir durum değil ki. Maalesef
0: orada
1: hayatımızın...
0: kazanmak onların derdi.
1: Evet, o anda bir dahaki muhtemelen %90'ı bir daha gidemiyor. O bir sıkımlık mermi. Bir kere gireyim orada, şu kadar masraf, filtre değiştirdim, şudur budur. Neyse, uydurucu şeyler uyduruyor. Anası girip çıkıyor eve. Yani maalesef sizi birileri aradığı zaman... yani her zaman iyi niyetli olmuyor maalesef. İyi anlamak lazım.
0: Ama tabii burada da biraz
1: yani sigortacılıkta da bu maalesef oldu. Hatta ben zaman zaman gördüm. Mesela diyor ki trafik sigortası fiyatları yüksek gelmiş mesela. İnternetten şöyle bir fiyat buldum diyor. Şöyle işte sitelerde bilmem nelerde yapmış. Sonra meğer ki sahteymiş. Yani 8-10 bin lira neyse. Normalde 13-14-15 bin lira çıkarken... O 8-10 bin lira çıkıyordu diyor. Oradan yaptım diyor. Oh, 5-6 bin lira kar ettim. Tasarruf ettim.
0: Aslında
1: her neyse.
0: Aslında öyle bir poliçe bile
1: sonra
0: yok.
1: Sonra bir bakıyor ki sahte poliçe, yani PDF formatında uydurulmuş bir şeyler. Siz zannediyorsunuz ki yaptık, o para gitti. Yani ben son bir yıl içerisinde hani çok fazla değil ama 2-3 tane işittim böyle duruma düşmüş olanları. O yüzden hani her çok avantajlı görülen şeylere çok dikkat etmek lazım. Hani bedava peynir fare kapanında olur derler ya. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Her kulağa hoş gelen, menfaatinize uyan, hatta olması gerekenden fazla uyuyorsa bu daha çok sizin soru işaretlerini doğurması lazım. Yani normal hayatın akışına aykırı bir şeyler görüyorsanız kuvvetle muhtemel o zaten ya bir balondur, ya bir şişirme bir durumdur, ya da tamamen kandırmacadır. O yüzden hani bildiğiniz, güvendiğiniz, tanıdığınız, işini iyi bilen, sigortacılık için sadece söylemiyorum, tabii ki bunda da önemli, ama her konuda da itimat ettiğiniz kişiler, kurumlar varsa bunlara daha çok şans vermek lazım. Çünkü zaman hakikaten çok kötü. İnsanlar maalesef teknolojik olarak erişimlerimiz çok hızlı, kolay. İnternetten giriyorsun, ürünü alıyorsun, hiç kimseyle konuşmuyorsun. Ondan sonra 2 gün, 3 gün sonra kapına geliyor. Ne güzel. Yani en iyi fiyatı, yani bir ürün belirlemişsiniz, en iyi fiyat nereden diye pazar pazar dolaşmanıza gerek yok. Biraz giriyorsunuz, bu işi iş edinmiş siteler var. Yani o ürünle ilgili bir sürü satan yerleri diziyor önünüze, en ucuzu en yukarıda. Ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz en ucuzu güvenilir bir yer mi? Güvenilir bir yer. Bilinen bir platform diyelim, ticaret sitesi olsun. Alıyorsunuz. Yine kolpa çıkabilir mi? Çıkabilir, hani bir şey alıyor içinden çikolata çıkıyor mesela, halbuki bir elektronik cihaz almış. Bu olabilir mi? Mümkün, ama daha kurumsal güvenilir yerler veya daha önce tecrübe ettiğiniz, alışveriş yaptığınız yerleri 3-5 lira fazla olsun ama güvendiğiniz yerden ilerlemek her zaman daha iyidir. Velev ki yanlış bir ürün de gelebilir, en azından karşınızda bir muhatap olacağını bilirsiniz. Bir ters giden bir durumunda satış sonrası hizmet alabileceğinizi bilirsiniz. O yüzden sigortacılıkta da dönecek olursak tamam, en uygun fiyatı almak çok mühim. Onu hepimiz isteriz. Yani ne alma ihtiyaç varsa onun için minimum parayı ödemek isteriz ama o kaliteyi ve hizmeti neyse ihtiyacımızın karşılanmasını da isteriz doğrusu. İşte orada her zaman en ucuz değil de hem bildiğiniz, tanıdığınız, hem de istediğiniz kapsamdaysa ve itimat ettiğiniz, bildiğiniz bir kurumsa ya da brokerse ya da sigortacınızsa onunla ilerlemek veya referanslı olan bir yerle ticaretinizi, işleminizi yapmak sizleri çoğu zaman bir takım risklerden kurtarır, korur. Garantisi yok, her şey mümkün. İnsan hatası her zaman olabilir. Yanlışlıklar mümkün ama kasıtlı bilerek size yapılmayacağını en azından kuvvetli muhtemel bilebilirsiniz. İşte bu şekilde maalesef bizim sigortacılık konusunda da böyle hasar çeteleri vesaireleri türemişti. Bunlara da bir müdahale geldi. İnşallah devamı da gelir ki önü kesilmiş olur. Mesele burada haklardan mahrum kalmak değil. Neyse haklar bunlar tabii ki elde edilmeli ama kanun dışı haksız şekilde elde edilen verilerle onun üzerinden bir ticaret yapmak ve karşı taraftan ekstra bir takım maliyetler, taleplerde bulunmak durumunun önüne geçilmesi önem arz ediyordu. Buna da ciddi bir hani ifadeyi böyle kullanalım, darbe geldi diyelim. Umarız önüne geçmiş olur, tekrar nüksetmez veya sürmez. En azından dinleyicilerimiz bu konuda da bilgi sahibi olsunlar. Önüne gelen arama, teklif şeylere de çok da yüz vermeyin diyelim tabiri yerindeyse.
0: Ya da doğru sorularla amacın ne olduğunu mutlaka anlamaya çalışın.
1: Bir bilene sorunuz, itimat ettiğinize sorunuz, istişare ediniz. Yani ondan almayabilirsiniz ama ya böyle bir şey geldi, nedir, doğru mu değil mi, bir sorun, yoklayın. Bir bilene sorarsanız o zaman kuvvetle muhtemel doğru bir sonuca ulaşırsınız.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: ağzınıza
1: ediyorum.
0: Ağzınıza sağlık diyelim. Sigorta broker Selim İsmet bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Kısa bir reklam arası, sonrasında burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz.

Kısa bir reklam arası verdik. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bağışıklığı güçlü tutmak için içerisinde kolajenin bulunduğu besinleri tüketmek oldukça önemli. Bugünlerde de sıkça bahsediliyor revaçta olan konular arasında. Kolajen cilt yapısının esnek kalmasını sağlayan bir protein, biliyorsunuz ki yaş ilerledikçe vücutta bulunan kolajen seviyesi azalıyor. Bu da yaşlanmaya neden oluyor. Yaş ilerledikçe azalan kolajen miktarını arttırmaksa mümkün. Kolajenin en fazla olduğu besinse ilikli kemik suyu sevgili dinleyenler. Üstelik ilikli kemik suyu sadece cildi beslemekle kalmıyor. Aynı zamanda kemikleri ve bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor, diri tutuyor. Sadece beslenmekle kalmıyor dedik. İlikli kemik suyu nasıl yapılır? Virüs düşmanı kemikler için doğal ilaç olan ilikli kemik suyuna nasıl ulaşabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Vücuttaki kolajen oluşumunu tetikleyen kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan oluştuğu için kalsiyum, magnezyum, kolajen, fosfor, amino asitler içeriyor. Ve birçok vitamin var içerisinde. Özellikle koronavirüse karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor ilikli kemik suyunun. Virüslere karşı adeta bir kalkan. Yemeklere ve özellikle çorbalara konulan kemik suyu düzenli olarak yendiği takdirde beynin yaşlanmasını engelliyor. Özellikle kış aylarına girilmesi ve çocukların okul hayatına başlamasıyla virüsleri engellemek, bağışıklığı güçlendirmek ve hafızayı güçlendirmek için İlikli kemik suyunu mutlaka menünüze ekleyin diyor uzmanlar. İlikli kemik suyunun faydaları neler? Nasıl tüketilmeli? Biraz bunlardan konuşalım. Kemik suyunun içerisinde bulunan kolajen cildin elastikiyetini arttırmada oldukça etkili. Kolajen ise içerisinde bulunan değerler sayesinde cildi besliyor ve yaşlanmasını önlüyor. Yaş ilerledikçe vücut daha fazla daha az kolajen üretmeye başladığı için dışarıdan almak gerekiyor. Cildin genç kalmasında en etkili bileşen kolajen, ancak kolajeni içeriden almak en doğru olan yöntemdir. Yani kolajen açısından zengin olan besin kaynaklarının doğru bir şekilde düzenli olarak tüketilmesi kolajenin içeriden alınmasını sağlar. Kemik suyu kolajen, glutamin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, amino asitler, prolin gibi maddeler içeriyor. Bu maddeler insanın vücuduna zararları da var, yararları da var ama ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Vücutta kolajen oranının azalmasını engellemek için düzenli olarak kemik suyu içebiliriz. Kemik suyunun düzenli tüketimi kolajen oranını da dengeliyor. Her gün bir bardak tüketmekte fayda var diyor uzmanlar sevgili dinleyenler. Kemik suyu içerisinde kalsiyum ve fosfor gibi bileşenleri bol miktarda bulundurması nedeniyle kemik sağlığı için oldukça önem arz ediyor. Grip ve bronşitin yanı sıra salgın hastalıklardan korunmak için de bağışıklık sistemimizin mutlaka güçlü ve ayakta tutulması gerekiyor. Kemik suyu grip ve çeşitli enfeksiyonel hastalıklarla savaşır, vücudumuzu dinç tutar, içerdiği mineraller sayesinde bağışıklığımızı güçlendirir. Kemik suyu içeren otoimmün hastalığına, rahatsızlığına sahip kişilerin semptomlarının azaldığı görülmüş. Her gün bir bardak kemik suyu içildiğinde takdirde vücudumuzdaki direnç artıyor. Buna ek olarak beyin gelişimi, uykusuzluk ve yorgunluk problemlerinin azalması. Uzmanlar kemik suyunu gelişim çağındaki çocukların, hamilelerin ve kemikleri kırılan hastaların da tüketmesi gerektiğini belirtiyorlar. İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için de yine günde bir bardak kemik suyu içilebilir ya da yemeklere ilave edilebilir. Cilt sağlığının en önemli bileşenlerinden bir tanesi kolajen dedik. Yaşlanmanın önüne geçerek adeta gençlik iksiri olarak karşımıza çıkıyor. Cildin genç kalması için dışarıdan müdahalelerin etkisini ancak içeriden destek vererek sağlayabilirsiniz. Kemik suyu ise en doğal kolajen. Kemik suyunun içerisindeki kolajen ve jelatin saçın ve cilt yapısının onarılmasını sağlıyor. Cildi sıkılaştırıyor, hatta selülit oluşumunu da azaltıyor. Bu özelliklerinden dolayı daha genç görünmeye de katkı sağlıyor. Yani gençlik iksiri olarak söylenebilir. Kas yapımızı güçlendiriyor, bağışıklığımızı güçlendiriyor. Daha ne olsun, yaşlanmayı geciktiriyor. Kemik sağlığımız için de doğal bir ilaç. Ayrıca kemik suyunda bulunan kıkırdakta glikozamin ve kondroitin bulunuyor. Yapılan birçok araştırma göstermiş ki bunlar eklem ağrılarını azaltıyor. O yüzden belli bir yaştan sonra yine yaptığımız yemeklerde bulunması şart. Kemik suyunun iyi olduğu nasıl anlaşılır? Bu da önemli bir konu. İlikli kemik suyunun jelleşmesi yapılan ürünün kalitesine işarettir. İyi kemik suyu jelatinimsi bir görünüme sahip olup ince ve sıvı değildir.
ısıtıldığı zaman kemik suyunun sıvı hale gelmesi gerekir. Jelleşme besin değerinin daha yüksek olduğunu gösterir. Beslenme değeri yüksek, kolajen deposu olan kemik suyunun en ideal şekilde jöve kıvamında olanıdır. Kemik suyundaki jelatin sızıntılı bağırsağı da iyileştiren durumlar arasında sindirim sistemi mukozasına katkı sağladığı için yine besinlerin sindirilmesine yardımcı oluyor. Peki kemik suyunu pişirmek neden uzun sürer? Kemik suyunu kaynatmak uzun bir işlem gerektirir. 6-18 saat kemiğin çok az et ve bağlarla birlikte haşlanması tavsiye ediliyor. Bu kadar uzun süre pişirilmesinin nedeni ise kemiğin içindeki tüm besleyici maddelerin suyu karışmasını sağlamak, kolajenin ayrılmasını sağlamak ve kemiğin içinden tamamen alınmasını sağlamak. Nasıl yapabiliriz? İlikli kemik suyunun yapım aşaması oldukça önemli. Kemiğin içindeki maddelerin açığa çıkması için mutlaka çok kısık ateşte kaynatılması büyük önem taşıyor. Ne yapacağız? Kemiğin geldiği yerden mümkün olduğunca emin olacağız. En önemlisi kemiğin doğallığı, aldığınız yer. Kuzu danadan daha az toksik olması nedeniyle tercih nedeni. Danada daha çok ilikli ve kolajen var. Kemikleri bir gece tuzlu suda buzdolabında bekletiyoruz kaynatmadan önce. Daha sonra bu suya atıyoruz. Kandan kurtulunuz diyor uzmanlar. Kemiklerin üstünü geçecek kadar su, yaklaşık 1 kilogram kemiğe 1,5 litre su. Kemikler kapağı kapalı bir tencerede 12-24 saat kadar pişirilebilir. Tencerenin kapağı açık olursa buharlaşma fazla olur. Kaynamayacak, çok düşük ısıda hafifçe fıkırdayarak pişecek. İlk başta üstünde köpükler çıkıyor. Bu köpükleri mutlaka kaşıkla almak gerekiyor. Pişerken 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Kemikteki mineraller suya geçsin diye. Sebze ve baharatları son 3-4 saat ekleyin. Kereviz sapı, havuç, maydanoz sapı, soğan, sarımsak, tane karabiber, defne yaprağı ya da kekikten alabilirsiniz. Ocaktan alınca uzun uzun süzdürün ve dolapta 12 saat bekletip üzerindeki yağ tabakasını alıp atın. Güçlü toksinler orada birikiyor. Hayvanın sağlık koşullarda beslendiğinden eminseniz yağın da bir miktarını kullanabilirsiniz. Buzlukta 3 ay kadar saklanabiliyor. Küçük kaplara koyup tüketeceğiniz kadar çıkarın. Aç karnına sek içilmesi önemli diyor uzmanlar. C vitamini ve sarımsakla birlikte yendiğinde kolajen daha da artıyor. Yani böyle kelle paça çorbası vesaire. Tüketirken içine limon sıkarak ta yapabilirsiniz. Bu da iyi bir fikir. Yemeklere katacaksanız yemeğin ısısı düşünce en son konulmalı. Pek masum değil, bazı enzimleriniz eksikse sıkıntı oluşturabilir. Doktorunuza danışmakta fayda var. Uzun kaynadıkça kolajen arttığı için kurala 6 saatten fazla kaynaması gerektiğini unutmamayın. En az 6 saat. Yapılması göründüğü kadar zor değil. 12 saat tencerenin başında beklemiyorsunuz. Onu siz bırakın kısık ateşte sabahtan akşama kadar kaynasın ve siz ondan veriminizi almaya başlayacaksınız. Özellikle de büyüme çağındaki çocuklar, bebeklerin böyle küçük küçük buz küplerine, buz kalıplarına koyarak onları bebeklerin yemeklerine konabilecek şekilde de hazırlayabilirsiniz sevgili anneler.

Madem beslenme ile devam ediyoruz, yine birazcık meyveler diyelim bu sefer. Özellikle karaduttan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler bugün. Karadutun bilinmeyen 5 önemli faydası. Özellikle bahara çıkarken bol miktarda karşılaşıyoruz karadutla. Şimdiden bilgimiz haberimiz olsun diye mevsimi yaklaşmadan sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii ki bahar mevsiminde alıp da buzluğa istiflediyseniz onları da kullanmanızda fayda var. Geçmişten günümüze kadar birçok hastalığa tedavi karadut. Kolesterol içermeyen bir meyve, hızlı kilo vermeyi sağlıyor. 100 gramında yalnızca 44 kilokalori var. Yaz meyveler arasında düşük kalorisiyle harika bir tercih. Meyve şekerinin düşük olması nedeniyle kan şekerinin stabil kalmasını da sağlıyor. İçindeki yüksek seviyedeki lifle kabızlığı önleyip sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Bu mevsimde de karadut suyu şeklinde bulabilirsiniz sevgili dinleyenler etrafta. Hatta sizlerde dediğim gibi buzluğa ayırdığınız vişneleriniz gibi karadutlarınız varsa onlardan komposta ya da meyve suları yapabilirsiniz. Hastalıklara karşı savaş açıyor çünkü karadutun 100 gramında yaklaşık 10 miligram C vitamini var sevgili dinleyenler. C vitamini Covid-19'dan korunmak için en önemli silahlardan bir tanesi. Bu yüzden karadut mutlaka tüketilmesi gereken meyveler arasında. Gençleştirir ve güzelleştirir. İçeriğindeki C vitamini ve demir halsizliği gideriyor. Cildin yumuşacık ve pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Kozmetikte de karadutun kullanılması bundan kaynaklanıyor. Karaduta mor kara rengini veren flavonitler yaşlanma karşıtı. Ayrıca karadutun içeriğindeki kalsiyum ağız ve diş sağlığını koruma konusunda da çok önemli roller üstlendiğinden bunu da söylemeden geçmeyin diyor uzmanlar. Antioksidan içeriğiyle de kansere karşı savaş açıyor karadut. Vücudu birçok kanser türüne karşı da koruyor diyebiliriz. Var olan hastalıkların iyileşmesine destek oluyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde damarlarımızı tıkayabilecek serbest radikallere karşı da mücadeleci. Kolesterolü yok ettiğini ve kalp sağlığını koruduğunu da söyledik. Sadece 100 gramında 44 kilokalori var. Yani diyetlerimizde rahatlıkla karadutu kullanabiliriz.

Uykusuzluk çekenler için küçük birkaç bir şey söyleyeceğiz ve bugün noktalayacağız programımızı sevgili dinleyenler. Uyku incelemeleri obezitesi olan kişilerin gece uyku kalitesinin kötü olduğu sonucuna işaret ediyor son zamanlarda. Bu kişilerde gün içi uyuklamalar daha fazla görünüyor. Bu bulgular obezitenin uyku mekanizmaları üzerine direkt etkileri olduğu savını da güçlendirmiş son zamanlarda. Bilimsel çalışmalarından çıkan dikkat çekici bazı sonuçlar var obeziteyle uyku arasında. Son yıllarda yapılan çalışmalar hem çocukların hem de erişkinlerin gerek yeme gerekse uyku alışkanlık ve düzeylerinin değiştiğini, uykuda geçirilen sürenin eskiye göre kısaldığını, kilo alımı ve obezite gelişimi riskinin ortadan kalktığını göstermiş. Kısa uyku süresi ve düşük uyku kalitesi gibi uykuyla ilgili problemlerin metabolik, endokrin ve davranışsal değişikliklere yol açarak obezite gelişimiyle de ilgili olduğu belirtiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada obezitesi olan kişilerde uyku apne sendromu olarak uykuyla ilişkili solunum hastalıklarının daha çok görülüyor olması tavuk mu yumurta mı sorusunu aklına getiriyor diyor uzmanlar. İşte şimdi bilişsel sonuçlar var. Neden az uyuyoruz? Uykunun insülin salımı, leptin, gerilim dengesi, enerji harcanması üzerinden etkileri olduğu için kan şekeri dengesi ve kilo kontrolü üzerinde de etkisi var. Kısa süre uyuyan kişilerde obezite gelişmesinin farklı nedenleri olduğuna dikkat çekiliyor. Çalışmalar kısa uyku süresi olanların leptin seviyesinin daha düşük olması nedeniyle tokluk hissinin azaldığı, gerilim düzeydeki artışın ise açıldığını göstermiş. Bilimsel çalışmalar uyku süresi kısa olan kişilerin biyolojik açlıktan çok duygusal açlığa bağlı olarak daha fazla yemek yediklerini, uykusuzluğun iştah üzerinde etkileri olduğunu ve uykusuzluk bireylerin ödüllendirici besin uyarlarında da daha yatkın olduğunu gösteriyor. Az uyuyanların uyanık kaldıkları sürenin daha fazla olması nedeniyle yemek için daha fazla fırsat oluyor ve obezite gelişmesi de böylelikle uykuyla ilişkilendirilmiş oluyor.

Uykunun insülin salınımı, leptin gerilin dengesi, enerji harcaması üzerinde etkilerini içinde kan şekeri dengesi ve kilo kontrolü üzerinde etkisi var. Kısa süre uyuyan kişilerde obezite gelişiminin farklı nedenleri bulunuyor. Çalışmalar, kısa uyku süresi olanlarda leptin seviyesinin daha düşük olması nedeniyle tokluk hissinin azaldığını, gerilin düzeyindeki artışın ise açlığı arttırdığını göstermiş. Bilimsel çalışmalar uyku süresi kısa olan kişilerin biyolojik açlıktan çok duygusal açlıkla sınırlandığını söylüyorlar. Apne tedavisi de var. Uyku apnesi biliyorsunuz ki yine bu hastalık tedavi edilmediğinde apneye bağlı obezitenin kötüleştiği görülüyor. Bu soruna sahip kişilerde gece uyuyan uykunun kalitesi düşüyor ve apneye bağlı sık uyanmalar ortaya çıkıyor. Bunun yanında derin ve dinlendirici uyku azalıp gün içerisinde de uykululuk hali ve yorgun uyanma gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabiliyor. Tabii ki kaliteli uyku için birçok etkenin bir arada olması, dengeli beslenmemiz, kilo kontrolümüz da önemli. Bu yüzden sevgili dinleyenler, dikkatli olmakta da fayda var. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

0: Anadolu'yu aklınızda bulunsun.
1: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
0: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: Günün içinden kuşağı gelişmelerle devam ediyor değerli izleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş erken seçim tartışmalara kapıyı kapattı. Seçim zamanında yapılır dedi. Gündemdeki fon soruşturmasına da değindi. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır ifadelerini kullandı.
1: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim tartışmaları tartışıldığı için erken seçim olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş da erken seçim tartışmalarına girdi. Erken seçime kapıyı kapattı. Beklemiyorum dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı parantez açtı.
1: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın. Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlerine, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde meclis çatısı altında yapılanacak izleme komisyonu için hızlıca kurulacak mesajı verdi.
1: De facto bir komisyon olacağı için herhalde öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Daha fonksiyonel. Zaten bir yürütme görevi de üzerinde olmadığı için yani alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız.
2: Kurtulmuş yeni ve sivil bir anayasanın zorunluluk olduğunu da vurguladı. Vaktinin geldiğini söyledi. Gündemdeki fon soruşturmasını da değerlendirdi. Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gündeme gelirse gereğinin yapılacağını söyledi.
1: Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
0: MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşması başlatıldı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu tespit edildi. Dönemin bir MASAK başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 eski MASAK başkanının da pazartesi günü ifadesine başvurulacak.
2: MASAK'ın mali istihbarat sistemine sızmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına ait sorgulamalar yaptılar. Devletin kritik bilgi ağına yönelik siyasal ve askeri casusluk operasyonu. Eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 5 şüpheli gözaltında. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın kritik mali istihbarat sistemi EMİS'e ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Siyasi nüfuz sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemi devre dışı bırakıldı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 16'sının yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonda dönemin MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in yanı sıra

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattına ilişkin konuştu. Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunulacak dedi. Ardından hakim ve savcılara seslenen Bakan Gürlek, her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan var. Kendimizi onun yerine koyalım sözlerini kullandı.
1: Vatandaşlarımızın gecikmeyle ilgili sesini doğrudan duyabilmek için Alo Adalet 135 hattını kurduk. Pilot uygulamanın ardından hattı Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunmayı düşünüyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunulacağını açıkladı. Hakim ve savcılara da dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
1: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan vardır. Kendimizi onun yerine koyalım.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK tarafından İstanbul'da düzenlenen yargının etkinliği izleme ve değerlendirme toplantısında konuştu.
1: Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyada gereken özeni gösterecek, fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız.
2: Alo Adalet 135 hattına başvurabilecek vatandaşların hangi davalar için hattı kullanabileceğini de açıkladı.
1: İlk etapta 5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için vatandaşlarımız bu hatta başvurabilecek. Vatandaşla yargı birimleri arasında bilgi akışı sağlanacak, başvuruların ve gecikme nedenlerinin ilgili birimlere ulaşmasına yardımcı olacağız.
2: Bakan Gürlek, duruşmanın bitmesinin vatandaşın adalet bekleyişinin sona erdiği anlamına gelmediğinin de altını çizdi.
1: Gerekçeli karar zamanında yazılmadığında hakkına ulaşması da vatandaşın gecikecektir. Bu nedenle kararın gerekçesini, zamanında yazılmasını yargı hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
0: Bursa'da girişim sermayesi yatırım fonu modeliyle Teknosap'ta dev lojistik park projesinin temeli atıldı. Proje dev ekonomik büyüklüğüyle Güney Marmara'nın en büyük lojistik merkezi olacak. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
3: Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah.
2: Güney Marmara'nın en büyük, Türkiye'nin sayılı lojistik merkezlerinden biri daha hayata geçiriliyor. Üretim, ticaret ve teknoloji tek noktada toplanıyor.
3: Lojistik bugünkü dünyada en kritik alanlardan biri. Rekabet gücünün de temel sütunlarından bir tanesi lojistik. Lojistik maliyetleriniz düşerse rekabet gücünüz yükselir.
2: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentin üretim ve ticaret altyapısını yeni bir seviyeye taşıyacak lojistik park projesinin temeli atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
4: Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Yılmaz yaptığı konuşmada Bursa'nın 20 milyar dolarlık ihracat rakamlarına sahip olduğunu hatırlattı. Teknosap'ın katkılarına değindi.
3: 30 civarında firma şimdiden üretime başlamış durumda. 2026 yılı sonuna kadar 12 firmanın daha üretime katılmasıyla firma sayısı 42'ye, toplam yatırım büyüklüğü 100 milyar liraya, sağlanan istihdam ise 9000'e çıkacaktır.
2: Projenin ilk etabının 2027 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı.
1: Siz işinizi ferah tutun. Biz bu olayın peşindeyiz, arkasındayız.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmadaki ikinci dalga operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
1: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
2: MIT'in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ankara merkezi 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Bakın, radar kayıtlarının HTS

0: Kayıtların o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
1: Şüphelilerin FETÖ-PYD'ye faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik eylemlerde bulundukları değerlendiriliyor. Soruşturmada arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması ve tanıkların manipüle edilmesi iddiaları da araştırılıyor.
2: Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
3: Diğer taraftan fon soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Pusula kapalı fonda hesabı bulunan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen usulsüzlükler ve haksız kazanç iddialarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında operasyonel süreç devam ediyor. Fon dosyasında 3. dalgada geldi. Soruşturma birimlerinin yaptığı derinlemesine finansal ve dijital incelemelerde Pusula Holding kapalı fon sistemi üzerinden işlem yaptığı tespit edilen 12 kişi belirlendi. Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında daha önceki operasyonlarda adli işlem başlatılmıştı. Geriye kalan 7 şüpheli için harekete geçildi. 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler, şirket bağlantıları da mercek altına alındı.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-24, Ankara 9-22, İzmir 15-25, Bursa 12-23, Konya 10-23, Afyon 7-22, Denizli 12-26, Antalya 18-27, Adana 20-32, Zonguldak 16-21, Samsun 18-21, Trabzon 17-21, Kayseri 11-24, Erzurum 10-23, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 16-31 ve Şanlıurfa 20-32 derece.
6: Yol durumu.
5: Namur Aydıncık Silifke yolunun Aydıncık Gözce arası Yeniktaş T4 tüneli, soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Gerede Kızılcı Hamam yolu, Gerede Kızılcı Hamam istikametinin 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Şimdi reklamlar.
8: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. Beşinci faidem. Hatim dedi, ey hocam, beşinci istifadem, insanlara baktım ve çok hayret eyledim hem. Şöyle zannederler ki bazıları maalesef, insan dünyalık ile bulur kıymet ve şeref. Makam sahiplerine gösterirler çok hürmet. Böyle olmayanlara vermezler ehemmiyet. Mevki sahiplerinin önünde eğilirler ve onları herkesten daha üstün bilirler. Bazısı da çok mal ve evladı olanları şerefli zanneder ve üstün tutar onları. İnsanlık kıymetini zenginlikte ararlar. Velakin fakirlere hor ve hakir bakarlar. Fakat ben düşündüm ki Hak Teâlâ indinde insanlığın şerefi yoktur bunlar içinde. Zira buyuruyor ki bu hususta Rabbimiz, kim benden çok korkarsa odur en şerefliniz. Anladım ki insanlar bunda yanılıyorlar. Meziyeti dünyalık şeylerde arıyorlar. Ben onların fikrine vermedim ehemmiyet. Rabbimin her emrine eyledim tam riayet. Takvaya sarılarak haya ettim Allah'tan. Onun korkusuyla kaçındım her günahtan. Şakik dedi, ne güzel söylüyorsun ey hatim. Altıncı faideni söyle de dinleyeyim. Hatim dedi, ey hocam, baktım pek çok insana, uymuşlar tamamıyla nefisle şeytana. Bir kısmı diğerinin malına göz dikmişler. Dünya için bazısı bazısına diş biler. Halbuki kitabında buyuruyor ki Allah, düşmanınız nefis ve şeytandır, olun agah ve sizi doğru yoldan kim isterse ayırmak, biliniz ki onlar da düşmandır size mutlak. Düşman bildim kendime nefsim ile şeytanı. Sevmedim beni yoldan çekmeye uğraşanı. Aldanmadım onların yaldızlı sözlerine. Kulak verdim sadece İslam alimlerine. Onlara kıymet verip sevdim Müslümanları. Düşman bildim kendime bozguncu insanları. Alimlerin sözüyle iyi oldu her halim. Dünyadan ahirete meyletti hem de kalbim. Bildim ki lüzumsuzmuş dünya malını sevmek. Değmezmiş dünya için gayriyi haset etmek. Hem dahi öğrendim ki dünyaya Allah meğer sinek kanadı kadar vermezmiş asla değer. Düşündüm ki Rabbimin hiç kıymet vermediği dünya için değer mi gayrı haset etmeyi? Nasılsa o dünyalık yarın çıkar elimden. Ben şimdiden çıkardım sevgisini kalbimden. Bildim bunun sonunda ölüm vardır akibet. Velakin sonu yoktur, ebedidir ahiret. Düşündüm ki ahiret madem ki ebedidir, o halde ibadete sarılmak en iyidir. Dünya muhabbetini tam çıkardım içimden. Hazırlığa başladım ahirete şimdiden. Şakik dedi, ey hatim, bu tespitin ne iyi. Söyle de dinleyeyim 7. faideyi. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Sıddık radıyallahu anh buyuruyorlar ki, Müslümanlardan hiçbiri diğerini hakir görmesin. Zira Müslümanların küçüğü Allah katında büyüktür. Allah-u Teala'dan kendisini kıyamet gününde cehennem ateşinden korumasını isteyen bir kimse, müminlere karşı çok merhametli ve ince kalpli davransın buyuruyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala.
0: Dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun. Sağ olun size de.
2: Ben şey sormak istiyorum. Tövbe edebilmek için, imanlı olabilmek için ne yapmak lazım? Onu sormak istiyorum. Bir de annem hastanede. Ben dua istiyorum size.
1: Geçmiş olsun. Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin.
0: Amin. Amin. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
3: Hayırlı cumalar efendim.
0: Sağ olun size de efendim. Buyurunuz.
3: Osman Ünlü hocama sorularım vardı ama iki tane sorum.
1: Dinliyoruz efendim. Canlı yayındasınız.
3: Hocam ilk önce ben 40 yaşına girdim, daha yeni evlenemedim evlilik için.
1: Allah-u Teala hayırlı kısmet nasip etsin, karşına hayırlısını çıkarır inşallah Teala.
3: İnşallah hocam, Allah razı olsun. Ilk sorum hocam, balkonumda güvercin kumruları yavru yaptı yaklaşık bir senedir. Yavruları oldu, kıyamadım, yapamadım, balkonumda pislendi, yapamıyorum. Sordum. Birkaç kişiye sordum. İyiye yoran da var, kötüye, nazara, büyüye yoran da var. Bu konuda işin içinden çıkamadım. Yani sizden öğrenmek için, cahilimi affedin, öğrenmek için sualim var. İkinci sorum ise her karşılaştığımız insanlar artık burçları öne getiriyor. Konuştuğum kişilere yok şu burcu musun, yok bu burcu musun diyor. Ben inandığım kitapları okuyorum, sizi dinliyorum elimden geldiği kadar. Kaynak olarak sizin dinimizislam.com'daki kaynağı gösterdim. Onlar da üzerine Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname kitabını öne sürüyorlar. Şöyle olur, böyle olur diye. Öngörüde vesaire gibi düşüncelerde bilgi veriyorlar, ahkam kesiyorlar. Bu da ötekileştiriyor, yani insanları ötekileştiriyor. Soğukluk meydana geldiğini düşünüyorum. Yani bu konuda geniş kapsamlı eğer mümkün olursa bilgi verirseniz çok sevinirim. Allah Teala razı olsun. Hayırlı cumalar dilerim.
0: Teşekkürler size de efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
1: Amin efendim. Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim cuma günün feyizinden istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ayrıca şu anda radyosunun başında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinin veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin. Dertler varsa deva ihsan eylesin.
0: Amin.
1: Sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını Rabbim hayra tebdil etsin. Kalplerine ferahlık versin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve hepimizi de son nefese iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin hocam. Teşekkürler.
1: Efendim İlk dinleyicimiz, tövbe edebilmek ve imanlı kalabilmek için ne yapmalı? Allah-u Teala rahmet eylesin. Hemen abiler sık sık naklederlerdi. Neyi? İslam alimlerin büyüklerinden olan, Evliya'nın büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Surruh Hazretlerinin Mektubat kitabında bir ifade geçiyor. Onu naklederlerdi. Kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Tövbe etmiş olanlarla beraber olmak lazım. İmanı muhafaza etmek için imanlı olanlarla beraber olmak lazım. İyi de arkadaş, nerede bulacağız biz bunları? Değil mi? Ama kitapları var. Kitapları var. Allah-u Teala rahmet eylesin Emel abiler. Ne sıkıntılar çekerek Evliyalar Ansiklopedisi, İslam Alimler Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi hazırlattılar bunları. Kupon karşılığı bedava verdiler yani. İnterneti de var şimdi. 10 sene Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh yarım asır boyunca bu kitapları hazırladılar. Emek verdiler. Mesela Saadet-i Ebediyye kitabında, Eshab-ı Kiram kitabında, burada din büyüklerinden, Evliya-i Kiram'dan bazıların hayatları özetle verilmiş. Bu kitaplar okunursa imanlı olanlarla, tövbe etmiş olanlarla beraber olursun. İman da kurursun, tövbe de hatırına gelir. Aa dersin, bak bu zat aynı şekilde tövbe etmiş. Mesela bir Şafii Hazretleri'nin hayatını okuyunca ümidin artar. Böyle bir zatı Allah-u Teala affetmiş, evliyalık vermiş. Habibi Hacem Hazretleri tefecilik yapıyordu, tövbe etmiş, evliya olmuş. Fuday bin İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyordu, tövbe etti, evliya oldu. Bunları okudukça kalbine kuvvet gelir, ruhuna kuvvet gelir. Nefsinin ve şeytanın vesvesesinden kendisini kurtarır. Daha çok dört elle sarılır. Bu büyükleri, tabii önceki asırlarda kum gibi Anadolu evliya kaynıyormuş. Semerkant, Buhara öyleymiş. Daha doğru İslam coğrafyası öyleydi. Ama şimdi yok gibi oldular. Bunları bulmak çok zor. Sahteleri çok. Önüne gelen aynı şekilde etiketi olan ben ilahiyatçıyım diyor, bağırıyor. Sarık cübbe giyen bağırıyor. Efendim ben medreseden mezun oldum diyor, bağırıyor. İki satır aynı şekilde kitap okuyor, ben biliyorum diyor. Oho, yani hadi şirk var zaten ahir zaman alametlerinden, yazarlar çoğalacak diye. Hakikaten şimdi bakıyorum sosyal medyada, ya şeyde bile olmuyor mu? Önüne gene yazıyor. Diyor ki WhatsApp'ta ben diyor dinime hizmet edeceğim. Değil mi?
4: Evet.
1: Dolayısıyla böyle bir zamanda, böyle bir zamanda her Müslümanın oturup bir düşünmesi lazım. Ya benim altyapım yok. Ben kendi isteğimle dünyaya gelmedim. Ve kendi isteğimle de bu dünyadan ayrılmayacağım. Yani bana bir ömür verilmiş, bilmiyorum ben. Ne zaman bitecek onu da bilmiyorum. Bittiği zaman da emmi, amca, dayı, hala, tayise neyse istediğin kadar yalvar. Ne emmin, ne dayın, ne halan, ne amcan, ne oğlun, ne kızın sana yardım etmeyecek. Edemeyecek daha doğrusu. Kimse etmiyor. Gelen meleklere yalvarsan ya biraz daha müsaade edeyim falan. Yok. Onlar nasıl emri aldıysa Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor. Takdim olmaz, tehir olmaz. Yani ne öne alınır ne de sonraya bırakılır. Ruhunu alıp giderler. Hal böyle olunca o zaman sığınacak bir tek yer kalıyor. Seni bu dünyaya gönderen, seni yaratan. Ya sen de insansın, sen de kulsun. Abdestin yoksa bir abdest al, iki rekat namaz kıl. Ondan sonra aç elini, dua et. Ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Yani elimi sallıyorum. Şeyhe, hocaya, hoca ablaya, hoca efendiye, efendi hazretlerine rastlıyor. Hepsi benim yoğurt tatlı diyor. Benim yazdığım doğru diyor. Benim anlattığım doğru diyor. Benim kafam karışıyor. Elimde bir miyar yok ki. Bir ölçü aleti yok ki. Ha, bu doğruymuş, bu şeymiş. Hani sarraflar var ya. Bakıyor. Diyor ki bu bakır, bu altın. Böyle bir ölçüm de yok. Var ama bende yok. Onu da nasıl elde edeceğimi bilemiyorum. Aç elini o zaman, dua et. Ya Rabbi ben sana doğru olarak iman etmek ve senin emrettiğin ibadetleri doğru olarak yapmak istiyorum. Ve samimiyetle iste bunu. Vallahi de, billahi de, tallahi de, ister Everest'in tepesinde ol. Himalyalarda. İster Atlas Okyanusu'nun, Hint Okyanusu'nun ortasındaki küçük bir adada ol. İster Afrika'nın Sahra çöllerinde ol. Nerede olursan ol. Allah-u Teala sana doğru itikadı, doğru imanı, doğru bilgileri gönderir. Ya doğrudan duruyor. Bir insan gider karşına. Veya bir kitap gelir. Bir kitap bulursun. Ve onu bulunca, öyle birisini bulunca dört elle sarılman lazım. Dört elle sarılman lazım. Mesela medya patronları içerisinde Emir abi kadar sıkıntı çeken olmamıştır. Peki Emir abinin çektiği sıkıntı, Emir abi Allah'a da ben ne hizmet ediyor doğrular yayılması için? Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh aynı şekilde. Mustafa abi doğruyu yaymak için, doğruyu söylemek için bugüne kadar asırlardır kitap yazan, anlatan, başta peygamberler. Ya en son Muhammed Aleyhisselam. Yuhaladılar, taşladılar Taif'te ya. Hakaret ettiler. Ne eziyetler çekti. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her peygamber eziyet çekti, sıkıntı çekti. Ama hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim buyuruyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam varisleri. Ya her şeyden önce mezhebimiz değil mi? Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine dünya makamı teklif ettiler. Ben yapamam dedi. Nasıl yapamazsın dediler. Hapse attılar, dövdüler ya. Kırbaçlattılar. Değil mi? Şehit ettikleri oldu. Peygamberleri bile şehit ettiler. Allah Teala yine yol çetin. Dolayısıyla efendim işte falan şöyle diyor, falan bir şey. Ya falanın filanın arabasına binersen zaten işin aynı şekilde şey olmaz. Kaybolur gidersin. Ve kendini de cehennemde vurursun. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı. Ya üzerindeki fiyat şu anda yani kaç para? 400 lira mı 500 lira mı?
4: Ya konuşulmaz bile.
1: Değil mi? Ya bu şartlar altında. Hatta bizim bir yakınımızın küçük çocuğu işte ilkokula gidiyor falan. Bakmış orada okulda kantin var. Tabii her şey pahalı ya. Annesine diyormuş ki bana harçlık olarak pembe para ver.
4: 200'lükmüş diye. Tabii bozuk para ya. Çocuğa 10 lira mı vermişler?
1: 200'ün alttakine. 200'ün alttakine gelmiyor. Bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Her şeyin sahtesi olduğu gibi bu büyüklerin ismini kullanarak Nakşi izliyor, bakıyorsun hiç alakası yok. Kadir izliyor, alakası yok. Efendim işte Melami izliyoruz, alakası yok. Çeşitli izliyoruz, alakası yok. Çünkü onların hayatları kitaplarda var, buyurdukları var. Mevlevi izliyor, Mevlana Celaleddin Umayyad Hazretleri'yle hiç bağlantılar yok. Böyle bir zamandasın. Ama bunların hepsi diyor ki benim yoğurt tatlı. Ekşi diyen yok. Sen sahipsiz misin arkadaşım ya? Seni de yaratan Cenab-ı Hak. Allah-u Teala'dan istesene. Ya Rabbi ben bilemiyorum, bana doğruyu göster de. Eğer sen samimiysen muhakkak önüne çıkarır. Muhakkak önüne çıkarır. Ya TGRT yeni açıldığı sıradaydı. Biz Türkiye Gazetesi'ndeydik. İşte Emir abiler bizi TGRT'ye tayin etmişlerdi gazeteden. Ya o zaman eski binaya geldim, bir baktım ona. İti, kopu, miti. Ondan sonra PKK'lısı, komünisti, masonu. Hepsi var ya.
4: Burası neresi mi dediniz?
1: Ya şimdi Cağaloğlu'ndan geldi. Hiç manamazlardı da hala şeydi, Cağaloğlu'na gidiyordum falan. Ya oraya gittim falan. Böyle benim kafam karıştıydı. Ondan sonra orada Emir abiler işte namazdan sonra buyurdular ki ihlasla çalışanlar Allah denen sıradan kullar değildir deyince dedim ya bir sürü iti kopu var falan, Emir abi ne diyor diye kalbinden geçti falan. Ben anlamam dediler. Ya buyurdular Allah-u Teala beğendiği bir iş yaptı, Allah-u Teala onu oraya getirdi. Veya aynı şekilde Allah-u Teala'nın böyle saf, garip kullarını bir yardım etti. Onların duası bereketiyle oraya geldi. Veya ana baba duası aldı, oraya geldi. Sonra o gelenlere baktım. Hakikaten öyle. Allah-u Teala işte ana baba duası almıştır veya hayırlı bir iş yapmıştır. Allah-u Teala getirmiştir, koymuştur onu oraya. Orada iş vermiştir. Tutunup tutunmamak artık ona ait. Yani sen tam İlmihal Saadet'e bir diye kitabını eline geçirdikten sonra onu okuyup okumamak sana aittir. İçindekilerle amel edip etmemek sana aittir. Sana aittir. Hani şimdi biz ısrarla ya Emir abiler aynı şekilde Hakikat kitabının kitaplarından başka kitap tanımıyorum diyorlar değil mi?
4: Tabii.
1: İşte Emir abi hayattayken benim İslam kurulmuştu. Yani dedi mübarekleri tanıttan sonra, bu kitapları tanıttan sonra dinim İslam'da ne işin var senin? Dinim İslam şimdi bize bağlı değil mi? Evet. Biz de senelerde bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki Emir abi anlattığı bir şey var. Biz de tam ilmihalden alıyoruz ve hocamızın kitaplarından alıyoruz. Ama aracısın. ne dini bir İslam, ne
4: Türkiye'nin İslam
1: ha, ne aynı şekilde Osman'ın radyoda anlattığı, o değil. Esas olan, esas olan tahmin ve hasadeti ebediyedir. Onun okunmasıdır. Emel abiler ısrarla bunun üzerinde durdukları için de, ısrarla durdukları için de sonra mesela böyle mübarekler hayattayken olan hadiseler var. Karşılaştılar arkadaşlarım. Onlar önüme çıktı, onları dinledim. Mesela bir arkadaş anlatıyor. Dedi ki, benim dedi eczane, mübareklerin eczanesine yakındı. Dedi işte hocamız Kimya-i Saadet kitabını övüyorlar. Ben dedi ki Kimya-i Saadet'in tercümesini almıştım dedi. İmam-ı Gazali Hazretleri. Ya mutlu bir kitap orijinal tabi. Şey dedi, eczanede otururken dedi çekmece var ya. İşte para koydu. Onun içine koydum kitabı dedi. Müşteri yokken dedi böyle sandalye odanı çekiyorum orada okuyorum dedi. Dedi müşteri varken şey yapmıyor falan dedi. Bir gün yine böyle oturdum dedi. Böyle çektim okurken falan bir ara şöyle başımı kaldırıp baktım dedi. Mübarekler bizim eczaneye geliyor. Hemen dedi çekmeceyi ittirdim. Ayağa kaldım kapıda karşıladım. Selam verdiler hiç bana bakmadılar. Doğru geldiler çekmeceyi çektiler buyurdular. Çekmeceyi çektiler. Buyurmuşlar kardeşim bu kitabı tercüme eden var. İmam-ı Gazali Hazretleri değil. Biz saadete mi diye Kimya-i Saadet'te İhya'da lazım olan şeylerin hepsini aldık buyurmuşlar. Sen bu kitabı okuduğun zaman İmam-ı Gazali Hazretleri değil bu artık. Tercüme edenin. Tercüme eden bunu para niyetiyle yaptıysa senin kalbine aynı şekilde para sevgisi akar. Hiçbir istifaden olmaz. İtikadını da bozarsın. Yolunu da bozarsın. Yolunu da bozarsın. Bu ve benzeri hadiseler dinleyince tam İbn-i Saadet'e verdiği kitabını hocamızın hazırlamış olduğu kitapları okuyan kimse o kitabı hazırlayan ve orada ismi geçenlerin kalbindeki nurdan feyiz alır. Araca girdiği zaman o kesilir. Bizim de hedefimiz Emel abiler buyuruyorlar da bize. Bizim asrımız tabela olmak. Orayı göstermek. Efendim sen ister internette yap, ister radyoda yap, ister televizyonda yap, ister gazette, ister takvimde, ister yapay zekayla yap, neyle yaparsan yap. Vazifen sadece oraya yönlendirmek. Yaptığın bir şey efendim sadece bana tabi olun. O çok çirkindir ya. O çok çirkindir. O çok çirkindir. Ona dikkat etmek lazım. Peki efendim yapmayın. Yapacağız. Ama aslı da unutmayacağız. Aslı da unutmayacağız. Efendim işte ben işte bunu yaptım. Kitap dağıtımına gideydim falan. Orada bana hakaret ettiler. Peygamber Efendimiz'e ettiler hakaret. Elbette tenkit edecek. Ya hocamız aynı şekilde bir gün böyle bir hocamızı tenkit eden bir mektup gelmiş falan. Biz bunu bekliyorduk buyurmuşlar. Çünkü uzun zamandır gelen mektuplar içerisinde yani kitaplarımızı tenkit eden veya bir tenkit edenle rastlamadık. Çünkü herkes beğeniyorsa o zaman biz yanlış yapıyoruz. Bir yerde hata yapıyoruz. Münafıklık ediyoruz manasında. Ama muhalefet başlayınca çünkü hakka doğruya muhalefet edilir. Doğru bir iş yaptığın zaman. Böyle bir şey geldiyse bir taş geldiyse hemen böyle feveran edip de başkalarını suçlar mahiyetiyle ifadeler kullanmak veya söylemek o da çok çirkin bir şeydir. O da çok çirkin bir şeydir. Yani madem ki Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyorsun o zaman arkadaş seveni de olacak, söveni de olacak. Değil mi? Ve sen tam ilmihali okuduğun zaman bu kitabı okuma, bu yanlış diyenler olacak. Değil mi?
4: Olacak.
1: Aldırmayacaksın, devam edeceksin. Önünden gelip aynı şekilde anam baban neyse kitabı alıp yırtacak bile. Oluyor, duyuyoruz.
4: Tabii.
1: Vazgeçmeyeceksin. Ya onlarla da münakaşa etmeyeceksin. Kimseyle de münakaşa etmeyeceksin. Onun için meşakkatli bir yol. Allah da cenneti nasip ediyor da öyle cennete giden yol o taban değil. Cebrail Sinemani Allah da cenneti cehennemi yaratınca cehenneme gönderiyor. Diyor ki nasıl buldun? Ya Rabbi diyor buraya kimse gelmez. Yollarına bak diyor o taban. Nefsin bütün istekleri orada. Cennete gönderiyor. Ya Rabbi diyor burası çok güzel herkes buraya gelir. Öyle mi zannediyorsun buyuruyorlar. Bir de yollarına bak. Ana yollar dikenli, hendekli, handikaplı. Yani demiş buraya ulaşmak çok zor. Kolay değil o. Ya ben Emel abinin bıçak değmedi geri kalmadı. Emel abi para kazanmak için mi yaptı? Borçlu öldü zaten ya. Borçlu vefat etti ahiret öyle gitti. Eğer Emel abiler o kabiliyetle yani mübarekleri tanımamış olsaydı vallahi çok zengin bir patron olurdu. O kabiliyetle. Değil mi? Çünkü bir gün Cağaloğlu'nda anlattılar. Allah-u Teala herkese belli kabiliyetler vermiş. Bana da adam toplama kabiliyeti vermiş buyurdular. Ben burada olmasam yine adam toplardı. Vallahi toplardı. Parti bile kurdu. Tamam. Olurdu. Ama Allah-u Teala'nın verdiği o meziyetleri nerede kullandı? Allah-u Teala'nın dinine hizmette kullandı. Mesela kitaplarda var. Küfürde ileri olanlar İslamiyet'i kabul edince gene ileride olur. Mesela Ebu Cehil iman etseydi ne olurdu? Hazreti Ömer'in özbeyoz dayısı.
5: Hazreti Ömer gibi olurdu.
1: Evet, önde olurdu. Çünkü o kabiliyeti neyin emrine verecek? İslamiyet'in yayılması emrine verecekti. Dolayısıyla hemen bir şey olunca böyle sızlanmak, birisine itham etmek o uygun değil efendim.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'yı sevmenin alameti. Allahü Teala'dan korkmak demek, onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa, Allahü Teala'ya ibadet de ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. Sözle çok seviyorum demekle sevgi olmaz. Çok sevmenin alameti onun istediği gibi olmaktır. Onun emirlerinin tersini yapıp sonra da seviyorum demek yalancılık olur. Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çoktur ki, ona olan şükran borcumuzu ancak onu çok severek ve ona candan ibadet ederek ödemeye çalışmalıyız. İbadetin muhtelif çeşitleri vardır. Bir kısmı Allahü Teala ile kul arasındadır. Allahü Teala kendisine ibadette kusur edenleri belki affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, memleketinin büyüklerine ve kanunlara son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Kumar oynamaz. Zararlı işler yapmaz. Vaktini boşa geçirmez. Müslüman, ibadetini tam yapar. Yalnız laf olsun diye yapmaz. İbadetini büyük bir arzuyla, istekle, sevgiyle yapar. Şu aktaracağımız hadis-i şerifler, bir Müslümanın nasıl olması lazım geldiğini bildirmektedir. İnsanlara merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez. Satın alınan bir gömleğe verilen paranın 9%'u helal ve 1/10'u haram olsa, bu gömlekle kılınan namazı Allahü Teala kabul etmez. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Onun yardımına koşar. Onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe imanı kamil olmaz. Allah'a yemin ederim ki, kötülüğünden komşusu emin olmayan gerçek mümin değildir. Kalbinde merhameti olmayanın imanı kamil değildir. Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygıda olmayan bizden değildir. İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca Allahü Teala ona da yardımcılar nasip eder. Allahü Teala'nın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. Din kardeşinin aybını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse İslamiyet'ten önce Arapların yaptıkları gibi diri gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. İki arkadaştan Allahü Teala indinde daha iyi olanı, arkadaşına iyiliği daha çok olanıdır. Allahü Teala dünyalığı dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakıysa yalnız sevdiklerine vermiştir. Allahü Teala indinde günahların en büyüğü kötü huylu olmaktır. Bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse, Allahü Teala bu kimseye de bu belayı verir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda değil yani. Onu mu demek istediniz hocanın anlattıklarını hocam?
2: Dine hizmet eden kimsenin bir eli yağda bir eli balda olmaz.
1: Öyle zannediyorlar da.
2: Onun olmaz için
1: ya sizin bir eliniz yağda bir eliniz balda. Oturmuşsunuz öyle konuşuyorsunuz de. Orada.
2: Ha, stüdyoda.
1: Öyle değil işte yani. Biz ağlamıyoruz sadece.
2: O şey zaten ağlarsan ecrini kaybedersin. Hani dinleyicimizin o suali yani bugünkü verilecek cevap bu kitapları okumak başka yok.
1: Yok. Önüne çıkan engellere de katlanmak.
2: Önüne de katlanacak. Bir sürü kimse gelecek. Bunu da okuyor falan. Bozuk bozuk o. Diyecek o. Tamam. Ama vazgeçmeyecek. Efendim ama diyeceksin efendim işte bu nasıl başarılır? Ya başarıldı. Yayına girdi kadıncağız. Dedi ki sizin tavsiye ettiğiniz o mektubat diyordunuz ya da aldım dedi hiçbir şey anlaşılmıyor. Dedim anlamak için zorlama kendini ama okumaya devam et. 3 ay mı 4 ay sonra tekrar girdi yayına. Ben dedi bırakmadım dedi. Bak bırakmadım dedi. Okudum dedi. Şimdi hem zevk alıyorum hem anlıyorum dedi. Tabii. Çünkü feyiz alıyor. Kalbi temizleniyor. Nefsi tezkiye oluyor. Farkında değil. Hani Tapduk Emre Yunus Emre Hazretleri'ne buyurmuş ya Yunus Emre Hazretleri'nin hocası. Karpuz ne bilsin olgunlaştı.
1: Olgunlaştı. Hem de haber olmaz ki.
2: Olmaz ya haber olmaz olur. Efendim dinleyicimiz dedi ki balkonda de kumru işte yavru yapmış falan. Bazen bize denk geliyor. Ya bu güvercin çok beceriksiz ya. Kumrular da öyle. İki tane çöp getiriyor onu yuva yaptı.
1: Onun mimari anlayışı öyle hocam.
2: Yumurtayı bırakıyor yumurta yuvarlanıp gidiyor düşüyor.
1: Farklı bir stil.
2: Allah Allah. Ya serçelerden bir öğrensin ya. Örüyor. Hele şeyler.
1: Kırlangıçlar
2: var. Çamurdan yapıyorlar değil mi?
1: Şey ya, beton atıyor.
2: İnsan yapamaz onun yaptığını. Dedi işte bu büyü için bilmem. Hiçbirisinin alakası yok. Yani böyle tam hani yumurtlayacağı zaman şöyle bakar kuytu gördüğü yere gelir yumurtayı bırakır. Bunlar balkondan bir sahip görmüş. Eğer şey yapmayacaksan balkonu kapatacaksın. Başka çare yok. Gelmeyecek. Başka yer bulur o. Ama şey yapmasın, eziyet etmesin, atmasın yavrulardan.
1: İki gün önce genç bir arkadaş aradı. Bir şeyler olmuş işte ailesinde. Büyü var demişler. Büyü yapmış. Bu da internetten araştırmış. Kim çözer bu büyüyü diye. Bir tane büyü çözücü bulmuş. Telefonunu. Telefon açmış 18 bin liraya. Ben, tamam demiş yani size yapmışlar bunu. Ondan sonra 18 bin liraya çözerim ben bunu filan demiş. Ondan sonra bizi aradı. Ver dedim 18 bin lirayı madem çözecekse.
2: Kampanyası yokmuş adam. 18 bin liraya çözecekler. Sahte garajlar ya. Efendim son dinleyicimiz son bir suali daha vardı. Çok insan dedi bu burçları aynı şekilde anlatıyorlar gidiyorlar. Kendilerine de marifetnameyi de dediler kalkan ediyor. Marifetnamede işte şu burçta olan şudur bu burçta olan budur diye anlatılıyor.
1: Öyle bir şey yok.
2: Öyle bir şey de yok. Uyduruyorlar. Hani bazıları diyecek ki nereden biliyorsunuz? Ben marifetnameyi okudum. Marifetnamede burçlar hakkında bilgi var. Ama sen şu burçtaysan şöyle olursun, bu burçtan sonrasın öyle olursun. Şimdi televizyonlarda var ya, ne burcundasın? Sana müjdeli haberler gelecek yok ya. Kayıptan haber vermek Allah-u Teala korusun küfür olacak. Kaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez ki. Burca bakarak da bilemezsin onu. Tahmin edebilirsin bazı şeyleri.
1: O kadar. Marifetname'deki bilgi astronomik bir bilgi.
2: Astronomik bilgidir. Yani bunları söylediğin falla hiç falan da alakası yok. Dediğiniz çok doğru. Dolayısıyla efendim bunların aslı paslı yok. Ve dinleyicimiz bak burada efendim diyor insanların bir tarafı öbür tarafı öteleştiriliyor falan. Ya iman eden kafir olan, inkar eden aynı şekilde veyahut da bu büyükleri kalkan edip yanlış bir yol tutan. Bunu yanlış olduğu söylenmeyecek mi? Söylenecek elbette. Adam mesela gazeteye makale yazıyor. Biz de diyoruz ki tam İbn-i Hasad-ı Tebedi esastır diyoruz. Sen benim makalemi beğenmedin. Ya arkadaş ben senin makaleni ne yapayım da aynı şekilde tamam mı? Benim için hüccet senede olan tam İbn-i Hasad-ı Tebedi'nin iyidir değil mi? Ve marifetnamede orijinali benim için hüccettir senettir. Yoksa bir heyet bunu Latin harflerine çevirdi. O heyetten bir tanesi itiraf etti. Dedi ki başaramadık. Niye başaramadı? Mustafa Bey, çünkü marifetnamede fıkıh bilgisi var, tasavvuf bilgisi var, anatomi var, astronomi var. Sen bunlardan hangisine sahipsin? Hiçbirine. Nasıl tercüme edeceksin bu kitabı? Nasıl sadeleştireceksin? Mümkün değil. Getirdim, efendim benim İngilizcem çok kuvvetli. İyi. Buyur şu tıp kitabını tercüme et Osman Ünlü dediler. Ettim. Bir doktor okudu. Hay senin dedi.
1: Aslan gelir, kaplan gelir, tıp. Tıptan anladığımız bu yani.
2: Allah Allah. Ya şimdi o sahat aynı şekilde. Onun için de mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitaplarını tercüme eden kimse haberi biliyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bilgisinden. Niye biz ısrarla tam İbn-i Hasadet'i ebedi diyoruz? Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi, hocası kamil ve mükemmel olan, dört mezhebinde mütehassıs olan evlad-ı Resulü Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin huzurunda yetişti. Dolayısıyla İslami ilimlerin hem nakli kısmında hem akli kısmında mütehassıs, kalbinde de zerre kadar aynı şekilde dünya muhabbeti bırakmadı Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri. Dolayısıyla Marifetname'yi de hakim, İmam-ı Gazali'nin İhya kitabında hakim, Kimya-i Saadet'te hakim, İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'ına da hakim. Yani orada murat nedir iyi biliyor. İbn-i Abidin'e de hakim. Sen İbn-i Abidin'i kelime kelime tercüme ediyorsun. Ben senin tercümene niye itibar edeyim ki? Değil mi?
1: Öyle.
2: Ona itibar edilmez. Ha şimdi bir tanesi var. Abi işte ben yapay zekaya sordum, böyle böyle cevaplar verdi. Bir bakar mısın? Ya benim işim gücüm yok mu aynı şekilde? Ne işin var senin aynı şekilde? Yapay zekaya sormuş da cevap vermişti. Doğruysa doğru. Hem yapay zekayı böyle kendi suallerini falan şey yapmak için değil, yardımcı olmak için kullanırsın. Yardımcı olmak için kullanırsın. Ama çünkü netice itibariyle insan mahsul ya. İnsan mahsul. Dün haberlerde vardı yine. Bir devletin işte bir bilgiler vermiş oraya falan, sınırları tanımamış devletin bilmem nelerini. Devlet sıkmadı.
1: Sır vermeye de gelmez.
2: Yok. Ya Allah Teala babamıza buyursun. Dolayısıyla bu burç meselesi, bu tahminler yapan şey yapanlar, bunlar bir kere hiç itibar etmemeli. Gazetelerden okumamalı. Televizyonda bu şekilde anlatanlara da itibar etmemeli. Ha sıkıştıkları zaman bir İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'ni kullanıyorlar, bir de İbn Arabi Hazretleri'ni kullanıyorlar. Muhyiddin. Ya Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni söylediklerini nereden anlayacaksın ki sen? Değil mi?
1: Ya.
2: Nereden okudun? Uydur kaydırık bir adam, birisi tercüme etmiş. O da kendi kafasına göre tercüme etmiş. Onun yarım yamalak bilgisinden sen de şey yapıyorsun falan. Bütün bunları şey yaparken vaktimiz daralıyor ama bir şey hatırıma geliyor. TGRT eski binasındayken bir gün bir telefon, Orhan Karmış rahmetli hayattaydı. Telefon açtı, dedi ki kapıda misafirler gelmiş. Biz o binanın en arkasındaydık odada. Uzun dikdörtgen şeklinde binaydı. Tam dedim abi ben geleyim alayım. Üç kişi. Neyse getirdim Orhan Karmış'ın odasına. Rahmetli dedi ki otur dedi, beraber içelim falan. Oturdum. İşte çaylarımız neyse ne ısmarlandıysa onlar geldi. Şey yaparken rahmetli sordu gelenlere. Buyurun dedi yani dedi. Yani geliş sebebi hikmetiniz. Bir tanesi dedi ki efendim dedi ben dedi tefsir yazmak istiyorum. Bunun için sizin yardımınızı talep edeceğim. Öyle deyince böyle dikkatli şekilde baktıydı rahmetli. Dedi Arabiniz var mı sizin dedi. Yok dedi. Peki usulü tefsir falan böyle hiç duydunuz mu okudun mu? Ya dedi. Peki hiç tefsir kitabı okudunuz mu dedi. Yok dedi. Ya, rahmetlinin yüzü kızardı, kulaklar da kızardı. Ya orada müessesede olan adamı dövecekti.
1: Hayret ya.
2: Tercümeye bakacak. Enteresan. Oradan bakacak adam tefsir yapacak, tamam mı? Tefsir yapacakmış ya. Allah Allah. Şimdi onu gözümle böyle gördüğüm için onu gözüm dedi sizin mesleğiniz ne falan. Ben dedi ne dedim makine mühendisiyim dedim. Makine. Tamam mı? Yani makine mühendisi müfessir olamaz mı? Olur. Olur. Olur da arkadaşım bunun bir altyapısı olur ya. Bu ilimlerden hiçbirinden haberi yok kalmış.
1: Bari ilimlerin ismini öğrenip geleceğim. Ya.
2: Bir gün de böyle TGRT eski binasındayım. Rahmetli Ethem Levent ondan sonra Ramazan ayı bunlar bulunmuyordu. Gelen telefonları aynı odada kalıyordu. Ben karşılıyordum falan bir gün. Ben dedi bir din kitabı yazacağım falan dedi. Adam anlatıyor böyle falan. O sana büyüklerin nimeti dedi. Namaz kılıyor musun sen? Yok dedi kılmıyorum. Elini kırmıyorsun da aynı şekilde din kitabı yazacaksın. Nasıl yazacaksın onu? Yok, başkaları istifade etsin diye.
1: Çok güzel.
2: Ya.
1: Ben de burada sorular soruyorum ya. Başkaları için soruyorum. Haberiniz olsun. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiyelemiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağıyla yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
5: Aklınızda bulunsun.
7: TGRT FM Haber.
8: Dansla karşılaştı. Gülmeden izlemeye çalıştılar. Brezilya milli takımı Avustralya'da yerli dansıyla karşılandı. Hazırlık maçı için Townsville kentine giden Brezilya takımı aborjin halkının geleneksel duman törenini izledi. Vücutları beyaz boyalı yerel kıyafetli dansçılar bitkiler yakarak, zıplayıp yapraklarla yere vurarak arınma ve hoş geldin dansı sergiledi. Futbolcuların bu sıra dışı ritüel karşısında gülmemek için kendilerini zor tuttuğu görüldü. Yıldızların şaşkınlık ve tebessüm dolu halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

0: Gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yeni bir paylaşımı var fon soruşturmasıyla ilgili. Hiç kimsenin birikimleriyle ilgili önemli bir açıklama yapıyor bu paylaşımda. Sahipsiz bırakmayacağız diyor ve hiç kimse hukukun üzerinde değildir diyor açıklamasında, paylaşımında Adalet Bakanı Akın Gürley. Bu paylaşımın uzunca da bir paylaşım. Detaylarını muhabir arkadaşımız Hanifi Bayar'dan alalım. Hanifi, neler diyor Adalet Bakanı?
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan fon soruşturmasına ilişkin aslında şu güne kadar olanların genel bir özetini ortaya koyuyor. Ve yaptığı paylaşımda önemli mesajlar da var Akın Gürlek'in. İlk olarak şunu söyleyelim. Akın Gürlek paylaşımın hemen başında vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir diyor. Ve yaptığı açıklamada soruşturmayla ilgili yeni bir gelişmeyi duyuruyor aslında. Bizler mercek altında olan fon şirketlerinin sahiplerini, birçok mal varlığına el konduğunu biliyorduk. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek şunu da söylüyor. Fon şirketi yöneticilerinin birinci derece akrabalığının da mal varlığına el konmuş durumdadır diyor. Soruşturma kapsamında şu güne kadar toplam 45 şüpheli tutuklandı. Soruşturma hali hazırda devam ediyor. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yine 12 firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Ayrıca 14 şüpheli gözaltında bulunuyor. 14 şüpheliden 7'si bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler ve şu dakikalarda Savcılık Makamı'ndaki ifade işlemleri devam ediyor. Fon soruşturması geçtiğimiz haftaya dayanıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı tarafınca başlatılan fon soruşturmasında tam 3 dalga operasyonu bizler gördük ve 3 dalga operasyonunda da çok önemli isimler gözaltına alındı, bazıları da tutuklandı. Soruşturmada şu anda hali hazırda tutuklular arasında 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcılığı yapan ve ayrıca Tera adlı şirkette yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Erkan Kilimci de yer alıyor. Erkan Kilimci de bu soruşturma kapsamında tutuklanan önemli isimlerden birisi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı BASAK'a bir yazı göndermişti ve göndermiş olduğu o yazıda Pusula Finans, Tera Yatırım, Buls Yatırım ve yine Hedef Holding ile ilgili banka hareketlerinin analiz edilip raporlanmasını istemişti. Yine bu şirketlerin sahiplerinin banka hesapları tek tek incelensin ve tüm para trafiği raporlansın demişti. Ayrıca bu şirketlerin yöneticilerinin birinci derece yakınlarının da banka hareketleri, hesap hareketleri incelensin talebinde bulunmuştu. MASAK o raporu hazırlayıp gönderdi ve o rapordan sonra da yine operasyonları bizler gördük. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bunu söyleyelim bir kez daha. Ve bugün yaşanan önemli gelişmelerden birisi de 6 gözaltı daha var. Bugün yapılan bir operasyonda İstanbul'da eş zamanlı adreslere operasyon gerçekleştirildi ve 6 isim daha gözaltına alındı. Fon soruşturmasındaki 3. dalga operasyonunda özellikle Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi ve 12 kişiden 7'si hakkında gözaltı kararı verilmişti. 6 isim gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu belirtildi. Bunun da altını çizelim. Yine gözaltına alınan isimler arasında önemli kişiler var. Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Satın Alma Müdürü Engin Geylan gözaltına alındı. Yine Katılım Evim Tasarruf Finansman İç Denetçisi. Yine baktığımız zaman Katılım Evim Tasarruf Finansman Uzmanı gözaltına alındı. Bilgi İşlem Destek Uzmanı gözaltına alındı. KL Taahhüt İnşaat AŞ İdari İşler Müdürü yine gözaltına alındı ve yine Pusula Otomotiv Müdürü gözaltına alınan bir diğer isim oldu. Onların da ifade işlemleri kollukta devam ediyor. Bir kişi firari dedik. O da yine bu soruşturma altında, bu soruşturmada mercek altına alınan Finansman AŞ İnsan Kaynakları Müdürü, Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce hakkında da gözaltı kararı verildi. Kendisinin firari olduğunu

0: SPK yaptığı açıklamada 400 binden fazla ilgili fonlarda yatırımcı olduğunu açıkladı ve her türlü tedbirin alındığını duyurdu. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gözler çevrilmişti. Mehmet Şimşek de ABD dönüşünde hemen toplantılar gerçekleştirdi. Bir yandan da fondaki yatırımcının durumu konuşuluyor ve ona da bir çözüm yolu aranıyor. Ama SPK şunun garantisini veriyor ki hiçbir şekilde Sermaye Piyasa Denetleme Kurumu herhangi bir mağduriyetin oluşmasına izin vermeyecektir. Yatırımcımızın her zaman yanındayız diyor. Ve bu konuda da yatırımcılara güven vermiş durumda. Bizler bir yandan adli soruşturmayı takip ediyoruz, fon soruşturmasını. Bir yandan da fon soruşturmasının ekonomiye olan nedenleri, ekonominin getirmiş olduğu noktayı anlatıyoruz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, SPK'dan, borsadan gelen açıklamaları ekranlara taşıyoruz. Şu anda soruşturmada 7 şüpheli savcılık makamında ifade işlemine devam ediyor. 45 şüpheli tutuklandı. Bir kez daha söyleyelim. Şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra yöneticilerin birinci derece yakınlarının da mal varlıklarına el konmuş durumda. Bizler soruşturmayı takip ediyoruz. Gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, fon soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor sevgili seyirciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni açıklamalar yaptı. Son gelişmeleri de muhabir arkadaşımız Hanifi'den almış olduk. Bir yandan da sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Newsweek dergisine, dünya cümlü dergiye bir röportaj verdi. Hem Mekke anlaşması ile ilgili hem PKK'nın fesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorulan sorulara nasıl cevaplar verdi, ona da bakalım. Ardından da konuklarımıza geçeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilişkin başlıca hedefleri sorulan Erdoğan, dünyanın ciddi kırılmalardan geçtiğini belirtti. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantilerinden bağımsız olarak hem İran'a hem de İsrail'e karşı bölgesel caydırıcılığı tahkim etmeye yönelik bir adım olarak değerlendirdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmanın verdiği mesaj ve stratejik önemi konusunda da nedir sorusuna, ayrıca şöyle bir soru da geldi kendisine. Anlaşma İran'ın veya Irak ve Yemen'deki müttefiklerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin müdahalede bulunması ihtimalini de beraberinde getiriyor mu sorusuna da cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir görüşünü paylaştı Amerikan Newsweek dergisine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorulara verdiği cevaplar böyleydi. Ve sevgili seyirciler, tabii konuklarımız var. Özellikle de Mekke Anlaşması ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı bugün. Çünkü Suudi Arabistan hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın, yani bu paktın 3 üye ülkesinin genelkurmay başkanlarının acil Riyad'da toplanması çağrısında bulundu. Ve bu konuyla ilgili de Orta Doğu uzmanı bir konuğumuz var sevgili seyirciler. Muhammed Masar Şahin, kendisi Katar'dan katılıyor yayınımıza. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Alper Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ve Profesör Doktor Esat Arslan da bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaşacak. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çok teşekkür ediyorum sevgili Alper, sağ olasın.
1: Şimdi Katar'la başlayalım. Muhammed Masar Şahin, çünkü Suudi Arabistan'da da uzun bir süre ikamet etti. Kendisi de sizin gibi hocam, Muhammed Masar Hoca da yakından takip ediyor. Ne oldu? Neden böyle apar topar acil toplantıya çağrıldı Genelkurmay başkanları Türkiye'nin ve Pakistan'ın Riyad'da toplanmak üzere? Çünkü yani savaş başladığından bu yana 6 aydan uzunca bir süredir zaten bir takım saldırılara maruz kalıyordu Suudi Arabistan. Gerçi anlaşma şöyle 1-1,5 ay 2 aya yaklaşıyor yapılalı, ama neler olacak sizce bundan sonra ve bu çağrının amacı neydi sizce?
2: Şimdi Alper Bey, hepimizin bildiği üzere bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesi oldu ve burada belli kararların alınması, belli görüşmelerin yapılması

0: ve Husilerin saldırılarının oraya fazla yansımaması için aslında bu süreçte Husiler pek saldırı düzenlemedi. Belki de bu İran'ın ve evrim muhafızlarının talebiyle gerçekleşmiş olabilir. Tabii bunu detaylıca bilmiyoruz. Ancak geldiğimiz noktada Suudi Arabistan'a artan saldırıları net bir şekilde müşahede edebiliyoruz. Özellikle dün Mekke'de bulunan benim arkadaşlarım yine bana telefonlarına gelen bildirimlerle ilgili haber verdiler ve bu sefer havada imha edildiğine dahil yine bir uyarı mesajı geldiğinde söylediler. Bu da artık Mekke'den de bu saldırıların hissedilebildiğini, belki bir patlama sesi olmasa da artık mesajlar yolunda hissedilebildiğini gösteriyor. Tabii sadece orası değil, Taif vuruldu dün ve Yanbu vuruldu. Şimdi Yanbu zaten Hürmüz kapandıktan sonra Suudi Arabistan'ın dünyaya petrol ihraç ettiği limanıydı. Şimdi orada vurulunca Suudi Arabistan artık güvenliğini pek de sağlayamamaktan aslında endişe ediyor desek pek yanlış söylemiş olmayız. Çünkü karşınızda düzenli bir ordu yok. Yani iki karşılıklı devlet olur, savaşırsınız, gücünüz yeter, yenersiniz, yenilirsiniz. Ancak Husiler düzenli bir ordu değil. Husiler hani Araplar arasında espri olduğu için bunu tekrar bu yayında belirtmek isterim. Eline keleşi verdiğinizde, işte ayağına terliği, bir de pick-up verdiğinizde her türlü savaşı, sahada gerilla savaşını yönetebilecek bir gruptan bahsediyoruz. Ve Yemen arazisi çok dağlık bir arazide. Suudi Arabistan'a geçen Yemen hattında da yine Abha şehri, buraya doğru geldiğinizde Cizan şehri, işte Taif'e uzanan bir yol vardır. 500-600 kilometre neredeyse. Buraların hepsi dağlık bölgelerden gelen bir arazi. Ve bu arazide Suudi Arabistan'ın çok fazla çatışmaya girme isteği yok. Yani burada Suudi Arabistan'da hava saldırısı düzenleyip çok fazla ölüme sebebiyet de vermek istemiyor. Bu zaten Türkiye'nin ve Pakistan'ın da telkini. Tabii bugün neden burada toplantı için acil bir davet oldu? Geçtiğimiz gün Türkiye saatleriyle akşam saatleri, Amerika'da gündüz saatleri biliyorsunuz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Amerika'da çok önemli bir toplantı yaptı. Burada Türkiye'nin önceliğini net bir şekilde artık ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye Suudi Arabistan'ın savunmasına kuşkusuz ki destek verecek. Şimdi medyada bazen Türkiye askeri oraya mı gidecek diye hani süreci sabote etmek ve süreç üzerinden hükümeti yıpratmak isteyenler oluyor. Burada hükümeti savunmak için söylemiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman ne yapacağını bilir ve bu ittifak bir Mekke savunma ittifakıdır. Yani oraya hava savunma sistemleriniz, radarlarınız, dronlarınız giderse zaten Suudi Arabistan ordusunun kendi askerleri bulunmakta. Dolayısıyla burada siz Mekke'nin ve Suudi Arabistan'ın savunmasına destek oluyorsunuz.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-24, Ankara 9-22, İzmir 15-25, Bursa 12-23, Konya 10-23, Afyon 7-22, Denizli 12-26, Antalya 18-27, Adana 20-32, Zonguldak 16-21, Samsun 18-21, Trabzon 17-21, Kayseri 11-24, Erzurum 10-23, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 16-31 ve Şanlıurfa 20-32 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 16 dakika geçiyor ve bugün 25 Eylül 2026 Cuma, haftanın son günü sizlerle birlikteyiz. Efendim Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sofranız, ömrünüz, kazancınız efendim bereketli olsun. Bugün Cuma, Halk Günü, her şeyi konuşuyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bu telefonlarla efendim bize ulaşıyorsunuz sevgili dinleyiciler ve Cuma günü, Halk Günü'nde fikirlerinizi söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu arada bir son dakika haberi var biliyorsunuz. Efendim Genelkurmay Başkanı Sayın Bayraktaroğlu Riyad'daki toplantıya katılacak. Bunu duyan kalemşöler, Türk askeri Suudi Arabistan'a gidiyor. Askerimizin ne işi var Suudi Arabistan'da? Bir yerlere gittiğimiz yok ya orada. Belki üsler olur ya da işte neyse hava araçları olur. Suudilerin askeri var tabii, teknolojisi de var, elinde silahı da var. Mekke savunması çerçevesinde böyle bir adım atıldı. Efendim Riyad'da bir toplantı var. Yoksa ordu Riyad'a ya da Suudi Arabistan'a bugünden yarına, böyle bir şey yok. Bizim Irak'ta da üslerimiz vardı. Şimdi üsleri boşaltıyoruz. Orada PKK'yı da efendim oradaki PKK da tasfiye edilecek. Suriye'de olduğu gibi böyle terörsüz bir bölge. Husiler burada saldırıyor sağa sola. Bunlara da bir savunma silahlarımızda, hava savunma silahlarımızda belki müdahale olabilir, onu bilemiyorum tabi. Ama bugünden yarına böyle bir şey yok, bunu herkes biliyor. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Sofranız, ömrünüz, kazancınız efendim bereketli olsun. Buyursunlar efendim.
2: Kazancınız.
1: Alo.
2: Bereketli olsun. Buyursunlar efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz, hoş geldiniz.
3: Abdurrahman, ben Antep'ten.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum. Sizi dinliyoruz Abdurrahman Bey.
3: İyi günler Zata Urlak Bey, nasılsınız abi?
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler de iyisiniz umarım.
3: Elhamdülillah.
1: Allah iyilikler versin. Buyurun efendim.
3: Evet. Şimdi ben şeye değinmek istiyordum da. Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler konuşması.
1: Ya evet.
3: O da söyleyeceğini söyledi tabii. Cumhurbaşkanı birinin gölgesinde gitmiyor. Türk milletinin şanı şeref olarak gidiyor.
1: Evet.
3: Yapması gerekeni. Belki de onu, o konuşmayı başka bir devlet başkanı yapmamıştır yani.
1: Evet. Evet. Tayyip Bey'in bir şeyi var, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o direkt söylüyor. Diğer liderlerden ayırt eden en önemli bir özellik o. Birileri farklı bir şekilde cümleler kullanabilir, farklı üslup içerisinde olabilir. Evet. Ama Tayyip Bey çok anlaşılır, evet, direkt söyleyen birisi de doğruyu söylesin be abi ya.
3: Söylesin yani.
1: Tabii canım.
3: Doğru amaçlı yollardan gitmeye gerek yok.
1: Hiç yani gerek insanlar... yok abi, direkt.
3: Evet. Diğer milletler, efendim devletler bildiğini yapıyorlar zaten. Yani
1: evet.
3: Havanda su dövüyorlar daha doğrusu. Yani Birleşmiş Milletler'e niye gidiyorsunuz kardeşim siz? Dünyanın sorunlarını konuşmayacaksınız, orada boyunuzu göstermeye mi gidiyorsunuz? Yani ne yapayım?
1: Yeah.
3: Gerçi mesela dün, ben bugün dinledim. 150 tane, 160 tane papaz, Katolik papaz şeyde Vatikan'da İsrail'i protesto etti.
1: Evet.
3: Soygurum yapıyorsunuz diye.
1: Evet.
3: Şimdi yani Trump gene bir Cumhurbaşkanı'na bir yağlama çekti orada.
1: İşte yemezler abi.
3: Şöyle adamdır. Ya arkadaş, biz bu nutukları istemiyoruz. Biz senden istirahat bekliyoruz. Siz bizim dostumuzsanız, müttefikimizseniz, bizim uçaklarımızı, uçak motorlarımızı verin. Bu zaman anlayacak sizin dost olduğumuzu bize. Yani Cumhurbaşkanı güçlü bir lider. Sakın ona dokunma. Şöyle olur. Ya bırak. Yani tam bir soytarı şeyi.
1: He.
3: Ben Trump'ı yani çıktı mesela konuşmasında.
1: Ya samimiyetine sen, inanmıyorsunuz yani.
3: İnanmıyorum bir de. Yani şöyle şımarık şeyler olur. Zengin çocuklar olur.
1: He, zaten yani zengin abi. Bilmiyorum. Müteahhit abi.
3: He, yani. Ama 80 yaşına gelmiş. Yani senin kendini övmeye efendim şey yapmana gerek yok. Yani Amerikan Cumhurbaşkanısın sen.
1: Evet.
3: Bu kadar şeye yenilecektik derler bizim Antep'te. Kendini bu kadar şey yapmana gerek yok yani. Sen bütün her tarafta şunu yaptım. Ya niye yaptın sen? Karşıda soykırım devam ediyor. Ateşkes durmuş. Ateşkes yani daha sağlandıktan sonra 1500 tane adam öldürmüşsünüz yani.
1: Evet.
3: Neyi bu hallettiğiniz öldü? Hürmüz Boğazı şeyler. Ya kardeşim Hürmüz Boğazı sizi o hale getirdiniz ya.
1: Evet.
3: Yani ben Husilerin mesela İran'ın adamı olduğuna da artık inanmamaya başladım.
1: İsrail'in adamı evet. Olabilir mi abi?
3: Aynen olabilir çünkü niye?
1: Çünkü İsrail'in hedefi Mekke Paktı'ydı. Mekke yani, anlaşmasıydı. Bu Mekke anlaşmasından sonra Husiler direkt efendim Medine'yi, Mekke'yi hedef aldılar.
3: Evet.
1: Evet.
3: Şimdi niye? Çünkü Sünni Şii çatışması var şu anda. Görünür o yani Suudi Arabistan'dan. Efendim.
1: Ya abi Husiler. Nasıl oluyor? İsrail İran'a saldırıyor. Amerika İsrail şeye İran'a saldırıyor. İran işte İslam ülkelerine sizde Amerikan üsleri var onları hedef alıyor. Tuhaf bir şey
3: abi,
1: ya.
3: Fitne.
1: Fitne değil mi?
3: Onlar arasına fitne sokmak. Tabii canım evet, hatta Husilerin adamı ya Türkiye'yi vururuz bilmem. Ya arkadaş gülüş duruma düşmeyin yani. Sen kimi vuruyorsun ya? Allah Allah. Bir de şunu söyleyeceğim. Atallah Bey
1: buyur
3: son
1: efendim.
3: Günlerde bir fısıldı gazetesi. İşte hükümet otoyolları, köprüleri satacak, satıyor filan şu bu.
1: Ha, kira veriyor abi. Hani,
3: yani tamam öyle yapacak zaten de. Mülkiyet devri yok. Ama şunu anlatmaya çalışacağım ben. Ya bu köprüler, otoyollar yapılırken yapılmasın diye yırtınanlar bundan bahsediyor şu anda.
1: Ha.
3: Köprü sahibi olmuşlar. Size ne kardeşim köprü bizim biz yaptık. Siz ister satarık ister çalıştırık yani Allah'ım.
1: Şimdi çok güzel.
3: Köprü sahibi mi oluyorsunuz?
1: Evet.
3: Yani?
1: Karşı çıkıyorsunuz sonra sahipleniyorsunuz. Ya yani, ne diyorsun Abdurrahman Bey ya? Günün bombasıydı bu be.
3: Bizden daha fazla köprü sahibi olmuşlar adamlar
1: vallahi
3: ya.
1: Vallahi billahi. Bu ne sahiplenmek değil mi? Yapmayın yani, diyorsunuz. Iyi. Yaptılar sonra sahipleniyorsunuz. Evet.
3: Yani iyi bir gelişme tabii sahiplenme peki de kötü değil.
1: Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Gaziantep'imize efendim. Hı. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün cuma efendim. Değerli toplu konuşalım inşallah. Herkes konuşsun efendim. Buyurun. Alo.
0: Alo, iyi günler. Abdullah
1: Bey. İyi günler efendim. Sizi dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz?
0: Cuma mübarek olsun ben Hatay'dan.
1: Sizin de efendim.
0: Abi.
1: Buyursunlar efendim.
0: Nasılsın?
1: Sağ olun efendim. İyiyiz. Buyurun.
0: Bu Amerika Bush'tu ne diyor ya?
1: Ne diyor efendim Amerikan şişi?
0: Az önceki konuşan şeyi de konuşuyorduk gene.
1: Evet efendim.
0: Bir saat önce konuştu, bir saat sonra akını tutmuyor.
1: Sabah başka diyor, akşam başka diyor. Bazen öyle değiştiriyor.
0: Evet.
1: Ya doğru. Bu kadar değiştirmemek lazım abi.
0: Evet.
1: Peki efendim. Doğru söylüyorsunuz ama ne yapacaksınız maalesef öyle. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim Hatay'ımıza. Efendim diğer dinleyicimizi alalım efendim. Amerika sabah başka bir şey söylüyor abi akşam değiştiriyor diyor falan. Nedir kafamızı karıştırdılar kafalarımızı. Bizim kafamız net de onların kafası çok karışık. Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Atavla abi?
1: Teşekkür ederiz Nurullah Bey siz nasılsınız?
4: Allah'a şükür abi.
1: Sivas'ta iyi mi abi?
4: Abi iki gündür yağmurluydu. Bugün güneşli sabah biraz yağmurluydu. Şimdi iyi.
1: Ha şimdi açıldı değil mi efendim?
4: Açıldı.
1: Yağmur güneşli. Da lazım abi.
4: Yağmur da lazım. Bu sene yağdı zaten yağacağını da. Biraz suyumuz havamızı ısınmadı gibi bir şey oldu yani. Kışa girdik.
1: Evet.
4: Biraz güneş gördük gibi.
1: Doğru.
4: Abi şimdi geçen biz karışmayalım dedim de biz karışacağız gibi.
1: Karış gözüküyor. Abi lan.
4: karışacağız gibi gözüküyor.
1: Evet. Mekke İttifakı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız İran'ın bir ulusal bankası vardı Türkiye'de. Onun lisansını iptal etti.
1: Öyle mi?
4: Türk Hava Yolları falan herhangi bir şekilde İran'a uçuş yapılma olaylarını tamamen yasakladı.
1: Yeni mi oldu bu iş?
4: Yeni oldu. Tamamen yani bir İran'a ambargo gibi.
1: Allah Allah. Bu
4: Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ya, bu herhalde konuşuldu. Oradan da herhalde bir müdahale gelecek yani. Bu İran'ın şeyi bu.
1: İran Türkiye olmasaydı, kendileri söylüyor, Türkiye olmasaydı yani İran bizi içeriden yıkacaklardı, üç parçaya böleceklerdi dedi. Yani Türkiye ve istihbaratı İran'ı bir arada tutmayı başardı, becerdi. Çünkü planları vardı İsrail'in, emperyalist güçlerin. Aşağıda efendim şeyleri yani o PKK'yı, PAJAK'ı, İran kolunu içeriden efendim muhalifleri böyle dalgalandırmışlardı. Dikkat edersen şimdi o yok.
4: Evet.
1: Rejim düştü, düşecekti falan.
4: Yok abi şey ya,
1: Türkiye İran'a çok büyük kıyak geçti. Ben evet. Türkiye İran'ın karşı karşıya geleceklerini sanmıyorum ama.
4: Yok, o manada söylemiyorum. Şimdi bu son beceremeyince bir komple bir ambargo olacak diye yeni kararlar aldı ya, herhalde Türkiye'yi de biraz şey ettiler.
1: Ha yok.
4: Yani yeni ambargo olaylarından ötürü tamamen sıkıştırmak istiyor İran'ı.
1: Biz Vanlılar olarak kabul etmiyoruz. Bavul ticaretiyle Van esnafı çok iyi kazanıyor. Van, Ağrı.
4: Evet.
1: Onun için reddediyoruz abi. Böyle bir şey sanmıyorum. Evet.
4: Bir de şey oldu abi, Osman Ünlü Hoca'yı dinliyordum, biraz burçlara sataştı da bu burç olayın gerçek payı var. Nasıl var? Mesela Trump ikizler burcu abi, bütün özellikler var adamda yani, 80 yaşında böyle hareketleri biraz önceki abimiz anlattı ya.
1: Haşari biraz, evet.
4: İşte o ikizler burcunun birebir özelliğidir yani, bir ikizler burcu öyle olur. Bu özellikler yani, işte fal konusu falan, bunlar safsatı olabilir de bu özellikler yani, o hangi ayda doğduğunla alakalı bütün özellikler.
1: O ayda doğan kadar. İnsanlar efendim genelde nasıl olur değil mi? Bak benim doğduğum bir ay var, benim ayımda doğanlar hep böyle mülayim olurlar abi.
4: Evet abi, ben de koç burcuyum, biraz o atılganlık şeylik mesela o bende var mesela, özelliklerine bakıyorum ben, birebir aynı. Trump'ın özelliklerine baktım. Onunki de aynı abi.
1: Ya Nurullah, sen bu işle ilgili aramızda kalsın. Kimseye söyleme. Ben akrep burcuyum. Ya nasıl bir şey? Ben kötü müyüm şimdi?
4: Abi o konuda tehlikeli yarım var mı? İntikamcı şey yarım var ben sadece.
1: Ciddi misin? Isırmak gibi bir şey mi?
4: Vallahi billahi. Akrep için öyle diyorlar abi. Savaşa giderken iki burcu alacaksın diyorlar yanına. Biri koç benim. Biri de sen.
1: Koç burcu biraz liderlik vasfı var, özelliği var, doğru.
4: Liderlik vasfı var derler.
1: Diğerleri de mutlaka ısırmak için hedefine kilitleyince gidecek yani, bir şey yapacak yani. Evet, doğru.
4: Bir şey yapacak, o bende var. O akrebin de o işte sezgiselliği şeyi falan var diyorlar. O da yani, ben bakıyorum etrafındaki insanlara, uyuyor yani. Ha bu şey demek değil.
1: Tabii o fal meselesi değil, anladım. Yani o ayda doğanların özelliğinin ortalamasını ortaya koyuyorlar, evet. Fal ayrı bir şey, evet.
4: Ortalamasını koyuyor ve bu Cenab-ı Allah'ın yani o şekilde yaratmayı sıralamış da olabilir. Bu Allah'ın şeyle karşı gelmek de anlamına da gelmez.
1: Yani huy itibariyle diyorsunuz, benziyor olabilirler. Anladım efendim.
4: Evet abi.
1: Ama şimdi akrep var, akrep var abi. Acaba yani birkaç çeşit akrep var. Ben inşallah en zararsız olanlarındanım değil mi abi? Yani ben derken...
4: En zehirsiz olanı diyelim.
1: Peki doğrular. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size. Abi. Sağ olun. Efendim başka kim var telefon hattımızda? İbrahim Bey, telefonlarımız müsait mi? Müsaittir efendim. Bugün Cuma, buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm Atalla abi.
1: Aleykümselam efendim.
5: Abi ben sizin vasıtanızda şu devletimize bir şey söylemek istiyorum.
1: Maruzatım var, bir arzım var diyorsun. Tabii. Aynen efendim abi, buyurunuz.
5: Borsa ile ilgili abi şu halka arz olan yeni hisseleri diyelim 70 liradan çıkan hisseyi daha ilk gün halka arz olur olmaz abi 60 liraya 63 liraya düşürüyorlar. Bununla ilgili bir devletimizde bir şey olursa buna bir önlem alırlarsa.
1: Ama bir de böyle fırlayanlar gidenler var. Bunlardan biri bir patron ismi önemli değil demiş ki benim şirketim değerli demiş. Yani siz bunları söylüyorsunuz ama bundan daha abi fazla daha değeri var da, demiş yani.
5: Abi şunu söyleyeceğim. İlk daha halka arz olan hani millet yeni alıyor ya. Heh. Daha alır almaz adam parayı daha cebe koyar koymaz hemen ise eksi yapıyor. Bütün millet böyle mağdur oluyor. Sizin vasıtanızla buna bir önlem alınırsa çok güzel olur abi. Millet
1: sert düşüşler ve sert çıkışlar olmasın diyorsun. Azar azar kazanalım.
5: Yani, abi yani herkes kazansın abi. Daha millet yeni halka arz 70 liradan kağıt çıkıyor abi. Daha çıkar çıkmaz ilk gün 63 liraya düşüyor abi. Yazık günah bu millete. Buna bir TPK önlem alırsa.
1: Bence en azından. Tabii senin bu dediğin daha mantıklı. Çünkü birileri bize niye para kazandırsınlar durup dururken abi? Yani biz de diyoruz ki değil mi abi yani para kazanalım. Aa birisi çıktı bize para kazandırıyor. Baksana oğlum takıl falan. Lan niye adam bize para kazandırsın? Peki efendim çok teşekkür ederim. Mesajınız anlaşılmıştır. Hay hay sevgiyle iyi günler diliyorum size efendim. Buyurun. Alo. Buyurun efendim.
6: Lütfen
1: Lütfen dediler efendim. Lütfen istediğiniz şeyi giriniz efendim. Neyse. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 yani diyebilirler tabii böyle şeyler gelebilir. Bey kızmayın yavaş yavaş efendim lütfen. Gelir efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Merhaba Ataullah Bey hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar alo. Diliyorum efendim. Buyursunlar hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Ataullah Bey. Şimdi burçlarla ilgili bir konuşma oldu ya ben de yengeç burcuyum.
1: Efendim uzmanımız tabii bu konudaki uzmanımız Nurullah Bey gitti ama aşağı yukarı diyor özellikler örtüşüyor diyor öyle fazla da palavra değil bu iş diye. Nurullah Bey'in tespiti bu mühendis yani bu matematiksel bir şeye hesabı var galiba. Bilemiyorum yani.
7: Yengeç burçları çok merhametli olur.
1: Heh öyle mi?
7: Ondan sonra ikizler burcu da böyle o da yani öyle haşeri değildir. Koç burcu şeydir lider olmak ister. Ha. Benim yeğenim de koç burcu. Hmm. Yengeç burcuyla koç burcu biraz zor anlaşır.
1: Neden?
7: Yani şimdi koç burcu lider olmak istiyor ateş ya.
1: Ha.
7: Yengeç burcu da tersine döner, kıskanç ısırır.
1: Ya. Olmaz ama bu. Doğru. Yani. Ters. Ters. Evet.
7: Ha, evet. Yani ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani ikizler burcu
1: yok tabii burcu. Canım yani şimdi işte Nurullah Bey'in çalışmaları varmış biz de saygıyla dinledik yani Nurullah Bey'e ne diyelim.
7: Evet şimdi ben dün bir şey duydum ANS hastası bir 55 yaşındaki Kaan Oğuz diye bir adamcağız yatalak bunların maddi durumu çok kötü oksijene bağlanıyor bir yerde klimalar çalışıyor.
1: Ha.
7: Boğazında bir şey varmış o da 10 milyar mıymış neymiş 10.000 TL.
1: Ha 10.000 TL.
7: Mama makinaları var bunlar yani almaya diyor gücüm yok. Evde yalnız bırakamıyorum diyor bir yere çıkamıyorum diyor. Bir işim olsa gidemiyorum diyor. Yani bir bakın.
1: Hanımı mı diyor bunu?
7: Evet hanımı diyor.
1: Aile bakanlığına müracaat etmek lazım değil mi efendim?
7: Yani ona da SSK bir kalemini karşılasa bir kalemini karşılayamıyormuş. Hmm. Yani dünyanın malzemesi alınıyor diyor. Tabii. Hani devletimiz bunu duyarsa bu adamcağız 55 yaşında.
1: Ne hastası yani, dediniz? ANS hastası.
7: Evet ANS hastası yatağa bağımlı yani Ataullah.
1: Evet efendim peki.
7: Yani bu ne oluyor katılım evim falan o gözaltına alınmış Ataullah.
1: Alınsın efendim yani herkes hesabını versin yani. Sayın Cumhurbaşkanı vallahi da konuşmuş. Bak fonda sorumlular hesap verecek demiş. Yani evet, insanlar hata yaptı mı Sayın Cumhurbaşkanı ve savcılarımız affetmiyor.
7: Yani millet burada sefalet çekiyor. Siz orada lüks içinde yüzüyorsunuz. Bu ne? Adalet mi yani bu?
1: Yani işte ben bilemem. Bu konuda hatası olan, kusuru olan bunun karşılığını, ceremesini çekecek. Herkes dikkatli olacak. Ben bütün dostlarımıza söylüyorum ya, Bursa'ya girerken bir altyapınız olsun kardeşim. Neye göre giriyorsunuz, neye göre kazanacaksınız, neye göre kaybedeceksiniz falan diye. Adam Bursa'ya giriyor, şey yapıyor. Ya da altın alırken işte bir şeyler var, kuyumcu tüccarlar var. Adam altın satıyor ama aynı zamanda da yorumculuk, altın satacak. Efendim diyor, şu vakte kadar altın böyle açacak, kaçacak, uçacak diyor. Ertesi gün düştüğü zaman da efendim bu normaldir, şundan şundan şey oldu ama şey yapın diyor, sabredin diyor. Ben de öyle diyorum, Bursa'da panik gerekmez, sabretmek lazım ama biz sabah akşam çorba kaynatmak istiyoruz. Fakat dediğimiz gibi bu bir kültür yani, bu Bursa bütün dünyada evet. Var, liberal ekonomilerde var ama bu konuda bir kültürünüzün, altyapınızın olması lazım efendim.
7: Şimdi Ataullah Bey Güneydoğu, Şanlıurfa'da da işte deprem olmuş. Onlara da geçmiş olsun.
1: Evet ya, Şanlıurfa'mıza doğru. Ya, büyük geçmiş canı olsun.
7: 3 tane canı kucağına almış öğretmenler, o kreş öğretmenleri. 2-3 tane çocuğu birden kucaklayıp ondan sonra güvenli yerlere taşımışlar. Yüce Rabbim deprem felaketi, yangın felaketi, sel felaketi göstermesin.
1: Amin. Atavullah memleketimize, Bey, milletimize, insanlarımıza. Doğru, çok güzel. Cuma günü hürmetine inşallah bu dualarımız kabul olur efendim.
7: Amin, amin. Ataullah Bey, benim söyleyeceklerim
1: çok
7: bu
1: kadar. Çok teşekkür
7: ederiz
1: efendim.
7: Halka da zaman kalsın. Teşekkür
1: İyi
7: ederim.
1: İyi günler diliyorum tabii, sağ olun. Çok anlayışlısınız efendim. Evet sevgili İbrahim, sevgili İbrahim Macit, efendim dinleyicimiz varsa alalım. Telefonlarımız zaten müsait efendim. Cuma günleri yoğun oluyoruz. Halk günü olduğu için. Efendim inşallah alacağız, devam edeceğiz. Çok farklı konular geliyor gündemle ilgili. Efendim buyurun.
6: Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar Atullah Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Çorum'dan Yaşar Eren.
1: Buyursunlar Yaşar Bey. Çorum'dan değil mi efendim? Çorum'dan mı?
6: Tabii arıyorum Edevom.
1: Aa çok güzel efendim. Bak Çorum önemli, evet.
6: Allah tuttu uğur altın etsin.
1: Amin efendim.
6: Güzel yayın yapıyoruz ama millet başka şeylere konuşuyor.
1: Evet efendim buyursunlar bakalım Çorum'dan gündem nasıl görünüyor efendim?
6: Gündem nasıl görünüyor? Reisten başka var mı?
1: Reisten başka var mı diyorsunuz, evet.
6: Yok abi, yok reisten başka. Öbürleri görüyorum, hep çalıyor, çırpıyor belediyeler. Mahvediyor. Evet. Adamlar hiç utanmayı bilmiyor. Ben onun yerinde olum var ya. Vallahi milletin karşısına çıkmam.
1: Fakat ben sana şunu söyleyeyim. Bugün İzmir'den bak bir mail gelmiş. Benim dikkatimi çekti. Sayın belediye başkanı partisinden istifa ettikten sonra İzmir'in her tarafı köstepeye dönmüş. Her tarafta çalışmalar başlatılmış efendim, bundan sonra suyun İzmir'i Alsancağı özellikle efendim basmaması için çok büyük mücadele veriyorlar. Yollar asfaltlanıyor, kaldırımlar yapılıyor. Yani ben anlamadım Sayın Belediye Başkanı niye durdu şimdi, ama şimdi biliyorsunuz bağımsız olunca daha mı iyi çalışılıyor bilemiyorum yani.
6: Yok ya, onlar göstermelik. Onlar millet, halk biliyor.
1: Öyle mi?
6: Atullah Bey. Vallahi halk biliyor.
1: Doğru.
6: Halk biliyor.
1: Tabii.
6: Rabbim var ya, bu halka öyle bir şey vermiş ki.
1: Bir feraset vatanı, vermiş değil mi?
6: Ha tabii, bu vatanı kimseye çiğnatmaz bizi ya.
1: Evet.
6: Ben şimdi bak 68 yaşındayım, seve canımı verir.
1: Evelallah, hepimiz öyle inşallah.
6: Bu vatan bizimki. İsrail'e şey konuşturuyor da teröristi. Milletler şeyinde biz dinlemekte onu. Filistin kurtuluş örgütü liderini konuşturmuyor.
1: Evet.
6: Böyle bir dünya var mı ya?
1: Filistin devlet başkanı tabii. Tabii yasa diyorsun. Şey Arafat. Arafat diyoruz. Şey. Evet.
6: İnşallah bana döner telefonum ister.
1: Allah rahmet etsin. Arafat da mücadeleci bir liderdi. Evet.
6: Tabii. Reis, vallahi isterse verin telefonumu. Hangi bakan istersin? Dışişleri, içişleri, adalet, kim isterse. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok.
1: Canım ne?
6: Yani bu Türkiye'niz olay.
1: Bir defa öleceğiz canım yani. Allah Allah. Mahmut Abbas. Evet, Mahmut Abbas'ı çok engellediler. Şeyle katıldı işte. Evet. Telekonferansla.
6: Özgür Özel çıkıyor ya. Nerede emekliler? Lan emekliğine senin ne işin var? Sen kucan paraları getir. O mu? Doğru mu?
1: Abi o paraları alıp emekliye dağıtacaksın bu yılbaşı.
6: Onun için bu vatan bizim. Ne Hı. diyorlar? S-400'ler gitsin. SS bu işin başı bu iş. Şey, nedir? Trump.
1: Ha.
6: Vallahi Trump. Adam birisi devlet başkanını konuşturmuyor ya. Böyle bir şey yok ya.
1: Evet.
6: Birleşim Cümlelerin üyesi ben kimsenin hakkına girmeyeyim.
1: Peki efendim.
6: Diyeceklerim bu kadar. Ben çok doluyum. Atollah Bey.
1: Evet efendim.
6: Vallahi aşırı doluyum ben.
1: Doğru.
6: İnan bak del oluyor. Ben gözyaşlarıyım diyor. İnan bak.
1: Evet.
6: Bazı ileri geri konuşanlar var da. Heh. Ama Allah bin kere razı olsun. Allah tuttuğumuz altın etsin. Bütün ekibi.
1: Böyle nazik bir dönemde bu eşiği geçmek kolay değil tabii efendim.
6: Tabii.
1: Peki
6: efendim. Rabbim korusun. Eğitimi de korusun. Hayırlı görevler versin yine de Allah'ım uzun ömür verirsin inşallah.
1: İnşallah.
6: Bütün bakanlarımıza.
1: Evet. Devlet büyüklerimize sağlık afiyet diliyoruz. Halkımıza, milletimize efendim aynı şekilde. Peki efendim.
6: Tabii.
1: Çok teşekkür ederiz efendim Çorum'umuza. Sevgiyle gönderiyoruz efendim. Evet, aynı duygularla tabii bütün memleketimiz, milletimiz, her vilayetten, kasabadan insanlarımız arıyor hakikaten. Bir ağzımızın, umarım ağzımızın tadı kaçmaz. Bu huzur içerisinde etrafımızdaki ateşe rağmen bu eşiği aşacağız efendim. Buyurun efendim.
8: Atola Bey, kolay gelsin, yayınlar.
1: İyi günler diliyoruz Erhan Bey, hoş geldiniz.
8: Teşekkür ederim Atola Bey. Bugün Cuma, halk günü.
1: Evet.
8: İnşallah bu akşam da halk olarak seviniriz. Bu akşam büyük bir maç var.
1: Milliler Fransa'yı ağırlıyor değil mi?
8: Aynen öyle, Kımcık Koçeri'nde. Ya şimdi ya dün akşam da bazı maçlar seyrettim. Çok enteresan maçlar geçti ya. Burada eğer bizim futbolcular, teknik heyet bu özellikle de bu Almanya Hollanda maçını takip ettilerse çok kazançlı çıkarlar.
1: Öyle mi?
8: Tabii, çünkü Almanya Hollanda 1-0 gerideydi. Adamlar 65'ten sonra iyi bir organize ekiple son uzatmalarda golü buldular.
1: Ha.
8: Yani şunu demek istiyorum. Biz ilk 45 dakika Rolarki'de geçirmemiz lazım. Yani bir anda kalkıp da gol atayım, yoralım, bunları yapmamamız lazım.
1: Rolanti dediğiniz geçit vermeyeceğiz.
8: Geçit vermeyeceğiz. Aynen, ekşeyi kuracağız. Çünkü bunlar orta sahaları çok sağlam. Dembele, Mbappe, bunlar topu aldığı anda kanatlara yayılıyorlar. Yani fazla gibi. Yani orta sahayı çok iyi tutmamız lazım. 45 dakika. Gol peşinde koşmamamız lazım. Yani gol attığımız anda bu sefer de savunmayı kapatmamız gerekiyor. Yani şunu demişim. İlk 45 dakika Rolanti'de, ikinci 45 dakikada bütün gücümüzü o zaman ortaya koymamız
1: 45
8: lazım.
1: 45 dakika bizim bir antrenman havasında geçmesi lazım.
8: Aynen. Bak,
1: topu ayağımızda tutacağız. Hücuma geçeceğiz.
8: Evet.
1: Abi Mehteran gibi işte. Mehter marşları öyle geliyor. Sonra hücum marşı geliyor.
8: Çünkü karşısındaki rakip Fransa dünya dördüncüsü olmuş ya. Dünya kupasını biliyorsunuz yani.
1: Evet.
8: Dünya dördüncüsü olmuş. Şimdi eğer ikinci 45'te kadar biz 50'den 60'tan sonra buradan ki yükseltirsek bir gol atarız. Savunmayı toparlarız. Ama şimdi bizde de yani Barış var. Arda var, Salih var. Ondan sonra o yeni İlhan var, Beşiktaş'ın yeni golcü. Yani bize 4-5 tane de gol atabilecek şeylerimiz var kanatta. Ben burada şimdi bizim kaleciyim. Şimdi burada bir de bu büyük bizdeki ligdeki büyük takımlar da şimdi kendi futbolcuları test edecekler. Çünkü burada hani mesela ben şuna bakacağım. Ya Barış mesela bu sene 6 maç hiç gol katkısı asist olmadı. Ama geçen sene böyleydi. Mesela ondan sonra kalecimiz Uğurcan bu maçta bu zamana kadar 6 maçlık bu akşam nasıl bir performans, bunu göreceğiz. Ya bu çok önemli çünkü milli maç burada bütün gücümüzle ikinci 45'te asılmamız lazım.
1: Peki.
8: Bir de şu İsrail konusu var ya.
1: Heh,
8: bakın.
1: Evet.
8: Eğer izlediyseniz bilmem ben onu takip ettim. İsrail Avusturya maçı vardı.
1: Hmm.
8: Bakın bu İsrailler hiçbir zaman tamam mı insanlık diye bir şey bunlara beklemeyin. Beklemeyelim beklemesin kimse.
1: Hı.
8: Ya adam bir gol attı. Korner bayrağı var ya kenarda.
1: Evet.
8: Korner. Adam aldı. Bunu taraftarlar silah tutar tutar hepinizi böyle kararım diye hareket çekti. Bakın. Ve hakem sadece bir sarı kartla kırmızı karttan attı dışarıya. Yani ya bunlar doğuştan beri böyle. Bunlar öldürme üzere programlanmış bir robot gibiler. Ya bunlardan hiçbirimiz ya şunlar işte insaflı olurlar. Bunlar belki de
1: yok yok. Onların bir iddiası var. Tarif edilmiş tabii Tevrat'ta. Dünya bizim için yaratılmış. İnsanlar da dünya insanlara da bizim bize hizmet etmek için yaratılmış. Bir üstün bir ırkız. Böyle bir ideolojiyle yetiştiriliyorlar evet, Erhan Bey. Onun için kimseyi takmıyorlar. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Evet, iyi hafta sonları. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
9: Alo. Alo, konuşmasın Atolla Bey.
1: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
9: Hoş bulduk. Ben İstanbul'dan. Arif.
1: Buyursunlar Arif Bey.
9: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım.
9: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bizim burada borsazadelerimiz var.
1: Hı.
9: Maalesef intihar aşamasına geldiler. Çünkü çok kötü patladı hepsi. Allah kimsenin başına vermesin. Yani doğru yani.
1: Kolay biraz bir şey sabredecekler. Yani. Evet ama bu borsa işi biraz bir kültür işi. Şimdi onu bilmeden şey yapmamak lazım. Evet.
9: Hayır. Bak şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Hı.
9: Şimdi bu arkadaşların bazıları burada 5-6 kişi çok büyük para kaldırdı.
1: Tabii.
9: Çok büyük. Yani 1 milyon lira parayla 100 milyon lira, 150 milyon lira parasında yani 150 milyon liradan fazla para kaldı 1 milyon lirayla dikkat edin.
1: Kazandılar değil mi? Aldılar.
9: 1 trilyonla 157 trilyon lira para kazandı.
1: Evet.
9: Bir arkadaşımız 1 trilyon parayla 157 trilyon para kazandı. Adam aklını kullandı, sattı, aldı hemen çıktı, kenara çekildi. 150 milyon, 1 milyon lirayla giren 5 milyon daha yatırdı. O 100 milyon lira 500 milyon olsun deyip de peşine düşüp 20 milyona çıkardı. Bir anda bomba patlayınca şimdi öbür tarafta tabii her taraf allak bullak oldu. Ama evet, bir de şu bir gerçek var. Şimdi demin arkadaşlar ne diyor ya, devlet Allah razı olsun. Hani Adalet Bakanı'ndan, hükümetten, hı-hı, devlet başkanımızdan.
1: Tabii. Dedik dedik efendim, araştırılıyor, el konuluyor. Evet.
9: Atallah Bey, ben şöyle bir şey diyeyim size. Borsanın içinden, borsanın içinden tüy alıyorlarmış. Burada adamın söylediği bu. Tüy alıyorlar. Tamam mı? Şuna oynayın. Bu çok yükselecek. Belli bir süre bir gidecek. Bunun hacmi bu kadar. Yarın bu kadar bir hacimle başlayacak. Şöyle gidecek. Buna oynayın. Bunda kazanırsınız diye büyük başlarından. Yani burada 3-5 kişi arkadaşımız var. Bir paraları var. Oynuyorlar. Bunların yanında çalışan bir arkadaşımız vardı. Onların işten ayrıldı. O bize anlattı. Dedi abi de her gün Allah'ın günü de borsayla oynayın. Borsayla yatıp kalkıyor. Her gün dedi 3-5 milyon 10 milyon para kazanıyor bu adamlar. Dedi. Sana ihtiyacı yok ki dedi. Yani şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Devletin bu borsa içinde bunu manipüle eden borsanın brokörleri mi diyorlar? Krokörleri mi diyorlar? Hı-hı. Ne diyorlar bunlara? Bu içerideki adamların bu çevresine verdiği yani ultimasyonlarla kendi arkadaşlarına, kendi çevresine böyle komisyon üzerinden. Dikkat edin, o adamlara komisyon ödüyorlarmış. Kaç para kazandın? 100 milyon lira. %30'u senin diyormuş. Yani büyük paralar.
1: Tabii tabii.
9: Bugün 100 yani, milyon lira.
1: Evet. Yani anladım. O işleyişi biliyoruz. Yavaş yavaş. Sen de biliyorsun. Dinleyicilerimiz de biliyor birçoğu.
9: Ama Atollah Bey, bu arkadaşların bak şimdi bu 157 milyon lira alan arkadaşımın söylediği bir söz var. Abi işi bileceksin falan dedi. Dedim ya işi biliyorsun. Bu da biliyordu. Bak şu an dedim çevremizde en az dedim 100 milyon liralık olanlar. 20 milyon yatırmış, 10 milyon yatıran var, 5 milyon yatıran var. Evini satıp aptal işte. Aklı olmadığını.
1: Hayır hayır abi bak borsaya gireceksiniz. Borsasız olmaz. Ama bir incelik var. O portföyü inceleyeceksin. Hacmi denir, ne kadar var, ne kadar eder. Mesela insanlar, hayır hayır insanlar niye bankacılığa yöneliyor? bankalara yöneliyor, kurumsal şirketlere yöneliyor, enerji işte, enerji şeylerine, şirketlerine yöneliyor. Bunlar çok önemli. Bilerek gitmek var
9: ben
1: abi.
9: Ben sizi anlıyorum. Evet. Sizin dediğinize katılıyorum. Yerden göğe kadar haklısın. Ben şimdi bu adamlar burada şimdi tabii anda 150 milyon, 50 milyon, 100 milyon bir anda bir milyonluk bir etiketin 150 milyon lira olması mümkün değil. Hayatımız boyunca biz de tamam. Borsa oynadık. Borsaya yatırım yaptık. Bunun evet. olması mümkün
1: i̇şte
9: değil.
1: İşte bak ne güzel diyorsun. Değil. Mümkün değil ama senin ne işin var orada değil mi?
9: Adama söylüyorum. Sen ya şimdi bunlar cahil insanlar. Bunu kandırmayın. Şimdi adam bekliyor. 6 ay önce, 7 ay önce madem ki böyle bir durum vardı da niye ortaya çıkmadı? Şimdi tabii bunlar bir sene içinde bu duruma gelince şimdi sen de gayri ihtiyarı olarak ben diyorsun ya ben de bir şansımı deneyeyim hesabına yok. Giden. Yani ne diyeyim cahil bunlar.
1: Abi
9: yani
1: şans değil de milli piyango gibi şey yapmayacaksınız ki o da 1 milyonda bir kişiye vuruyor 1 milyonda. Bir matematiksel hesabı var ama bakıyorsun emin önünde herkes kuyrukta fakat 1 milyon kişiden birisine tesadüf edebiliyor. Daha doğrusu örtüşebiliyor o rakamlar.
9: Parayı alan kaldıranlar belli. Paranın sahibi olanlar şimdi büyük oynayanlar zaten işini biliyorlar. Merak etme yani bugün akşam sabahleyin oynuyor. Akşamleyin parasını cebine koyuyor kenara çekiliyor. Çünkü büyük oynadığı için onun için 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon geliyor. Tamam. Senin yatırdığın parayla onun yatırdığı para bir olmuyor.
1: Anladım.
9: İnsanları çabuk kandırabiliyoruz.
1: Yani işte onun kanmayacağız. Hani yani o adımları attığımızda bir kültürümüz olacak, altyapımız olacak. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz. İyi İnşallah. Günler ben diliyoruz efendim.
9: Sağ olun.
1: Reklama sıkıştık. Sağ olun, var olun efendim. Reklama gidip gelelim.
10: Burası TGRT FM.
11: Şimdi reklamlar.
12: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Sigaret FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Buyurunuz efendim. Buyurun efendim.
2: Ataullah abi, selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
2: Özcan Kesin, Londra Çekim Platosu Nehir Fotoğrafçılık, hayırlı cumalar diler.
1: Hayırlı cumalar. Buyursunlar Özcan Bey, hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkürler abi, nasılsınız?
1: İyisiniz? Çok teşekkür selam. Ederim, fena değiliz. Programı açtık, bugünümüze şükürler olsun. Anadolu insanı böyle der efendim, Anadolu irfanı böyle der. Beterin beteri var, kötünün kötüsü var efendim. Halimize şükrediyoruz.
2: Abi ne demiş Mevlana Hazretleri?
1: Heh.
2: Olana bir şükür, olmayana bin şükür.
1: Öf. Değil mi yani?
2: Yani
1: o yüzden olsaydı Anadolu... kim bilir ne olurdu? Nasıl bir kötülükle karşı karşıya gelirdin? Rahmetli Özal demiş ya, ulan iyi ki bizde benzin mazot yok demiş. Petrol yok, yoksa bize çullanırlardı demiş.
2: Çok çok doğru söylemiş
1: abi. Var ama işte rahat yiyemiyorsun abi. Evet, sana bırakmıyorlar emperyalistler.
2: İşte bunu bildiğimiz için büyüklerimiz, CHP'li abilerimiz Musul'u, Kerkük'ü, Batum'u hemen çıkarmış elden, bize çökmesinler diye.
1: Ha, Kerkük ve Musul.
2: Görüyor musun memlekete yaptığı faydaları, işte görüyorsun büyüklerimizin, yani 100 sene önce ne kadar güzellik yapmışlar.
1: Ne kadar değil mi? Biz de benzini alalım efendim, bilmem. Mazot ve benzin. Dün önceki gün müydü? 5 küsür bir indirim geldi, 5000 küsür lira. Evet. Bugün 2000 evet. küsür lira şey geldi abi. 2000 lira ben... herhalde ha. Ya 2000'leri ne konuşuyoruz ya? 200'ler değil mi? 2 lira pardon.
2: Beni fazla ilgilendirmiyor. Ben hep 3000 lira aldığım için, değişen bir şey yok benim için.
1: Hı.
2: O etkilenmiyorum yani, o yüzden. İndirimden de zamdan da hep 3000 lira aldığım için aynı şey yani.
1: Öyle mi efendim?
2: Evet abi.
1: Yani 3000 liradan alıyorsunuz.
2: Ya hayır, 3000 liralık alıyorum. Arabam Renault, her şey yani, işim değil mi tabii? Yani 90 litre aldığı için hep 3000 TL alıyorum en az.
1: Ha.
2: Yani zam gelse de gelmese, 3000 liralık aldığım için
1: şey mi yani, az mı alıyorsunuz, fulluyor musunuz efendim, depo doluyor mu 3000'le?
2: Orta
1: diyorsunuz, evet.
2: O yüzden işte büyüklerimiz, Allah razı olsun, Musul'u Kerkük'ü düşmana vererek bizi o 100 sene önce rahatlatmışlar.
1: Ya.
2: O yüzden petrol sorunumuz yok yani, galiba kimse çok
1: Filistin'i de Yahudilere, şey, Siyonistlere vermişler. Oh ne güzel.
2: Evet, demeyelim de abi. İlk tanıyan biz olduk. Niye tanıdık acaba, bilemedim yani.
1: Neden vermişiz? Bak ben boşuna o lafı etmiyorum. Şimdi Kerkük'te, Musul'da bakmış padişah elden geçecek, gidecek, tapuyu kendi üzerine alıyor.
2: Evet kendi üzerine alıyor.
1: Tabii şeyi de Filistin'de öyle, tapuyu üzerine alıyor. Sonra bazıları diyor ki, bak padişahı görüyorsunuz değil mi diyor, kendine işte petrol aldı, bazı neft aldı diyor. Evet. Filistin'i de kendine aldı, burada şey yapacak, ne diyor, ne demişlerdi ya, orayı bilmiyorum işte, ne yapacak kendine. Tabii padişah tahttan indirilince otomatikman bunlar gidiyor. Elden evet. çıkıyor, bir yerden İsrail kuruluyor, diğer taraftan Kerkük ve Musul'a efendim bir şekilde konuluyor. Böyle enteresan bir şey yani.
2: Abi gerçekten bu topraklar savaşsız veriliyor biliyorsun yani.
1: Tabii.
2: Batum'a da Rusya'ya veriyoruz. Hava var, demir yolu var, deniz var orada biliyorsun.
1: Evet.
2: Havaalanı var, deniz yolu var. Hiç ortada savaş yok, bir şey yok. Biliyorsun ben 46 isteyim abi. 40 yıldır okula gidiyorum. Ve hala Batum'u, Musul'u, Kerkük'ü niye verdik? Yani ben bir türlü çözemedim bunu. Ondan mı acaba okulu bir türlü bitiremiyorum? Hayret ya.
1: Ya.
2: Yani gerçekten tarihi bilgim bunları alt edemiyor. Çünkü bize dağlık taşlık alanları bırakıyorlar. Biliyor İngilizler, buralar Türklerin elinde olduğu zaman, Osmanlı'nın veya onun ecdadının elinde olduğu zaman rahat durmaz. Yine dünya hükmeder. Efendime söyleyeyim. Bizi buradan bütün ilişkimizi bu bir damla kan, bir litre, bir damla kan, petrol bir litre kan, evet eşit yani çarpanla böldükleri yeah. zaman adamlar 100 sene önce neleri düşünüyorlar? Nasıl bir tezgah kuruyorlar Anadolu coğrafyasına, Orta Doğu'ya? efendime söyleyeyim. Ama sanki Türkiye, yani bu topraklar, Anadolu toprakları 2026'nın Eylül ayında hiç olmadığı kadar şu an daha bir güzel, rahat ve düzgün pozisyondayız. Neden dersen abi, şu anda tamam ekonomik sıkıntılar var. Gerçekten ülkemizde hani petrol sorunu var mesela. Benzine, mazota zam geldiği zaman domatesi de, salatalığı da, biberi de, patlıcanı da, pazarı, baklalı her yeri etkiliyor. Bak, en fikirde eyvallah.
1: Evet.
2: Ama şu anda Türkiye hiç olmadığı kadar şöyle iyi abi. Şu anda ülke insanında büyük bir aydınlanma var. Bize ne Filistin'den, Gazze'den diyenler de utandı. Birleşmiş Milletler'de gördünüz katiller konuşmaya çıkınca. Evet ya, katiliz biz deyip anladılar katil olduklarını. Utandılar. Bence utandı. Gülmeye falan çalıştılar. Dikkat edin, bilmiyorum. İlyas Haber Ajansı falan, Anadolu Ajansı gösterdi abi, evet, katilleri. Gülmeye, sırıtmaya çalıştılar ama orada hiç Gazze'den bize ne diyen insan yoktu. İyi niyetli olanlardan bahsediyorum. Dikkatimi çeken başka bir şey daha oldu.
1: Ya 50'nin üzerinde ülke salonu terk etti ya. Sonra masa masa dolaştılar, fişlediler. Ulan bizi kim protesto etti diye. Hangi ülke terk etti salonu diye fişlediler. Hepsini not aldılar.
2: Kipalı, kadrasında Kipalı dolaşanla 28 Kupatlık fişlemeler vardı ya Türkiye'de.
1: Evet.
2: Dolardı insanlar.
1: Evet.
2: Aynı zihniyet orada. Yahudi dolaştı. Zihniyeti.
1: Siyonist, evet.
2: Siyonist kelime, evet yani.
1: Tabii.
2: Biliyorsun Siyon, Kudüs'te bir dağ ismi biliyorsun abi.
1: Hmm.
2: Bir dağ ismi. Fuji gibi. Japonya'da dağ, evet, gibi Fuji. Siyon da orada. Siyonizm de orada. Hani o dağ kutsal dağ da bizim diyor adamlar. Yani oradan geliyor. Kısa bir bilgi de vermiş olayım sana. O adamlar çıktı, o hainler, o çocuk bebek katil insan düşmanlar. Orada hangi ülke bizi fişledi diye not aldılar. Muhtemelen zayıf görünenlere çökecekler yine. Böyle bir şey yapacaklar. Arayacaklar, diyecek neden böyle bir şey yaptınız falan. Kendilerine çekmeye çalışacaklar. Şunu söyleyeceğim son olarak. Dünyada bir aydınlanma başladı. Bizim coğrafyamızda, bizim topraklarımızda da başladı. Şu anda terör hiç olmadığı kadar yerli bir beli kırıldı, Allah'a hamdolsun. Bizim dağlara taşlara giden paramız cebimizde kalıyor. Anadolu dönüş olacak bunu. Birden dönmeyecek tabii, bunu da söyleyeyim ben size. Bir ikincisi, bir de içimizde bazı hainler vardı. Bunlar orgeneral, korgeneral, rütbeli konumundaki kişiler dağları taşları bombalatıp teröristlere haber veren
1: insan, FETÖ'cülerden yani, bahsediyoruz, evet.
2: Aynen abi, o hain FETÖ'cüler dağlara taşlara haber veriyor, bombalatıyor ve inanılmaz bir ülke zayiat oluyordu. İnsan zayiat, insan şehitlerimiz oluyordu. Efendime söyleyeyim, inanılmaz ekonomik kaybımız oluyordu. Bu da bize kalacak ama zamanla 5 sene 10 sene dönüşüm olacak bunun. Ben ülkemizdeki insanların da büyük bir aydınlanma yaşadığını, gerçekten Türkiye'nin şu an iyiye gittiğini söyleyerekten son olarak eşimle bugün bizim 25 Eylül 2026 evliliğimizin 21. yıl dönümü. Efendime söyleyeyim.
1: Allah mesut etsin efendim.
2: Ortaköy'e bebeğe falan geldik. Bir şeyler yemiştik abi. Şunu söyleyeceğim. Aracımızı bir yere park ettik. Dedik ki şuradan şurada otobüse gidelim. Bir saatte otobüs gelmedi ya. Gelen dolu bizi almadı. İstanbul halkına gerçekten geçmiş olsun diyorum. Allah yardımcımız olsun.
1: Amin abi.
2: Köprüdeyiz abi. İnanılmaz bir trafik, inanılmaz bir kargaşa var.
1: Anladım.
2: İstanbul yönetilemiyor. Lütfen 2028'de mi 2029'da mı İstanbul'a, Türkiye'ye sahip çıkalım.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi günler diliyorum efendim. Evet, var mı dinleyicimiz sevgili İbrahim? Varsa alalım efendim. Buyurunuz efendim.
0: Buradayım.
1: Buyurunuz efendim.
0: Atalla ve Cümlet'in hayırlı cumalar, güzel yayınlar olsun. Gurbetçi Mehmet efendim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Elif
0: Bey.
1: Başkan koltuğuna bir türlü oturamadı. Belediye başkanlığını kazandı ama oturtamıyorlar herhalde.
0: Atatürk pek kazanmasına kazandı da işte Friedrich Merz'in çekilmesi bekleniyor da o da biraz keçiğin adı var onda. Bir türlü gitmiyor. Zaten seçim sonunda Atatürk Bey burada halayla çekildi.
1: Hani demokrasi vardı, kazanan gelirdi. Almanya'da kalktı mı o yani?
0: Atatürk Bey zaten biz kazandık zaten. Doğruluk, güzellik, düzgünlük kazandı. Zaten Berlin'den dışarısında o bizim komşu eyaletler var. Onlar da sadece o aşırı dazla komünist partiler önüne gitti. Ama bu kızcağız Atatürk Bey, Osman Otogat'ın bir şamar vurdu bunlara. Yani bir ben kendime kızıyorum Atatürk Bey. Ben davetiye işte bu mektubu bulamadım. Bir de ben gideyim dedim. Nereye sakladık, nereye koyduk mektubu? Herkes gitti, ben kaldım yani. Hmm. Zaten Atalak Bey, buna da Alman veya Türkler oy vermedi. Bütün millet verdi. Kim tabii varsa, burada yaşayanlar. Yani 7'den 70'e kim varsa onlara oy verdi zaten. Çünkü tabii böyle bir şey de önemliydi. Çünkü bunlar böyle zaten Atalak Bey geçmişte bile hep böyle ikinci sınıf vatandaşı değil, alttan ikinci, 17 sırada takım gibi baktılar bize. Bu halen devam ediyor.
1: Evet.
0: Milletvekillerimiz zaten bizim burada vardı. Onların istemediği Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma bizlerden birisi olmasın. Yani senin insanın benim insanım gibi geçsin yani. Bu zaten bu geçmişte de devam ediyordu. Bunlar böyle pala bıyıklı, keltoş. Yani biz ya, affedersiniz Atalak Bey, yani böyle yaparlardı yani.
1: Evet.
0: Yani bu kız lazım gelmez şimdi. Ne nasıl olsa olsun. Yani bizi temsil etmiş Atalak Bey. Şimdi dedikleri gibi. Efendim dedi ki biz de kiracı dedi. Yani buna bir şeyler bakalım dedi. Hayat pahalılığı mesela siz de biliyorsunuz. Bunu yaparsa güzel. Yüzümüz ak çıkar. Yoksa Atalak Bey yani yüzümüzü kara çıkarmasın. Yani bu Friedrich Merz'in mutlak olarak gitmesi lazım Atalak Bey. Yani evet. Biz ona tabii teşekkür ediyoruz ne kadar da olsa. Ama şimdi bunda inatçılıkta bir şey yok. Demokrasi kazandı. Yani gitmesi gerekir. Nereye kadar kalacak? Bir hafta mı kalacak? Bir ay mı kalacak? Çünkü insanlarımız seçmiş Atalak Bey ya.
1: Tabii. Bir an önce Elif'imizin görevine başlaması lazım belediye başkanı olarak. Bakın çok önemli şeyleri var. Konut meselesi.

0: diyor, kirayı da arttırırız diyor. Yıllık bir de o rasılanma paraları var ya, temizlik paraları geliyor işte. Herhalde bir yıl bir kere geliyor. Bir de onu yüklüyorlar işte. Yani ne kadar da olsa Talat Bey, hayat burada kolay değil. Zaten bunların yaptıkları zaten birlik beraberlik olsa hepimiz birimiz içindir yani Talat Bey.
1: Peki efendim, yani çok teşekkür ederiz. Evet, hayat kolay değil ama hayat mücadele demektir. Buyurun.
0: Talat Bey, bir de şey var. Uluslararası A Ligi'ne yükseldik biz. Tamam, bu akşam belki biz bu Fransa'yla oynayacağız ama bunlar kendini atalım ya, horoz diyor. Bunlar, ben de diyorum, vakitsiz horoz bunlar ya. Rozetleri öyleymiş ya.
1: Ha. Yani biz Denizli horozuyuz abi. Yani. Biz Denizli horozuyuz. Bu vakitsiz öten horozları evvel Allah tepeleyeceğiz.
0: İnşallah hayırlı sat olarak.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim size. Evet sevgili dinleyiciler, telefon hattımızda dinleyicilerimiz şu anda yok. An itibariyle telefonumuz çok müsait ve bugün cuma efendim. Cuma günleri biliyorsunuz hak günleri oluyor. Her şeyi konuşuyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Arayın, görüşelim, sohbet edelim. Buyurunuz efendim. Buyurun.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: Abdullah Bey, kolay gelsin. Cem ben
1: İstanbul. Cem Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Şimdi uzun zamandır aslında hep konuşuyoruz, gündeme getirmeye çalışıyoruz ama bugün cuma ve İBB günü.
1: Evet.
2: Biliyorsunuz işte Adalar Belediyesi yıllar sonra AK Parti'ye geçti.
1: Ama orada bir yani yeni parti ve CHP kavgası var, bir türlü birbirlerine yalancı malancı falan demeye başladılar. Ne diyorsun sen buna efendim?
2: Valla Atatürk Bey, ya şimdi biz yep
1: kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor efendim yani?
2: Yani kim yalan söylüyor? Şimdi bu programda daha evvel de dile getirdik. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet yapması beklenen, birçok bakanlıktan daha fazla bütçesi bulunan bir büyükşehir belediyesi olarak hizmet bekliyoruz biz vatandaş olarak. Biraz önce bir katılımcı kardeşimiz konuştu. İstanbul trafiğinde en basit yani zaten rekorlar üzerine rekorlar kırılıyor, en çok en yoğun trafiği olan şehir diye. Ya inanın, 1 kilometreyi yaklaşık 9 dakikada 10 dakikada gidiyorsunuz. Navigasyonundan herkes ölçüyordur, görüyordur. Evet. Şimdi kilometre ortalaması neredeyse bu prime time saatlerde 10 dakikayı bulmuş Atatürk Bey, ama hadi boş diyelim, o da 5 dakika. Yani çok da böyle o işin lerciverti. Şimdi şuraya geleceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde kim yeni partili, kim CHP'li? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Bey yeni partili gibi davranıyor. Hatta geçenlerde Barış Arkadaş ya da TGRT'de galiba yayınlandı. Adamların meclis üyeleri odasında Özgür Bey'in resmi var ama kendileri CHP adına mecliste duruyorlar. Şimdi muhatap olarak kimi muhatap alacağız? Hangi parti bu işe el atacak? Ne olacak?
1: Abi şimdi evdeki hesap demek ki çarşıya uymuyor.
2: Yani
1: evde fotoğrafını asıyoruz ama çarşıda, pazarda başka türlü davranıyoruz. Evet.
2: Atullah Bey, kesinlikle öyle. Bugün bu programı dinleyen, arayan, katılan, İstanbul'da yaşayan, metrobüsü kullanan, İETT otobüsünü kullanan, bir şekilde kentsel dönüşümle alakalı, ya bunların hepsi gözümüzün önünde olan şeyler. Bu hizmetsizlik Atatürk Bey. Ama çıkıyor Nuri Bey, diyor ki ya biz Şerefiye Sarnıcı'nı 1 TL yaptık. Allah'ınızı severseniz İstanbul'un en acil problemi Şerefiye Sarnıcı girişmedi mi Atatürk Bey?
1: Ne diyor? Abi müthiş bir fantezi. Olsun olsun ya. Yani...
2: Ya tamam, hepsi olsun, kültür sanat, biz buna bir şey itirazımız yok ama yani bugün her gün metrobüsü kullanan, bakın trafik, bir yağmur yağdı, saatler oldu, %87'ler %90'lar her gün insanlar bunu çekiyorlar. Bununla ilgili, arıtmalarla ilgili Çevre Bakanlığı dünyanın cezasını yazdı ama Nuri Bey çıktı, dedi ki Şerefiye Sarnıcı'nı 1 lira yaptık, İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olsun.
1: Yani efendim çeşmeler ama çeşmelere derdi. Musluk da taktık. Onunla da dalga geçtiniz beyefendi. Sarnıç yani, böyle, musluk böyle. Yani ne yapacağız ama efendim?
2: Şimdi izahı olmayan şey mizahı olur Atatürk Bey. Ne yapalım? Yani biz de bunu İstanbul'da her gün 24 saat yaşayan bir şehir. İstanbul'da doğmuş, büyümüş, gidecek başka bir memleketimiz yok. Şimdi arıyor abimiz, Kayseri'deyim diyor. Ya benim gidecek bir

0: memleketim yok. Memleketim İstanbul yani.
1: Mustafa Kayseri'ye kaçtı. Doğru söylüyorsun ya vallahi.
0: Tabii öyle. Ya bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz de şehrin çeperlerine kaçmaya çalışıyoruz Atullah Bey. Kuzeyine evet. kaçmaya çalışıyoruz ama metro gelemiyor, asfalt gelemiyor, en basit şeyler gelemiyor. Vaatler vardı, bunları söylüyoruz. Adam bana diyor ki Şerefiye Sarnıcı 1 lira oldu kardeşim diyor. Ya bu mudur? Yani buysa vizyonunuz. Teşekkür ederiz. İyi uykular İstanbul demekten başka çaremiz yok. Ne diyeyim Atullah Bey?
1: Herkes ya, gider abi. Efendim bütün ya. İstanbullular kuyruğa girecekler. Cuşu huruş içerisinde sarnıca gidecekler efendim.
0: Yani bir halk ekmek konuşuldu Atullah Bey. Halk ekmekte şeyi gördük. Kas ajansının koyduğu elemanları kuyruk diye bize yutturmaya çalıştılar. Halk ekmek büfelerini tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara peşkeş çekmeye çalıştılar. Cumhur İttifakı grubu dedi ki şehit ailelerine verelim bunları. Hani onlar faydalansın. Çok da doğru bir şey. Olmaz dediler. Ya bu hani bu Edirne Enver'e kalacağına Bulgar'a kalsın zihniyeti her yerde ve her şeyde devam etmek zorunda mı ya? Yani bunu hiç akletmiyor mu insanlar yani? Halk ekmek dedik, kaos çıktı. Ya Beykoz arabalı vapurunu kaldırdılar ya. Beykoz başkan vekili AK Parti'ye geçtiği gün, ertesi gün ya da bir hafta sonra Beykoz arabalı vapurunu kaldırdılar. Kadın her gün diyor ki %70, %60 biz Kavacık katılımından trafiğe diyor yoğun şey araç girişi oluyor. Lütfen koyun dediler. Ya sürüye sürüye ayaklarını lütfen ne işte şimdi koyacağız diye söz verdi Nuri Bey. Bilmiyorum başladı mı başlamadı mı, bölgeden bağlansın bir kardeşimiz. İlk gidiyorsunuz arıtmalar çalışmıyor. Ya kent lokantası dediniz, onu da elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bakın bugün mahkeme vardı Atullah Bey. Adamlar tek tek şu kadar rüşvet aldım, şu kadar rüşvet verdim, aha da bunun belgesi diye masaya koyuyorlar. Ya dönüp bakıyorsunuz seçmene. Ya diyor bu dava siyasidir diyor ya. Bilmiyorum kaç kişi kaldı bu dava siyasidir diyen ama yani siyasi olmadığını, neler olup bittiğini, aklı başında nörolojik bir problemi olmayan akıllı bir insan bunun ne olduğunu herhalde bizim ona anlatmamıza gerek yok, izah etmemize, anlamıştır diye ya da anlaması gerekir diye temelliyle.
1: Evet efendim.
0: Kapatıyorum Atatürk. Görüşmek üzere.
1: Anlayışlar, idrakler eskilerin tabiriyle. İnşallah. Diliyoruz efendim. Peki çok teşekkür ederim Cem Bey. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben... Ben Ordulu Fındıkçıyım.
1: Fındıkçı arıyor, evet.
2: Evet, dün bir konuşma oldu.
1: Ben nerede abi konuşma oldu, bizde mi?
2: Bir arkadaş fındığın az fiyat dediğini şey yaptı. Ben çocuktum, 75 yaşındayım. Dedem 5 kilo fındık götürüyordu. Bir haftalık nevalesi ne varsa, tuzunu, gazını, o zaman gaz yağı vardı... peynirini falan alıp geliyordu.
1: Köyde mi yaşıyordu dedeniz?
2: Evet.
1: Köyde zaman, niye yok peynir, süt, yoğurt abi? O zaman marketlerden mi alıyorlardı?
2: Hayır, çocukken.
1: Tamam, sen çocukken yani 80 sene önce de marketlerden, bakkaldan peynir alıyormuşuz köylü olarak.
2: Ya o şey peynirlerinden alıyoruz değişik.
1: Yapma yani, ya değişik peynirler ha. Vay be. Abi Türkiye'nin zenginliğine bak. O zaman da varmış bu değişik peynirler değil mi abi?
2: Tabii. Maşallah. O şeydi, benim demek istediğim o zaman 5 kilo fındığından onlar alınıyordu. Şimdi 5 kilo fındığından 5 paket sigara alınmıyor. Demek istediğim şunu özetlemek istiyorum kısaca, fazla sizin demek istiyorum.
1: Estağfurullah efendim, rica ederim.
2: Şimdi eskiden fındık Giresun'daydı, sonra da Ordu'da oldu. Şimdi bütün ne kadar...
1: Sakarya'ya kadar var abi. Marmara'ya kadar var, evet.
2: Bütün ovalar fındık oldu. Bir de üstelik...
1: Dolayısıyla bunu... kaliteli üretmiyoruz. Bu sene bir de zararlısı var. O hele zararlısından dolayı ondan fisko da, birlik ondan, almamış, tüccar almış abi.
2: Ondan madde de şöyle oluyor. O ovadaki yetişen fındıklar haddinden fazla örgünleşince ağzı çatlıyor. çatlayınca bunlar çürüyor.
1: Çürüme de var. Bir zararlı da müsallat olmuş. Çiftçi onu geç fark etmiş. Zararlı çürümüş abi yani. Kurt yemiş abi.
2: İşte diyorum ya, işte ovalarda çıkan fındıkların çoğu çatlıyor. İçeri,
1: tabii.
2: Çatlamış oluyor. Tabii. Hastaya fazla olgunlaşıyor. Onun da bir zamanı var. Tabii. Şeyi var. Ama fındık yamaç şeylerin fındığı.
1: Tabii abi.
2: Ürünü. Biz ovalarda bak biber kaç para, şu kaç para, bu kaç para. Yani anam ovaları hep yaptılar fındık tarlası.
1: Olmaz abi, olmaz.
2: Yıl fındıktan fındığa git topla, başka bir şey yok.
1: Abi evet doğru, çok teşekkür ederiz efendim. Bu arada tabii çocukluğundaki o yediğin peyniri tarif edemedin. Neyse inşallah birisi tarif eder. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size. 80 sene önce bir peynir çeşidi varmış. Çeşitlik çokmuş da amca onu hatırlayamadı ya. Acaba hangi çeşitler varmış o zaman peynirleri? Bir telefon attığımızda kim var? Bakalım efendim. Birisi, bir dinleyicimiz arıyor efendim. Mutlaka ulaşacağız. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Alo, iyi günler.
1: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
3: Hoş bulduk. Ben Sakarya'dan arıyorum.
1: Buyursunlar efendim.
3: İlk defa böyle bir programa katılıyorum. Biraz da heyecanlıyım şu anda.
1: Yok estağfurullah efendim. Telefonla konuşuyoruz. Hiç kimse bizi görmüyor. Yani şu anda sadece ses duyuluyor da kimse bilmez efendim. Onun için çok rahat olun efendim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi ben Halk Günü bugün. Sürekli siz dinliyorum zaten.
1: Evet.
3: Osman Ünlü Hocam saatinden bir başlıyorum. Artık sizin program bitene kadar radyom hiç kapanmıyor. Öyle bir aradım. Sesinizi tutmak istedim.
1: Çok iyi.
3: Bir de şu katım değinmek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Şimdi ben geçen sabah haberlerde şey gördüm. Böyle dinleyerek hani izlemedim ama böyle meyvelerin üzerine kola, yani üzümlerin üzerine fıs fısla kola sıkıyordular. Yani bu gıdayla oynanması, yani çok rahatsız oluyorum. Başka şeyler...
1: Gıdayla oynanmasınlar tabii, bravo, doğru söylüyorsunuz. Evet. Gıdayı çok bozdular efendim.
3: Evet, yani amacın ne? Sen üzümlerin üzerine fıs fısla kola sıkmanın yani amacı ne yani? Allah-u Teala bilmiyor onun tadını, tuzunu koymayla.
1: Ya.
3: Yani ne gerek? Bir de sağlığımızla oynuyorlar. Heh. Yani ben annemi akciğer kanserinden kaybettim. Şu an...
1: Allah rahmet etsin ya.
3: Mideyi aldırdık yine kanser.
1: Hı.
3: Yani sürekli böyle dikkat etmeye çalışıyorum yediğimizde, içtiğimizde ama etrafta böyle görünce gıdayla oynandığını, sürekli böyle hilekarlıkları çok rahatsız oluyorum.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Hani bunu söylemek istedim.
1: Tabii.
3: İnşallah dikkatli olur. Devletimiz bu konuda daha böyle cezaları daha böyle şey olur yakalandığında.
1: Caydırıcı olsun efendim. Evet.
3: İnşallah onu diliyorum. Çok seviyorum programınızı.
1: Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Yani bu bizi yüreklendirdi. Bir halk programı yapıyoruz ve halk ne düşünüyor onu mikrofonlarımıza taşıdığımız için seviliyor yani. Bizim programımız, bizden birileri konuşuyor diye.
3: Evet, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Biz teşekkür ederim.
3: Fazla sağlayın, iyi günler dilerim.
1: Estağfurullah, her zaman bekliyoruz efendim. Size de iyi günler efendim. Sakarya'mıza telefon attığımızda dinleyicimiz var sanıyorum. Tabii bekliyoruz. Gelecek efendim. Dinleyicilerimizle konuşacağız. Bu arada ben telefonlarımızı da hatırlatayım. Efendim 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Evet. Buyurun efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Hayırlı programlar, hepinizin cumanız mübarek olsun.
1: Sizin de cumanızı tebrik ediyorum efendim, cuma gününüzü. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
4: Teşekkür ediyorum. Ya maalesef ben devamlı çalıştığım için sizi dinleme fırsatı bulamıyorum. Ama hani fırsat bulduğum zaman, evde olduğum zaman dinliyorum.
1: Sağ olun.
4: Hatta sık sık da size sağ olun. Teşekkür ediyorum, sık sık da katılmak istiyorum ama fırsat bulamıyorum maalesef.
1: Olduğu kadar efendim fırsat... Siz de bugün halk günü iyi yaptınız. Halk günleri iyi gidiyor efendim.
4: Evet inşallah.
1: İnşallah.
4: Ata abi ülke bazında maalesef ülkenin birçok yerinde şöyle toplumda yaygın olan çok çirkin bir şey var. O da hırsızlık olayı.
3: Yani ben her zaman kendi kendime...
1: Hırsızlık, arsızlık, ahlaksızlık almış yürümüş evet. diyor diyorsunuz. Evet.
3: Evet, kimse bir şey demiyor diye her çirkinliği yapıyorlar. O diyor bana ne, o diyor beni ilgilendirmez. Ve bunlar da fırsat kolluyor. Bunlar da meydanı boş bulunca affedersiniz her çirkaplığı, her çirkinliği yapıyorlar.
1: Ama yani, savcılar peşlerini bırakmıyor vallahi. Her gün bir yerde birkaç tane operasyon var. Evet.
3: Evet bırakmasınlar inşallah.
1: Tabii tabii da. Devlet ama görevini evet. yapsın, vatandaşını korusun, ülkesini korusun tabii efendim.
3: Tabii birçok şeylere kısıtlamanın gelmesini istiyorum. Mesela ahlaksızlık gittikçe yayılıyor, gittikçe utanmazlık. Yani artık neredeyse iş devlete kaldı diyebilirim. Yani bir yasaklama gelse, bir hani bir kural gelse, bir kanun gelse çok iyi olacak. Bir de bana dert olan anayasa. Ya anayasanın bir değişmesi lazım Atı abi. Gerçekten bu hırsızlık olayında çok birçok yerlerde yaygın. Artık var ya böyle kulaklara çok normal gelmeye başladı. Oysa ki hırsızlık gibi kötü bir şey yok. O kadar çirkaf bir şey ki bir başkasının malına el uzatmak ne demek ya? Bakınız ben geçenlerde hani bu örnek açısından memnun dile getirmek istiyorum. Pazar yerinde dolaşırken bir baktım yerde para gördüm At abi. Ben 20 TL zannettim. Biraz daha dikkat ettim. Çünkü sokak lambaları yanmıyordu. Dikkat ettim ki 100 TL. Orada tek tük akşamdı. Tek tük pazarcılar kalmıştı. İçim rahat etmedi ve gittim pazarcı tezgahının yanına. Dedim ki kardeş dedim bu para kime ait olabilir acaba dedim. Burada bir para buldum da. Abla dedi şu karşıda oturan iki tane pazarcı var ya dedi. Onlar da arabayı bekliyorlarmış. Dedi o mutlaka onlara aittir dedi. Çünkü onların tezgahının yeriydi orası. Ben de geri döndüm gittim. Abi dedim burada para buldum dedim. Ne kadardı mesela? Ya abla ne bileceğim dedi ne kadar dedi. Akşama kadar dedi biz iş yapıyoruz dedi. Gelen giden para veren alan.
1: Ha işte yani o alışveriş yapan müşterilerin de olabilir tabii.
3: Tam tezgahın yerindeydi Atı abi. Büyük ihtimalle ben diyorum pazarcının cebinden.
1: Ha onun cebinden diyor. Sürekli para çıkarıp koyuyor ya ondan
3: evet,
1: dolayı.
3: Evet.
1: Ne dediler efendim? Verdiniz mi?
3: Uzattım abi al dedim. O zaman sizindir dedim. Ben size inanıyorum dedim. Ondan sonra verdim aldı ve ben geri döndüm işime devam ediyordum. Çağırdı illa dedi gel bunu al dedi al gel abla sana vereyim. Hayır dedim istemiyorum teşekkür ederim dedim. Yok dedim ısrarla gel dedi sana vereyim. Hayır dedim teşekkür ederim dedim. Almadım. Yani hepimiz böyle olursak Atı abi her yerde huzur olur. Her yerde güven olur. Gerçekten toplum içerisinde en büyük sorunlardan biri de güvenin sarsılması. Bu çok tehlikeli bir şey.
1: Güven çok önemli efendim yani, evet.
3: Evet bir Müslümanın bir Müslümana güvenmemesi ne demek ya? Ya bakınız mesela herkes Müslümanım diyor ama birçok insana bakıyorsunuz mangalda kül bırakmayan bu insanlar evet. tek başına kaldıkları zaman hemen hemen her çirkaplığı
1: yapmaya işte tek başına diyor. Kaldığı zaman. Şimdi efendim eskiler şöyle derler nefis var şeytan var tabii. Onun için yalnız kalmamak lazım hakikaten. İnsanın aklına her şey geliyor. Dikkat etmek lazım.
3: Ama tamam da herkesin başına polis dikemeyiz.
1: Tabii yani kolay değil.
3: İnsanın
1: evet.
3: içindeki polis olması lazım. İnsanın içindeki ama o polis işte, ne? İşte o da iman.
1: Evet insanlara güvenelim ama onların melek olmadığını da bilelim. Dikkat edelim. Evet doğru söylüyorsunuz.
3: Abi, bu hırsızlara caydırıcı ceza istiyoruz. Peki gerçekten mi? Artık bıktık usandık. Hırsızlık olayı. Mesela ben pazarda tezgah açıyorum. Birçok eşyalarım gidiyor. Bir bakıyorsun onu götürmüşler. Bir bakıyorsun başka önemli bir şey daha çalmışlar. Artık peki. fıttırıyorum yani. Kime de soracaksın? Alıp götürüyor haberiniz olmuyor. Gerçekten bunalttılar bu insanlar. Ben 10 senedir
1: kendi malıymış gibi.
3: Birçok
1: eşyam
3: evet. çalındı.
1: Peki efendim.
3: Evet,
1: çok teşekkür ederiz.
3: Yani ağır cezalar gelsin.
1: Anladım
3: abi.
1: Efendim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim reklama mı gidiyoruz? Dinleyicimiz mi var? Peki reklam. Kısa bir reklam. Sonrasında birlikteyiz.
5: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Burası TGRT FM.
9: Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Ömer Sasonlu yönetmenimiz, bu saatten sonra Ömer Sasonlu ile devam edeceğiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
10: Alo, iyi günler Abdullah Bey.
9: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
10: Ben Sakarya'dan Yaşar.
9: Yaşar Bey, buyurunuz efendim. İyi günler diliyorum.
10: Efendim, ordulu kardeşime burada sistem ezeceğim, kusura bakmasın.
9: Estağfurullah.
10: Fındıklara ilaç atsın, kokarca böcekler tabii ki fındığa zarar verdi.
9: Evet, onun için çok hakikaten zarar büyük, evet.
10: Ben de o mağdurlardan biriyim. 2-3 senedir ben de fındıktan para kazanamıyorum ama halime şükürler olsun. Cenab-ı Allah her türlü insanı dener.
9: Evet.
10: Denenmediyiz. Biz şimdi eskiden 5 kilo fındıkla peynir almış. Bizim, ben de köylüyüm.
9: Çok farklı peynirler varmış o dönem bakkallarda da. Hayır. Ama hatırlayamadı. Tabii çocuk aklı. Hayır, o zaman yemişler şimdi ama.
10: Şimdi farklı peynirler var. O zaman tek türlü peynir, ekşi mi fazla bilmem ne. Ha. Fakat çarşıya gidip de mümkün değil. Zeytin alamıyorduk. Biz zeytini ikiye bölüp yiyorduk. Peynir zaten girmiyordu.
9: O zeytin işini ben de hatırladım. Evet.
10: Ya, 40 tane yama vardı.
9: Ya da 5 tane yiyebilirdin abi. Fazlası zararlıydı zaten.
10: Benim bir bacım vardı. Biraz saf daha hakkını helalesin. Öteye baktığı zaman zeytin çekirdeklerini onun önüne bırakırdım ki ay, o fazla yemiş oluyor. Ben az yemiş oluyorum. Ben tabaktan biraz daha fazla alıyordum. Öyle de bir şeyim oldu, çocukluk anılarım. Hmm. Şimdi Atavuzat Bey, sofrada herkesin 5-6 çeşit, 7 çeşit yiyeceği var. Halimize şükürler olsun. Ben eskiyle yeniyi devamlı kıyas ederim Atavuzat Bey.
9: Evet.
10: Ve ben devletimle şu an gerçekten gurur duyuyorum. İyi ki Türkiye'liyim, iyi ki Müslümanım. Bugün
9: elhamdülillah, evet, hal geldi.
10: Camide namaz kılıyoruz bugün, cuma namazı. Cuma namazında yanımda ben 71 yaşındayım, o da herhalde o yaşlarda. Rahatsızlaştı, nefes alamamaya başladı. Baktım şöyle, bana da bir şey diyemiyor. Ben de bir şey diyemiyorum. En son dedi, beni dışarı çıkarır mısın dedi. Ben kalktım, aldık koltuğumuzun altına, dışarı kadar çıkmadan yatırdık yere. Rengi sarardı ve Allah razı olsun cemaatten çok kişi toplandı. Hemen ambulans çağırdık. Ambulans 5 dakika içerisinde geldi Asallah Bey. Bu eskiden, bak o kardeşler kusura bakmasın, bunu iyi dinlesin. Zenginlere dahi gelmiyordu eskiden bu ambulans. Ve geldi, hemen koydular sedyeye, ambulansa koydular, gittiler. Biz namazımıza döndük. Şükürler olsun, Cenab-ı Allah'ımıza şükürler olsun. Biz nereden nereye geldik? Bizi eskiden kıyaslamalar Yunanistan'la yapılıyordu. Şimdi Amerika'yla, Avrupa'yla kıyaslama yapıyorlar. Ki biz silah sanayinde gerçekten çok güzel bir yere geldik. Ben iki tabak yemek yiyeceğine bir tabak yemeği tercih ederim. Mülteci durumuna düşmemek için. İstiyorsan, örnek istiyorsan işte buyur Filistinliler. Ben bugün çok affedersiniz, duş aldım. Duştan çıkarken Allah'ıma yalvardım. Ya Rabbi Filistinlilere de içecek su nasip et. Ben duşumu aldım. Onlar ne yapıyor? Biz bu kıyaslamaları devamlı yapalım. Halimize şükür edelim. Çok güzel bir yerdeyiz. Cenab-ı Allah bizi inşallah savaşa sokmaz. Bizim üzerimizde bir sürü oyunlar oynanıyor Atallah Bey. Mekke anlaşmalarından dolayı bizi kara listeye alan mı olmadı? Trump bugün Tayyip Erdoğan'ımıza övgüler yağdırıyor ama bana pek inandırıcı gelmiyor. Bunun altında siyasi bir şeyler ben hissediyorum ama
9: hoş tutmak olabilir. Bu halde bir diplomaside hoş tutmak derler efendim.
10: Hoş tutmak ama Özgür Özel dün konuşmasında efendim onu da yadırgadı. Efendim met etmeseydi de azarlasaydı ona da başka bir şeydi. Yani ne yapması lazım Tayyip Erdoğan'ın efendim?
9: Abi Nasrettin Hoca'nın bir şeyi var. Bir delikanlıyla yola çıkıyorlar ya. O evet, biniyor olmuyor, o biniyor olmuyor, ikisi biniyor olmuyor. En son eşeği sırtlıyor. Ya diyor, hoca sen ne yapıyorsun? Eşek binek hayvanı, sen niye sırtladın? Ne yapayım dedi. Ne yaptıysam olmadı. Eleştirdiler, en son eşeği aldım, sırtıma taşıyorum dedi. Ne evet, yapsın efendim abi? Sevgiyle iyi günler diliyorum Yaşar Bey. Sağ olun efendim. Evet, bakalım telefon attığımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
11: Alo.
9: Buyurun efendim.
11: Selamünaleyküm Atallah Bey.
9: Ve aleyküm selam efendim. Buyursunlar, kiminle hayırlı görüşüyoruz?
11: İsmim Musa. Ara ara bağlanıyorum size Atallah Bey.
9: Öyle mi efendim?
11: Sizin sayenizde böyle toplum içinde rahat rahat konuşmayı öğrendim. Böyle de heyecanım gitti. İlk başlarda çok heyecanlanıyordum. Konuşamıyordum.
9: Değil mi?
11: Ama yavaş yavaş sizlerin de desteğiyle bu heyecanımı...
9: Ben de toplumun içinden geliyorum. Kapı kapı, şirket şirket, daire daire böyle ağzım çenem açıldı abi. Kimse kapatamıyor.
11: Ben tek sizde arabaya bindiğim zaman hemen radyo açıyorum. Öğlen 2'de de dinliyorum. Dün hatta bir emekli bir albay beyefendiyle komutanımızdan sohbetimiz vardı. Onu da dinledim. Akşamları da dinliyorum sizi. Arabada yolun nasıl gittiğini bu trafikte ancak sizden çözüyorum.
9: Abi komutan, siyasetçi, gazeteci ne bulduysam konuşturuyorum abi. Güzel de konuşuyorlar. Maşallah, subhanallah.
11: İnsanların sesi oldunuz.
9: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim.
11: Atavullah Bey, ben şimdi günümüzde herkes, tüm bizim halkımız pahalılıktan pahalı diyor. Herkes pahalı diyor. O pahalı, bu pahalı.
9: Evet.
11: Aldı başına enflasyon çıktı. Şimdi ben buna üzerine değinerek şunu söylemek istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum. İki göz evde 10 kişi, 11 kişi büyüdük.
9: Ya.
11: Biz bir dilim ekmeği, bir kaşık pirinci çöpe atmazdık. Kapımızda tavuklarımız vardı. Yiyebildiğimizi yerdik. Yiyemediğimizi de tavuklarımıza, ineklerimize, affedersiniz çok özür dilerim, hayvanlarımıza verdik, israf etmezdik.
9: Evet.
11: Dedem derdi ki bolluk içinde de yaşasanız israf etmeyin derdi. Yiyeceğiniz kadar alın. Ben kendim aşçıyım. İşim gereği otellerde hizmet veriyorum. İşte değişik kokteyllerde yemek hizmeti veriyorum. Açık büfeler falan var. İnsanlar alamıyor. Ya yani şöyle alamıyor. Sokaktaki dışarıda kalan insan gariban alamıyor. Ama bu tür imkanı olanlar, oteldekiler de alıp alıp döküyorlar. Buna şahit olmuştursunuz açık bir şekilde.
9: Tabii tabii.
11: Ben paramı verdim. İstediğim gibi yerim, istediğimi alırım, istediğimi dökerim. Ya al istedin ama yiyeceğin kadarını al.
9: Ya.
11: Şimdi
9: sen dinimizden bahsettin de, israftan bahsettin de Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz diyor.
11: Evet. Evet. Evet. Şimdi ben köyde büyüdüğüm için bahçeye suluyoruz. Hortumun arazi büyük. 4-5 dönüm yer var. Hortumun ucu bir yerde, musluk bir yerde. Ben de suyu kapatmıyordum. Dedem bana kızar dikili bir. Oğlum israf etme. Suya da para vermiyoruz bu arada. Ya, Allah'ın suyu.
9: Olsun efendim
11: oğlum,
9: tabii.
11: Oğlum israf etme. Bir gün de işte ot biçmeye gittik bir yere. Tavukların yemlenmesi gerekiyor öğlen akşam değil. Ben de gidip gelmemek için ara mesafe büyük. Böyle araba falan yok. 5-6 kilometre yürüyoruz. Yemek yemlerin hepsini birden verdim. Oğlum israf etme. Yiyeceği kadar vereceksin. Öğlen ayrı, akşam ayrı, ikindi ayrı.
9: Tabii.
11: Neticede geldiğim nokta şu. Ben 60-70 kilometre yol yapıyorum günlük araç içinde.
9: Maşallah.
11: Şimdi biraz düzeldi. Daha önce çöp tenekelerin kenarında ekmekler, yemekler, çöplerin içinde yani görüyoruz. Yoldan geçerken görüyorduk. Ya Allah bize daha nasıl bir musibet verecek? Dedem hep onu derdi küçükken. Oğlum israf etmeyin, başımıza büyük bir musibet verir. Oğlum israf etmeyin, başımıza büyük musibet verir. Komşun açken sen tok yatma derdi. Ne yiyorsan bir tabak da ona ver derdi. Biz koluyu komşuyu unuttuk abi. Komşumuza ihtiyacı unuttuk.
9: Bir de bu terimleri kullanamıyoruz artık yani. Yiyiniz, içiniz efendim, israf etmeyiniz. Komşun açken sen tok, değil mi efendim yani bizden değildir. Ama biz ben Müslüman bir toplumuz canım. Şimdi bunları kullandığında acaba bu terim, ulan yeni bir tarikat mı açıldı? Ulan bu tarikat şeyhidir. Acaba hangi tarikata mensup? Ya tarikatla ne alakası var? Bizim kültürümüz ya. Bunu dillendiremiyorsun abi.
11: Evet abi, bunlar 30 sene önce, ben 45 yaşındayım. 30 sene önce dedem bunları bize söylerdi. Toprağı olsun, mekanı cennet olsun. Rahmet
9: Allah rahmet eylesin.
11: Oğlum ben görmem, siz görürsünüz, başınıza musibet gelecek. At abi, samimiyetimle öz eleştiri yapabilir miyim?
9: Tabii.
11: Biz 40 metrekare iki göz odada 11 kişi büyüdük. Şimdi ben 3 kişi 140 metre eve sığmıyorum.
9: Sığmazsın abi, sen sığmıyorum. Büyük iş yapıyorsun maşallah.
11: Büyük iş değil, akşama kadar canım çıkıyor. Çalışıyorum, mesailere kalıyorum döndürebilmek için. Abi musibet daha nasıl olacak? Daha nasıl gelsin size?
9: Musibet şey evde, memnun edemiyorum diyorsun.
11: Ya evde musibet, millet yiyor. Mesela en basit bir şey söyleyeyim. Dedem köyün içinde bize mangal yaktırmazdı. İşte babamlar İstanbul'dan gelip giderdi. Biraz imkanları yerli yerinceydi. Hadi bak derindi. Dağın başına giderdik. Niye? Ya alacaksınız eti, bir tane kuzu keseceksiniz veya dana keseceksiniz. Herkesi çağıracaksınız. Ya da milletin içinde yaptırmazdı. Çok 10 kilometre uzağa
9: gidiyor. Gördün mü ya? Kokar diye. Vay be.
11: Kokar diye tabii. Azsa çok uzağa giderdi. Çoksa bütün köylüyü toplardı dedem başımıza. Ama şimdi öyle değil ki abi. Şimdi bakıyorsun adam balkonunu açmış, mangalını yakmış. Veriyor dumanı. Alan var, alamayan var. Yani bizim öz saygımızı, biz terbiyemizi, tösümüzü,
9: tabii.
11: Saygımızı, Anadolu'nun geleneklerini kaybetmek üzereyiz. Yaşatan insanlar var sizler gibi.
9: Estağfurullah efendim, beşavir derim. Korkuyorum ben, bu harifte şeyh mi falan mı oldu? Kullandığım jargona bile dikkat ediyorum. Bazen Allah lafzı ya geliyor ağzıma, ulan söylersem Taksim'deyim oğlum ne derler? Bir tane tarikatçı var burada diyecekler.
11: Konumunuz gereği dikkat ediyorsunuz. İşiniz zor sizin. Ben geçen de söylemiştim. İşiniz çok zor. Tabii. Kelimeleri seçmek lazım.
9: Evet.
11: İşte herkes bir emek harcıyor. Bu da bir kolay bir iş değil. Oraya ben oturtursanız ben ağzıma geleni sayarım oradan.
9: Ya bismillah diyemiyorsun. Adam sana bakıyor ya. Bismillah dedi bu şimdi.
11: Oğlum abi, bizim başımızdaki musibet.
9: Ulan adam Allah korusun diyor. Bak falan diyor.
11: Ya abi ha işte bu da Tayyipçi diyorlar. Artık şey AK Parti'yi de geçtiler. Ha Tayyipçi geldi diyorlar. Tayyipçi gitti diyor.
9: Öyle.
11: Ya israf ediyor abi.
9: Ha şimdi bir de öyle oldu değil mi? Bismillah deyince ha lan bu Tayyipçi diyorlar.
11: Direkt ne Tayyipçi diyorlar abi. Ya az evvel bir amca şey söyledi. Tayyip Erdoğan Amerika'nın başbakanı Tayyip Erdoğan'a iltifat ediyor.
9: Ha.
11: Vay niye iltifat ettin? Etmiyor. Bak azalmadı gönderdi.
9: Azalladı, ya, görüşmedi, onlar... kapıda bekletti falan. Eskiden onlar da vardı tabii.
11: Ya öyle tabii abi. Bizim neticemize bizi hani Hilagyon Mısır'ı fethettiğinde oranın bir tane cılız bir hocası varmış.
9: Heh.
11: Bunu mu getirdiniz demişler karşımıza. Demişler ki beni buraya kim getirdi? Demiş ki biz getirdik. Neden? Geçmişimize, geleceğimize, dinimize, Kur'an'ımıza, kitabımıza, örfümüze, adetimize sahip çıkmadın. Peki demiş beni buradan ne zaman, beni kim geri gönderir? Ne zaman demiş biz özümüze dönersek siz o zaman buradan gidersiniz demiş.
9: Öf, işte bu yeter abi. Çok teşekkür ederiz hemşerim, sağ ol. İyi günler diliyorum efendim. Bekleyenlerimiz var. Bundan sonra ne diyeceğiz efendim? Yani herkes aslında... özü gibi kalsa, kendisi gibi kalsa, kendinde kalsa, o kadar yapaylaştı ki her taraf ya. Tipolojimizi bile değiştirdik. Giyimimizi, konuşmalarımızı. Ya ne olur bir kendinizi muhafaza edin be kardeşim. Yok öyle bir şey ya. Sürekli değiştiriyoruz. Sürekli beğenmemezlik yapıyoruz. Ya şu güzellik merkezlerinden kuaförlere bakıyorum. Hakikaten böyle vızır vızır. Ya ne yapıyor acaba bu adam falan. Beğenmiyoruz bir türlü birbirimizi efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Peki efendim siz bilirsiniz. Efendim.
12: Selamünaleyküm Atala Bey.
9: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
12: Hayırlı cumalar. Ben Mehmet.
9: Mehmet Bey buyurunuz efendim. Yine. Buyurun.
12: Bu az önce birkaç tane dinleyici, ben her gün dinliyorum seni. 4'ten 6 arası.
9: Heh.
12: Arkadaşlar hep eski böyle, eski şöyle. Ya Allah'tan korksunlar. Ben kendim 30 yıl bakkalcılık yaptım. Elimizde paramız vardı. Gidiyorduk, diyordum bana 10 koli pirinç veremem. Yarın dolar kaç lira olacağını bilmiyorum. Ya sana peşin para ödüyorum. Bana ne var? Dolar kaç lira olacak? Bak elimde param var idi, mal alamıyordum. Şimdi gidiyorsun adamdan malı alıyorsun, istersen bir ay sonra ver. Adam hiç para bile istemiyor. Ya bu millet ne kadar nankör. Milletimiz hastanelere gidiyordum. Benim hanım 98'de hastanede doğum yaptı. Ben bak kurluydum. Benim biraz borcum var idi diye benim çocuğumu rehin aldılar. 250 lira için. 250 lira için.
9: Yeni doğan şimdi, çocuğu kucağına alıp eve gidemedin değil mi? Drama aynen, bak abi şimdi, film gibi ya.
12: Şimdi gidiyorsun lüks hastaneler. O zaman hastane öyle leş kokuyordu ki Atırla Bey. Oraya sağlam giden hasta çıkıyordu.
9: Ya.
12: Bunu ben yaşadım. Ben 68 yaşındayım. Hastaneler pislikten geçilmiyordu. Her taraf leş, koku içinde, pislik içinde. Şimdi hastaneler lüks otellere dönmüşler. Ya evet. Halkımız niye bu kadar nankördü Atala Bey? Ya. Niye bir şükür etmiyorlar? Ekmekten bahsettiler. Şu anda çöplüklere gidiyorsun, ekmeği geç. Adam simitin biri 25 lira. Ben o günü bir poşette 5 tane simit asmış çöp kutusuna. Benim burada tavuklarım var, hayvanlarım var. Ben İzmir'de yaşıyorum. Kemalpaşa köyünde yaşıyorum.
9: Evet.
12: Ekmeği toplayıp getiren de benim içim kan gidiyor. Ulan acım diyorsun. Poşet dolu dolu ekmek, simit, poça atıyorsun çöpe. Atarlar Bey. Ya. Biz niye şükür etmiyoruz?
9: Anladım efendim. Siz Kemalpaşa'da ikamet ediyorsunuz değil mi?
12: Evet. Hmm. Ben Kemalpaşa'da ikamet ediyorum.
9: Evet.
12: Ben doğudan gelmeyim.
9: Heh.
12: Vallahi billahi biz eskide kuru ekmek bulamıyorduk. Şu anda suframıza 10 çeşitle oturuyoruz sufraya. Biz niye bunu şükür etmiyoruz?
9: Doğru. Siz Erzurumlu musunuz efendim?
12: Ben Iğdırlıyım.
9: Ha bizim Iğdır'dan. Evet anladım.
12: Evet,
9: yani Iğdır, Ardahan tabii dediğiniz gibi Ağrı, Erzurum, bunlar hepsi komşu şehirler. Bir de Van'ımız var tabii.
12: Evet. Peki, şimdi evet. Millet bak, biz eskide böyle hazır ekmek almak hayaliydi. Şimdi adam köyde oturuyor. Her imkanı ola ola gidiyor fırından ekmek alıyor. Ya sen niye ekmek pişirmiyorsun kardeşim?
9: Ya. Bir de nerede o tandır evleri, o fırınlar değil mi? O lavaşlar.
12: Evet. Ben acım, geçinemiyorum. Şimdi gitsinler Tayyip Erdoğan'ın ayağının altını öpsünler. Benim babam 3 ayda bir 150 lira yaşlılık maaşı alıyordu. Şimdi 7400 lira her ay veriyor. 7400 lira yaşlılık aylığı. Ondan sonra bakım parası 15 bin lira olmuş. Adam diyor ben niye çalışayım? Benim evde bakım, bir engellim var, ona bakıyorum, devlet bana 15 bin lira para ödüyor. Eskide millet yaşlıları sokağa atıyordu, sokağa. Baba bu parayı vermeye başlayınca millet büyüklerine saygı göstermeye, sahip çıkmaya başladılar. Teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz İzmir'e, Kemal Paşa'ya. Evet, bakalım bir dinleyicimiz daha var efendim. Programımız devam ediyor. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Halkımız konuşuyor efendim. Buyurunuz. Alo.
13: Alo.
9: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
13: Hayırlı günler Abdullah Bey.
9: Size de efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun efendim.
13: Ben Ankara'dan Hatun.
9: Buyursunlar Hatun Hanım, sizi dinliyoruz efendim.
13: Yıllar önce de Erzincan'dayken sizinle konuşmuştuk.
9: Erzincan'da mı konuşmuştuk efendim?
13: Evet, evet.
9: Ha, Erzincan'dan aramıştınız.
13: Evet.
9: Ay maşallah be efendim. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
13: Ben bugünkü konuyu bilmiyorum ama...
9: Bugün halk günü efendim, her şeyi konuşuyoruz. İstediğinizi tamam. Konuşabilirsiniz, gündeme getirebilirsiniz efendim.
13: Teşekkür ederim. Ben şunu söylemek istiyorum.
9: Buyurun.
13: Yani insanlar hani yok yok yok diyoruz da hani.
9: Evet.
13: Ama mesela eskilere baktığımız zaman hani ben de 46 yaşındayım. SGK hastanesine gittiğim günleri biliyorum. Yani gün ağarmadan o kapılarda yığılıyorduk insanlar. Ben babamla giderdim mesela. Oradan giderdik, doktorların muayenesinin kapısında yığılırdık. Oradan çıkardık, doktorun verdiği ilaçların kimisi vardı, kimisi yoktu hastanenin içindeki eczanede.
9: Evet.
13: Yani o günleri biz çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor.
9: Evet.
13: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani herkes muhakkak her şeyin farkındadır da kimisinin işine gelmiyor bence.
9: Ha, işimize gelmiyor. Onun için görmemezlikten tabii geliyoruz.
13: Tabii ki, tabii ki.
9: Mesela bugün yani hiçbir şey yapılmamış, yapılmıyor gibi de davranmamak lazım yani.
13: Tabii
9: değil
13: ki.
9: Çok
13: bugün
9: ayıp olur ya.
13: Aynen öyle. Bugün Kemal Sunal'ın filmlerini izlediğimizde memura kız vermiyorlar değil mi? Eskiden de öyleydi.
9: Ya Türkiye'nin şimdi... Kemal Sunal'a ihtiyaç var. Bak ciddi söylüyorum. Tam bu devirde o filmleri yapacak. Yani bugünkü filmleri yapacak. Bir de espri yapacak tabii. Buyurunuz efendim.
13: Tabii ki yani o zaman memura kız vermiyorlardı, ağaya paşaya kız veriyorlardı.
9: Tabii.
13: Şimdi bugünümüze geldiğimizde herkes çocuğunu devlete memur etmenin derdinde.
9: Evet.
13: Madem devlet kötü, niye o zaman bu kadar uğraşıyor insanlar?
9: Ya doğru
13: söylüyorsun. Ondan sonra mesela hani para yok diyoruz, her şey çok pahalı. Bu arabalar benzinle çalışıyor, suyla çalışmıyor ki. Ben sokakta arabayı park edecek yer bulamıyorum.
9: Evet. Bir de dışarıdan tabii geliyor bu merette. Biz tam daha kendimize yetemedik. Dışarıdan
13: ki,
9: mazot
13: yani,
9: benzin alıyorsun. Evet, enerji
13: evet,
9: dışarıdan
13: evet. Herkesin parası var da herkes istediği yerlere parayı harcıyor. Kimisi altın yapıyor. Kimisi evinin eşyasını değiştiriyor. Kimisi gezmeye gidiyor.
9: Ya.
13: Yani eskiden hani bizim yaş, yani ben hiç tatile gittiğimi bilmiyorum başka bir ile. Hani otellerde kalayım, tatil yapayım, denize gireyim.
9: Evet, şimdi ailecek gidiyorsunuz.
13: Etrafıma, tabii ki, tabii ki. Şimdi etrafıma bakıyorum. Gencecik, daha yeni evli, 10 senelik evli olmayan eşler para atıyorlar kenara. Hop, 90 bin liraya 3 günlük otele gidiyorlar tatil.
9: Ama tatil de bize yakışıyor değil mi yani?
13: Yakışıyor, yakışıyor tabii ki de.
9: Onu bir belediye başkanı söylemişti, tatil bana yakışıyor diye. Sonra ya, düşündüm, hak verdim, tatil bize yakışıyor ben.
13: Tamam, yakışıyor, ona bir şey demiyorum
9: ama çalışmak da lazım değil mi yani? Sadece
13: tabii,
9: tatil falan olmaz.
13: Tabii çalışmak da lazım,
9: tabii.
13: Komşuyu gözetmek lazım. Ha? Hani insanlar hep bugün kendini yükseltmenin şeyinde. Hani
9: evet.
13: İnsanlar hep lüksün fakiri olmuş.
9: Herkes kendi koltuğunu yani. Düşünüyor, kendini düşünüyor. Evet.
13: Evet. Evet, yani o kadar fakir insanlar var. Mesela ben çok fakirine rastlamadım. Hani gördüklerim çoğu mülteci insanlardı. Suriyeli, Afganlı hani.
9: Evet.
13: Türklerden çok fakire rastlamadım ki zaten devlet onlara yardım ediyor.
9: Evet. Doğru.
13: Olan bu mazlumlara oluyor yani. Onlara da ırkçılık yapanlar oluyor.
9: Onlar i̇şte da pek piyasada yoklar ya da ben denk gelmiyorum. Gittiler galiba. Gidiyorlar genelde.
13: Gidenler de var. Kalanlar da var. Türkiye'yi sevenler de var. Hani eskiden nasıl ki bizim insanlarımız Almanya'ya giderlerdi çalışmaya. Oradan gelince onlara bir şey bakardık, böyle havalı bakardık. Ha. Şimdi de bizim ülkemiz bir Almanya gibi oldu diyebilirim. Hani bence daha da
9: civar ülkelerden geliyorlar, evet.
13: Tabii ki tabii.
9: Bulgarlar bizim burada Edirne'de poşet poşet aspirin alıyorlar.
13: Tabii ki.
9: Evet.
13: Yani bence insanlar önce kendilerini, çoluğunu, çocuğunu düzeltsinler. Zaten ondan sonra herkes düzelir zaten.
9: Bravo, doğru söylüyorsunuz. Peki efendim.
13: Yani herkes önce kendini düzeltmeli.
9: Peki
13: Hatun Hanım. Başımızdaki Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum.
9: Öyle mi efendim?
13: Yani insan yani o sadece Türkiye'yi yönetmiyor. Onun çok düşmanı var, dostu da var. Bütün çevresindeki herkesi de düşünüyor ülke olarak.
9: Ülke olarak
13: hep birlikte
9: tabii, doğru
13: kalkınmak istiyoruz.
9: Bölgemizde evet, savaş istemiyoruz, olur. Huzursuzluk istemiyoruz. Tabii ki bravo, onunla da uğraşıyor. Evet.
13: İstemiyoruz ama önümüzde bir savaş var yani, bunu da kimse inkar edemez.
9: Ha.
13: Çünkü İsrail'in sonu bizim elimizden olacak Allah'ın izniyle.
9: Kendi elinde olmasın sonra, bilemiyoruz tabii. Efendim Hatun Hanım çok teşekkür ederiz.
13: İsterim, sağ olun.
9: Ankara'ya selamlar efendim, iyi günler diliyorum size. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var tabii, alacağız. Yani hazır olduğunda alacağız tabii sevgili dinleyiciler. Sanıyorum hazır dinleyicimiz, öyle mi Ömerciğim? Peki buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim. Dinleyicimiz ses vermiyor galiba. Evet, çok sessiz ve derinden efendim. Sadece dinlemede kalanlar da oluyor. Yani bir de özel kendini hatırlatmak amacıyla böyle telefonlar da geliyor. Onları da anlıyoruz ama yani hatırlamak istemeyen hatırlamaz vallahi efendim. Onun için böyle yapmanın bir anlamı yok. Direkt arayın efendim. Telefonlarından arayın direkt. Unuttum beni zalim şarkısını şey yapabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Efendim buyurun. Alo.
14: Alo.
9: Buyurun efendim.
14: Efendim, herkese hayırlı cumalar diliyorum efendim.
9: Size de efendim. Buyurun efendim.
14: Ben biraz bu cuma bir fon olayı falan var da ona değinmek istiyorum.
9: Neye değinmek istiyorsunuz efendim, anlayamadım.
14: Fon.
9: Bu borsacılara.
14: Ha, borsacılara.
9: Bir koyup 10 bekleyenlere, evet.
14: Şimdi borsada borsa alıp satanlar cahil bir insanlar değiller. Hepsi bana göre hiçbir tanesi cahil değil, gün görmüş insanlardırlar.
9: Niye kaybediyorlar efendim?
14: Bugün 1 milyon lira eğer borsa kağıdı aldığınız zaman size bir sene sonra 1,5 milyon lira dönüyorsa bu normaldir. 1,600'e dönüyorsa bu da normaldir. Ama 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon alıyorsa bunda bir...
9: Adam bir sene sonrayı beklemiyor ki, sabah akşam şey yapıyor. Nerede bir sene bekleyen mi var abi? Bir ay bile bekleyen çok az. Biz zaten bu şeyden kaybediyoruz biraz. Pırpırlıktan.
14: Evet, şimdi borsada oynayan insanlar bu Tema Holding'dir galiba. Acayip bir yükselme oldu. Hiç kimse bu Tema Holding'in bilançosuna göz gezdirmediler. Ya kardeşim, burası nasıl olur? Bunun ne biçim yatırımı var? Bunun bilançosuna bir bakalım, düşürmediler hiç kimse.
9: Ha işte o. Hemen tutup işte. O borsada oynayanlar ya da borsaya girmek isteyenler bazında yani şirketi de araştıracak efendim, hisse bazı da düşünecek, Hangisinin tabii altı doludur, hangisi değildir? Tabii onlara bakması, bilmesi lazım.
14: Bilmesi lazım. En azından bu kadar yükseliyor. Bu şirketin ne biçim yatırımları var ki bu kadar yükseliyor? Bunun bilançosunu bakması lazım.
9: Tabii tabii, bu bilmesi lazım.
14: Yani şeyden, hisse senedinden başka özel bilançosu, bilançosuna bakması lazım.
9: Evet.
14: Bu kadar büyük, 900 milyon ne demek? 470 küsür gibi insanları dolandırdılar ya.
9: Evet.
14: İşte, ama bu insanlar cahil insanlardı. De. Niye böyle tongaya düşüyorlar? Hiç anlamadım.
9: Çok güzel. Bence yani benim iddiam bu. Belki kendileri çok güveniyorlar. Bence borsa kültürleri yok yani. Sadece abi, sadece az yatırıp çok fazla para kazanmak istemişler ama borsa böyle bir şey değil abi.
14: Abi borsa öyle bir şey olmadığı gibi de belli bir ölçeği vardı bu işin.
9: Peki.
14: Her ölçeyi geçiyorsanız anormallik var.
9: Ölçü yok abi. Çünkü insan kazanmak istedikçe istiyor be. Hani kumar masasına abi, oturuyorsun ya abi.
14: Orada
9: bir iki falan böyle sana bir şey geliyor. Ondan sonra ceketi bırakıp öyle çıkıyorsun.
14: İşte bunlar. Ondan sonra 30 yaşında gibi adam gidiyor kaç milyarlık yat alıyor bunların sayesinde.
9: Alır abi.
14: Ve aldığı yat dünyada 17 tane var.
9: Evet,
14: dünyada 17 tane var aldığı yattan. Bir de bu da yetmiyormuş gibi yatın yanında hız teknesi var. O da kaç milyon lira. Adam geliyor bir de hız yapacak denizlerde, hız teknesiyle.
9: O da görgüsüzlük. Sonradan görmeler böyle olur. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. Önümüzdeki hafta yokuz. Bir haftalık sadece. 5 günlük yokuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık. Sürçülisan ettiysem affolla. Ben Ataoğlu Harvas efendim.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet İlmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Diplomatik Deha ve Tarihi İroni başlıklı makalesini sunuyorum. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın New Jersey çıkışı, tarihi, cesur ve ezber bozan bir siyasi manevra olarak modern diplomasi tarihine geçti. Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede gerçekleşen bu diyalog, önceki gün Şara tarafından açıklandı. Şara, Trump'a "Neden İsraillilere New Jersey'yi vermiyorsunuz? Golan Tepeleri sizin değil ki birine bağışlayabilirsiniz. Ama New Jersey en azından size ait ve zaten orada size oy vermeyen bir sürü demokrat yaşıyor" diyerek, küresel emperyalizmin pervasızlığını muazzam bir zeka oyunuyla çürüterek oldukça cesur bir meydan okuma yaptı. Bu esprili ama zehir gibi acı çıkış, uluslararası hukuku hiçe sayarak başkalarının meşru topraklarını birer lütufmuş gibi dağıtan süper güçlerin kendi toprakları söz konusu olduğunda nasıl bir refleks vereceğini sorgulatan neviden. Şara bu sözleriyle sömürgeci mantığı, o mantığın meşruiyet zeminini adeta yerle bir etti. Esas takdir edilesi husus da Beyaz Saray gibi bir diplomasi merkezinde en agresif Amerikan başkanlarından birinin gözlerinin içine bakılarak bu yorumun yapılmış olmasıdır. Şara bu diyaloğu anlattıktan sonra Golan Tepeleri ne Suriye Cumhurbaşkanı'nın ne ABD Başkanı'nın ne de bir başkasının öylece vazgeçip birilerine peşkeş çekebileceği bir yer değildir, orası sadece kendi halkınındır diyerek ulusal egemenliğin pazarlık konusu yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diye haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerde yerini alan doktrini Şara'nın bu çıkışına da yön vermiştir. Siyasi analistlere göre de Şara'nın uluslararası arenada ve Amerika liderliği karşısında bu denli özgüvenli ve esnek bir diplomatik dil kullanabilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu yakın siyasi ilişkilerin etkisi büyük. Amerikan basını Şara'nın "New Jersey zaten demokratlarla dolu ve sana oy vermiyorlar, orayı İsrail'e ver" şeklindeki esprili yaklaşımının Trump'ın geleneksel siyaset üstü ve dobralığa dayalı retorik tarzıyla uyumlu olduğunu, bu nedenle bunun Washington'da bir hakaret olarak değil, iki lider arasındaki açık sözlülüğün bir tezahürü olarak görüldüğünü belirtiliyor. Golan Tepeleri, Orta Doğu'nun en stratejik, en çok çekişmeye sahne olan ve adeta paylaşılamayan en önemli coğrafi bölgesi. İsrail'in kuzeydoğusuyla Suriye'nin güneybatı sınırında yer alan bu plato, yaklaşık 1800 kilometre genişliğinde ve 1200 kilometre karelik kısmı İsrail'in işgali altında. İsrail, 1967 yılında gerçekleşen 6 gün savaşında bu bölgeyi işgal etti. 1981 yılında da bu toprakları ilhak ettiğini duyurdu. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler bu ilhakı tanımazken, dünyada bunu resmi olarak tanıyan tek küresel güç Donald Trump dönemindeki Amerika oldu. İsrail'in Golan Tepelerinden asla vazgeçmemesinin ve burayı kırmızı çizgi olarak ilan etmesinin arka planında 3 temel sütun yatıyor. Askeri stratejik üstünlük, su kaynakları ve ekonomik girdi. Golan'ın zirvesine çıkan bir ordu, Suriye tarafına baktığında başkent Şam'ı ve Suriye düzlüklerini hiçbir engel olmadan kuş bakışı görebiliyor. Şam, Golan'a sadece 60 kilometre mesafede nitekim. İsrail, Hermon Dağı'nın zirvesine kurduğu devasa gözetleme ve radar istasyonları vasıtasıyla Suriye, Lübnan ve hatta İran'ın batısındaki askeri hareketlilikleri, uçuşları ve füze sinyallerini anında tespit edebiliyor. Kurak bir coğrafyada yer alan İsrail için Golan Tepeleri askeri bir mevzi olmanın da çok ötesinde öncelikle hayati bir yaşam kaynağı. İsrail'in en büyük tatlı su rezervi ve içme suyu kaynağı olan Taberiye Gölü, Golan Tepelerinden akan nehirler ve eriyen kar sularıyla besleniyor. İsrail, Golan'ı elinde tutarak ülkenin toplam içme ve tarım suyu ihtiyacının yaklaşık %30'unu doğrudan güvence altına almış oluyor.

Diplomatik Deha ve Tarihi İroni başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün CHP'nin İstanbul ve Ankara zaferinden geriye ne kaldı başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'nin son 10 yılda ortaya çıkardığı iki siyasi aktörün de sonu hayal kırıklığı oldu. Adı sanı bilinmeyen Ekrem İmamoğlu İstanbul'a başkan yapıldı ama daha ilk günden CHP'ye değil kendi hanesine çalışmaya başladı. Hızını alamadı, İstanbul Belediyesi'nde kurulan sistemde toplanan paralarla CHP kurultayına şaibe karıştırdı ve partiyi ele geçirdi. Bütün bunlar yargıya da yansıdı. Mansur Yavaş farklı bir yol izlese de sonuç siyaseten farklı değildi. O partiyi ele geçirmedi ama parti içinde partiymiş gibi davrandı. İlk kez 2014'te aday yapıldı, kazanamadı ve CHP'den istifa etti. Buna rağmen 2019'da yine aday yapıldı ve Ankara'yı kazandı. Ancak o da sonunda aynı şeyi yaptı. Bugün biri İmamoğlu suç örgütü iddiasıyla cezaevinde ve CHP'yi bölerek kendi partisini kurdu, öteki de hiçbir zaman sahiplenmediği CHP'yi terk edip gitti. Giderken de Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanını da yanında götürdü. Peki CHP ne kazandı? CHP'nin elinde ne kaldı? CHP'nin bugün içine sürüklendiği siyasi tabloya bakın. Yıllarını CHP'ye vermiş binlerce genç, kadın, CHP'li birbirine düşman oldu. Biri geride kalanları butlan CHP'si diye aşağılıyor, diğeri gidenleri hırsız diye suçluyor. O büyük siyaset bu mu? Daha vahimi CHP en az %25'lerde görülen seçmen kitlesinin büyük çoğunluğunu da kaybetti. Ne uğruna? Hakkında inanılmaz suçlamalar bulunan İmamoğlu'nu kurtarmak uğruna. Şimdi bu kötü filmin ikinci versiyonu vizyonda. Başrolünde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var. O rolünü daha iyi oynuyor. CHP'nin hiçbir etkinliğine katılmıyor, Anıtkabir'e gitmiyor, hatta bu hafta sonu yapılacak belediye başkanları toplantısını bile erteleyebiliyor. Buna rağmen sadece kendisine yöneltilen kimse CHP'nin üstünde değil sözüne öfkeleniyor, afra tafrayla çekip gidiyor ve CHP'yi suçluyor. Aslında CHP bunu hak etmiyor değil. Geriye dönüp bakın, kaç kez CHP kendi çocuklarına sahip çıkmadığı, kendi aktörlerini yetiştirmediği ve siyaset üretmediği sürece ne etkili bir muhalefet yapabilir ne de iktidar olabilir diye yazdım. Tepki çektik, sık sık. Tabii CHP'nin büyümesini istemezsiniz gibi ucube saldırılar yapıldı. Sonuç ortada. Sağdan gelen ve lider payesi verilen iki aktör de çekip gitti. CHP geçmişte de farklı görüşlerden insanları içine aldı. Başka partiler de benzer bir yol izledi ama hiçbiri alınan aktörlerin dükkan içinde dükkan açmasına izin vermedi. Verilmez de. CHP AK Parti'yi zayıflatacağım derken kendisini zayıflattı. Hala bunca badire atlatan CHP bu gerçeğin farkında değil ki içinde başka bir partiye çalışan Truva atlarını görmüyor ve gereğini yapmıyor. Sahi şu anda kaç belediye başkanı CHP kimliği altında yeni partiye çalışıyor? Mansur Yavaş gibi CHP'li görünen ama CHP'ye değil de kendisine ya da başka bir partiye çalışan kaç belediye başkanı var? Muğla'dan Antalya'ya, İstanbul'un ilçelerinden İzmir'e onlarca belediye başkanı hala CHP'li görünüyor ama başka partiye çalışıyor. Böyle bir garabet siyasi tarihimizde yok. Bu garabeti yeni parti umursamıyor. Bari onca badire atlatan CHP umursasa ve siyaset adına bir ders çıkarsa. Yoksa işi çok zor. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP'nin İstanbul ve Ankara zaferinden geriye ne kaldı başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Mekke anlaşmasından rahatsız olan kağıttan kaplanlar başlıklı makalesini sunuyorum. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemini anlaşma aleyhine yapılan propaganda

0: andadan anlayabiliriz. Henüz anlaşmaya atılan imzaların mürekkebi kurumadan anlaşma hakkında kağıttan kaplan diyenler aslında anlaşmanın ne kadar da mühim bir hamle olduğunu ifade ediyorlar. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik eleştirileri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan henüz yeni başladık diyerek susturuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türk-Amerikan ilişkileri panelinde anlattığı bir anısı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan kimlerin rahatsız olduğunu da gösteriyor. Bakan Fidan, eski NATO komutanlarından ve ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı eleştirince ona NATO'ya kaç yıl önce katıldığını soruyor. Jeffrey'nin yaklaşık 50 yıl önce katıldığını söylemesi üzerine Fidan, bu kez NATO'nun 5. maddesinin kaç kez uygulandığını sorunca Jeffrey bu soruya yalnızca bir kez cevabını veriyor. Bakan Fidan, hal böyleyken yeni kurulmuş bir ittifakı kağıttan kaplan olmakla itham etmeniz ve Yemen'deki 10 yıllık krizi örnek göstermeniz adil değil, henüz yeni başladık diyor. Terör devleti İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma karşı yılların uluslararası kuruluşları ne yapabilirdi? Kuru bir kınama. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan rahatsız olan Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey gibiler dünyaya kan, tecavüz, işgal, sömürü dışında ne vaat ediyorlar? Hiçbir şey. Onlar için deniz bitti. Ya Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul edecekler veyahut değişen dünyada yok olup gidecekler. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı tarihi konuşmada Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacını ve geçen süredeki başarısızlığı şu sözlerle anlattı. 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimize barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Malum Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de sadece 5 ülkede olan veto hakkını Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllarca eleştirdi ve dünya çapında sloganlaşan "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün telif sahibi. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacağı gün Bloomberg'de yayımlanan yazısının başlığı "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" idi. Başkan Erdoğan'ın teklifi ve konseyin veto hakkını ikazı şu: farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform, aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez. Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır. Şu anda dünyaya nizamat verdiklerini düşünenler, Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul etmezlerse, çok yakında kağıttan kaplan olduklarını, hem de tuvalet kağıdından kaplan olduklarını ibretlik bir şekilde yaşayarak öğrenecekler. Star gazetesinde Yakup Köse'nin "Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan kağıttan kaplanlar" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "İkinci kandil boşaltılıyor. 2200 YBŞ'li Irak ordusuna katılıyor. Başlıklı makalesini sunuyorum. Özellikle PKK terör örgütünden kimileri süreci bozmayı amaçlayan bazı açıklamalar yapsa da bu sadece açıklama ötesine geçmiyor. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece Türkiye'de değil tüm bölgede terörün sonlandırılmasına yönelik yürüttüğü süreçtir. Başından beri süreç bu dinamikle ilerliyor. Terörsüz Türkiye diye çıkılan yol o yüzden Suriye, Irak ve İran'ı da kapsayan bölgede yaşayan her devleti ve herkesin güvenliğini ve refahını yükselten bir projeye doğru ilerliyor. Sadece 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ekim 2024 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında önemli bir uyarıda bulunmuştu. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizmle Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikici yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz. İşte bu sözlerin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli bugün olduğu gibi kıymeti ileride daha da iyi anlaşılacak çok önemli bir adım attı. PKK terör örgütünün siyasi kolu DEM partililerin elini sıkarak terörsüz Türkiye, terörsüz bölge girişimini başlattı. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla PKK terör örgütünün kurucusu Öcalan 27 Şubat 2025 tarihinde örgüte silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı. 12 Mayıs 2025'te fesih kararı alan PKK terör örgütü 11 Temmuz 2025 günü Süleymaniye'de sembolik silah yakma töreni gerçekleştirdi. 10 Ağustos 2026 tarihinde de PKK'nın tasfiyesine yönelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi sıra PKK'nın silah bırakmasında ve mağaraları boşaltmasında. Ardından sıra PKK üyelerinin geri dönüşüne gelecek. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra terörsüz Türkiye, terörsüz bölge girişiminin ne kadar önemli olduğunu gösteren son gelişmeyi aktarmak istiyorum. 23 Eylül 2026 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabulünden sonra yapılan açıklamada iki ülke arasında birçok konuda mutabakata varıldığı belirtilirken bunlardan birisi de terörsüz Türkiye ve dolayısıyla terörsüz bölge hedefine yönelikti. İletişim Başkanlığı bu son dakika gelişmesini şöyle duyurdu. Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçeleriyle ele aldıkları görüşmelerde taraflar güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış, bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecektir. Bu çerçevede Bağdat Hükümeti'nin Sincar'daki PKK bağlantılı yapılara silah bıraktırması ve uygun görülen kişileri Irak güvenlik kurumlarına dahil etmesinin ardından Türkiye'nin de kademeli olarak Başika'da DAEŞ'le mücadele amacıyla bulundurduğu askeri varlığını azaltarak Bağdat Hükümeti'ne devretmesi söz konusu olacaktır. Böylece terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinin bölgesel ayağından birisi daha tamamlanıyor. Kısa süre önce Suriye'de PKK-YPG'nin tasfiyesinin ardından Mazlum Abdi'nin açıklaması sonrası SDG'nin lağvedilen unsurları Suriye ordusu tugaylarına katıldı. SDG kontrolündeki sınır kapıları, petrol sahaları ve idari kurumlar Şam merkezi hükümetine devredildi. Bu durum Sincar için de doğrudan emsal oluşturdu. Irak'ta Sincar'ın boşaltılması ve 2200 YBŞ'linin Irak ordusuna katılması kararıyla Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge anlayışı, tehdit ortadan kalktıkça askeri varlık azaltılır ve Türkiye'nin sınır ötesi terör tehdidini kaynakta kesme stratejileri Irak'ın egemenlik haklarını aynı zeminde buluşturuyor. YBŞ, DAEŞ'in 2014'te Sincar'a saldırmasının ardından ezidilerden oluşturuldu. PKK'nın bölgede etkin olduğu dönemde kurulan YBŞ'yi Türkiye, PKK'nın Sincar yapılanması olarak değerlendiriyor. YBŞ'nin ikinci Kandil olarak adlandırılan Sincar'ı boşaltmasıyla Irak-Suriye arasındaki terör koridoru kilitlenmekte, bölgesel ekonomik yatırımların güvenliği sağlanmakta ve Türkiye-Irak arasında yeni bir güvenlik mimarisi kurulmuş olacak. Bu adım çerçevesinde Irak'ta Kandil, Gara, Metina, Zap ve Haftanin bölgelerindeki onlarca mevzi boşaltılırken silah teslim noktaları belirlendi ve saha denetimi mekanizması işletiliyor. Sincar'ın boşaltılması neden önemli? Güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerine göre Sincar, Kandil, Mahmur, Sincar, Suriye hattında terör örgütünün lojistik, insan ve silah transferini sağlayan ana koridordu. Türkiye ve Suriye sınırına 80 kilometre mesafesi ve tünel sığınak altyapısı nedeniyle ikinci Kandil olarak konumlandırılmıştı. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin 11-12 Eylül 2026 açıklamalarıyla YBŞ'nin silah teslimine başlaması, Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte federal otorite altına alınması ve uygun unsurların Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu süreci somutlaştırıldı. Yapılan değerlendirmelere göre bu adımla PKK'nın Irak-Suriye erişimi ve lojistik bağı koparılırken Irak'ın toprak bütünlüğü güçlendiriliyor ve Ankara-Bağdat-Erbil güvenlik koordinasyonu pekiştiriliyor. Bölgesel istikrar sayesinde kalkınma yolu projesi gibi önemli ekonomik ve ticari projelerin hayata geçirilmesi kolaylaşıyor. Türkiye'nin sınır ötesindeki önemli güvenlik endişelerinden biri daha ortadan kaldırılıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin sahadaki başarısı artarken Sincar'daki silah bırakma ve entegrasyon adımıyla Başıkan'ın Bağdat'a devredilecek olması birbirini besleyen bir dengeye kavuşmuş oluyor. Böylece yaşanan gelişmeler ve süreç Türkiye'nin güvenlik önceliklerini Irak'ın egemenlik talepleriyle bağdaştıran pragmatik bir çerçeve sunuyor. Öte yandan Türkiye karşıtı yürütülen Türkiye komşularının sözde işgalcisidir propagandası bir kez daha boşa çıkıyor. Türkiye meşru müdafaa hakkını kullandıktan sonra kontrolüyle ilgili devlet otoritesine devreden güvenilir bir aktör olduğunu gösteriyor. Asıl önemlisi uzun yıllardır bölgeye çok büyük kayıplar ve maliyetler üretmiş olan devlet dışı silahlı güçlerin ortadan kaldırılmasıyla devlet otoritelerinin meşruiyeti güçleniyor. Yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimiyle terörden medet umanlar dışında herkes kazanıyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in ikinci Kandil boşaltılıyor, 2200 YBŞ'li Irak ordusuna katılıyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Netanyahu'yu bitiren konuşma başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez çıktı o kürsüye. Ama bu seferki başkaydı. Bu sefer sadece Türkiye adına konuşmadı. Vicdanı susturulmuş bir dünyanın, sesi çıkmayan mazlumların, tahta protezlerle okula gitmeye çalışan çocukların sesi oldu. O konuşma Netanyahu'yu bitiren konuşmadır. İşin en enteresan tarafı şu, Erdoğan kürsüye çıktığında salon doldu. Trump konuşurken boşalan koltuklar Erdoğan başlayınca yeniden doldu. Filistinliler coşkuyla dinledi, İsrail delegasyonu ise asık suratla oturdu. Sonra da dayanamadılar, terk ettiler salonu. Kaçmak kabul etmektir, çünkü dinleselerdi o tahta protezleri, o yıkıntıların altından çıkarılan naaşları, o jeneratörlere çalışmayan hastaneleri savunmaları gerekecekti. Savunamazlardı, kaçtılar. Erdoğan Netanyahu'nun adını hiç anmadı. N'sini bile geçirmedi. Çünkü Netanyahu şu an kendisine bulaşacak bir muhatap arıyor. Bakın bana nasıl saldırıyor diyerek mağdur rol oynamak istiyor. Erdoğan bu tuzağa düşmedi. İsim vermedi ama zihniyeti tarif etti. Öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet dedi. İsimsiz ama adrese odaklı mesaj. O zihniyetin sahibi kim, herkes biliyor. Konuşmanın en sarsıcı kısmı bence şu oldu. Erdoğan Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk kabristanı ve en yüksek çocuk ampute oranına sahip ülke olarak tanımladı. Bir baba, bir dede olarak konuştu. İçim parçalanarak söylüyorum dedi. Bu cümleleri istatistik olarak okumak mümkün değil. Her rakamın arkasında bir isim, bir hikaye, bir gelecek var. Ellerini kaybetmiş çocukların tahtadan yapılmış protezlerle hayata tutunmaya çalıştığını anlattı Erdoğan. Bu detay tesadüfen seçilmedi. Bir çocuğun eli yerine tahta bir parçayla okula gitmesi insanlığın iflasının fotoğrafıdır. Erdoğan o fotoğrafı Birleşmiş Milletler'in duvarına astı. Kimse artık o duvardan gözünü kaçıramayacak. Erdoğan'ın konuşmasının en güçlü cümlelerinden biri buydu. Kimse kusura bakmasın, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir, hepimiz için vicdani bir meseledir. ve o kürsüden dünyaya bir soru sordu. Yüreğinde merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatabilir mi? Cevap belli, kapatamaz. Ama kapatıyorlar. İşte Erdoğan'ın kızdığı nokta bu. Görmezden gelinen bir soykırım var. Erdoğan sadece İsrail'i değil, Birleşmiş Milletler'in kendisini de eleştirdi. Dünya beşten büyüktür dedi yine. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğunu söyledi. Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu eleştiri aslında Netanyahu'yu bitiren konuşmanın bir parçası. Çünkü Netanyahu'nun cesaret aldığı yer o 5 ülkenin vetosu. Amerika veto etmese İsrail bu kadar rahat katliam yapamaz. Erdoğan o vetoyu da hedef aldı. Sadece semptomu değil hastalığı teşhis etti. Sonuç tarihe not düşüldü. Erdoğan o kürsüden sadece bir konuşma yapmadı, bir hesap sordu ve o hesabı tarihte soracak. Netanyahu'nun adı o konuşmanın gölgesinde kaldı. Soykırımcı zihniyet tanımı artık onunla birlikte anılacak. Netanyahu'yu bitiren konuşma bu işte. Bir liderin ağzından çıkıp milyonların vicdanına yerleşen bir konuşma. Tarih bu konuşmayı yazdı. Gerisini vicdan sahibi insanlar tamamlayacak. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Netanyahu'yu bitiren konuşma başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın "Ne kadar götürdünüz?" başlıklı makalesini sunuyorum. Son genel seçimde Recep Tayyip Erdoğan 26.690.529 oy aldı. Yani Türkiye'deki her iki seçmenden biri, hatta fazlası Erdoğan'a oy verdi. AK Parti'nin üye sayısı 11.709.913 kişiye ulaştı. Yani Türkiye'deki her 8 kişiden biri AK Parti'nin üyesi. Bunlar çok büyük rakamlar. Bu büyük rakamların işaret ettiği büyük kitle hiç şüphesiz aynı tornadan çıkmış, birbirine tıpatıp benzeyen insanlardan oluşmuyor. Beklentiler, maksatlar, arzular, hassasiyetler farklı olabilir. Bu kadar büyük bir kitlenin içine kötüler, kötü niyetler de sızmış olabilir. AK Parti'nin ana damarını, omurgasını oluşturan, AK Parti'nin istikametini çizen, politikalarını şekillendiren, AK Parti'yi var eden, ona rengini veren ve onu ayakta tutan asıl kitle bellidir. O kitle dindardır, imanlıdır, samimidir. O kitle milliyetperver, vatanperverdir. Ülkesine, milletine, ümmetine sıkı sıkıya bağlı, dini ve vatanı için her türlü fedakarlığa hazır, kendi şahsi beklentilerini milletin ve ümmetin önüne geçirmeyen, Türkiye'nin potansiyeline güvenen, tarih tecrübesinin bugüne ve geleceğe taşınacağına inanan, büyük Türkiye hayali kuran bir kitledir. O kitle, helal haram dengesini hassasiyetle gözeten, ahiretin varlığına ve hesap gününe inanan bir kitledir. AK Parti'nin ana damarı, ana omurgası, partinin üyelerinden ya da oy verenlerden de ibaret değildir. AK Parti, sınırları aşan bir davanın, hareketin ve şuurun da temsilcisidir. AK Parti işte o asil kitlenin gayretinin, mücadelesinin, dik duruşunun, fedakarlığının ve en çok da duasının eseridir. Öyle kurulmuş, öyle var olmuş ve yoluna öyle devam etmektedir. AK Parti'yi örneğin 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içenler, o gece gazilik mertebesine erişenler, caddelerde direnenler, seccadelerinin üzerinde gözyaşlarıyla dua edenler ayakta tutmuştur. Filistin'in, Sudan'ın, Somali'nin, Yemen'in, Libya'nın, Pakistan'ın, Bangladeş'in ve dünya genelindeki nice Müslümanın, nice mazlumun o geceki samimi niyazları Türkiye için ve kaderleri Türkiye ile özdeşleşen Erdoğan ve AK Parti için arş-ı alaya ulaşmış ve zaferi müyesser kılmıştır. AK Parti içinde o büyük rakamlar içinde yanlış işlere tevessül edenler, yanlış yollara sapanlar, işte bu ana damara, bu omurgaya, bu asil ruha çarpar ve dağılırlar. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Hırsızlar, arsızlar, milletin ve ümmetin halis duygularını istismar edenler, kendi şahsi çıkarları için her sınırı aşma niyetindeki açgözlüler, ahlaksız ve ilkesizler, AK Parti'yi var eden çelikten irade karşısında tuz buz olmuş, iman ve ihlas karşısında erimiş, ak sütü kirletememiş, ona su da pislik de bulaştıramamıştır. Yaşanmakta olan şu son fon krizi nedeniyle haklı bir endişe ve kaygı içindeyiz. AK Parti tarihinde belki de ilk defa o büyük rakamlar içinde kendisini gizlemeyi başarmış az sayıdaki hırsızın, arsızın, kötünün, istismarcının, sureti haktan görünen komplocu ve komitacının AK Parti'yi var eden ve ayakta tutan o samimi, o imanlı, o ihlaslı kitlenin moralini bozacağına, süte su katacağına, süte pislik bulaştırılacağına dair kaygı ve endişe taşıyoruz. AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman yaptığı gibi bu sefer de kimsenin gözünün yaşına bakmadan hesap soracağına hiç şüphemiz yok. Her zaman yaptığımız gibi kelimelerimizle, cümlelerimizle karınca misali yangına bir damla su taşımak, yoldaki engelleri kaldırmak, üzerimize düşeni cüssemiz ölçüsünde yapmak dışında bir maksadımız da yok. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın "Ne Kadar Götürdünüz?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Fon Skandalları Türkiye'ye Mahsus mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Çarşamba günü yine Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan "Fon Soruşturması Piyasa Ekonomisini Mahkum Eder mi?" başlıklı yazımda, Türkiye'de devam eden fon soruşturmalarının serbest piyasanın başarısızlığı olarak görülemeyeceğini belirtmiştim. Serbest piyasa, dolandırıcılık, sahtecilik ve manipülasyon serbestlisi değildir. Bunlar piyasanın unsurları değil, piyasanın dayandığı mülkiyet, sözleşme ve doğru bilgi ilkelerinin ihlalidir. Ayrıca kötü yatırımla kasıtlı hilenin birbirinden ayrılması ve yatırımcının da aldığı normal piyasa riskinin sorumluluğunu taşıması gerektiğini vurgulamıştım. Meselenin bir başka tarafı daha var. Türkiye'de yaşananları yalnız Türkiye'ye mahsus bir yozlaşma gibi görmek büyük hata olur. Finans tarihi bu tür olaylarla doludur. Çünkü finansal sahtekarlıkların temelinde yalnız kurumlar veya mevzuat değil, insan tabiatının bazı kalıcı özellikleri de bulunur. İnsanlar kolay, hızlı ve yüksek kazanç elde etmek ister. Başkalarının para kazandığını görünce fırsatı kaçırmaktan korkar. Çok başarılı veya itibarlı görünen kişilere normalden fazla güvenebilir. Bazı insanlar da bu özellikleri görüp istismar eder. Charles Ponzi bunun sembol ismidir. 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılara 45 günde %50 gibi olağanüstü getiriler vaat etti. Yeni gelen yatırımcıların parasıyla daha önce sisteme girenlere ödeme yapıldı. İlk yatırımcıların gerçekten para kazanması yeni yatırımcıları çekti. Sonunda sistem çöktü fakat Ponzi'nin adı bu tür yapıların genel adı haline geldi. Aradan neredeyse 90 yıl geçtikten sonra Bernard Madoff aynı insan psikolojisini çok büyük ölçekte kullandı. Üstelik Madoff tanınmış bir Wall Street mensubuydu. İtibarı onun en önemli sermayesiydi. Yıllarca olağanüstü derecede düzenli getiriler gösterdi. 2008'de sistem çöktüğünde tarihin en büyük Ponzi yapılanmalarından biri ortaya çıktı. Madoff suçunu kabul etti ve 150 yıl hapse mahkum edildi. Yatırımcılarından bazıları da ceza aldı, ayrıca mağdurlara geri ödeme yapılabilmesi için yıllarca varlık takibi yürütüldü. Alan Stanford vakası da farklı değildir. Stanford, International Bank üzerinden yüksek getirili ürünler satan Stanford'un yaklaşık 20 yıl boyunca 7 milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığı yürüttüğü mahkemece tespit edildi. Stanford 110 yıl hapis cezası aldı, 5.9 milyar dolarlık para hükmüne mahkum edildi ve başka yöneticiler de cezalandırıldı. Teknoloji değişince hikaye de değişiyor. OneCoin örneğinde kripto para heyecanı kullanıldı. Dünya çapında milyonlarca kişi 4 milyar doların üzerinde para yatırdı. Kuruculardan Sebastian Greenwood 20 yıl, sistemle bağlantılı para aklama faaliyetinden mahkum edilen Mark Scott 10 yıl hapis cezası aldı. Ruja Ignatova da halen firari. ABD makamları 2026'da ele geçirilen varlıklardan mağdurlara ödeme süreci de başlattı. Bütün bu örneklerden ortak bir yan var, bu dikkat çekicidir. Değişen yalnız ambalajdır. Posta kuponu, yatırım stratejisi, banka ürünü, kripto para veya yatırım fonu. Değişmeyen vaat şudur: yüksek kazanç, düşük risk ve hızlı zenginleşme. Türkiye'deki fon soruşturmasına da bu açıdan bakmak gerekir. Gerçekten manipülasyon, yanıltıcı değerleme veya yatırımcının parasının kötüye kullanılması varsa hukuk bunun üzerine gitmelidir. Suç işleyenler yargılanmalı, mümkün olduğu ölçüde mağdurun zararı sorumlulardan tahsis edilmeli ve düzenleyici kurumların da zamanında görev yapıp yapmadığı araştırılmalıdır. Fakat buradan piyasa ekonomisini mahkum etmek veya Türkiye'ye özgü bir hastalık gibi keşfetmek doğru değildir. İnsan tabiatı Türkiye sınırlarında değişmiyor. Finans tarihinin belki de en basit dersi şudur: birisi size sürekli yüksek kazancı neredeyse risksiz biçimde vaat ediyorsa ilk sorunuz ne kadar kazanacağım değil, bu nasıl mümkün oluyor olmalıdır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yayla'nın "Fon Skandalları Türkiye'ye Mahsus mu?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.

Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmani'ye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmane'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvaniz kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küfeli alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de saat kulesi meydanıdır. Vilayet konağının yanından asırlık çınarın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını saat kulesinin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alice Harikalar Diyarında'yı yaşatır.
hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa birinci, ikinci ve üçüncü beyler sokakları çarşının üç dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu üç sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczaneler de inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleri de sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldım artık. Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tarihi dokunun ender çağdaş yapılarından Kemeraltı Plaza'nın girişi belirir. Yeniliğine karşın hiç de yabancı değildir bu çarşı. Ortasındaki ışıklığı ve büyük havuzuyla ilginç görünümler sunar. Az karşısındaki Kemahoğlu Hanı ise aslında benzer şekilde restore edilmiş bir yapıdır. Geçmişteki otel kahvehane işlevini bugün kafe çarşı olarak sürdürmektedir. Hanı kat edip arka sokağa çıkarsanız kaybolmadan birkaç dönemeci geçerek baş durak camiine ve hemen ardındaki küçük balık pazarı meydancığına ulaşırsınız. Meydanı balık satıcıları ve balık pişiren seyyar tezgahlar çevirler. Deniz ürünleri hep tazedir. Tezgahlara yaklaşmak için sıra beklenir. Nemli havada belli belirsiz deniz kokusu, balık kokusu gelir burnunuza. Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu.
Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar kemer altına geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada Kemeraltı'nın yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fileler uzun süre elde taşınır ama bu filelerin aşırı doldurulmasına engel değildir. Birden baharat kokularını da bastıran bir kokoreç kokusu alırsınız. İkinci önemli dal Kuyumcular bölgesi, Kemeraltı'nın kendine özgü kokusu olmayan bu açıdan ayrıcalıklı tek bölgesidir. Burada her şey pırıltılıdır. Son yılların en çağdaş buluşlarından halojen lambaları gece gündüz vitrinleri aydınlatır. Sarı ışık okları gözlerinizi kamaştırır. Bir süre sonra altının çokluğu bir kanıksamaya dönüşebilir izleyende. Bu küçük, hatta bazıları minyatür dükkanların müşterileri anadan kıza bir aile geleneği olarak zincirlenir sürer. Düğünlerde gelinir aile sarrafına, ev almak için bilezikler bozulacağı zaman gelinir. İzmir'e değil, bütün Ege'ye hizmet eder buradaki kuyumcular. Ödemiş'ten, Bergama'dan gelinir buraya. Kız tarafı, oğlan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir. Benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemeraltı'ndan çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan Kızlar Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısı'nın sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır. Büyük porsiyonlardan defalarca yemeden dükkandan çıkılabildiği pek vaki değildir. Ama bu sokağa egemen olan da ızgara ve döner kokusudur. Kızlar Ağası Hanı'na tatlıcının hemen yanındaki ara geçitten girilebileceği gibi kemerin altından geçilerek ana kapıdan da girilebilir. Bu yapı son yıllarda aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Çünkü bulunduğu yer Büyük İskender döneminin limanının olduğu yerdir. Liman balçıkla dolup deniz 500 metre ileriye gitmiştir. Ancak bu çamurlu zemin üzerindeki taş yapıyı asırlar boyu aşağıya çekmiş ve sonunda onarılmaz hasarları nedeniyle yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. Son derece hoş,
iki kapalı çarşı benzeri sokağı ve bir iç avlusu vardır. Çarşı bugün daha çok yabancı turistlere yönelik eşyaların satışıyla yoğunlaşmıştır. Aslında bel kemiğini takip ederek tanıttığımız bu çarşının tahçılar içi, inşaatçılar çarşısı, mısır çarşısı gibi daha pek çok bölümü var. Bir gün yolunuz düşerse önerimiz bölgeyi elinizde şehir rehberi olmaksızın gezmemeniz. Ama renklerin ve kokuların dünyasında kaybolmak da ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir diye düşünüyorsanız, içindeki gezi meleği size haklısınız diye fısıldayacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, bu kısa ve sürprizi gezintimizin ve Bir Zamanın Sandukası'ndan köşemizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: TGRT FM Haber.
1: Geçmesine neden olan kongre aslında İstanbul İl Kongresi'ydi. Yani İstanbul İl Kongresi'nin delege sayısı çok fazla. Dolayısıyla oraya atanacak kişinin o sürece hakim olması. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay takvimi açıkladı. Dolayısıyla illerde kongrelere girecekler. Daha sonra gelecek sene Şubat ya da Mart ayında, belki Nisan'a sarkabilir, bir büyük kurultay bekleniyor. Kemal Bey aday olur mu olmaz mı, bunu da ayrıca bir bahisle konuşabiliriz ama en nihayetinde genel merkezin Kemal Bey aday olsa da olmasa da ben olacağı kanaatindeyim. İstanbul'la ilgili atama il başkanı atarken o kongre, delege hesabı, İstanbul örgütüne hakim olmak gibi süreçleri, parti içi parametreleri de hesaba katması gerekir. Ama tabii İstanbul il başkanı olmayacaksa Gürsel Tekin, partide belli bir ağırlığı da var. Dolayısıyla hangi göreve devam edecek veya kurultay sürecinin sonunda mı bir siyasi göreve gelecek, orası açık değil. Biraz hani Kemal Bey'in kendi kişisel tercihi, bir de Kemal Bey çevresindeki çeşitli ekiplerin Gürsel Bey'le ilgili olumlu ve olumsuz kanaatlerinin toplumu bence bu süreçte etki olacaktır. Çok uzayacağı kanaatinde değilim. Değilsiniz. Çünkü atama yapılmak zorunda. Evet. Bekleyip göreceğiz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir içeride nasıl bir ortam var Sermet Bey? Bir taraftan Mansur Yavaş'ın gidişiyle beraber, 8 belediye başkanıyla beraber istifası. İşte bir taraftan il başkanının atanmaması kamuoyu tarafından soruluyor. Niçin atama gerçekleştirilmiyor? Kemal Kılıçdaroğlu aday ama başka isimlerden de, 6 isimden de bahsediliyor. Yani bölünmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden bir kargaşa, yeniden bir kaotik bir durum mu var? Ya da oldu mu Mansur Yavaş'tan sonra?
3: Ya şöyle, 21 Mayıs butlan kararından sonra partide taşlar tam olarak henüz yerine oturmadı. Biliyorsunuz 38. kurultay iptal edilince, tedbir kararı da verilince 37. kurultayda seçilen PM göreve geldi. O PM'den 17 kişiyle Kemal Bey bir MYK oluşturdu ve çok eskide kalan kadrolarda aslında. Yani hem Kemal Bey açısından, hem parti açısından, hem aktüel siyaset açısından. Dolayısıyla bir zorluk hasıl oldu yönetişim konusunda. Yine Armağan Hocam da biraz evvel bahsetti. Kemal Bey'in aktif siyasetten uzak kaldığı dönemde de etrafında daha yakın kişisel ilişkileri olan aktörler diyelim güçlendi. Kemal Bey'le ilişkilerini güçlendirdiler. Ve butlan kararından sonra da yönetimde haliyle söz sahibi oldular. Yani iki realite birleşince de Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar süreçleri biraz nasıl söyleyeyim, sürüncemeye girdi. Şimdi Mansur Bey ile ilgili sürecin hem Mansur Bey tarafından, hem Kemal Bey'e yakın olan, yani işte MYK üyeleri tarafından veya grup yönetimi tarafından, daha doğrusu genel merkez ekibi tarafından ben iyi yönetilemediğini düşünüyorum.
2: Mesela orada Müslüm Sırı'nın bu açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi?
3: Ya
2: o soruya cevap verilmesinde bir içeride bir şey yaşandı mı?
3: Şöyle, Mansur Bey'in gitmesini herkes bekliyordu. Yani sadece bir zamanlama ve gerekçeye ihtiyacı vardı. Zamanlama sorunu ve gerekçeye ihtiyacı vardı. Fakat bu fırsatın Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından Mansur Bey'e verilmesi de takdir edersiniz ki haliyle bir eleştiri konusu oldu. Yani Mansur Bey'i aslında Özgür Özel'in yaptığı gibi ya da yeni partinin yaptığı gibi kendi ihtiyarına bıraksalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendi kopsa, o istifa tweetindeki açıklamasındaki retoriği inşa edemeyecekti. Bir şekilde gidecekti, bu net. Yani rotayı Cumhur İttifakı'na kırmış bir Mansur Yavaş'tan bahsediyoruz.
2: Bir dakika, Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor?
3: Yani çok yüksek ihtimalle.
2: Bu da önemli bir bilgi. Çok çünkü yüksek. 3 senaryodan da bahsediliyor. Çok
3: en yüksek, en cari senaryo Mansur Bey'in Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye, yani belki Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi, bilmiyorum. MHP bu konularda daha ketum ya da katı, yeniden ayrılanları alıp almama konusunda, ama hatırlayacaksınız Meral Akşener hanımefendiye de evine dön demişti Sayın Bahçeli. Evet. Benzer bir açıklama Sayın Yavaş'a ilerleyen süreçte yapılabilir. Burası Emin Türkiye ve
2: der mi MHP'ye?
3: Yani elimde bir veri yok ama neden olmasın? Yani Meral Hanım'ın sahip olduğu potansiyelden, oy ve sempati kitlesinden Mansur Bey de aşağı kalır değil. Dolayısıyla ilerleyen süreçte Devlet Bey böyle bir çağrı yapabilir mi? Emin olun hiçbir duyumum ve bilgim yok ama neden olmasın? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı, işte Abdülkadir Selvi kendisine çok yakın gazetecilerden birisi. Gel hadi orada kavga.

0: Yani böyle kitleleri konsolide edebilecek yıpranmamış bir isim koyarsa muhalefet ve bunun üzerinde ittifak ederse, aynı 2019'da Sayın İmamoğlu'nun gelip 3 ayda İstanbul'u aldığı gibi Cumhurbaşkanlığı açısından ciddi bir rekabet yaratabilir. Alır diyemiyorum ama çok güçlü bir rekabet yaratabilir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı seçim sattı mahallini ve muhalif blokun elini görmek isteyecektir. Nasıl bir adayla, nasıl bir stratejiyle, nasıl bir kompozisyonla seçime gideceğini görmek isteyecektir. Bir birliktelik, bir ittifak, bir kümelenme olursa eğer, olursa, olacak olursa Mansur Bey'i ve onun temsil ettiği oy potansiyelini kazanmak isteyecektir. Ve o kertede Mansur Bey'e belki Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi belki başka bir güçlü statü önererek Cumhur İttifakı'na intisabını isteyecektir. Ama muhalefet bugün olduğu gibi paramparça, darmadağın, işte bir aday çıkaramayacak vaziyette seçim sattı mahalline girerse, kendi iç tartışmalarıyla, iç çalkantılarıyla bu sürece, işte isim tartışması, aday tartışması, belediye tartışması, kadrolar, aktörler üzerinde, kurultaylar üzerinde yaşanan tartışmalarla gidecek olursa, o kere takdir edersiniz ki Cumhur İttifakı'nın eli rahat olacaktır. Bu sefer de Mansur Bey'i 2024 belediye seçimleri için değerlendirecektir.
1: Şimdi şurada bir virgül koyayım, Armağan hocama döneceğim. Sermet Erdem senaryolardan bir tanesinin net şekilde öyle olacağını düşünüyorum dedi. Mansur Yavaş AK Parti'ye geçecek diyor. Cumhur İttifakı'na. Ama bu arada Mansur Yavaş'ın tweetinde işte seçmen kitlesini üzecek bir harekette yapmayacağım söylemi var. Armağan hocam, siz de sanıyorum Mansur Yavaş'la görüştünüz, öyle mi? Doğru mu bilgi aldım?
2: Doğru, evet.
1: Şimdi biraz yol haritasında sizden dinleyelim.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'ye geçeceğini düşünmüyorum. Bu bence en düşük olasılık. Önce şuradan başlayalım. Mansur Bey çok sık açıklama yapan bir siyasetçi değil. Genelde ona dayandırılan bilgiler çevresiyle alakalı, çevresine dayandırılan bilgiler. Ama yaptığı açıklamanın genelde de arkasında duran bir siyasetçi. Şimdi 9 Eylül'de Erdoğan'la görüşmesi, 10 Eylül'de yaptığı açıklama ve 23 Eylül'deki istifa açıklamasını peş peşe okuduğunuzda, ayrıca daha önce de Büyükşehir Belediye Başkanı olmayacağına dair bir açıklaması da vardı. Onu da bir kenara koyalım. Yani bunları peş peşe okuduğunuzda şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti arasındaki bu negatif rekabet düzeyi ve o kutuplaşma, hem Kemal Bey'in gelme biçimi, bu arada Kemal Bey'i desteklemiştir de, yani o Kemal Bey yerine Özgür Özel'in seçildiği kurultayda aslında Mansur Bey Kemal Bey'i destekleyen bir siyasetçiydi. Kemal Bey'in gelme biçimi ve mutlak buttan kararına karşı ve bunu kamuoyuna açıkladı pek çok kişi gibi. Ama mutlak buttan kararına karşı olması, örneğin işte Yeni Parti ile CHP arasındaki ayrışmayı kabul ettiği anlamına gelmiyor. Yeni Parti'nin liderliği, onun işte belki İmamoğlu ile kendisi arasındaki Cumhurbaşkanlığı rekabeti uzun süredir devam eden, ayrıca Yeni Parti'nin yönetilme biçimi, Yeni Parti ile ilgili kurultay süreçleri, ayrıca o parti ile ilgili biliyorsunuz bir adli gölge de var. Başta Özgür Özel olmak üzere bazı siyasetçilerin dokunulmazlıkları ile ilgili yoğun tartışmalar da yapılmakta. Ya da çözüm süreci meselesi mi? Konuşulmadı bu istifada ama yani çözüm sürecine Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski tabanından ciddi bir itiraz geldi açıkça ortada. Anket ortalamaları da bunu yansıtıyor. Mesela Yeni Parti oylarında düşüş var. Dolayısıyla Mansur Bey'in Yeni Parti seçeneği de CHP'de kalma seçeneğinde aslında olumsuz gördüğünü biz 10 Eylül'deki açıklamasında fark ettik. Bir de kutuplaşmaya da karşı. Bir de şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz çok az siyasi açıklama yapıyor. Peki bu popülerliği nereden kaynaklanıyor sorusunu sormak lazım. Tam olarak burada. Yani Türkiye'de iktidarla muhalefet arasında muhalefetin kendi içinde çok yüksek düzeyde kutuplaşma var. Ve seçmenlerin epey bir kısmında bu durumdan rahatsız. Kavga gürültü bitmiyor. Bir türlü ortak bir irade ortaya çıkamamakta. Buna karşı Mansur Yavaş daha az siyasi polemiğe girerek bence Türk toplumunun ortalamasında bir ölçüde yansıtmakta kavgalara karşı. Kendisinin pozisyonu neydi? CHP'de kalacağım. Zaten 23 Eylül'de de açıklamasında da, yani bir partiden seçilen bir siyasetçinin başka bir partiye geçmesini seçmene saygısızlık olarak görüyor. Dolayısıyla ben AKP'ye geçeceği ve yeni geçeceği konusunda bir marj bırakıyorum. Ciddi bir soru işareti bırakıyorum. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği, onun genel

0: Başkanı'na fotoğraf vermek, CHP'nin etkinliklerine katılmak, 9 Eylül'deki dahil olmak üzere bu konuda da bazı mesafeleri var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimini yeterince meşru görmeyen bir çizgiyi temsil etmekte. Aslında 10 Eylül'de ne dedi? Ben bu pozisyonumu CHP'de kalarak bağımsız kalma pozisyonumu, bu arada bu normalde uygulanması çok zor da bir şeydir, onu da söyleyeyim. Zaten uygulanamadı, 2 hafta sonra istifa kararı geldi. Bu pozisyonu koruma eğilimindeyim. Ama bu beğenilmiyorsa gereğini de yaparım. 23 Eylül'de bu geldi. Müslüm Sarı ile ilgili bir hatırlatma. Demin herhalde Sermet Bey söyledi. Yani aslında mesela Faik Öztürk'ün de bir açıklaması vardı daha önce.
1: Sertti.
0: Yani demek ki CHP yönetimi, Mansur Bey'e karşı CHP yönetimi bu tavrı çok da doğru bulmamış. Yani mesela Müslüm Sarı'nın açıklamasına baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir siyasi partinin mensubu olan belediye başkanı tabii ki siyasi partinin etkinliklerine katılmalı. Hani mesela Vahap Seçer'in davrandığı gibi belki davranmasını beklemektelerdi. Ama bence seçim sattığı mahalline kadar pekala CHP'de, yeni partide bu krizi Mansur Yavaş'ın kararına saygı duyarak soğutabilirdi. Onun yerine bir açıklama yaparak bu krizin patlak vermesine yol açtılar. Ve bence iki parti açısından çok da olumlu olmadı. Mansur Bey'in hareket alanı genişledi. Sonuçta şunu söylemek lazım. CHP bir şey mutlak muttan kararından sonra bölündü. Bir kısmı da AKP'ye gitti bu arada. Yani zaten bir dağınıklık var. Yani Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılması CHP lehine ve yeni partide yine bir durum değil. Ama ne yazık ki gerçekleşti.
1: Peki Armağan Hocam, Mansur Yavaş'la siz konuştunuz. Mansur Yavaş ne dedi?
0: Yani şimdi şöyle, bu kamuoyuna açıkladığı pozisyonunun bir benzeri. Yani bir kere bu Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamanın kendisine yönelik olduğuna dair bir kabul var. Böyle bir durum var. Bu kabulü daha sonra kamuoyuyla da paylaştı. Aynı zamanda işte bir siyasi partiye geçme konusunda, yani bağımsız siyasete devam edeceği konusunda çok açık. Bir siyasi partiye geçme, bu yeni parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi, iki tane önemli parti. Bunların ikisi de önemli ölçüde mesafeli. Adalet ve Kalkınma Partisi daha düşük bir ihtimal. Çünkü o seçildiği parti ve seçildiği blok muhalif kesimin oylarıyla seçildi sonuçta Mansur Yavaş. Ona karşı, yani onun dışında bir seçeneği ifade etmekte. Ama şu var, Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi uzun erimli bir tartışma. Yani Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu hangi koşullarda mümkün olacak? Bir çatı adaylık söz konusu mu? Bence bu sorunun yanıtı belirsiz. Bunu belki zaman içerisinde...
1: Sermet Bey'in söylediği gibi edecek. O sürece girildikten sonra bunun kararı verilecek. Evet. Diyor Sermet Bey de.
2: Ben Mansur Bey'in artık muhalefetin adayı olamayacağını düşünüyorum. Çünkü Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi ile koptu. Ama bu kopuş...
1: Bir dakika, CHP ile koptu ama yeni partiyle koptu mu?
2: Şimdi çünkü, CHP ile koptu, yeni partiyle kopmalı
1: Sayın
2: mı?
1: Özel telefon açtı, açtığını söyledi, tebrik ettiğini söyledi. Saygı duyduklarını söyledi. Hatta bu da tartışıldı. Şimdi CHP ile kopan bir Mansur Yavaş aynı şekilde yeni partiyle o kopuş var mı?
2: Şimdi şöyle, hamamdan kundak kapmak diye bir tabir vardır Anadolu'da. Özgür Bey'in siyaset tarzı çocuğu hamamdan olmayan kundak kapmak. Sel önünden işte kütük kapmak da derler. Özgür Bey'in siyaset tarzı aşağı yukarı bu. Mansur Bey'e karşı özellikle. Krizden bir menfaat elde etmeye çalışıyor. Ama benim kanaatim Özgür Bey'in Mansur Bey'e yaklaştığı gibi ya da yaklaştığını ima ettiği gibi, intiba oluşturduğu gibi Mansur Bey Özgür Bey'e ve yeni partiye bakmıyor ve yaklaşmıyor. Bu bir. İki, kim aday olursa olsun muhalif bloktan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu almadan Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali yok. Bunu Mansur Bey de görür. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu 10 gösteren var, 5 gösteren var, 15 gösteren var. Ortalamasını alın, baraj aşacak kadar 7 diyeyim bugün. Ki ben seçim satım haline girildiğinde iki partide, yeni partide, CHP'de kongrelerini tamamladığında lokomotif gücün CHP olacağına inanıyorum. Bu siyasi temennim değil, öngörü. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini alamayan bir adayın, alamayacak bir adayın muhalefet blokunun adayı olma ve kazanma ihtimali çok düşük. Hatta yok. Mansur Bey de bunu görüyor.
1: Peki beraberinde ayrılan belediye başkanları için de lütfen yorum yapın. Armağan Hocam siz de, yani sadece Mansur Yavaş değil 8 belediye başkanı da mesela sizin düşüncenizde AK Parti'ye mi geçer ya da Cumhur İttifakı'na?
2: Şöyle, zaten Mansur Bey'in Cumhur İttifakı'na rotayı çevirişi Keçiören belediye başkanıyla başladı.
1: Mesut.
2: Tabii Mesut Bey Mansur Bey'den müstakil hareket etmez. Ankara siyasetini takip edenler, bilenler bunu çok iyi bilir. Ve Mansur Bey böyle edilgen bir belediye başkanı transferi olarak geçmeyecek Cumhur İttifakı'na. Yani Özlem Çerçioğlu'nun, Burcu Köksal'ın olduğu gibi geçmeyecek. Daha kurumsal, daha güçlü bir pozisyonuna geçecek. Yani hani alıp belediyeye seçildiği oyları götürmek şeklinde olmayacak bu. Belki üçüncü bir partinin Cumhur İttifakı'na intisabı kadar güçlü olacak. Çünkü Mansur Bey'in sahip olduğu oy potansiyeline Cumhur İttifakı'nın da ihtiyacı var. Yani en yüksek gösteren anketlerde Sayın Cumhurbaşkanlığı ve Genar'ın anketidir. Geçtiğimiz hafta yayınlandı, evet, ya da hafta içinde. 35-36 civarı AK Parti, 6-7 civarı MHP, 42-43, 50+1'e ihtiyacınız var. O bir oya herkesin ihtiyacı var. Ve o bir oydan fazlası Mansur Bey'in cebinde var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı Mansur Bey'in siyasetten ayrılmasını istemez. Mansur Bey'i siyasi bir aktör, figür olarak kazanmak ister. Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman Sayın Akşener'i, Sayın Çiller'i, çok eski siyasetçileri etrafına topluyor değil mi? Bir sempati halkası oluşturabilmek için. Mansur Yavaş gibi peşinde hemen hemen %10 oyu konsolide edip sürükleyebilecek bir aktöre hadi siyaseti bırak derler mi? Dolayısıyla o belediye başkanları da Mansur Bey'in kurumsallığının bir parçası olarak değerlendirilmek.
1: Bu arada çok az dakikam galiba değil mi Anıl? Öyle mi dedin? 2 dakikam, o yüzden Sermet Bey kestim. Armağan Hocam size de bir 2 dakikalık söz vereyim. Mesela beraberinde 8 belediye başkanı da var. Lütfen onu da yorumlayın.
0: Yani dar anlamda bu 8 belediye başkanı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki duruma bir bakmak lazım. Yani belediye başkanı olarak konumu devam ediyor. Ama kararları nasıl çıkaracak? Bu belediye bağımsız belediye başkanlarıyla örneğin yeni parti mi ittifak bulacak? Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi mi? Bir ona bakmak gerekiyor. Ama şimdi kopuşu daha derin de incelemek lazım. Sonuçta CHP'nin klasik oyu bir zamanlar %20 idi. Sonra bu %25'e çıktı. Sonra %30'a çıktı. %35'e çıktı. Bu nasıl oldu? Birkaç nedenden dolayı. Bunlardan bir tanesi İmamoğlu, Yavaş gibi daha muhafazakar milliyetçi kesime hitap edecek siyasetçiler Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptıkları için. Mansur Yavaş'ın kopuşunun daha derin bir anlamı var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiş tartışması başka, ben ona ihtimal vermiyorum ama yani o Mansur Yavaş gibi birinin yeni partide olmaması ama CHP'de de olmaması bir tür geriye dönüş aslında. Yani bu iki partide siyaset yapmayı doğru bulmuyor. Şimdi bunu biz gözlemleyeceğiz seçmenler bakımından. Anadolu'da, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de Mansur Bey'in popüler olduğu bir sürü coğrafya var. Muhafazakar, milliyetçi, seküler, Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtı ama ya da mesafeli seçmen bu durumu nasıl gözlemleyecek? Yani Mansur Bey'in kopuşu aslında bir kitlesel türbülansı veya yeni bir dalgayı tetikleyecek mi? Sadece elitler bakımından kim hangi partiye geçti, oradan aday olur mu? Ya bu da önemli tabii ki ama aynı zamanda toplum ne karşı veriyor? Çünkü fazlasıyla popüler bir siyasetçi. Yani anket ortalaması 2023'ten beri yapılıyor biliyorsunuz. Yani İmamoğlu'ndan üstündeydi, Kılıçdaroğlu'nda üstündeydi, Erdoğan'la şu an başa baş. Yani bu kadar popüler bir siyasetçinin aldığı kararın halkta karşılığı bence partilerin ne yapacağından çok daha önemli. Evet. Ama bunun için de biraz daha gözlemlemeye ihtiyacımız var.
1: Şimdi biz böyle bir önden konuşuyoruz. Yaşadıkça göreceğiz. Armağan Öztürk, çok teşekkür ederim. Gözlemleri yapmaya devam ediyorsunuz. Bizler de öyle. Sermet Erdem, çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyorum izleyicilerimize ve konuklarımıza. Şimdi sözü Gürkan Hacır'a bırakıyorum. Ana haberde bakalım Türkiye'de başka neler olmuş. Pazartesi günü görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıf Bank ödedi.
5: Nasıl yani? Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
5: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.

0: Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz cennet ve cennet nimetleri. Değerli dinleyenler, Allahü Teala insanların yaptığı işleri iki kısma ayırdı. Bir kısmını beğendiğini, bunları yapanlardan razı olduğunu, her iş karşılığında bunlara nimetler, rahatlıklar, iyilikler vereceğini vaat etti. Vaat ettiği iyiliklerin ölçü birimine ecir ve sevap denir. Dünyada yapılan her iyiliğe karşılık olarak ahirette çeşitli miktarlarda nimetler verilecektir. Nimetlerin verileceği yere cennet denir. Allahü Teala insanların yaptığı işlerden bir kısmını beğenmediğini, bunları yapanlardan razı olmadığını, fakat pişman olup tövbe edenleri veya şefaate kavuşanları affedeceğini, affedilmeyenlerin kötü işlerine kıyamette çok acı karşılıklar vereceğini, cehennem ateşinde yakacağını bildirdi. Bu acı karşılıklara azap denir. Ölümden evvelki hayata dünya hayatı, ölümden sonraki hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı üçe ayrılır. Mezardan kalkıncaya kadar kabir hayatı, tekrar dirildikten cennet veya cehenneme gidinceye kadar kıyamet hayatı, üçüncüsü de cennet ve cehennem hayatıdır. Dünyada yapılan her işten ve düşünceden, dünyada ve ahirette fayda veya zarar meydana gelir. Fayda hasıl olanlara hayır, zarar hasıl olanlara şer denir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet 7 kat göklerin üstündedir. Cehennem her şeyin altındadır. 8 cennet, 7 cehennem vardır. Cennet yer küresinden ve güneşten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de güneşten büyüktür. Cennet derecelerinin sayısı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısıncadır. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimse bütün derecelere kavuşur. Ali İmran Suresi 133. ayetinde mealen, Rabbinizden mağfiret istemeye ve cennete girmeye koşunuz. Bunun için çalışınız. Cennetin büyüklüğü gökler ve yer küresi kadardır. Cennet Allahü Teala'dan korkanlar için hazırlandı. Bunlar az bulunsa da çok bulunsa da mallarını Allah yolunda verirler. Öfkelerini belli etmezler. Herkesi affederler. Allahü Teala ihsan edenleri sever buyuruldu. Bir ayet-i kerimede mealen, İman edip ibadet yapanlar ve haramlardan kaçanlar elbette cennetlere girecek, nimetlere kavuşacaklardır. Ve başka bir ayet-i kerimede de mealen, cennet yalnız iman edip ibadet edenler içindir buyuruldu. Cennette her şey gibi Allahü Teala'nın mahlukudur. Allahü Teala mahluklarının hiçbirisine girmez. Birinde bile bulunmaz. Fakat mahluklarının bazısında onun nurları zuhur eder. Bazısındaysa o kabiliyet yoktur. Aynada karşısındaki cisimlerin görünüşleri zuhur ediyor. Taşta, topraktaysa etmiyor. Allahü Teala her mahlukuna aynı nispetteyse de mahluklar birbirlerinin aynı değildir. Allahü Teala dünyada görülemez. Bu alem onu görmek nimetine kavuşmaya elverişli değildir. Kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzetidir zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Ruh bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetlerinden kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki benzerlik gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır. 8 cennetin 8 kapısı vardır ve 8 de anahtarı vardır. Evveli 5 vakit namaz kılan müminlerin imanıdır. İkincisi Besmele-i Şerife'dir. 6'sı dahi Fatiha-i Şerife'nin içindedir. 8 cennet 1. Dar-ı Celal 2. Dar-ı Karar 3. Dar-ı Selam 4. Cennetül Huld 5. Cennetül Meva 6. Cennetül Adn 7. Cennetül Firdevs 8. Cennetül Naim'dir. Dar-ı Celal beyaz nurdandır. Dar-ı Karar kırmızı yakuttandır. Dar-ı Selam yeşil zebercettendir. Cennetül Huld mercandandır. Cennetül Meva gümüştendir. Cennetül Adn altındandır. Cennetül Firdevs hem altından hem gümüştendir. Cennetül Naim kırmızı yakuttandır. Cennete giren müminler ebedi olarak kalırlar, hiç çıkmazlar. Cennetin toprağı miskten ve binasının bir kerpici gümüşten, bir kerpici altındandır. Cennet ehlinin her birine 100 er kuvveti verilse gerektir. Cennette Tuğba ağacı vardır. Bu ağacın kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkmaktadır. Bunun dünyada misali ay ve güneştir. Ve dahi cennet ehli yemek ve içmek tadını ve zevkini duyarlar, velakin ifrazat hacetini hissetmediklerinden bu gibi beşeri ihtiyaç ve ızdıraplardan uzaktırlar. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, hizmet edene hizmet edilir.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri. rahmetullahi aleyh, ahiret var, hesap var. Bu zat buyuruyor ki, bu dünya sanki hayal, yakında ahirete edeceğiz irtihal. Zira ecel kimseye vakit bildirmemiştir. Yani erken veya geç gelirim dememiştir. Nefesler sayılıdır. Tükenir bir gün elbet. Huzur-u ilahiye çıkacağız akibet. Seriül hisaptır ki Hak Teâlâ hem dahi, gayet çabuk görülür hesabımız vallahi. Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir gerçek. Dünya sanki rüyadır. Bir gün elbet bitecek. Hiç gaflete gelip de aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Nitekim Resulullah hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Eyvah der, çoğu insan uyanınca, ne var ki, iş bitmiş, olan olmuş, çaresi bulunmaz ki. Ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de, pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde. Yine bir sohbetinde buyurdu, Ey insanlar! Gaflete gelmeyin ki ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun, öyle gün gelecek ki belki de çok yakında dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün, bakarsın ki dün bitmiş, başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın kabirden de akibet. Görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına, sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan! Öyle çetin günler var ki önünde, analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Bu dünya ahiretin tarlasıdır esasen. Yani tohum ekecek bir yerdir dünya zaten. Burada tohumlarını ekmeyip de yiyenler ve bundan kat kat meyve elde edemeyenler, ne kadar talihsiz ve ne kadar da ahmaktır. Bu kıyamet gününde elleri boş kalmaktır. Bu kısacık zamanda yapılan taatlara yarın sonsuz nimetler verecek Hak Teâlâ.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanların arasında, halkın arasında şöyle bir anlayış var. Bize sorular geliyor programlarda, oradan anladığımız kadarıyla. Aman kimseye acımayın. Böyle düşkün vaziyette, hasta, ne bileyim sakat birisini gördüğün zaman sakın acıma. Acırsan acınacak duruma gelirsin deniyor. Bu men ediliyor. Yani o zaman merhamet etme demektir bu acıma demek aynı zamanda. Yani merhamet etmek bir Müslümanın şiarı değil midir, merhametli olmak? Ona ters değil mi bu? Yani bu söz doğru mudur, onu sormak istiyorum. Halk arasına hakikaten yerleşmiş yani bu.
1: Şimdi Mustafa Bey, TGRT FM'in İslam ve Toplum programında kendiniz de orada sunuculuk bulunuyorsunuz. Gelen telefonları, gelen mailleri, ondan sonra mesajları kendiniz de görüyorsunuz. Bu yayılmış.
0: Evet.
1: Şimdi kitaplarda okunmadığı için, işte bizde bir teyze var, o dedi ki işte acırsan acırlar, acırsan sana, sen de acınacak duruma düşersin.
0: Acırsan acırlar.
1: Ha, evet, acırsan acırlar.
0: Acırlar.
1: Bu şekilde böyle bu yayılmış. Ya kasıtlı olarak söylenmiş, bilerek söylenmiş ama sinsice yerleştirmişler. Dolayısıyla kimseye acımayacaksın. Vur tekmeyi gitsin manası çıkıyor burada. Evet.
0: Düşene bir tekme de sen vur.
1: Sen vur manası çıkıyor. Halbuki merhamet, şefkat göstermek, acımak, bağışlamak, merhamet, şefkat göstermek, acımak, bağışlamak anlamına gelmekte. Bakara suresi 207. ayet-i kerimesi mealen Allah-u Teala kullarına çok merhamet edicidir buyuruyor. Ne oldu şimdi? Allah-u Teala acıyor. Haşa, Allah-u Teala acınacak duruma mı düşecek?
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Çok komik.
1: Allah-u Teala kullarına çok merhamet edicidir buyuruyor. Peygamber Efendimiz de birbirlerine merhamet edenlere Allah-u Teala merhamet eder. Yani acıyana acır buyuruyor. O merhamet edicidir Allah-u Teala. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökte olanlar da size merhamet etsinler. Yani sen insanlara, ondan sonra hayvanlara, Allah-u Teala yarattığı nebatata merhametle muamele edersen gökteki melekler de sana dua eder, sana merhamet ederler. Onun merhameti de, ya Rabbi bu kulunu affet diye senin için dua ederler. Ne oldu şimdi sen? Eğer merhamet edersen sana aynı şekilde dua edenlerin adedini arttırıyorsun. Sana merhamet edenlerin adedini arttırıyorsun. Ve her şeyden önce de Allah-u Teala sana merhamette muamele ediyor. Peki öbürüsü ne? Acırsan acınacak hale gelirsin. Tamamen tersi. Eğer sen merhamet edersen onların duasını alacaksın. Abad olacaksın. Aziz olacaksın. Belki amellerin seni kurtarmayacak. Ama düşmüş, muhtaç bu durumda bir kimseye yardım ettiğin zaman, onlara merhametle muamele ettiğin zaman Allah-u Teala yarın mahşer günü, çünkü çok anlatılmış kitaplarda. Mesela mizanın başına geliyorsun, Mustafa Tögöz'ü mizanın başına getirmişler. Bakmışlar ki ameller defolu. Ama Mustafa Tögöz hayattayken işte böyle gariplere, şeylere destek olmuş. Ne bileyim, kolundan tutmuş, götürmüş bir teyzeyi, işini görüvermiş, gördürüvermiş falan. Onlar belki unuttu gitti ama o ismini de bilmiyor ama o dua ediyor. Yarın mahşer günü hesabı görülürken baktı melekler diyecek ki ya Rabbi işte amelleri defolu bunun. Peki başka bir şeysi yok mu? Ha, senin kullarına merhamet işte böyle böyle yardım ederdi. Ha, benim muhtaç kullarıma o yardım mı etti? Merhamet mi etti? Evet ya Rabbi. Amel defterinde yazıyor bunlar. Şimdi diyor bu kulum muhtaç. Şimdi ben merhamet edeceğim. Onun defolu amellerinin hepsini kabul ettim. Sevabı eksik. Ne kadar lazım? Bir ton, beş ton verdim. Bitti.
0: Amin hocam.
1: Ah, değil mi?
0: Çok güzel. Karlı bir iş.
1: Karlı bir iş. Bize bu sinsice bu sevabı kazandırmamak için uğraşmışlar.
0: Evet.
1: Hatta şeyi bile ya. Mustafa Bey, konuyla hiç alakası yok da o kadar yaygınlaşmış imam nikahı. Ya imam nikahı diye bir şey yok. Bunu masonlar, komünistler uydurdular. Bilerek uydurdular. Bak hala da Hristiyanlar kilisede Nikah hakkı yapıyor, papaz yapıyor ama hiçbir Hristiyan ülkede bir Hristiyan papaz nikah demiyor buna.
0: Kilise nikah demiyor.
1: Kilise nikah demiyor. Yahudiler de Havra'da haham eşliğinde kıyıyorlar. Hiçbir Yahudi haham nikahı demiyor. Havra nikahı demiyor. E peki burada ne? İmamla alakası yok ki bu işi. Aile kendi içerisinde dini nikah hakkını yapabilir mi? Yapabilir. Tabii ki tanıdıkların arasında şahitlere. Mesela tabii Mesahat'te bir kitabında var. Din nikah hakkı nasıl yapılır diye. Kasıtlı olarak aynı şekilde bunu yaymışlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi Lokman Hekim peygamberdir veya hikmet ehli zattır diye geçiyor kitaplarda. Oğluna nasihat ederken Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu zatın oğluna nasihatları. Ey oğlum, merhamet edene eden merhamet bulur. Bak, merhamet eden merhamet bulur.
0: Yani tam tersi.
1: Tam tersi. Sükut eden selamete erer. Şimdi bülbül ötmeseydi kafese girmez değil mi? Sükut eden selamet bulur. Hayır söyleyen kâr eder, kazanır. Kötü konuşan günahkar olur. Dinine hakim olmayan da pişman olur. Tüh tüh tüh demeseydim bunu demeseydim. Ben çocukken çok duyardım falan. Nereden de dedim, nereden de hatırmaya gidin. Keşke demeseydim, koparsaydım dilimi. Böyle. Ama o işte nenem ve annem, Allah bana rahmet eylesin. O emsaller ve din gayreti vardı. Altyapıları güçlüydü onların. Altyapıları. Yani şu andaki İmam Hatip İlahiyat mezunlarından daha çok din bilgiler vardı. Ve din bilgiler de öyle sarsıntılı değildi. Şimdikiler işte Kur'an'dan öğrendi. Ne din bilgisi var ne bir şey var. İman da kaybetmiş.
0: Bir de o eskilerde pişman olmayı biliyormuş hepsi.
1: Tabii. Şimdi olay tövbe ediyor.
0: Tövbe etmeyi biliyormuş. Tabii. Yani. Şimdi o da yok. Dediysem dedim diyor adam.
1: Tabii. Vaktiyle bir köpek cüzzam hastalığına yakalanmış. Hiç kimse bu köpeğe bakmamış. Köpek kapılardan kovula kovula Seyyid Ahmet Rıfai Hazretleri'nin kapısına gelmiş. Dermansız, yara bere içinde. Köpeğin bu halini gören Ahmet Rıfai Hazretleri alıp şehirden dışarı bir yerde ona bir gölgelik yapar. Köpeği orada tedaviye başlar. Yarasına merhem sürüp karnını doyurur. 40 gün bu şekilde tedavi gören köpek sıhhate kavuşur. Cüzdandan eser kalmaz. Sonra köpeği güzelce yıkayıp şehre getirir. Kendisine efendim bu köpeğe çok ilgi gösterdiniz. Hikmeti nedir diye sorarlar. Cevaben, kıyamet günü Rabbimin bana bu köpeğe niçin acımadın? Onu uğrattığın bu beladan niçin kurtarmadın? Aynı belaya seni de düşürmem ihtimalini niçin düşürmedin? Düşünmedin diye sormasından korktum. Ya şimdi bu zat buyuruyor ki ya arkadaş ben sana da söylüyorum bunu. Benim başıma gelen senin başına da gelir diyor yani. Değil mi? Allah-u Teala sana da sorar bunu.
0: Bana ne diyememiş.
1: Tabii. Ey insanlar, kalplerinizi Allah-u Teala'nın yarattıklarına karşı merhamet hissiyle doldurunuz. Cenab-ı Hakk'ın sizi de aynı derde müptela kılmasından korkunuz buyurmuşlardır. Aynı derde korkunuz. Amr bin Abdullah Hazretleri son derece kanaatkar ve merhamet sahibiymiş. Garipleri, özürlü ve mecnunları toplar, onlara yemek yedirir. İkramda bulunmuş kendisine. Bunlar yemeği ikramı ne bilir diyenlere de Allah-u Teala'nın bilmesi kafi değil. Ya bunları kim yarattı diyor Allah-u Teala. Ben bunlara yardım ettiğim zaman, ben bunların karnını doyurduğum zaman, ben bunlara giysi aldığım zaman, elbise aldığım zaman sahibi bilmiyor mu? Biliyor. Dolayısıyla kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın kötülük edene ihsanda bulunmak ise insanlığın en yüksek derecesidir. Zira bu sıfatlar düşman dost yapar. Peygamber Efendimiz lanet etmek için gönderilmedim. Hayır dua etmek, her mahluka merhamet etmek için gönderildim buyuruyor. Başka sözü
0: gerek yok hocam. Gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki,

emir olsun. Eğer Cafer şehit olursa, Abdullah bin Revaha radıyallahu anh emir olsun. Eğer Abdullah da şehit olursa, Müslümanlar kendi aralarında kimi seçerlerse o emir olsun. İslam ordusu Mute'de kâfirler ile savaşa başladığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de minbere çıktı ve bayrağı Zeyd aldı, şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Cafer aldı, şehit oldu. Bayrağı Abdullah aldı, o da şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Halid bin Velid aldı. Onun elinde fetih oldu buyurdu. Halid bin Velid için, Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardım eyle, diye dua etti. O günden sonra Halid bin Velid'e radıyallahu anh Seyfullah denildi. Ya'la bin Münebbih radıyallahu anh Mute harbinden haber vermek üzere Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Resulullah ona sen mi anlatırsın ben mi anlatayım buyurdu. Ya Resulallah siz anlatınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mute gazasında meydana gelen hadiseleri bir bir anlattı. Ya'la bin Münebbih, seni alemlere peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için aynen anlattığınız gibi oldu dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala yeryüzünü benim için aradan kaldırdı. Harp meydanını gördüm. Hicretin 8. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe çıkacaktı. Ya Rabbi, biz Mekke'ye ulaşıncaya kadar Kureyş'i gafil eyle diye dua etti. Muhacirinin büyüklerinden ve Bedir ehlinden olan Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh ailesinin Mekke'de olması ve Kureyşlilerin onları gözetlemelerini sağlamak maksadıyla Kureyşlilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan gün sizin üzerinize Mekke'ye hareket edecek diye bir mektup yazdı. Mektubu Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Sariye ile gizlice gönderdi. Cebrail aleyhisselam bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Zübeyr'i, Hazreti Miktad'ı, Hazreti Ammar'ı, Hazreti Talha'yı ve Hazreti Eba Mersed'i radıyallahu teâlâ anhüm ecmain gönderdi. Hah bahçesine kadar gidiniz. Orada bir zayıf kadın vardır. O kadında bir mektup var. O mektubu Hatip Mekkelilere gönderdi. O mektubu alıp getirin. O kadını da salıverin. Eğer direnirse ve mektubu vermezse boynunu vurun buyurdu. Gidip kadının peşinden yetiştiler. Hazreti Ali radıyallahu anh kılıcını çekince kadın mektubu saçlarının arasından çıkarıp verdi. Mektubu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdiler. Resulullah Hatib bin Ebi Belta'yı huzuruna çağırdı. Niçin böyle yaptın diye sordu. Ya Resulallah, sana iman ettiğim günden beri küfre dönmedim. Nasihatını dinlediğimden beri hiç ihanette bulunmadım. Fakat ailem Kureyşlilerin arasındadır. İstedim ki Kureyşliler ailemi gözetsinler. Yoksa kesin biliyorum ki benim mektubumdan onlara fayda gelmez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tasdik etti. O sırada meali şerifi, ey iman edenler, düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Kur'an'dan size geleni inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı peygamberi ve sizi yurdunuzdan, Mekke'den çıkarıyorlardı. Eğer sizler

benim yolumda ve rızamı kazanmak için cihada çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben, sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, artık doğru yoldan sapmış olur. Olan, Mümtehine suresi, 1. ayeti kerimesi nazil oldu.

Fıkıh kelimesi bilmek, anlamak demektir. Fıkıh ilmi insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, icma-ı ümmetten ve kıyastan meydana gelmektedir. Fıkıh bilgisinin bu dört kaynağına edille-i şer'iyye denir. Müçtehitler bu dört kaynaktan ahkam çıkarırlarken dört mezhebe ayrılmışlardır. Kur'an-ı Kerim'den veya hadis-i şeriflerden veya icma-ı ümmetten çıkarılan ahkam-ı İslamiyye'ye kıyas-ı fükaha denir. Bir işin helal veya haram olduğunu kıyas yoluyla anlamak için helal veya haram olduğu bilinen başka bir işe benzetilir. Bunun için o işi helal veya haram yapan sebebin birinci işte de bulunması lazımdır. Fıkıh ilmini kuran, ilk yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Rahmetullahi Teala aleyh. Fıkıh ilmi yani ahkâm-ı İslamiye dört büyük kısma ayrılır. 1. İbadat olup beşe ayrılır. Namaz, oruç, zekat, hac, cihat. 2. Fıkıh ilminin ikinci kısmı münakahat olup evlenme, boşanma, nafaka. 3. Fıkhın üçüncü kısmı muamelat olup alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras. 4. Ukubat yani hat denilen cezalar olup başlıca altı kısma ayrılmaktadır. Kısas, serhoşluk, sirkat, zina, kasf, riddet yani mürtet olmak cezalarıdır. Cezalar günahı takip ettiği için ukubat denir. Fıkhın ibadat kısmını kısaca öğrenmek her Müslümana farzdır. Tefsir, hadis ve kelam ilimlerinden sonra en şerefli ilim fıkıh ilmidir.

Orucun farzı üçtür. 1- Niyet etmek. 2- Niyeti evvel ve ahir vakitleri arasında yapmak. 3- Nehar-ı şer'ide, yani imsak vaktinden güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. İmsak vakti, fecr-i sadık denilen beyazlığın üfkü zahiri hattı üzerinde görüldüğü vakittir. Kişinin üzerinde oruç farz olmasının şartı 7'dir. 1- Müslüman olmak. 2- Bali olmak. Çocuğun orucu sahih olur. 3- Akıllı olmak. 4- Darül Harp'te olanın orucun farz olduğunu işitmesi. 5- Mukim olmak. 6- Hayz, adetli olmamak. 7- Nifas üzere, lohusa olmamak. 6 şey orucu bozar. Taam yemek, İçilecek şeylerden birini içmek, cima etmek, hayz, nifas, ağız dolusu kusmak. Yalan, gıybet, nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımak, yalan yere yemin gibi şeyler orucu bozmazlar. Fakat sevabını giderirler. Ve dahi 7 kimse orucu yer. 1- Hasta, 2- Misafir, ertesi gün, 3- Hayz, 4- Nifas üzere olan hatun, 5- Hamile hatunun kudreti yetmezse, 6- Emzikli olan hatun, çocuğuna zarar olursa, 7- Pir-i fani olmak. Bir kimse, Ramazan-ı Şerif'te, imsak vaktinden evvel niyet etmiş olduğu orucunu kast ile bozsa, hem kefaret hem de kaza lazım gelir. Nafile ve kaza oruçlarında kefaret yoktur. Kefaret için, bir köle azat edilir. Ona gücü yetmezse, Ramazan günlerinden ve oruç tutulması haram olan 5 günden gayri günlerde, arasını kesmeksizin 60 gün oruç tutar. Bundan sonra da, bozduğu oruçların gün sayısı kadar, ayrıca kaza orucu tutar. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günü, oruç tutmak haramdır. Ona da gücü yetmezse, 60 fakiri bir gün veya bir fakiri 60 gün 2 kere doyurur. Yahut her birine fıtra miktarı mal verir. Bir gün kaza orucu için bir gün oruç tutar. 5 kimseye kefaret lazım gelmez. Evvelki maris, ikinci misafir, üçüncü emzikli hatun çocuğuna zarar verir diye tutmadıysa, dördüncü pir-i fani, 5. Açlıktan veya susuzluktan helak olmak korkusu olan kimse. Bunlar, özürleri zahir olduktan sonra ancak gününe gün olarak kaza etmek lazım gelir. Bir kimse, kefaret tutmaktayken Ramazan-ı Şerif veya Kurban Bayramı gelse, Ramazan'dan ve bayramdan sonra tekrar baştan başlamak üzere tutmak lazımdır. Evvelkiler sayılmaz. Oruçlu bir kimse, terini yutsa yahut bir kimse boyalı ipliği çiğnese ve boyasını yutsa veyahut bir kimsenin tükrüğünü yutsa veyahut kendi tükrüğünü dışarıya çıkardıktan sonra yutsa yahut dişinin arasındaki tahamı yutsa ve yuttuğu şey nohuttan büyük olsa yahut cilt altına iğne ile ilaç zerk etse orucu bozulur ve yalnız kaza lazım olur. Bir kimse, kağıt parçası veya avuç dolusu miktarı tuz yese, çiğ buğday, pirinç tanesi yutsa, orucu bozulur. Lakin yalnız kaza lazım olur. Yediği tuz az miktarda olsa, kefaret de lazım olur. Eşbahta zikrolunmuştur. Çünkü tuz, az miktarda ilaç olarak da, gıda olarak da kullanılmaktadır.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi illerimizden olan Edirne'nin yine tarihi eser zengini ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü ilçesinin eski mahallelerinden birisindeyiz. Yani tarihi ta ilk kurulduğu zamanlardan kalan evlere benzer evler görüyoruz ama durup da merak edip tarihini öğrenmeye çalışmadık açıkçası. Halise Hatun Camii'ni sizlere anlatacağız. Bu cami arkamda gördüğünüz gibi restorasyonda artık son safhaya gelmiş. İnşallah ince işlerine yakın bir zamanda başlanacaktır. Kiremitleri de getirilmiş, konmuş. Herhalde çatılı bir düzende kapatacaklar. Projesinden benim haberim yok. Ama bu cami yapıldığı zaman dikdörtgen yapıda bir camidir. Kıbleye uzun değildir. Kıbleye dar kenarı, geriye doğru uzun kenarıdır. Bir kubbesi olması lazım. 1700'lü yıllarda yapılmıştır. Yani 18. yüzyıl içerisinde başlarında hatta yapıldığı söylenir. Bunu Hacı İbrahim Ağa yaptırmıştır. İnece'de ketüdalık yapmış olan birisidir. O dönemlerdeki ağalar Mültezim ağaları idi. Mültezim ağası demek devlet tarladan alınan mahsulün zekatını yani uşurunu sonraki dönemlerdeki adıyla aşarını toplardı. Ve bunu Beytül Male yani hazineye koyardı. Beytül Mal'den 5 kısım insanın hakkı vardı. Biri de fakirlerin hakkıydı. Dul hanımların, yetimlerin, sonra da fakirlerin hakkı. Hayvan zekatıyla, çayırda otlayan hayvan zekatıyla, efendim, tarladan yetişen mahsulün zekatı yani uşru devletçe de toplanabilirdi. Tabii devletin bu işe önem verdiği zamanlarda toplanır. Yoksa devlet, kardeşim ben uşur muşur anlamam. Bu hazinenin hakkıdır, hazineye girsin. Evet, o hazinede de ben istediğim yere harcarım. Yol yaptırırım, köprü yaptırırım, mektep yaptırırım. Efendim şu işlerde kullanabilirim. Memura maaş veririm. Diyemezdi. Dememesi lazım. Hepsinin Osmanlı'da kalemleri vardı. Bu caminin yapıldığı zamanda da öyleydi. İnsanlar efendim bu Hacı İbrahim Ağa köy ağası veya 10-12 tane emrinde köyü olan onların gelirlerini alan bir zamanlarda Türkiye'de yerli filmlerde korkunç ağa tiplemeleri yapılırdı. O ağalardan değil. Mültezim ağası şu demek. Efendim ben Uzunköprü'nün şu 20 tane köyünün zekatını yani mahsul zekatını ve hayvan zekatını ben toplayacağım. Devlet de ne aldın ne verdin bakmıyor. Geliyor Mültezim ağası diyor ki efendim ben Uzunköprü'nün şu kadar köyünün iltizamı olarak şu kadar para vereceğim. Devlet o Mültezim ağasının verdiği parayı alıyor, hazineye koyuyor. Bunlar Beytül Mal'de fakir hakkı olan bölüme konuyor. 5 bölümde mirne konuyor. Oradan da fakir fukaraya devlet yardım yapıyor. Şimdi mesela böyle bir şey olabildiğini düşünsek, fakir fukara eskiden fakfuk gibi böyle bir çirkin bir isimle anıyorlardı. Şimdi sosyal yardımlaşma fonu. Hoş sosyali de Türkçe değil ya. Ne yapacaksınız? Gene yardımlaşmayı bir Türkçe görmüşüz ya. Fonu da yanlış, yabancı değil. Sosyali de yabancı değil. Ya Türkçe'de bunun karşılığı yok mu kardeşim ya? İnsanlar için yapılan bir işin böyle bir adı Türkçe'de hiç yok mu da hep bir sosyal mı derdi dedelerimizin babaları? Mültezim ağası bir manada bu uşur ve hayvan zekatının bir manada müteahhidi oluyordu. Devletten belli bir parayla bunu alıyor üzerine,
Sonra onun toplayıcı memurlarının, şunların bunların hepsinin tabii dini kurallar içerisinde insanlardan zorla alarak, vay ben buna devlete bu kadar 1000 lira verdim, bu parayı senden çıkaracağım. 1940'lı 50'li yıllar arasında aşar vergisi için insanın evlerindeki tencereyi tavayı hazzeden, ahırındaki affedersiniz merkebi hazzeden, hatta merkebimi görmesinler diye evin misafir odalarına böyle merkep saklayan insanlar, toplumda olsun diye bu konmuyordu. Fakir fukaranın hakkını alırken, öbür taraftaki insanın da zekat verirken fakir fukara olup olmadığına da bakılması lazımdı. Aksi halde ben senin zekatını alırım, sen de git dilen. Bu dinimizde, inançlarımızda yok. İşte bunlar ağa olarak geçenler tarihte 18. ve 19. yüzyıl başlarında 2. Mahmut Han zamanına kadar efendim çeşitli ağalar Muğla dahil Ege'nin birçok yerinde, Anadolu'da böyle ağa olarak çok hayrat yaptırmışlar. Mesela Milas'ta Abdülaziz Ağa var. Binlerce dönüm zeytinliği vakf olarak bırakmış gitmiş bu adam. Bunları zor alımla insanlardan alsa idi, böyle vakf olarak bırakır mıydı? Yoksa çoluk çocuğuna alın oğlum miras, yiyin için gezin tozun, Bodrum'u da satın alın mı derdi? İşte bu Hacı İbrahim Ağa'nın eşi Halise Hatun vardı. Onun adına yaptırmış. Eşini hayattayken kaybetmiş. Yani eşi önceden gitmiş. Onun adına da bu camiyi yaptırmış. Cami görüldüğü gibi tamamıyla efendim köşeleri kesme taştan, diğer yerleri ise yonu taşından veya ocak taşı da ara ara karıştırmışlar. Ocak taşından yapılmıştır. Çok güzel bir minaresi var. Minare o devrin yapısıyla yapılmış. Minarenin girişi çıkışı, minareye çıkış caminin içinden yapılıyordu. Caminin sağ tarafında ve tamamıyla haremin içine girmiş kaidesi, öyle bir minaresi var. Şu anda çok güzel bir restorasyona girmiş. Biz de rica ettik ilçenin mülki yetkililerine. Onlardan izin alarak, yazılı iznimiz de zaten vardı. Alarak geldik burada, çekiyoruz, içeriye girmiyoruz. Şimdi bunun ön tarafında çok güzel bir haziresi var. Ama küçücük. E bu kadar mıydı? Hayır. Şimdi şu karşımdaki duvar boydan boya gidiyor. Burada bir okul kurmuşuz. Ne zaman? Kim bilir ne zaman kuruldu efendim? Ne zaman kuruldu? Çok eskiden yapılmış bir okula benziyor bu. İhtimal ki 1950'li 60'lı yıllarda yapılmış. Bu caminin arazisine yapılmış. Bu caminin arazisi oraya kadar gidiyordu. İhtimal ki Hacı İbrahim Ağa Halise Hatun adına burada bir aş ocağı da, aş evi de kurdurmuş idi. Fakir fukaraya yemek de dağıttırıyordu hanımının ruhuna. İnsan ailede mesut olduktan sonra ölen eşi için bunları yaptırmaz mı? Elbette yaptırır. Ama şimdi camiye o kadar daracık bir yer olmuş ki abdest alacak şadırvan yeri koymak için herhalde epey bir uğraşacaklar. Buraya bir tuvalet başlamışlar. Belki tek göz, belki iki göz. Önüne de herhalde tuvaletin hemen çıkışına bir abdest alma yeri koymuşlar. Yazık günah değil mi şimdi efendim? Bu kadar yeri olan bahçe duvarı da sonradan yapılmış. Yola gitmiş. Bu taraftaki bahçe duvarı da sonradan yapılmış. Yani vakıf olan bir eserin tapusuna dahil olan yapıdan hariç avlu kısmı sanki o vakfa dahil değil mi? Elbette vakfa dahil. O zaman buna riayet edilmiyor. Yarın öbür gün caminin duvarı da, ya bu cami buraya çok büyük geliyor, zaten cemaati az, şuradan camiyi keselim de buralara da şunları yapalım, çiçek ekelim diyebilirler. Buradaki hazirede de bu caminin yapıldığı döneme ait kabirler var. İhtimal ki Halise Hatun'un da burada kabri var ama ben kaydını bulamadım. Büyük bir ihtimal Halise Hatun'un kabri de burada. Sizler uzun köprülü seyircilerimiz, buradan geçerken fatihalarınızı göndermeyi esirgemeyin. Vakıflarımız o hazirede de güzel bir düzenlemeye gitmiş. Hakikaten yaptıkları zaman düzenlemeyi çok güzel yapıyorlar. Toparlamışlar, etmişler. Şimdi iş tamiri yapıp çıkmaya kalmış. Kazılarını yapmışlar hazır vaziyette. Orayı da o halde göreceksiniz. Bir de Halise Hatun'un yine ruhu için yaptırdığı bir çeşme var.
Buradan oraya gideceğiz. O çeşmeyi anlatacağım sizlere efendim. Şimdi de Halise Hatun'un adına Bey Hacı İbrahim Ağa'nın yaptırdığı çeşmenin önüne geldik. Çeşme demirlerle bir kafes içine alınmış. Zannetmeyin ki bir haciz falan var da haciz için çeşmeyi kaçırmasınlar diye koydular. İnsanlar geliyorlar, çer çöp döküyorlar falan da belediye bunun çözümünü böyle bir parmaklık koymuş ama rüzgardan gene gelen çer çöp çeşmenin oraya dolmuş kalmış. Bu sefer onlar da temizleyemiyorlar. Bu çeşmenin buradaki adı Tosbağacı Çeşmesi. Hiç bizim milletimizde, insanlarımızda tosbağacılık diye bir meslek var mı efendim? Yok. Yani fırıncı var, bakkal var, ayakkabıcı var, elbiseci yani terzi var. Ama tosbağacılık diye bir şey yok. Tosbağaya ne iş yaptırılır ki efendim? Yaptırsanız ne kadar hızlı çalışır ki? Kırbaç vursanız kırbaç acıtmaz. Kabuğuna vurun vurun kırbacı, tosbağa yük bile taşıyamaz. Yanlış bir şey. Bu Halise Hatun Çeşmesi'dir bunun adı. Yaptıran da beyi işte iltizam ağası olduğunu kuvvetle tahmin ettim. Hacı İbrahim Ağa'dır. Bu da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılmış olan bir çeşmedir. Kesme taştan yapılmıştır. Arkasında haznesi var. Su deposu var. Kapağı da var arkasında. Su deposuna icabında bu çeşmelere bakan avarız vakıfları vardı efendim. Bu su yollarında bir arıza olursa onun için hiç belediyeye falan müracaata gerek yoktu. Kaymakamlığa gitmeye gerek yoktu. Avarız Vakfı o şehirdeki bütün su yollarındaki arızaları giderir, çeşmelerdeki bozuklukları giderirdi. Bunun için hayırseverler vakıf kurardı, dernek mernek değil, aidat falan toplanmazdı. Bir insan derdi ki benim malımdan şu kadarı Avarız Vakfı'na verdim, şu kadar 1000 lirayı verdim paramı, o vakıfta bunlarla halkın hiçbir zaman susuz kalmaması için uğraşırlardı. Arkasındaki su deposunun 15 ton civarında su aldığını zannediyorum. Ama şu anda Yaymeşe dağlarından gelen veya tepelerinden gelen suların buraya akmadığını biliyoruz. Bu su ne oldu yani? Dünyanın su düzeni mi değişti? Dibinde bir delik açıldı da dünyanın ta aşağılara, güney kısımlara falan mı akıyor Ekvador'un? Hayır, öyle bir şey de yok canım. Olur böyle şey efendim? Koca dünya. O zaman biz bu suları ortaya çıkaramıyoruz. Veya çıkarsak da aman aman pis olur, hastalık bulaşır falan, bulaşıcı hastalık olur diye o sulardan kaçıyoruz. O suyu kullanalım, bir nimet. O dağlardan bu su getirilmiş, Malkoç tarafından su getirilmiş, 18 tane çeşmeden kütür kütür su akmış. Bunlar lüleli sulardı. Yani borudan devamlı akar suydu, akar çeşmeydi. Burmalı yani musluklu değildi. Ama deposuna su fazla gelirse o su da savaklardan akar, bağ bahçeyi sulardı. İnsanlar evinin önünü sulardı, onu bunu yapardı. Şimdi üzerinde bir kitabe var. Kitabe için biraz daha ben buraya geldim bunun önüne. Kitabede yazıyor ki Ketüda Mir-i Mükerrem Hacı İbrahim Ağa Ruhu Pak Mustafa verdi su içsin, içen has-ü am, yani çok has, temiz, pak sudan içsin, içti. İş bu pak, ab çeşmeden, şadola, subhü, mesa, ruhi, Hüseyin ile Hasan. Bu pakı şenli, dedi tarihin, geçmiş, canan, iç o Kevser, abı dünyada sen. 1705. Nasıl, anladınız mı? Ben de anlamadım ki. Siz anlayasınız. Biz bu ifadelerden o kadar uzağız ki, bugün birçok yabancı kelime, 3000'den fazla Fransızca kelime Türkçemizi istila etmiş. Yerine yeni kelimesini bulamıyoruz. Konuşma dilimizde o kadar ki düşüne düşüne düşüne ona yakın bir kelime buluyoruz. Bir insanın kültürü bu kadar hücuma uğrar mı efendim? Veya bu kadar hücum edenlere karşı savunulmaz mı efendim? Buyurun şimdi, ecdadımızın 1705'lerde yazdığı, o günün diliyle yazdığı şeyden bizler uzağız. Bu yazıya çeviriyoruz, onu da okuyamıyoruz. Okuyoruz, anlayamıyoruz. Ne demek istedi? İyi mi söyledi, kötü mü söyledi? İşte birkaç pak falan geçiyor, hayır için falan geçiyor. Ha, oradan anlıyoruz ki iyi bir şeyler söylüyor.
Böyle dil mi olur efendim? Nesilden nesile bu dil niye aktarılmaz acaba? Üzeri kapalı bu çeşmenin. Efendim, kesme taşlarla gayet mükemmel, düzgün. İnşallah şu Halise Hatun Camii'nin restorasyonunun bitmesiyle beraber burada hayata geçirilir de, zaten şehir suyu akıtmak için arkadan bir muslukla falan filan boruyla takviye etmişler. Onu akıtacaklar da, ah şuradaki 2 metrekarelik yeri bir yapabilsek. Türkiye bugün 27 kilometrelik tünelleri deliyor. Denizleri birbirine bağlamanın savaşını veriyor. Ya 2 metrekarelik yeri yapamazsak herhalde bizim için nakisedir. Ama bundan kaç tane var canım? Kaç tane olursa olsun bu toprakta bu kadar insan yaşıyor mu? Bunun hakkını vermek lazım. Efendim, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah başka bir tarihi mekanda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700. Efendim biz 12. bölüme kadar anlattıklarımızı bu 13. bölümün başında, şimdi siz 13. bölümü dinliyorsunuz. Hafif bir özet artık vermek istiyorum. Böyle olurdu arkası yarınlarda hep. Önceki özeti vermeyince dinleyici bağlanamıyor ama ilk bölümlerde, 12 bölümde artık özet verme ihtiyacı duymamıştım ama bundan sonra kısa bir özet vereceğiz. Temeşvarlı Osman Ağa çok küçük yaşta babasından, evvela annesinden öksüz, sonra da 2 ay sonra babasından yetim kalır. Babası bir Osmanlı subayıdır, kale personelindendir. Kaledekiler tanıdıkları için oradaki büyük kimseler sahip çıkarlar bu çocuğa. Güzel yetişir, atak bir çocuktur. Genlerinde demek ki böyle bir idarecilik vardı. Ufak ufak idarelerde bulunur, idari işlerde bulunur. Ve o bölgede zaten savaş devam ettiği için çeşitli savaşlarda da göze batar, dikkat çeker. Buna bir kaleye o tehlikeli bölgelerde, Avusturya'nın mı Osmanlı'nın mı belli olmayan bölgelerde bir kaleye, kalenin maaşlarını götürme vazifesi verilir. 80 asker de emrine verilir bu delikanlının. Ama o kaleyi Avusturyalılar basarlar, vire ile alıyoruz derken bütün insanları esir ve köle yaparlar. Bütün üzerlerindekileri, her şeyi alırlar, kadın erkek kim varsa. Ve bu Temeşvarlı Osman Ağa da Fischer isimli Avusturyalı bir askeri yargıç, yani hakimin kölesi olur. Çünkü Avusturya Başkomutanlığı demiş ki efendim aldığınız esirler sizin, ganimetler benim. Ama hiçbir zamanda o generale ganimetler veya devlete götürülmemiş o gün için. Ganimeti de bu esirleri alan komuta kademesi hep kendisi aralarında eritip gitmişler. Der ki Fischer, kendin için bir kurtuluş akçesi söyle, getir akçeyi bana memleketinden vereyim. Bunlar da işaretle anlaşarak 60 akçe kurtuluş akçesi olarak, fidye-i necat olarak anlaşırlar. Gider memleketine, parayı alır gelir. Gelir ki Fischer'in birliği oradan kalkalı 3 gün olmuş. Nereye? Belgrad'a doğru gidiyor Tuna boyunda. Aman arayalım falan filan derken araya kaçıp da gitmiyorlar. Madem birlik gitmiş, dönsene memleketine kardeşim. Nasip veya söz verdiği için, orada esir arkadaşlarını da kefil bıraktığı için. Efendim yolda giderlerken birliğe bir türlü ulaşamazlar ama yaklaştıklarında birliğin işaretlerinden anlarlar. Tuna boyunda bir yerde ağaç bir ilaç vaziyette, azıkları bitmiş bir halde dururken Tuna'da kıyıya bağlı bir küçük gemi görürler. Der ki ben gideyim buradan yiyecek bir şeyler isteyeyim. Onlar da meğer haydutlarmış, nehir haydutları. Gemileriyle böyle gelenleri hallediyorlar. Buna soruyorlar nedir, üzerinde altın maltın ne varsa hepsini alıp seni biz burada öldüreceğiz diyorlar. Sonra da birisi diyor ki ya bunu öldürmeyelim. Bunun bak arkadaşları da varmış, şahitlik ederler. Devlet bizi asar keser. Ya arkadaşlarını da bulalım, var mı arkadaşlar? Var. Onlarda da para var mı? Var. Bu da hep olumlu cevap veriyor ki bir an önce beni kellemi vurmadan arkadaşlarıma doğru esir dostum beraber gidelim. İşte o arkadaşları bulmaya orman içine gidince bu arkadaşların adlarını sayıyor. Arada da Türkçe olarak bire durman kaçın iş çok yamandır diye Türkçe onlara sesleniyor. Tabii bunu duyan arkadaşlar da bir yerlere saklanıyorlar. Buraya saklanmıştır, şuraya saklanmıştır diye arkadaşların da güya haydutlar esir edecek. Onların üzerindeki paraları da alacak. Milyonları elde etmiş olacaklar. Ken 12. bölümü bitirmiştik. Şimdi 13. bölüm. Bağırıp çağırmaların boşunaydı. Ne bir ses ne bir karşılık gelmiyordu. Yarım saatten fazla bazen ben, bazen de haydutlar bağıra çağıra arkadaşlarımı aradık. Artık ümitleri kalmamış gibiydi. Yoklar. Hemen şunu öldürelim dediler. Başladılar. Bunu öldürelim bari, onları bulamadık. Ben de aramalarının sürmesini sağlamak ve kazanmak için elimden geldiğince kendi kafama göre bir şeyler yapıyordum. Onlar uyumuşlar yahut gizlenmişlerdir. Ormanı iyice arasanız muhakkak bulursunuz. Adamlar hadi bakalım bir daha arayalım dediler son defa. Dakikalarımın sayılı olduğundan hiç kuşkum yoktu. Bundan sonra bana artık ölüm görünüyordu. Görünen o manzaradan. Öyle düşündüm. Nasılsa beni öldürecekler. Öyleyse bir kez kaçmayı bir deneyeyim bunların elinden dedim. Onlar ararken meşguller ya. Efendim, eğer beni tutan Macar'ın elinden kurtulabilirsem geniş kırlarda gidebildiğim kadar kaçabilirdim. Bir Macar da bunu tutuyor kaçmasın diye. Kurtulursam Allah-u Teala kurtarmış olacaktı. Çünkü nasıl olsa öyle de olsa böyle de olsa ölecektim. Haydutlar ormana tekrar aramaya gittiler. Ben yanımdan ayrılmayan adamdan kaçmak için uygun bir fırsat kolladım. Macar'ın bir anlık dalgınlığı bana bu fırsatı verdi. Aniden silkindim. Adamın elinden kurtuldum. Fırlayıp koşmaya başladım. Bütün gücümle koşuyordum. Geriye dönüp bakmıyordum ama Macar'ın arkamdan koştuğunu sanki hissediyordum. Adam bir taraftan da gırtlağını yırtarcasına arkadaşlarını çağırıyordu. Adamın böğürtülerini ve çığlıklarını ormandaki Macarlar da hemen işittiler. Kovalamacıya onlar da katıldılar. Ben Zombor tarafına, Avusturya askerlerinin bulunduğu yöne doğru koşuyordum. Onlar da sağ tarafımdan önümü kesmeye çalışıyorlardı. Yaygaraları yeri göğü inletiyordu. Kaçma, kaçma, kurtulamazsın diye arkamdan bağırıyorlardı. Macarca. Ancak Macarca'dan bazı kelimeler biliyor çünkü Temeşvarlı Osman Ağa. Sanki bir grup av köpeği kırda bir tavşanı kovalıyor gibiydi. Birkaç el ateş de ettiler ama tutturamadılar, isabet ettiremediler. Duraksamadan, durmadan kaçmaya devam ettim. Yarım saat kadar peşimden geldiler. Bazıları bir ara 5-10 adım kadar yaklaşmıştı. Bir taraftan da kaçma diye yine bağırıyorlardı. Ben ise hiç duymuyor gibi bütün gücümü kullanarak kaçtım. Ama artık gücüm de tükendi. Ellerim bağlı olduğundan canım burnuma gelmişti ki ansızın önüme bir dere çıktı. Avusturya askerleri oradan aşıp geçmişler. Derenin sağ yanı sazlıktı. Hiç terör etmeden sazlıkların arasından suya daldım ama derinmiş. Birden kendimi boyumu aşan suyun içinde ellerim bağlı vaziyette buldum. Ellerim bağlı, yüzemiyordum. Eh ne yapalım, ömrüm buraya kadarmış diye düşündüm. Boğuluyordum artık. Derede bir batıyor bir çıkıyordum. Sazlıkların arasına dalıp çıktığımı, sularla boğuştuğumu arkamdan gelen Macarlar da gördüler. Suyun derin olması yüzünden takipten vazgeçip kıyıda bana bakıyorlardı. Ben dalıp çıktıkça onları görebiliyordum. Artık sonumun geldiği de açıkça görünüyordu. Birden ayak parmaklarımın ucu yere temas etti. Son gayretle kendimi ileri ittirdim. Ayağım bu kez çamurlu zemini iyice buldu. Yere basıyordum. Kurtulmuştum bataklıktan. Bir kez daha Allah-u Teala'ya yardımından dolayı, bu böyle hayati yardımından dolayı ta yüreğimden şükrettim. Burnumun ucunu sudan çıkardım. Derin bir nefes aldım. Haydutlar, sık sazlar sebebiyle beni hiç göremiyorlardı. Boğulduğumu sandılar ki biraz sonra çekip gittiler. Haydutlar görünmez oldu. Korku ve yorgunlukla yerimden kalkamadım karaya çıktıktan sonra, kımıldayamadım. Bir müddet daha bulunduğum yerde öylece bekledim. Efendim, bir anı bir hikaye programımızın 13. bölümünün sonuna geldik. 14. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Tarihe açılan pencere.
1: Merhaba kıymetli Tekrar FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere Recep Tayyip Mutlu kardeşimiz ulaştırıyor. Ben Deniz Mehmet Sıddık Arvas ve program arkadaşım Doçent Doktor Mustafa Şeker hocamla bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkürler hocam.
1: Efendim hayırlı günler diliyoruz sizlere. Yeni programımızda bir milleti millet yapan en önemli unsur müşterek manevi değerlerdir. Türk gençliği ne zaman manevi değerlerine bağlanmışsa ilerlemiş, onlardan koptuğu zamanlarda ise geri kalmıştır. Manevi bataryaları boş olan milletler sırf maddi bataryalarına güvenmemelidirler. Değerli dinleyicilerimiz, dünya manevi bir buhran geçiriyor. Kalbinde manevi bir yasakçı bulunmayan gençlik, akıldan ziyade duygularına mağlup olduğundan her çeşit tahribatı yapabilir. Devlet, cemiyetin yararına olarak girişeceği her teşebbüste insanın maddi yapısı kadar manevi yapısını da düşünmelidir. Kıymetli hocam, inkar edilemez bir gerçektir ki insanın maddi yapısı yanında ruhi ve manevi yapısı da var. İnsan sırf et ve kemikten, yani yalnız kuru bir cesetten ibaret değildir. Bir insanı tatmin etmek, bütün duygularını tatmin etmekle mümkündür. Mide bir gıda istediği gibi kalp, ruh ve diğer latife ve duygular da gıda ister. Bunların da gıdasını temin etmek bir zaruret iken sadece cesedi beslemeye çalışmak, kalp, dil ve dimağı koparıp cesede yedirmekten başka bir şey değildir. Cesedi beslemek için beyni ve kalbi çıkarıp onu yedirmek ise insana yapılan en büyük bir zulümdür. Kıymetli dinleyenlerimiz, milletlerin dünya sahnesinde varlıklarını sonsuza kadar sürdürmeleri değerleriyle yorulmuş yeni nesillerin varlığıyla mümkündür. Bu değerler geçmişten gelen nesilden nesile devam eden ve bizi biz yapan dinimiz, tarihimiz, örf adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimizdir. Yani milli ve manevi kültürümüzdür. Bizler bu değerlerle yaşıyoruz. Milli kültür değerlerinin maddi ve manevi unsurlarının ve beynelmili olan bilimsel birikimin kuşaktan kuşağa aktarılması ise ne ile olur? Eğitimle olur. Birlik ve beraberliğimizin, huzur ve mutluluğumuzun kaynağı olan bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Onu yaşayarak muhafaza etmeli ve bizden sonraki nesillere tahrif olmadan aktarılmasını sağlamalıyız. Nitekim Şeyh Edebali Osman Gazi Hazretleri'ne şöyle nasihatte bulunmaktadır. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Kıymetli hocam, bizleri ayakta tutan, asırlardır ayakta tutan ve ecdadımızı ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz nelerdir? Yani hangi unsurlar bizleri bozulmadan, dağılmadan, benliğini kaybetmeden ayakta tutmuş?
2: Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Hocam, toplumları ayakta tutan bazı temel değerlerin tesir ve fonksiyonunu kaybetme belirtileri göstermesi, maddi, teknolojik ve ekonomik bazı göstergelerin yüz güldüren işaretlerine rağmen eninde sonunda o toplumları felaket ve çöküşle karşı karşıya bırakır.
1: Evet.
2: Bu tarihi ve sosyolojik bir olgudur, hakikattir değerli Tabii. hocam. Toplum fertleri sorumsuz ve vurdum duymaz tutumlarıyla adeta bu feci sona davetiye çıkarmışlar. Problem başlangıçta toplumun çok küçük ve sınırlı bir bölümünde tamamen mevzi ve önemsiz görünen bir çap ve nitelikte zuhur etse bile aynen vücuda giren hastalık mikrobunun zaman içinde yaygınlaşan tahribat ve etkisi gibi bütün bünyeyi tehdit etmeye başlar. Tehdit evet. etmeye başladıktan sonra da artık o hastayı maalesef içinden çıkılmaz bir sürece sokmuş olur. İnsanlar muhtelif nefsani zaaf ve tutkuların sevk ve yönlendirmesiyle ve bir takım olumsuz telkinler, ideolojik saplantılarla topluma mal olmuş temel kıymet hükümlerini göz ardı ederek keyfi davranışlara fazlaca iltifat eder duruma gelirlerse sosyal hayat huzur ve dengesini yitirmeye yüz tutar. Dini, ahlaki, hukuki ve estetik norm ve kurallar toplumdaki etki gücünü yeteri kadar gösteremiyorsa, ki bunlar toplum açısından çok önemli argümanlar, toplumun temel ve asli yapısını çöküş sürecine sokmuş demektir ki bu acı sinyaller vermeye başladığında da artık toplum dinamiklerini kaybetmeye başlamış demektir. Evet. Sayın Hocam. Özellikle dinin helal ve haram telakki kavramlarıyla açıklanan cevaz ve yasaklanma prensipleri ahlak ve etikle işte hayır, şer, iyi, kötü anlayışı, hukukun haklı, haksız kriterleri, nihayet estetik ve güzel sanatların güzel, çirkin değerlendirmeleri sosyal hayatta kulak ardı edilmeye başladıysa o toplumda fesat, anarşi ve dejenerasyon katılması hale gelmiş demektir ki artık bunlar yayılmaya başladığı zaman o artık temel dinamitlerini artık temeline yerleştirmeye başlamış demek malumunuz.
1: Evet.
2: Din özellikle herkes bir şeye inanma ihtiyacı hissediyor değerli hocam.
1: Cenab-ı Hak öyle yaratıyor.
2: Yani Allah Teala öyle yaratmış. Yani bugün yeryüzünde baktığımız zaman yani insanlar bunu artık hayatları noktasında ön planlara, yani bir şeylere inanıyor. Fransa'da bir ara malumunuz Fransız ihtilalinden sonraki süreçte din yasaklanmıştı hocam.
1: Evet.
2: İntihar vakaları %900 artıyor. Yani bugün insanlar bir şeye inanmak istiyor. Ateist olduğunu söyleyen, hiçbir şeye inanmıyorum diyenler bile aslında bir şeye inanıyor. İnanmamak da bir inanmaktır derler ya hocam. Tabii. Dolayısıyla din, ahlak, hukuk ve estetik yüzyıllar boyu toplumlara hayat ve düzen veren tarihe mal olmuş temel kültür değerleri.
1: Hocam ifade ettiniz ya hani yani dine inanan bir kimse arasında suç oranları az.
2: Evet.
1: Şimdi Ramazan-ı Şerif'te ülkemiz için Ramazan-ı Şerif'te
2: evet.
1: suç oranları çok düşüyor.
2: Tabii ki. Tabii.
1: Yani Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferi.
2: Tabii. Şeytanlar zincire vuruluyor. Demek ki düşmanlardan birisi gerçekten değil mi Sayın
1: Hocam? Vuruluyor. Yani evet. Nefis de belki yani açlıkla belli bir nokta evet. kontrol ediliyor.
2: Evet.
1: Suç oranları neredeyse yarı yarıya düşüyor.
2: Tabii.
1: Türkiye genelinde.
2: Tabii bu bütün dünyada böyle Sayın Hocam. Yani insanlar eğer insan olmanın gereklilikleri noktasında biraz inanç sahibi iseler, kalbinde biraz insanı yaratan insan temelli bir yaklaşımı, ki bu inançsız toplumlar için de geçerli, eğer bir şeye birazcık değer veriyorsa orada insanın hayatında ciddi değişiklikler oluyor. Ama bu dinle de, özellikle İslamiyet gibi cihan şumul bir dinle her şey renkleniyorsa insanların hayatında çok ciddi değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Bugün Müslüman olan gayrimüslimler var değil mi Sayın Hocam? İşte hatta hayatlarında ölmeden önce Michael Jackson'ın bile İslamiyet'i aslında merak ettiği, araştırmaya başladığı, hatta Müslüman olmaya niyetlendiği sırada bir sebebi bilinmeyen bir şekilde hayatını kaybediyor biliyorsunuz. Yine aynı şekilde İngiliz bir değil mi hocam? Kraliçe vardı malumunuz. Efendim trafik kazasında İslamiyet'i öğrendim, hayatım değişti demişti.
1: Öldürdüler kadıncağızı.
2: Değil mi? Yani bunun gibi evet. öldürdüler yani netice itibariyle. Yani aslında insanların dünyada Sayın Hocam derdi dinle değil İslamiyet'le. İslamiyet onu cihan şumul, insanı güzelleştiren, insana değer veren ki İslamiyet'in içinde değil mi Sayın Hocam hiçbir kötülük yok. İslamiyet'in dışında da hiçbir kötülük yok.
1: Abdülhamar Vahsaz da öyle buyuruyor.
2: Yani, evet.
1: İslamiyet dairesi içerisinde hiçbir evet. mazarrat
2: evet.
1: Yoktur. İslamiyet dairesi dışında hiçbir
2: iyilik yoktur
1: buyuruyorlar.
2: Ya, evet öyle buyurmuşlar. O açıdan hocam gerçekten de beşeriyetin en büyük ihtiyaç duyduğu hususların başında inanmak geliyor. Fertlerin kişisel fiil ve davranışları yanında hocam toplumun çeşitli olay ve sosyal oluşumlar karşısında benimsediği tutum ve tavırlar var. Bunlar da çok önemli ki bunlar temel kültürel değerlerin etki ve yönlendirme gücü azaldıkça cemiyette zulüm ve fesat belirtileri de kendini gösteriyor. Fakat bu durum bazılarının sandığı gibi çok uzun sürmüyor. Değil mi hocam? Nimete şükür, o nimetin devam ve bereketine sebep olduğu gibi nankörlük ve zulüm de ilahi azap ve cezanın en ağır şekilde zuhuruna yol açıyor.
1: Şöyle hocam malumeniz. Evet. Allah Teala insanı mükerrem bir şekilde yarattı.
2: Ya,
1: en güzel
2: evet.
1: surette yarattı.
2: Evet.
1: İnsan kıymetlidir.
2: Evet.
1: Dolayısıyla Cenab-ı Hak insana bir de akıl vermiştir.
2: Ya, evet.
1: Haya ve edep duygusu da malum insanda var.
2: Evet.
1: Evet. Ve yine buyurdunuz ya, nimetin kadri bilinirse devam eder. İbrahim Suresi ellesinde olması lazım. 7. ayet kerimesinde.
2: Evet.
1: Verdiğim nimetlere şükrederseniz arttırırım.
2: Evet, evet.
1: Şükretmez. Küfran nimette bulunursanız
2: evet,
1: elinize alırım. Almakla kalmam, şiddete azap yaparım buyuruyor Allah-u Teala.
2: Evet, çok doğru hocam. İbrahim Suresi 7. ayet-i
1: kerimede. Evet, 7. ayet-i kerimesi.
2: Evet. Kur'an-ı Kerim ayetleri, Peygamber Efendimizin telkin ve nasihatleri, ihlası arttıran evliya menkıbeleri, ibretli ve hikmetli irfan sofralarının temel manevi değerlere samimiyet ve sadakatle sarılma konusundaki çok önemli tesiri olduğunu unutmamalıyız değil mi hocam? Biz
1: tabii
2: bugün çocuklarımıza ne anlatıyoruz? Mesela akşam bir araya geldiğimizde spor konuşamıyor. Yani bir samimi bir Müslüman tamam gündemden de bahseder, spor da konuşur da sağ

0: Evet.
1: Sabah vakitte kalkıyor, sağ yanıyla kalkıyor.
0: Ya,
1: evet. Efendim abdestini alıyor, namazını kılıyor.
0: Evet.
1: Sabah namazından sonra okuyacağı bir efendim cüzü vardır. Hatmi vardır, bunu devam ediyor.
0: Ya.
1: Sonra
0: muhteşem bir Osmanlı'nın bir gününü anlatıyorlar Sayın Hocam. Bir Osmanlı insanı bir gün nasıl yaşıyor onu anlatıyorlar. Osmanlı'da efendim yani insanların gerçekten talebeler soruyor. Hocam onlar mı insan biz mi insanız? Onlar insan olduğu kesinse ki insanlar biz neyiz diye soruyorlar. Şimdi Sayın Hocam çok enteresan sabah namazıyla başlayan bir hayat. Ya tabii. Hocam o kadar güzel bir hayat ki sabah namazıyla başlayan bir hayat erkenden başlıyor. Hatta geçenlerde bir kadıncağız sosyal medyada gördüm. İstanbul'da yöneticiymiş, memleketine dönmüş. Orada hocam tarlayla çift çubuk işiyle uğraşmaya başlamış. Diyor ki İstanbul'dayken diyor doktordan gelmiyordum. Hastane dolaşıyordum. Psikolojik depresyona girmeye başlamıştım artık. Şimdi toprakla uğraşıyorum. Soğan yetiştiriyorum. Tavuk besliyorum. Toprakla uğraşıyorum. Çilek yetiştiriyorum. Ya hiçbir ilaç kullanmıyorum. Kendime geldim. Nasıl diyor spiker? 6'da kalkıyorum diyor. 6'da başlayan bir hayat diyor. Akşama kadar diyor yani kavuma sığmıyorum diyor. Huzur, rüzgarın esişini, o verdiği temiz havanın gelişini hissettim diyor
1: üzerine
0: hocam.
1: Güneş doğmuyor.
0: Tabii. Şimdi Osmanlı'da bir insanın bir gününü hocam çok iyi tahlil edersek aslında ecdadımızın o güzel yaşantısının altında sırrı da öğrenmiş oluruz. Şimdi hocam sabah namazıyla başlıyor. Ben nenemden dedemden de hatırlarım. Tangır tüngür böyle var ya Anadolu'da hocam. Kaçak sesleriyle falan. Efendim sabah erkenden kalkıyorlar. Sabah namazını cemaatle kılıyorlar değil mi hocam?
1: Evet.
0: Cemaatle bir ideal bir Müslüman aslında öyle yapar Osmanlı'da. Sabah namazını ailesiyle beraber kılar. Kur'an-ı Kerim'ini okur. Kendisi nereye gidecekse gider. Çocuklar da hemen yatağa sokulmazlarmış değil mi hocam?
1: Tabii bir de camiye gider.
0: Camiye gider
1: cemaatle namazını
0: kılar. Tabii camiye gider. O heyecan değil mi hocam? Çocukluk yaşlarda erkenden de öğretiliyor. O çocuğa o sabah kalkmanın sevimliliğini, o güzelliğini erken yaşlardan itibaren verirseniz. Şimdi birisi anlatır ya hocam. Babam diyor asker kökenliydi diyor. Bizi sabah erkenden kaldırırdı diyor. Biz de diyor babama çok kızardık diyor. Bağıra çağıra kalkardık diyor. Babam diyor kızmasın diye mecbur diyor. Kalkardık diyor. Sabah erkenden kalkardık diyor. Sonra diyor biz iş hayatına atıldık diyor. O babama şimdi rahmet okuyorum diyor. Babama kızardık. Sabahın bu kadar erken saatinde kaldırır. Mesela 7, 8'ler neyse. İşte sabah namazı kılınıyor vesaire. Asker kökenliler de vay bu askerlerde böyle disiplinli bir hayat vardır. Bazen imrenirim de gerçekten de asker kökenli kimselere. Erkenden kalkıyorlar, çocukları da kaldırıyorlar. Şimdi bu çocuklar da böyle babalarından
1: alışkanlık haline geliyor tabii, sonra.
0: Hocam iş hayatına atıldığımızda o kadar başarılı olduk ki diyor o erken kalkma. Erken tabii. Kalkmanın bereketi hani erken evlenen döl alır, erken yol alan değil mi
1: erken
0: hocam?
1: Kalkan yol alır.
0: Erken kalkan yol alır diye evet. Meşhur bir söz vardır malumunuz. Bu bereket çok farklı bir şey. Şimdi Osmanlı insanı sabah erkenden kalkıyor hocam. Sabah namazını ailesiyle kılıyor. Kahvaltısını yapıyor. Ondan sonra mis gibi işine gidiyor. Hanımefendi evde kapkacak ev işleri neyse. Evin kızı annesine yardım ediyor. Oğlan babası eğer şeyse babasıyla beraber gidiyor.
1: Veya mektebe gidiyor.
0: Tabii
1: gidiyor.
0: Hocam Pierre Loti yıllardır İstanbul'da yaşamış. Onun hatıratlarında baktım da bir Osmanlı esnafının hatırasını da falan anlatıyor. Diyor ki takip ettim diyor ve onların içinde çok yaşadığım için de bilirim diyor. Bunu birçok seyyah da Osmanlı özellikle esir olarak bulunmuş. Ama Osmanlı esirlerine çok güzel muamele ettiği için evlatları gibi görürlermiş. Hatta o kadar benimsemişler ki burada işte İslamiyet'i kabul eder. Müslüman olur onu evlendirirler. Burada düzenli bir hayatı görür. Memleketine dönmek bile istemezler. Bunlar hatıratlarını daha sonra kaleme almışlar hocam. Bunun gibi çok kimseler var.
1: Evet.
0: Şimdi bunlardan birisi anlatıyor. Sabah diyor bir Osmanlı insanı diyor evinden çıkar diyor. Dükkanına gelir ilk önce diyor elini avucunu açar. Allah adına yalvarır. Ya Rabbim ben hayırlı bir güne hayırlısıyla başlıyorum. Bana hayırlı bereketler nasip eyle diye dua eder. O duayla Besmele-i Şerife'yle kapısını açar. Zaten dükkanın dün akşamdan temizleyerek evinden dükkanından çıkmıştır. Sabah şöyle bir bakar etrafta eksik kalan bir şey varsa temizler. Dükkanını güzelce Besmele'yle açar. Besmele'de de siftahını yapar diyor. Ondan sonra hocam her şeyi helalinden almak adına ki ölçü ve tartıda hile yapmamak değil mi hocam? Çok
1: evet.
0: Çok önemli. Osmanlı insanlığının da belki en temel karakterlerinden bir tanesi de bu. Hiledir, entrikadır, yalan.

0: dolandır. Bunları bilmemeleri, ki dünyaya ideal insan tipi nedir diye sorduklarında Osmanlı insanını gösterirlermiş. Hatta hocam Avrupa'da bir ara Hollanda'da bir ticaret odası seçimi yapılıyor. Bu ticaret odası seçiminde efendim Hollandalı bir iki adayın oyu eşit çıkıyor hocam.
1: Allah Allah.
0: Eşit çıkınca tabii aralarında nasıl bir işin altında nasıl kalkarız derken bu efendim oy tabii açıktan yapıldığı için herkes oylan, yani açık oy gizli tasnif. Dolayısıyla burada bunlar yapılırken şunu soruyor: kim Osmanlı ile ticaret yapıyor? Adam diyor ki ben Osmanlı ile ticaret yapıyorum. Hocam Osmanlı ile ticaret yapan adamın oyu çift sayılıyor.
1: Allah Allah.
0: O kimi desteklediyse ticaret odası seçimini o kazanıyor sayın hocam. Güvene bakın. Hocam bunu bildikleri için Sabataistler Balkanlarda Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin gibi isimleri kullanmışlar. Yıllarca, yüzyıllarca. Niye? Tüccar olarak Osmanlı kimliği taşımak, Osmanlı insanının kimliğini taşımak müthiş bir itibar meselesi kabul ediliyor.
1: Evet.
0: Çünkü o şekilde o kimlikle iş yaparlarsa herkes kendilerine saygı duyuyor. Ve o kimliği hocam Sabataistler yüzyıllarca o Balkanlarda, Selanik,
1: Kullanmışlar.
0: Manastır, İşkodro oralardaki bu Sabataistler, içi Yahudi dışı Müslüman gözüken bu şahsiyetler hocam yüzyıllarca oralarda böyle palazlanmışlar. Yani adamların hayatları çok ilginç. Şimdi Osmanlı insan da besmeleyle açıyor. Besmeleyle siftahını yapıyor. Hile nedir, entrika nedir, yanlış nedir? Bunlara kesinlikle tevessül etmiyor. Hocam ikindin vakti Osmanlı'da esnafın işi bitiyor. İkindi
1: Biter.
0: namazıyla bitiyor.
1: Evet efendim.
0: İkindi namazını kıldıktan sonra da hocam aheste aheste işte evin ihtiyaçları neyse onları da alıyor, evine doğru gidiyor. Evinde işleri, yapılacak işleri varsa onları yapıyor. Herkes akşam namazı, yemek vakti. Şimdi ilk önce akşam namazı kılınır. Ondan sonra da cemaatle kılınır. Ondan sonra hocam herkes sofrada bulunmak mecburiyetinde. Sofrada bir kişi eksikse o sofrada yemeğe başlanmıyor hocam.
1: Evet.
0: Herkes sofrada yeme hazır olacak. Besmele içeriyor. Baba ekmeği alıyor. Besmele-i Şerife'yi ikiye bölüyor, üçe bölüyor. Her neyse evlatlarına teker teker kendi elleriyle veriyor.
1: Evet.
0: Kendi elleriyle veriyor o çocuklar da besmeleyle. Ki bir de eskinin insanlarında var ya hocam böyle bir tabak, bir çanak içerisinden yerlermiş.
1: Aynı tabakta.
0: Şimdi bu bazen görüyorum, bu eski Osmanlı'yı tasvir eden filmlerde falan da görürüm. Ya gerçekten bazıları yansıtıyor bunu. Ben bunu merak ettim. Ya bu çanaktan, hatta bir yabancı bilim adamı da bunu merak etmiş. Ya aynı çanaktan yemek yiyorlar, aynı kaşığı ağızlarına sokuyorlar, sonra aynı çanağa sokuyorlar. Bunlar niye hasta olmuyorlar? Hocam o aynı zamanda o durum hastalıklara karşı panzehirmiş hocam.
1: Evet.
0: Yani o şekilde bağışıklık kazanıyorlar.
1: Aşılama yapıyor.
0: Bağışıklık kazanıyorlar. Ve çok enteresan. Bunu bir yabancı bilim adamı araştırıp makale olarak yazmış hocam bunu. Ben bizatihi gördüm. Adam diyor ki aynı çanaktan yedikleri için hasta da olmuyorlar diyor.
1: Tabii.
0: Ama şimdi ne de biz pandemi döneminde ne yaptık hocam? Odaları bile yer değiştirdik değil mi?
1: Evet.
0: Aslında insanın bazı yerlerde mikroba da bağışıklık kazanması gerekiyor. İşte Osmanlı insanın da hocam hayatlarındaki budur. Akşam yemeğini beraber yerler. Yedikten sonra ne oluyor sayın hocam? Sohbet ediyorlar. Oğlum, kızım veya hanım ne yaptınız bugün anlatın bakalım. Onlar da keyifle anlatıyorlar. Çay sohbeti, kahve sohbeti, her neyse artık çerez ne derseniz deyin. Çay sonradan giriyor Osmanlı'ya malumunuz ya.
1: Evet.
0: Sohbet ediyorlar. Neticede hocam yatsı namazı vakti mi geldi? Yatsı namazında beraber bir güzel kılıyorlar. Aile fertler ondan sonra odalarına çekiliyor. Yatsı namazının kılınmasıyla birlikte artık uykuya. Hatta eskinin insanları yatsı namazından sonra konuşmayı makbul görmezlermiş hocam.
1: Tabii.
0: Yatsı namazından sonra sessizce konuşmadan, ki çünkü son insan yatsı namazını kılarken Amenna Resulü okuyorlar. Güzel Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Neticede istiğfar çekiyorlar. Allah-u Teala'nın ismiyle bitiyor o gün yani. Sonra hocam uykuya geçiyorlar. Uykuya geçerken de malumunuz sağ tarafına yatıyor. Ayet-el Kürsi'yi okuyor. Felak, Nas surelerini okuyor. Ondan sonra o gün yatmadan önce kendi kafasında günün değil mi, muhasebesini yapıyor.
1: Ya Rabbi,
0: ondan
1: sabah
0: sonra
1: namazına beni vaktinde
0: hocam değil mi
1: kalkmayı nasip
0: Kevser
1: eyle dua
0: suresini,
1: edeyim. Evet.
0: Kevser suresini okuyan sabah namazına uyanırmış diye derler. Nenem de böyle
1: evet,
0: bize
1: evet.
0: sürekli
1: Üç İhlas
0: anlatırdı.
1: suresi, evet.
0: Evet, dolayısıyla hocam yatıyor
1: Ha,
0: sabah
1: üç
0: namazına.
1: Kevser, özür dilerim.
0: Sabah namazında da ne güzel kalkıyor. Şimdi hocam böyle bir hayatı düşünün. Şimdi bizim mesela bazen çalışmalarımız oluyor. 11'de 12'de eve dönüyoruz. Çay, muhabbet falan derken 1-2 oluyor. Hadi yatayım dersen 3 oluyor. Sabah kalk sabah namazından sonra zaten uyku tutmuyor. Günde 3 saat 4 saat uykuyla üretken olmaya çalışıyoruz. Şimdi bir Osmanlı insanın hayat tarzına bakın, bir kendi hayat tarzınıza bakın. Ben bazen öğrencilerime diyorum ki ya çok yoruluyorum, iki keçi bir de sığır alıp gidip köye yerleşeceğim diyorum. Ama olmuyor hocam işte.
1: Olmaz.
0: Onun için hayat çok kıymetli, değerini bilmek lazım hocam. Çok tabii, kıymetli. Evet.
1: Heykel...
0: Vaktin kıymetini bilmek lazım.
1: Evet. Büyüklerimiz helekelim sevifun.
0: Evet.
1: Yani yarın yaparım diyen helak oldu.
0: Evet.
1: Hadis-i şeriflerde kendilerine rehber edilmişler, evet, şiar edilmişler ve başarılı olmuşlar. Buyurunuz gibi duayla başlayan ve duayla biten bir gün.
0: Ya
1: işte
0: evet,
1: esnafsa geliyor işte pirimiz,
0: evet,
1: Hacı Bektaş'tır değil veya muhtelif bazı
0: ahilik duası var değil mi değerli hocam?
1: Evet. O şekilde çarşı açılır, bedesten açılır, arasta açılır ve dua ile başlar.
0: Ya,
1: ve
0: evet,
1: dolayısıyla tabii burada önemli, en önemli pay hocam aile.
0: Evet.
1: Hatta eskiler demişler ki son dönemlerde Osmanlı'nın bakiyesi olan sokaklardan geçildiği zaman,
0: evet,
1: bu sokaklardan geçerken her evden sokağa Kur'an-ı Kerim sesleri ve zikir sesleri yayılıyordu.
0: Evet.
1: Heyhat, heyhat. Şimdi de müzik sesleri ve muhtelif sesler yayılıyor buyurmuş.
0: Her köşe başında değil mi hocam? Böyle kum gibi evliya kaynar. Aslında
1: evet,
0: evliya dedikleri daha hocam.
1: Allah
0: halkın kendisi ya.
1: Tabii,
0: halkın kendisi.
1: Hocam
0: evet.
1: Mehmet Efendi var.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz Nalıncı Baba.
0: Evet, evet, evet.
1: Söylerseniz onu ben bir reklamesini anlatayım.
0: Estağfurullah, keyif duyuyorum.
1: Bakınız Nalıncı bu. Yani evet, ayakkabı tamircisi Osmanlı'da.
0: Nalıncı Baba.
1: Nalıncı Baba. Mimi Dede diye.
0: Evet.
1: Şimdi bu mübarek öyle bir arzu varmış ki içinde, iftita tekbirini aldığında yani öyle bir imam arkasında namaz kılmak istiyormuş ki,
0: evet,
1: iftita tekbiri aldığında Kabe'yi karşında göre.
0: Ya.
1: Dolayısıyla İstanbul'un muhtelif camilere gezer. O zamanın hocaları da haleyli,
0: tabii,
1: cemaat de haleyli,
0: evet,
1: ve mahalle mescidinde fazla namaz kılmazmış. Hanımı demiş ki ya bey etmeyle be.
0: Evet.
1: Yani bak mahalle mescidinde namaz kıl, millet senin bey namaz biliyor. Bunun üzerine hanım Allah-u Teala her şeye kadirdir bilir der.
0: Evet.
1: Sonra efendim bazen elinde şişeler mişeler gelirmiş demiş. Bu ne? Hatun ya bir Müslüman evladı gayrimüslimden almış gelmiş. Bu zıkkımı içmesin.
0: Evet.
1: Dolayısıyla parasını çok verdim, bol verdim. Dökeyim bunu derdi. Lavaboya dökerdiler. Ya bey etmeyleme. Esnaf, millet, komşular elinde böyle görünce ya bu işte demleniyor, içiyor
0: ya,
1: diye bakarlar.
0: Evet, evet. Sarhoş kafaya
1: evet,
0: çekiyor.
1: Her
0: evet,
1: şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Allah her şeye kadirdir der. Sonra muhtelifelerde kötü kadınları alırmış getirirdi bana, getirirdi. Ha getirir buraya ya etmeyelim bak seni ya seni yanlış bilirler.
0: Evet.
1: Bunlara dermiş ki bak benim sizin vaktini satın aldım. Hacı anneniz size Mızraklı İlmihal Hucetül İslam okusun diye söyledi.
0: Ya,
1: ben de onlara
0: temel İslam ahlakı
1: evet,
0: bilgileri. Evet.
1: Derken ha Sultan 4. Murat Han galibi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bir rüya görür. Rüyasında tafsilatını şuradaki un kapana yakın bir yerde tafsilatını sana gösterilir ve anlarsın. Bunun üzerine Siyavuş Paşa mı hocam onun sadrazamı
0: evet,
1: şeyi beraber gidiyorlar. Tebili kıyafetle geliyorlar bakıyorlar ki gezerken mahalle arasında bir yerde birisi yerde yatıyor. Diyorlar ki bu kimdir? Ya dervişler siz bilinmezsiniz bu bey namazın tekiydi ahlaksız ve bir de sizi de zoruna sarhoştu derler. Siz hiç uğraşmayın bununla derken.
0: Evet. Bir dakika uzak diyor, durun yani.
1: Uzak durun yani.
0: Zararı
1: bulaşmayın,
0: dokunur.
1: Bulaşmayın buna.
0: Evet, hayırsız bir adamdı diye.
1: Evet.
0: Evet.
1: De, dolayısıyla bunu sırtlanırlar. Fakat sultan sırtlanırken der ki Siyavuş
0: ama
1: Paşa'ya.
0: Değil mi hocam affedersiniz. Şimdi herkes ahali olaya böyle bakıyor ama
1: tabii,
0: bizim tebaamız kötü de olsa tebaamız.
1: Tabii.
0: Bunu burada bırakıp gidemeyiz diyor
1: evet,
0: değil mi değerli
1: doğru,
0: hocam?
1: Doğru öyle evet, söylüyor. Yani evet, yerde kalmamalı diyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla.
0: Ya Yavuz gibi 4. Murat Han gibi. Ya hocam tarih kitaplarımızda bu mübarekleri zamanda geçmişte ne kadar kötü anlattılar değil mi? Bunların hayatlarındaki güzelliğe bakın.
1: Evet.
0: Kalbindeki bu pamuk gibi yumuşaklığa
1: ya,
0: bakın. Bize hep böyle farklı yer şeylerini anlattılar ki gerçekten yani böyle baktığımız zaman cevvaldir ama İslam düşmanlarına cevvaldir. Yoksa Müslümana
1: tabii,
0: ne kadar merhametliler.
1: Tabii,
0: evet.
1: Gayretten dolayı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sırtlarken der ki Lala sen cenazenin nereden kalkmasını istersin? Efendim Ayasofya Cami kebirinde.
0: Evet.
1: Olmaz orası saraya yakın.
0: Bizi tanır. Tanır bizi.
1: Bizi tanır. Evet. Efendim diyor Sultanahmet'te orası da yakın der. Bizi
0: evet,
1: yine tanırlar.
0: Evet.
1: Efendim Süleymaniye vesaire Beyazıt hayırdır orada yakın bizi tanırlar diyor.
0: Yani neticede Fatih Camii'nde
1: Fatih
0: karar kılın
1: karar
0: ya.
1: Kılıyorlar.
0: Evet.
1: Geliyorlar. Yıkarken suyu döküyorlar, adam parlıyor. Yıkadıkça parlıyor. Bir dakika diyor. Valla biz bir şey yaptık diyor ya. Yani bu adamcağızın çoluğu çocuğu yok muydu kimse? Bir gidip sorup bakalım. Sen devam et yıkamaya, ben geliyorum der. Gelir mahalleye gelir sorar. O hangi kimdi? Evi yok muydu falan diye. Bir ev gösterirler, kapıyı çalar. Kadıncağız buyurun sultanım der.
0: Ya hemen tanıyor, firaset sahibi bir kadıncağız.
1: Allah Allah.
0: Allah Allah.
1: Tebdili kıyafetle.
0: Evet.
1: Peki beni nasıl tanıdın der. Rahmetli söyledi der.
0: Ya.
1: Allah Allah, nasıl söyledi? Diyor ki vallahi efendim dün bahçede bakınız şu mezarı kazdı.
0: Ya.
1: Dedim ki efendim sen ne yapıyorsun? Demiş ki hatun dünya fani.
0: Ne zaman öleceğimiz belli olmaz.
1: Belli olmaz. Dolayısıyla ben mezarıma...
0: Ya hocam başında affedersiniz kefenini başında taşıyan bir devlet adamı. Bilmiyorum hocam başlarında sarık diye
1: evet.
0: taşıdıkları şey aslında kefenleri. Böyle bir hayat, padişahların bile gelip geçtiği kapının yönünde yıkanacağı
1: tabii.
0: taşlar olan bir ülke, bir medeniyet. Hocam evet. nasıl açıktan günah işler, nasıl yanlış yapar, nasıl haksızlık yapar? Halkı böyle, padişahı böyle, evet.
1: Ya hocam şimdi Osmanlı'da malum mezarlar şehrin dışında değildi.
0: Evet.
1: Çok nadir olurdu. Öldüğü babasını tekkenin bahçesine, caminin bahçesine, evinin bahçesine defnediyordu.
0: Doğru.
1: Sürekli ölümü düşünürdü.
0: Evet.
1: Ölümü düşünen de tabii ne oluyor?
0: Evet.
1: Ölümü düşünen de efendim hesap vereceğini hatırla geleceği için
0: evet.
1: ne yapıyordu? Öyle davranıyordu insanlara.
0: Evet.
1: Şimdi bunun üzerine dedim ki efendi sen mezarını kazıyorsun ama senin cenazeni kim kaldırır?
0: Cenazeni kim kaldırır?
1: Kim kaldırır?
0: Hocam burada kalalım. İkinci bölümde o güzel hikayeyi kaçırmasın dinleyicilerimiz. Evet, ara veriyoruz. Tarihe Açılan Pencere programımızın ikinci bölümünden devam edeceğiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tarihe Açılan Pencere programımızın ikinci bölümünü devam ettiriyoruz. Kıymetli Sıddık Arvas hocam çok güzel bir hikaye anlatıyordu. Değil mi? Nalıncı babanın hikayesi. Sayın hocam ben de çok etkilenirim. Değerli dinleyicilerimiz de bakalım nasıl biteceğini. Mutlaka insanlarımız bunu biliyorlardır ama bilmeyenler vardır. Evet sayın hocam buyurunuz.
1: Estağfurullah. Şimdi kapıyı çalıyordu.
0: Evet.
1: Efendim.
0: Şimdi hocam şöyle hülasa yapacak olursak padişah evet. Efendim Nalıncı Baba önceden kötü kadınları evine getiriyor. Vakitlerini satın alıyor. Hanımefendisi onlara ilmihal dersleri veriyor.
1: Evet.
0: Kendisi böyle şarap şişelerini alıyor.
1: Getiriyor, döküyor.
0: Eve getiriyor. Müslümanlar bundan zarar görmesin diyerek helaya döküyor. Bir tabii netice evet. itibariyle de nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.
1: Evet.
0: Tabii niyeti nedir? İnsanlara, Müslümanlara zarar veren bu ögeler ortadan kaldırmak.
1: Aynen.
0: İyi niyetle.
1: Evet.
0: Ama dışarıdan insanlar farklı bir gözle bakıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Sanki bu kadınlarla düşüp kalkıyor. İşte şarap içiyor.
1: Namaz kılmıyor.
0: Mahalleme. Hani var ya hocam Üsküdar'da vardır böyle selamsız baba derlermiş. Ya niye selam vermiyorsun? Valla sokağa çıktığında herkese haşerat, yılan, çıyan, akrep gibi görüyorum. Bunlar da haşerat göründüğü için bana bunlara da selam vermek düşmez. Ondan dolayı adı selamsız kalmış derler ya. Nalıncı Baba Hazretleri de hocam değil mi? Sonra tabii evinin bahçesine
1: evet.
0: kuyuyu
1: kazıyor.
0: Mezarı kazıyor. Sonra vefat ediyor. Padişah ve veziri sokakta tepdilik hayvatta dolaşırken Nalıncı Baba'nın şeyiyle cenazesiyle karşılaşıyor. Herkes kaçarken kendisi cenazeyi sırtlayıp götürüyor, yıkıyor, defnediyor, cenaze namazını kılıyor. Ama merak ediyor bu yıkarken bu nur nereden geliyor?
1: Tabii.
0: Kimse herkes kötü biliyor ama hanımefendisi muhtemelen biliyordur. Daha kapıyı çalar çalmaz hanımefendisi hoş geldin padişahım dedi.
1: Buyurun sultanım diyor.
0: Hocam oradan sonrakini merak ettik şimdi evet. buyurunuz.
1: Buyurun sultanım diyor. Beni nereden tanıdınız diyor. Diyor ki efendim rahmetli söyledi diyor.
0: Evet.
1: Haber verdi. Nasıl? Dün bahçede mezar kazıyordu. Ben dedim ne yapıyorsun? ya dünya burası fani bir yer değil. Mutlaka bir gün öleceğiz. Ben mezarımı hazırlıyorum. Dedim ki efendi, mezarını hazırlıyorsun da senin cenazeni kim kaldırır? Mahallenin içinde gitmezsin. İşte efendim
0: köşe kadınlarla adın çıkmış.
1: Evet, çıkmış. Dolayısıyla cenazen yerde kalır. Ya. Sultanımızın işi ne dedi. Dolayısıyla siz kapıyı çalınca sizin sultan olduğunuzu öyle anladım.
0: Evet.
1: Ne yapıyordu peki böyle? Ve dolayısıyla o mahalle mescidinde değil de ilk tekbirde Kabe-i Muazzama'yı göreceği imamın arkasında namaz kılardı. Muhtelif camilerde kılıyordu.
0: Ya.
1: Kendi içmiyordu. İçenlerin elinden alarak gelip döküyordu. O diğer kötü kadınların da efendim bu işi işlemesinler diye getirip burada ben onlara Mızrak-ı İlmihal, Hüccetül İslam, Dürr-ü Yekta Şerhi okuyordum.
0: İslam'ın temel değerleri.
1: Dolayısıyla hocam evet. Yani burada gördüğümüz gibi nalıncısı dahi evliya olan bir medeniyet.
0: Ya, hocam.
1: Öyle değerler verilmiş ki, öyle değerler kazandırılmış ki
0: evet.
1: Yani düşünün nalıncısı bile efendim hal sahibi olan bir medeniyet mensupları neler
0: ya yapmış. Hocam işte teptili kıyafetten açıldı. Padişah yine teptili kıyafetle çıkmış. Çıkmadan önce de sormuş vezirine. Ya vezir, İstanbul'da evliya var mı? Efendim İstanbul'da evliyadan çok ne var? Ama görmek isteriziz. Vezir demiş. Malumunuz kapalı çarşıya gidiyor. Efendim ilk önce bir kumaşçı değil mi hocam?
1: Evet efendim.
0: Kumaşçıya diyor ki şunu indir, bunu indir. İşte efendim hepsini kestiriyor. Bunlar da güzel paket yaptırıyor. Ama bir yandan da kumaşçı Allah Teala'nın ne güzel kulları var diye söyleniyor. Sürekli terennüm ediyor. Padişah da vezeriyle birlikte bu bütün kumaşları kestiriyor, sardırıyor, paket yaptırıyor. Ondan sonra diyor ki biz vazgeçtik. Hocam böyle bir esnaf düşünsenize şimdi.
1: Allah Allah.
0: Şimdi kumaşçı ne diyor efendim? Şeref verdiniz, ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Hiç mesele değil diyor. Ya, alıyor tekrar paketleri.
1: Rabbimin ne güzel kulları var
0: diyor. Rabbimin ne güzel kulları var diyor. Çünkü adamın içinde o güzellik dışına yansımış. Şimdi padişah oradan çıkıyor, geliyor Beyazıt Meydanı'na değil mi değerli hocam? Çıkmış orada bir tane karpuzcu. Karpuz, karpuz, gel, karpuz var. Tabii alıyor karpuzu bizim efendim, padişah efendimiz. Böyle pat pat, eskiden biz köy çocuğu olduğumuz için karpuz falan çok sattık hocam. Ve karpuzun kalitelisini de iyi bilirim nacizane aklınıza sığınarak. Tabii yani çok sattık, kurduk, sergi de kurduk yani.
1: Maşallah.
0: Rahmetli babamın belki de ya bizim paraya ihtiyacımız mı var? Niye bunlarla bizi uğraştırıyor? Meğer rahmetli Arif adamdı. Mekanı cennet olsun babacığımın. Hayatta bizim pişmemiz için bize çok sıkıntılar yaşattı. Ama o hayatımıza çok işimize yaradı. Hocam dolayısıyla.
1: Cenab-ı Hak rahmet eylesin.
0: Allah'a Teala razı olsun. Şimdi padişah efendimiz karpuzlara pat pat vurunca karpuzcu da gözünün kenarıyla bakıyor hocam bir yandan. Efendim. 1, 3, 5, 6 derken sonunda karpuzu dayanamıyor. Efendi, efendi diyor. Bak diyor, alacaksan al, almayacaksan sen bilirsin.
1: Ben diyor kumaşçıya benzemem.
0: Ben diyor kumaşçıya benzemem. Şu tokmakla diyor, evi alim Allah diyor. Haddini bildiririm diyor. Tabii padişah olduğunun işaretini veriyor. Karpuzcu ama yine de her şeyle edep açıkça. 1, 3, 5 artık. Sonunda tabii padişah efendimiz söylüyor. Vezir, vezir biz saraya dönelim diyor. Kumaşçısının da karpuzcusunun da evliya olduğu bir İstanbul'da daha ne bilinmez evliya vardır diye.
1: Ya.
0: Hocam hayat bu. Şimdi bunlar efsane gibi geliyor değil mi hocam insanlara?
1: Evet.
0: Neler ne güzellikler var. Bakın Osmanlı insanlığın bu güzelliklerini biz hocam işte tarih kitaplarımızda, müfredat programımızda maalesef bu güzellikler rol model şahsiyetlerin hayatlarını anlatamıyoruz değil mi değerli hocam?
1: Evet.
0: Maalesef.
1: Hocam. Şöyle yapmışlar, tabii malumunuz olduğu üzere genci, çocuğu çok iyi yetiştirmişler.
0: Tabii.
1: Yani çocuk terbiyesi veya bu milli ve manevi değerler ilk olarak ailede verilir.
0: Erken yaşlardan itibaren. Tabii.
1: Ve çocuğun ilk mürebbiyesi daha önceki tabii. programımızda söylemiştik. İlk
0: evet.
1: mürebbiyesi annesidir.
0: Tabii.
1: Anneyi.
0: Anne karnında başlıyor tabii, değil mi hocam? Evet.
1: İslam ahlakıyla mücehhez kılarsanız.
0: Evet.
1: Sonra tabii yine baba adayında İslam ahlakıyla mücehhez kılarsanız
0: evet.
1: İslam ahlakının yaşandığı bir ortamda büyüyen bir çocuk tabii ki o hal ehliyle hal haliyle yaşarsa cemiyete faydalı oluyor. Ve büyüklerimiz bunu yaparken hocam hani biraz önce asker örneği
0: evet.
1: verdiniz
0: evet.
1: sevgi ve muhabbetle yapmışlar.
0: Evet. Evet.
1: Yani çocuğu mesela bir büyüğümüz anlatırdı dedemle çok ders yaptım. Arapça okudum.
0: Evet.
1: Efendim muhtelif dersleri okuduk.
0: Evet.
1: yaptığımız derslerin %80'i aşk ve muhabbetti.
0: Tabii.
1: Nasıl aşktı? Allah-u Teala'dan bahsederdi. Sevgili peygamberimizden aleyhisselam bahsederdi.
0: İslam büyüklerinden bahsederdi. Şunu şöyle yap, bunu yap demeden değil. O model şahsiyetlerin, evet, güzel hayatlarından
1: hallerinden bahsederdi. Evet. Hatta anneannem kapıyı açtığında, baktığında, ha yine dede torun efendim büyüklerden bahsediyorlar diye, evet, kapıyı kapatırdı. Gördüğümüz derslerin %20'si teorikti.
0: Evet.
1: Ve efendim namaz kılmayı göstererek, yani hiç namaz kılmayan bir anne baba çocuğa namaz kıl dediğinde tesir olabilir mi?
0: Yani.
1: Veya efendim
0: sigara içiyor. Çocuklara sigaranın kötü olduğunu. Hocam Avrupa'da hamile kadınlar Beethoven, Mozart dinletiyorlar. O müzik kulaklarına yerleşsin anne karnında hocam. Şimdi bizim kültürümüzde ne var hocam? Kur'an-ı Kerim okur annelerimiz. Tabii. İlahiler okur. Hatta hocam bu, bakın burada dinleyicilerimize özellikle çok fazla bu konularda tecrübe edilmiş insanların hikayeleri var. Çocukları anneler bazen böyle yatmaya götürüyorlar bunu hocam. Orada özellikle dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Bu test de edilmiş. Bunun bilimsel karşılığı da var. Çocuklara İslam alimlerinin hayatlarını, hatta böyle ilahiler, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bu mübarek kelime-i tevhide hocam, bunun gibi temel dini şeyleri dinlettiğiniz zaman o çocuğun algısına yerleşiyor. Bunun bilimsel karşılığı da var sayın hocam. Ama sen yatarken çocuğa bağırarak, çağırarak, itekleyerek, hakaret ederek, o da bilinçaltına yerleşiyor. Tabii. Hocam bakın, bu Osmanlı insanı, hanımefendileri o kadar arif insanlar ki çocukları böyle yetiştiriyorlar. Tabii. Ya bunlar nereden biliyor? Bunlar analarından, babalarından böyle öğrendiler.
1: Aynen öyle.
0: Cahil değillerdi. Ve nasıl bir insan nasıl yetiştirilirin hayattaki gerçek uygulamalarını görüyoruz biz Osmanlı'da.
1: İrfan
0: biz bunları sahibi, şimdi bakıyorsunuz hocam, şimdi Türk aile yapısı diyoruz. Yani ne Türk'e benziyor, ne Müslüman'a benziyor, ne Avrupalı'ya benziyor.
1: Evet.
0: Bakıyorsunuz efendim, o çocuklara bazen üzülüyorum, acıyorum. Gerçekten hocam, yani her kültürün kendine ait temel hususiyetler var. Hocam, sosyal bilimler sahasında ders verdiğim için çocuklara şunu söylüyorum değerli hocam.
1: Evet.
0: Bakın, bir Fransız kendine göre bir hayat tarzı vardır hocam. Bir Fransızın, işte anlatırız, işte banyo yapmıyordu, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Hocam bir Fransız böyle yapıyor ama beni hiç alakadar etmez. Ben bunu beğenmem ama şahsen kendi adıma söylüyorum. Yani bir Fransız böyle yaşıyor diye ona hakaret etme hakkımı kendimde görmem. Ama beğenmem. Almanlar, bir beraber çoluk çocuk yemeğe giderler. Anne baba değil, çocuklarla beraber Alman usulü derler ya. Ben bunu bir Türk aile yapısına uymadığı için beğenmem ama bir Alman'ı hakir görmek, hakaret etme hakkını kendimde görmem.
1: Tabii.
0: İşte bir Çinli her şeyi yiyor. Yer kardeşim, beni ilgilendirmez. O adamın kültüründe var. Hakaret etmem ama beğenmem. Hocam işte Araplar eliyle yiyor. Ya yer kardeşim, et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Değil mi sayın hocam? Beğenmeyebilirsin. Ama hakaret edemezsin. Yani her kültürün hayat tarzına hocam hakaret etmek, aşağılamak gibi böyle bir hususiyet Müslümana yakışmaz. Zaten evet, böyle bir şey biz yapmayız. Ama beğenmem ben bunu. Beğenmem. Yani bir kültürün bu 100 yıllık, 1000 yıllık belki birikimin neticesidir. Bir Alman'ı da, bir Fransız'ı da, bir Rus'u da, Japon'u da, Arap'ı da, Fars'ı da, Hindu'yu da. Adamın, Hinduların hayatlarına bakın, rengarenk bir hayatı vardır hocam. Adam gider fareye tapar şuna. Ya Allah-u Teala ıslah etsin. Beğenmem ama bunu şöyle yapıyor diye bir hakaret etmek de bir Müslümanın ağzına sığmaz değil mi hocam? Ama beğenmem. İslam ahlakı bunu gerektirir. Dolayısıyla bir Fransız, Alman, Japon ve diğerleri böyle yaşıyor ve ben bunların bu hayat tarzına karışmam, hakaret etmem ama beğenmem. Ama ben bunların eğer bu hayat tarzına kendi kültürü içerisinde bir zenginlik olarak görüyor da karışmamayı kendime göre bir prensip ilan ediyorsam, öyleyse kardeşim Batılılar da benim Müslüman Türk olarak hayat tarzıma saygı göstermeliler.
1: Göstermek zorunda.
0: Yani ben bir Alman'ın, Fransız'ın, Rus'un hayat tarzına karışmıyorum. Nasıl yaşarsa yaşasın. Yani ben netice itibariyle bunlar gibi yaşamak zorunda değilim. Ama şimdi hocam bu toplumu yüzyıl, onlarca yıl bir Fransız gibi yaşamadığı için, bir Batılı gibi yaşamadığı için küçük görmediler mi?
1: Gördüler.
0: Dolayısıyla işte efendim, işte bıçağı şu elinde tutacaksın, çatalı şu elinde, işte bıçağı şu elinde. Ben bir Fransız gibi yemediğim için, bir Rus gibi yaşamadığım için, bir Çinli gibi giyinmediğim için eğer hakir görünüyorsam, Bu senin insani kaliteni gösterir. Dolayısıyla ben nasıl eğer bu medeniyetlerin hayat tarzlarına karışmama noktasında bir kararlılık içindeysem, Müslüman Türk milletinin de bir hayat tarzı var. Şimdi yılbaşı kutlamaları var. Bakıyorsunuz hocam, bana soruyor öğrenciler ne yapmalıyız? Ya kardeşim, bırakın Hristiyan Hristiyan gibi yaşasın.
1: Müslüman.
0: Musevi gibi yaşasın. Hindu Hindu gibi yaşasın. Ateşperest gibi, Budist gibi yaşasın. Beni ilgilendirmez ki. Ama bir Müslüman da Müslüman gibi yaşasın, değil mi değerli hocam?
1: Tabii ki.
0: Bir Müslüman da Müslüman gibi yaşamasına, bir Müslümanın da Müslüman gibi yaşamasına müsaade etmiyorsan, o zaman ben senin temel insan hakları evrensel bildirgesi ilan etmiş olmana ben hiçbir değer vermiyorum o zaman da. Onun için değerli hocam, yani tarihimize, kültürümüze biz sahip çıkarsak, birilerine benzeme gayreti içerisinde olmazsa, ki bu zenginlik bizde fazlasıyla var. Evet. Kimseye ihtiyacımız yok.
1: Aynen
0: bu noktada.
1: Ve milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarsak, evet, sıkıntı olmayacak. Mesela Abdülkerim Arvasi Hazretleri'nin ben buyur dedikleri çok nadirdir birkaç, evet, yerde. Buyuruyor ki 600 sene boyunca İslam ahlakını nakış nakış işleyen bir milletin 60 senede ne hale getirildiğini ancak ben bilirim buyuruyor.
0: Ya evet.
1: Bizim önce buyurduğunuz gibi romanlarıyla, efendim okullarıyla, her haliyle efendim ecnebi kültürü
0: Tanzimat'tan sonraki yaptı dönemde. Tabii. Hocam nasıl ve, bir toptan büyük bir dönüşüm.
1: Ve bunu monte yaptı, montalediler. Fakat şimdiki sıkıntı şu, bir de Müslüman cemiyette. Şimdi orada biraz hani zoraki bir hadiseydi. Hı. Fakat şimdiki biraz önce dediniz ya, evet, ben Fransız'a karışmıyorum, evet, etmiyorum. Evet. Şu andaki sıkıntımız şu. Müslüman İslam ahlakıyla mücehhez değil, sahip, evet, değil.
0: Evet. Bilmiyor hocam.
1: İslam ahlakına, İslamiyet'in bildirdiği o güzel değerlere bir kere kendisi yabancı, hürmet göstermiyor. Yabancı.
0: Yabancı ve hürmet yabancı göstermiyor. Bilmeyen ne yapar hocam? Bilmeyen hürmet göstermiyor.
1: Evet.
0: Bazı da inadından.
1: Tabii. Hürmet, evet, göstermeyince kendi de adı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Kendi değerine, kendi dininin emirlerine hürmet göstermeyen bir cemiyetin efendim yaşayışına tabii ki başkası hürmet göstermez.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Müslüman mert olmalı ve delikanlı olmalı. İslam'da şartlarına uygun yaşamalı. Hocam dedik ya bir kere aşk, sevgi ve muhabbetle vermesi lazım. Şimdi Noel dediniz ya.
0: Evet.
1: Mesela enteresan bir durum. Şimdi bir defa bir yerde bir konuşmamda dedim ki muhterem kardeşlerim dedim, şu anda Hicri yılbaşı, Hicri yılbaşında bütün televizyon programları Hicri yılbaşı gecesinde programlar yapıyorlar. Belediyeler efendim billboardlara Hicri, yeni Hicri yılbaşımız 1445 hayırlı mübarek olsun diye efendim afişler astılar.
0: Evet.
1: Kültür merkezlerinde programlar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Evlerde şenlikleri yapılıyor. Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Evet. Sevgili Peygamber salavat-ı şerifeler getiriliyor. Deyince birkaç tanesi, hocam neyi kastediyorsunuz? Değil mi? Siz de inanmadınız. Ama bakınız birkaç, evet, ay sonra işte Hristiyanların yurtusu olan Aziz Nikola yurtusu, ya, yani evet, Noel gecesinde ve Noel ayında neler neler yapılmıyor.
0: Ya hocam bir de yani Müslümanlarda da bir tuhaf bir durum,
1: tabii,
0: var. Şimdi adam o gün eğlencesiz kalmamak için Mekke'nin fethi diyor. Ya biz İslamiyet'te böyle mübarek günleri
1: o da sıkıntı.
0: Hicri takvime göre, tabii, ya kameri takvime göre idrak ederiz. Yani şimdi adam o gün eğlenecek. Eğlencesiz kalmamak adına ne yapıyorsun birader? İşte efendim Mekke'nin fethini. Ya bunlar maalesef o gece her zaman nasıl yaşıyorsan aynı yaşıyor. Mekke'nin fethini kutlayacağım diye kutlama
1: kere,
0: yapmak da o geceye
1: Mekke,
0: değer vermek
1: Mekke
0: sayılıyor.
1: O gece fethedilmedi ki.
0: Yani evet.
1: İslamiyet'teki bütün kıymetli vakitler efendim Hicri takvime göre,
0: tabii,
1: miladi takvime göre bir
0: kutlanan bir mübarek gün gece veya yok, gün yok.
1: Yok.
0: Evet.
1: Yani o gün, o sene belki o güne denk geldi.
0: Evet.
1: Ama Hicri takvim
0: her gün, her yıl 11 gün geriye doğru, evet, değil mi Sayın Hocam?
1: Evet. Dolayısıyla kaynaklarda yani İslam alimleri Noel günü ve gecesinde,
0: evet,
1: kafirlerin ve kafirlerin paskalya ve yurtlarında onlar gibi bayram yapan küfre girer diyorlar.
0: Ya, açık net değil mi Sayın,
1: evet,
0: Hocam?
1: Evet, yani Müslüman o gece niçin eğlenecek? Ömründen 365 sene geçmiş. Bunun muhasebesini yapması lazım.
0: Ya, evet.
1: Ne yapmamız icap ediyor kıymetli dinleyenlerimiz? Herhangi bir günümüz nasıl geçiyorsa, herhangi bir akşamımız nasıl geçiyorsa bu şekilde geçirmek gerekir.
0: Evet. Hocam bu Noel efsanesi maalesef insanlarımız arasında çok fazla yaygın ve maalesef bu konuda da insanlarımız çok fazla bilgi sahibi değil. Müsaadeniz olursa bu Noel efsanesi hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdi Noel Baba diye bahsedilen bu varlık şüpheli. Öncelikle bu Ana Britannica gibi, Wikipedia gibi meşhur kaynaklarda bile geçiyor. Hayali varlıklar olarak belirtiliyor.
1: Evet.
0: Bununla ilgili bir mevcut belge yok değil mi değerli hocam? Büyük Konstantin bütün İncil'leri birleştirmek için miladi 325'te İznik'te 319 papazı toplayıp
1: bir konsil.
0: Evet, yazdırdığı yeni İncil'e eski dini olan putperestlikten de çok şey sokmuş. Yeni bir Hristiyanlık dini kurmuştur. Bu İznik konsülüne Aziz Nikola adında da birisi katılıyor. Bu dinler tarihi kitaplarında da geçiyor malumunuz. Evet, bu Aziz Nikola denilen kişi bazı kaynaklara göre hocam 3. yüzyılda doğdu. Fakat birçok yazar bunun aksini iddia ederek tarihsel bir kişiliğinin olmadığını savunuyor. Evet. Bazı kaynaklara göre de bu Aziz Nikola'nın 325 yılında yapılan İznik konsülüne baş piskopos olarak katıldığı, Allah'ın birliğini savunan Ariusçularla tartışması ve evet, tavır alması onun daha çok tanınmasına sebep oluyor.
1: Çok affediniz, orada krala karşı şaklabanlık
0: yapıyor. Tabii tabii şaklabanlık
1: yani
0: yapıyor.
1: Yani Trinity'yi, baba oğul ve ruhun kız üçlüsünü savunuyor. Ariusçuları afaloz
0: evet,
1: ediyor.
0: Evet. Şimdi buradan anlaşılacağına göre hocam, tevhid anlayışını savunanlarla amansız bir şekilde mücadele ederek Roma ve kilise nezdinde takdir edilmek isteniyor. İstiyor kendisini artık evet, onur etmek istiyor. Konsül de Ariusçulara karşı müşrik imparatorunun safını tutan Aziz Nikola, Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh'un birlikte olabileceğini savunup bir tuğlayı örnek göstererek ateş, toprak ve su nasıl bir tuğlada bir arada toplanmışsa aynı şekilde Tanrı evet, bir ve savunuyor, üç özellikle olabilir gibi böyle bir şey savunuyor. Onun bu şirk kökenli teolojik saptırması kendisine duyulan ilginin artmasına sebebiyet veriyor. Noel Baba denilen bu yortunun safsata ve efsane olduğu da ve İncil'de geçen Noel ile ilgili sözlerinin birer peri masalı efsane olduğu İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkins 21 Aralık 1993 tarihli Milliyet ve 24 Aralık 1993 tarihli Türkiye Gazetesi'nde çıkan beyanatlarında açıklanıyor değil mi Sayın Hocam?
1: Evet.
0: Özellikle tevhid inancına karşı şirk, teslis inancını savunduğu anlaşılan ve Hristiyanlık propagandasında kullanılan Noel Baba denilen müşrik kimseyi mümin hatta evliya bir zat gibi savunmanın maksadı Noel yortusunu meşrulaştırarak Hristiyanlara Hristiyanlığı, Müslümanlara Hristiyanlığı şirin göstermek değil de nedir?
1: Evet.
0: Ya şimdi Hristiyanlara hoş görünmek için Noel'i kutlayanlar olsa da Müslümanlar bu küfürden uzak durmalı değil tabii, mi Sayın Hocam? Bir Müslümana yakışmaz. Hatta Nevruz, bir öğrencim bana sordu. Mihri hocam ya, dedi ya Nevruz dedi işte bir şey kutlaması değil Mecus mi? Kültürel falan. Ya yok, bu şimdi İslamiyet'te dini kutlamalara hürmet gösterilmesi ki sen bir dinin sınırları içerisine girdiysen, İslamiyet sınırları içerisine girdiysen diğer bütün dinlerin ritüellerini otomatik olarak reddetmen gerekiyor.
1: Dini bayramımız iki tane.
0: Tabii tabii. Evet. Nevruz ve Mihrican Noel günlerinde bunların isimlerini söyleyerek hediye vermek haram değil mi değerli hocam? Tabii. Bu günleri bayram bilerek vermek küfür olur. Bu günleri tazim edip kafire yumurta hediye eden kafir olur diye kitaplarda evet, yazıyor ki bu günlerde Durrul Muhtar kitabında yazdığı için aktarıyorum. Evet. Bu günlerde bir şey satın almak da böyle her zaman aldığını alan kafir olmaz diye. Özellikle Bezzaziye fetvası var değil mi hocam? Evet. Nevruz günü Mecusilerin bayramıdır. O gün Mecusilerin yanına gidip onların yaptıklarını yapmak küfürdür. O gün bayram yapan Müslümanların imanı gider de haberi olmaz deniyor. Noel günü ve gecesinde ve kafirlerin paskalya ve yortularında onlar gibi bayram yapanların da kafir olduğu bu fetvadan evet, anlaşılmakta. Son olarak hocam bu mevzu çok uzun. Üstelik Müslümanların Noel'i kutlayarak imanlarını kaybettikleri bir dönemde onların imanlarını korumak yerine Hristiyanların misyonerlerin efsane kahramanı teslisi yani müşrikliği savunan Noel Baba için evliya veya salih mümin demenin alemi nedir ki maalesef içimizde cahil kimseler tarafından da bunların terennüm edildiğine hocam, şahit oluyoruz üzülerek.
1: FETÖ'cülerin dergisinde, Aksiyon evet, dergisinde Anadolu Erenidir diye çıktı.
0: Maalesef.
1: Başka şu anda yaşayan bir meşhur bir İslamcı diye geçinen bir yazar evet, yönettiği veya danışmanı olduğu bir belgeselde evet, Anadolu Erenidir değil de başka bir ifadesi var hatırlamadım şimdi. O da öyle söylüyor. Bir de bir tanesi de diyor ki Hristiyanların kendi bayramlarını kutlamaları haklarıdır. Müslümanlar da karşılıklı hürmet çerçevesinde barış içinde yaşadıkları ehli kitabın sevincine katılır. Onların bayramlarını kutlar. bunda herhangi bir sakınca görmem. Ve Aziz Nikola İslamiyet'ten önce yaşamasından sebebiyle Müslümanlar onu salih bir kimse kabul ederler diyor.
0: Ya Hristiyan kendi bırak kendi şeyini bayramını kutlasın. Müslümana ne oluyor?
1: Evet. Ha Anadolu evet. dervişidir diyor o diğer evet, o evet. belgesele şey olan. Dolayısıyla bu tür olaylar caiz değil. Hatta Hristiyanların kendileri bile varlığını inkar ettikleri veya var olsa bile Trinite inanan yani Hristiyanlığın efendim baba oğul ve ruh kudüs üçlüsüne inanması hasebiyle de adam zaten itikadan sıkıntılı problemli tip. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hocam son ifadeyi edeyim. Cehennem küfrün cehennem günahların karşılığı değil.
0: Evet.
1: Cehennem küfrün karşılığıdır buyuruyor. Dolayısıyla peki ama Müslümanların efendim mücrimleri şeye girecek cehenneme girecek.
0: Evet.
1: O da imanına küfür pisliği bulaşanlar girer buyuruyor. Bu küfür evet. denen şey ne menen bir şeyse hocam onu ancak cehennem ateşi efendim temizliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu da nasıl oluyor? İşte kafirlere ait, Hristiyanlara ait, Yahudilere ait, Mecusilere ait bunların dini bayramlarını veya efendim hürmet gösterdikleri bir güne bir Müslüman olarak hürmet gösterenin imanına küfür pisliği bulaşır. Bundan uzak durmak gerekir.
0: Evet.
1: Bu ne bizim milli ne de manevi değerlerimiz arasında bu tür kutlamalar yok.
0: Maalesef. Evet.
1: Evet. Sayın hocam, bir de özür dilerim. Evet. Bir de okullarda öğretmen arkadaşlarına da bunu sesleniyorum.
0: Evet.
1: Okullarda yok efendim Noel'dir, yılbaşı gecesidir diye bazı çocuklara
0: hediyeleşmek.
1: Ve bunu bazen evet. bunu Milli Eğitim Bakanımıza da sesleniyorum.
0: Evet.
1: Efendim bazı Müslüman ve milli ve manevi değerlere haiz olan ailelerin çocuklarına da zorla eşleştirme yaparak evet. hediye
0: mahalle
1: aldırıyorlar.
0: Baskısı.
1: Mahalle baskısı
0: tabii,
1: yapıyorlar.
0: Diğer çocuklar yapıyor evet, çocuklar da. Etkileniyorlar
1: efendim,
0: evet.
1: Bin yıldır bu İslamiyetle yoğrulan bu coğrafyada bu ülkede efendim bu tür zorlamalara ben karşıyım
0: evet.
1: ve herhangi bir şeyle karşılaşırsam da efendim yetkililere bildireceğimi burada ifade edeyim.
0: Evet.
1: Bir de şöyle bir husus var onu tebrik ediyorum.
0: Evet.
1: Yani son haberlerde de çıktı hocam.
0: Evet.
1: Milli Eğitim Bakanlığı müfredata
0: Adab-ı
1: Muaşeret dersi koymuş.
0: Hocam yıllardır bunun mücadelesini veriyorduk.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben Türkiye
1: evet.
0: Gazetesi'nde çok defa yazdım bunu. Adab-ı Muaşeret dersleri bir ihtiyaçtır tamam. diye. Hocam bundan da ayrıca memnuniyetimi dile getirmek istiyorum ama benim en büyük korkum şu. Hocam önceki yıllarda medya okur yazarlığı, halk bilimi benzeri dersler maalesef ilgili hocalarımız tarafından ki bu genellemek istemiyorum.
1: Evet.
0: Bazı kimseler tarafından hepsi değil. Özellikle onun altını çiziyorum. Maalesef sınava hazırlanan dersler kategorisinde değerlenip o derslerde test çözmek, sınava hazırlamak gibi böyle yanlışlara düşüldü. Ben öğretmenlik yaptığım için buna tevessül edenlere de çok tartışmışımdır. Adab-ı muaşeret dersleri adab-ı muaşereti bilen gerçek öğretmenler tarafından verilmeli.
1: Aynen
0: bunun
1: öyle.
0: Da altını çiziyorum ki bizim milletimiz ariftir hocam. Hocam programımızı tamamlıyoruz. Son bir hikayeyle müsaadenizle son bir hikayeyle programı bitirmek istiyorum değerli hocam. Biraz latife efendim biraz ironi bir hikayeyle. Evet.
1: Bir şey ben ekleyeyim ondan sonra siz devam edin.
0: Buyurunuz.
1: Burada hani ehil olan kimseler dediniz ya.
0: Evet.
1: Burada iş kime düşüyor? Öğrenciyle veliye düşüyor.
0: Tabii.
1: Yani kıymeti dinleyicilerimizden
0: takip
1: edilmesi lazım. Mesela
0: en ufak meselede şikayet ediliyor. İşte adab-ı muaşeret dersleri layıkıyla verilmiyorsa bunların da şikayet edilmesi
1: aynen
0: lazım.
1: Aynen öyle. Şimdi mesela adab-ı muaşeret dersi benim İslam kültüründen, benim milli ve manevi kültürümden adab-ı muaşereti beslenmiyorsa,
0: o zaman verilmezse
1: kültürünün,
0: tabii,
1: İngiliz
0: tabii,
1: kültürünün adab-ı muaşereti verilecekse
0: yani
1: bir şey ifade etmez.
0: Yani kök değerler diye, değerler eğitiminde
1: tabii.
0: kök değerler diye değerler silsilesi maalesef
1: takip etmeleri tabii, lazım. Mesela
0: veriliyor.
1: Kur'an-ı Kerim dersi var. Seçmeli. Biz dediğimizde
0: evet.
1: diyoruz ki takip edin.
0: Evet.
1: Yani Kur'an-ı Kerim çocuk orayı seçtiyse,
0: tabii.
1: veli olarak biz orayı seçtiysek,
0: evet.
1: ben çocuğuma bu dersi veriyorlar mı, yoksa boş mu geçiriyorlar?
0: Evet.
1: Bunun takibini dinleyicilerimiz ve bizler evet. yapmamız icap ediyor. Buyurun
0: evet.
1: efendim.
0: Bir hikayeyle tamamlayalım.
1: Yönetmenimize işaret
0: evet.
1: ediyor. Birkaç dakika
0: genç mühendis işe yeni başladığı şirketteki bir toplantıya katıldığında masa üzerindeki gazeteye göz atıp aniden yerinden fırladı. Ve eyvah mahvoldum gibilerden bir şeyler söyleyip koşar adımlarla odasına girdikten sonra
1: Allah
0: kapısını
1: Allah.
0: Da arkadan kilitledi.
1: Pesim.
0: Bir anda buz gibi bir hava esti içeride. Şirket sahibi çok babacan insandı. Toplantıyı bir bıçak gibi kesip bu işte bir bit yeniği var dedi. Mühendize kötü bir şeyler oldu. Dikkat edin canına kıyabilir.
1: Allah Allah.
0: Şirket çalışanları müdürün ne kadar tecrübeli olduğunu bildiklerinden hep birlikte yerlerinden fırladılar. Sekreterlerden biri mühendisin okuduğu gazeteye bakarak, biliyorsunuz ki bugün borsa tepe taklak geldi dedi. Mutlaka çok sayıda hissesi vardı. Allah. Bir başkası faiz ve repoda olabilir diye araya girdi. %200 sınırı aşıldı. Diğeri kendinden emin bir tarzda dün dolar bozduracağını söylemişti dedi. Bugün döviz aniden yükseldiği için milyarlarca lira zarar etmiş olmalı. Şirketin muhasebe müdürü de kesinlikle yanılıyorsunuz diye lafa karıştı. Daha 3 gün önce avans çekmişti. Paralı insan böyle şeyler yapmaz. Olsa olsa karısıyla kavga etmiştir. Kadın sekreterlerden biri öyledir öyledir diye atıldı. Hanımına geçen gün rastlamıştım, çok suratsız biriydi. Bütün ihtimaller tek tek sıralanırken şirket müdürü konuşmakla vakit kaybetmeyelim diye gürledi. Her an bir tabanca sesi gelebilir içeriden.
1: Subhanallah.
0: Müdürün sözleri ortalığı tekrar karıştırdı. Şirkette ne kadar çalışan varsa mühendisin kapısına yığıldı. Müdür bey etraftakileri bir el işaretiyle susturduktan sonra yumuşak bir sesle mühendis bey diye seslendi. Benim canım kardeşim, sakın bir çılgınlık yapma. Biliyorsun ki bu dünya fanidir. Bir gün zaten öleceğiz değil mi? Mühendisin bulunduğu oda müstakil olduğu için başka bir mekana bağlanmıyordu. Bu yüzden de herkes onun içeride olduğundan emindi. Oda kapısı da özel olarak izole edildiği ve iki adet çelik levhadan yapıldığı için bütün çabalara rağmen kırılmıyordu. Buna rağmen içeriden çıt çıkmıyordu. Bu arada itfaiyeye haber verildi. Altıncı katta bulunan odanın pencereleri altına brandalar gerildi ve televizyon kameramanları yüzlerce meraklı eşliğinde canlı yayına geçerek adamın aşağı atlaması için duaya başladılar.
1: Allah Allah.
0: Mühendis bey 15 dakika sonra kapıyı açtı. Hocam yüzü ışıl ışıldı ve neler olup bittiğinden habersiz görünüyordu.
1: Allah Allah.
0: Kapı önündeki kalabalığın şaşkın bakışları arasında az kalsın ikindi namazını kaçırıyordum diye gülümsedi.
1: Subhanallah.
0: Dünya fani olduğundan bu iş ihmale gelmez.
1: Aa, çok güzel. Hocam hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim efendim.
0: Evet sayın hocam, kapanışı evet. Yapın siz lütfen.
1: Bizleri evlerinizin güzel köşesinde misafir eden ve yolda seyir halinde arabalarında bizleri misafir eden kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize teşekkür ediyoruz. Yeni bir Tarihi Açılan Pencere programının sonuna geldik. Bugün sesimizi sizlere ana kumanda masamızda Recep Tayyip Mutlu kardeşimiz ulaştırdı.
0: Ben Deniz, affedersiniz, Tarihi Açılan Pencere Instagram hesabımız ve YouTube hesabımızda da değil mi hocam, programımızın tekrarı var.
1: Bizleri takip etsinler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yeni programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız efendim.
0: Hoşça kalın efendim. Hayırlı günler, hayırlı geceler, hayırlı işler diliyoruz.
2: Tarihe Açılan Pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Pazartesi gününden bugüne Makaleler Arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 21 Eylül Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın Fon Krizinde Önce Sakinlik başlıklı makalesini sunuyorum. Para piyasaları son yılların en zor, hatta çetrefil haftalarından birini geride bıraktı. Ekranları başında borsayı takip edenler saçını başını yoldu, her yer kan kırmızıya boyandı. İnsanların uykuları kaçtı, parasının yok olacağını zannedenler ne yapacağını şaşırdı ama öncelikle söylemeliyim ki panikle adım atmayın. Sakin olun diyemiyorum, sakin olmak söylemekle uyulacak bir ruh hali değildir. Şimdi öncelikle piyasaları allak bullak eden bu durumun kronolojik gelişmesine bakalım. Kabul edelim ki bu kriz bir günde gelmedi. Her şey bir günde olmadı. Aylardır biriken sığ hisselerde yoğunlaşma adı verilen bir saatli bomba vardı. İlk sinyaller gelmeye başladı. Bazı portföy yönetim şirketleri, özellikle Pusula ve Terra Portföy, yönettikleri serbest fonlarda piyasa değeri küçük, derinliği olmayan belirli hisse senetlerinde çok büyük paylar biriktirdi. Hatta bazı şirketlerin piyasadaki paylarının %70'inden fazlası tek bir fon grubunun eline geçti. İlk çatlak likidite sıkışıklığıyla yaşanmaya başladı. Eylül ayının ikinci haftasında bu fonlardan çıkmak isteyen büyük yatırımcılar oldu. Yatırımcı parasını isteyince fon yöneticileri zaten yatay olan borsada sığ hisselerdeki paylarını satıp nakde dönemedi çünkü alıcı yoktu. Böyle olunca fonlar nakit yükümlülüklerini yerine getiremeyip temerrüde düştü. Tıpkı 2000'lerin başında bazı finans kuruluşlarının batışında yaşanan kapıda da yığılma gibi. İşte bu yüzden bazı şirketler bunu organize atak olarak nitelendirdi ama bir kere ok yaydan çıkmıştı. Domino etkisi gecikmedi ve nakit sağlamak zorunda kalan fonlar ve aracı kurumlar ellerindeki likit ve güçlü hisseleri de satmaya başladı. Bunu gören küçük yatırımcı da yükselen korkuyla satışa geçti ve 16 Eylül'de BIST 100 endeksi %5.54 düştü, devre kesiciler çalıştı. Hızla harekete geçen sermaye piyasası kurulu duruma el koydu ve aralarında Pardus, Hedef, Atlas, Buls, Pusula, A1 ve Terra portföyünde bulunduğu 7 şirkete ait 130 fonun TEFAS yani Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu yatırımcılara tek bir hesabı kullanarak tüm fonlara tek merkezden ulaşmasını sağlayan platform işlemleri durduruldu. Tasfiyesine karar verildi. Olay finansal bir kriz olarak kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da manipülasyon iddialarıyla düğmeye bastı. Bir portföy şirketinin yönetim kurulu başkanı tutuklandı. Ünlü aracı kurum sahiplerinin de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. 48 kişiye yurt dışı yasağı konuldu. Holding binalarında aramalar yapıldı. SPK krizin büyümemesi için bazı kararlar aldı ve en önemlisi yatırımcının parasını alabilmesi için bir yol haritası açıkladı. Mağdurlar şimdi ne yapacak? Yatırımcının parası güvende mi? Paranız yandı bitti kül mü oldu? Hayır. Paranız buharlaşmadı. Türkiye'de yatırım fonlarındaki varlıklar portföy değil, takas bank güvencesindedir. Şirket batsa da gitse de o hisseler ve para sizin adınıza saklanır. Peki süreç nasıl işleyecek? Nasıl ve ne yapmalısınız? Öncelikle dava açmalısınız, dilekçe vermelisiniz diyenlere kulak asmayın. Herkesin payı merkezi kayıt kuruluşunda adınıza kayıtlı ve tescilli. Ekstra bir yere başvurmanıza gerek yok. Sürecin devlet garantisiyle yürütülmesi için hakem bankalar devreye alındı. Terra Portföy Fonlarını İş Bankası, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls Portföy fonlarını ise Ziraat Bankası yönetecek ve nakde çevirecek. Bu aşamada en kararlı olmanız gereken eylem sabır. Çünkü bankalar fonların içindeki payları bir günde satmayacak. Satarsa o hisselere alıcı çıkmaz, taban olur. Siz daha fazla zarar edersiniz. Kanuni süreç en fazla 3 ay. Fonlar nakde dönüştükçe hakem bankalar payınız oranında parayı parça parça ya da toplu olarak kurum hesabınıza yansıtacak. Bu nedenle Ziraat ve İş Bankası'nın duyurularını sıkı takip etmek, iade takvimini beklemek en doğru yol olacak. Peki hangi sırayla? Kriz patlamadan önce satış emri vermiş ancak sistem tıkandığı için parasını alamamış olanlar, tasfiyede parasını ilk alacak olanlar. Aslında sistematik bir çöküş yok ama piyasa çok sert bir temizlik sürecinden geçiyor. Belirli kurumların risk yönetimindeki hatalarının faturası kesiliyor. Umarım bu

büyük ders son olur. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın Fon Krizi'nde Önce Sakinlik başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in, Kazım Kaşifoğlu'nun şaşkınlığı, koğuş arkadaşı Uğur'un çelişkisi başlıklı makalesini sunuyorum. ...2008 yılında Enver Altaylı'nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuptan tutun da, 2009'da Ergenekon kapsamında telefonlarının dinlenmesi, 2011'de Oda TV kumpasına dahil edilmesi, kontrol altına aldıkları Kurtlar Vadisi dizisinde yalan ve iftirayla itibarsızlaştırıp 10 Kasım 2011 günü yayınlanan bölümle ölümü ile ilgili talimatın verilmesi, 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de ilk duruşmaya 10 gün kala şüpheli biçimde ölümü ve ilgili soruşturmanın üstünün kapatılmasıyla yürüttükleri algı operasyonlarına kadar Kozinoğlu cinayetinin her aşamasında Fethullahçı terör örgütü mensuplarının olduğu çok net. Nitekim kalp rahatsızlığı bulunmayan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmayı kalp ve damar rahatsızlığı diye gerekçelendirip takipsizlikle üstünü kapatan FETÖ'den ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, FETÖ'den ihraç cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebu Bekir Efe'nin kuyumcu titizliğiyle yürüttüğü soruşturmada en şaşırtıcı kısımsa Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'la emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın kasten öldürme suçundan yaşları ve sağlık sorunları göz önüne alınarak ev hapsi şartıyla serbest bırakılması oldu. Şaşkınlığın sebebi ifadelerde mutlaka aydınlatılması gereken çelişkiler. Dün medyaya yansıyan haberlere göre Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun ölümünün arkasında FETÖ parmağı olduğunu söyledi ama savcı Ebu Bekir Efe'nin kamera kayıtlarına ve dökümlere dayandırdığı sorulara çelişkili cevaplar vermesi dikkat çekiciydi. Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından önceki gün sorgulanan Hasan Atilla Uğur son ifadesinde Kozinoğlu'nun duş aldıktan sonra kendi odasına geçerken yanına uğradığını iddia ederken savcılık tespitleri ve kameralar Kozinoğlu'nun saat 17.57'de kahvesini alıp doğrudan kendi odasına girdiğini ve 18.04'e kadar yalnız kaldığını ortaya koydu. Savcı Ebu Bekir Efe'nin kamera kayıtlarıyla çelişkili olan ifadesi, çelişki sorulunca Uğur, yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir dedi. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun odasına geçtiğini, kısa süre sonra kendisine seslendiğini ve senin dil altı hapın vardı bana ondan getir dediğini anlattı. Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini belirten Uğur, savcılıkta ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum dedi. Kozinoğlu'nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağı ise bir başka çelişkiydi. Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini ve tansiyonunu ölçtüğünü söylerken hap ve cihazı nereden aldığını hatırlamadı. Çelişkiler üzerine vermiş olduğum hap zaten Kaşif Kozinoğlu'nun odasında olabilir, tansiyon cihazı da demek ki orada olabilir şeklinde muğlak yanıtlar verdi. Kameralarda saat 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına giren Uğur'un 4 dakika kaldıktan sonra elleri arkada çıktığı ve sağ elinde bir cisim tuttuğu belirlendi. Savcının cismin ne olduğu sorusuna Uğur, elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Kozinoğlu fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra Uğur'un Kozinoğlu'na ait kahve bardağını alıp mutfakta yıkadığı saptandı. Diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarak elindeki bardağı Uğur'a göstermesi sorulduğunda Uğur, bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini hatırlamıyorum iddiasında bulundu. Uğur'un ortak alandaki ışıkları kapatıp ortamı 14 dakika karanlıkta bırakması sorulduğunda bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur, zaten gündüz saatiydi savunmasını yaptı. Uğur'un 15 Kasım 2011'de verdiği hiçbir görevli görevini savsaklamadı ifadesi için o ifadeler bana ait değildir diyerek sağlık butonuna bastıktan en az 7-8 dakika sonra gardiyanların geldiğini söyledi. Yani Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'na verdiği dil altı hapının kaynağını hatırlamıyor, kamera görüntülerinde elinde görülen cismi açıklayamıyor, odadan çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiğini de söyleyemiyor,

Saymaz tutuklanmıştı. Savtak tutuklanmıştı. Tutuklanmadan önce itiraf edecek diye haber yapıldı. Bu o diye düşündük ister istemez. Karakteri oynamadan önce araştırırız. Böylelikle role girdik. Ben hatta tutuklandığı gün bakalım karakter nereye gidecek dedim. Aynı şekilde gitti. Siz de tutuklandınız. Evet, film icabı biz de gözaltına alındık. Film icabı o kalp krizi geçirdik, ben de şırıngayla öldürüldüm. Saymaz, Kozinoğlu'nun hayatını mı takip ettiniz? Savtak, dizide evet aşağı yukarı o öldü. Dedim ki kendi kendime ne güzel çalışıyorduk ya. Saymaz, dizide nezarette ölümle tehdit ediliyorsunuz. 2 gün sonra Kozinoğlu cezaevinde ölüyor. Nasıl öngördünüz? Savtak, İsmail Bey senaryo gelince ne olacağını ancak o zaman çalışıp gidiyoruz dersimize. Saymaz, şöyle anlıyorum. Kozinoğlu hakkında haberler yapılmaya başlandıktan sonra dizide böyle bir karakter oluşturuldu ve bu size teklif edildi. Savtak, tabii en başta öyle. Diziye girişim öyle oldu. Kim bu Kaşifoğlu diye araştırıyorum. Benzetme yapamıyorum. Sonra sette aramızda konuştuk herhalde. Saymaz, role çalıştınız. Kozinoğlu'nu incelemişsinizdir. Savtak, bir defa benzerliğimiz yok. Burun olsun, saç olsun, isimler benziyor evet. Kaşifoğlu, Kaşif Kozinoğlu. Birbirine çok yakın. Ölüm haberinde fotoğrafımı onunla yan yana görünce ne oluyor dedim ya. Ne diye manşet oldunuz? Kozinoğlu dizi ve Kozinoğlu'nu oynayan Sedat Savtak. Dedim bunlar oluyor, oyuncuyum. İşime bakayım. Saymaz, diziye FETÖ soruşturması açıldı. Ne düşünüyorsunuz? Savtak, galiba ben o arabadaydım. O arabanın plakası. Saymaz, FG. Savtak, bir de devam eden rakamlar 0716. Girişime 15 Temmuz'u kastediyor, denk geliyor. Biz onu gece çekiyoruz. Şimdi hadi be, öyle miymiş dedim. İlginç. Saymaz, şu an şüphe mi duyuyorsunuz? Şüphe duyuyorum. Neye inanacağımı şaşırdım. Rastlantısal olduğunu mu düşünüyorsunuz? Rastlantı gibi görünmüyor. Öyle mi? Görünmüyor. Anlaşılan ya korkudan ya baskıdan Kazım Kaşifoğlu rolünü oynayan Sedat Savtak 2 günde 2 senaryo yazıyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Kazım Kaşifoğlu'nun şaşkınlığı, koğuş arkadaşı Uğur'un çelişkisi başlıklı makalesini sundum. 22 Eylül Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in BM Teşkilatı başlıklı makalesini sunuyorum. Harbi umumi denilmiş olan Birinci Dünya Harbi 4 yıl sürdü. Bu savaşın insanlığa ağır maliyeti oldu. 8,5 milyon asker öldü, 21 milyon asker yaralandı veya sakat kaldı, 8 milyona yakın asker esir düştü veya kayboldu. Asker ve sivil olarak toplamda 40 milyon civarında zayiat verildi. Osmanlı, Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan imparatorlukları zaman ve mekana veda ettiler, coğrafya altüst oldu. Bu sebeple bir daha benzer bir felakete kapılmamak için bir toplanma, konuşma, müzakere etme, istişare ihtiyacı hasıl oldu. Bu maksatla Versay Anlaşması yapılarak 10 Ocak 1920'de Cenevre'de Akvam-ı Beşer adıyla bir teşkilat kuruldu. Adı geçen kuruluş 2. Cihan Harbi'ni engelleyemedi. 18 Nisan 1946'da toplanan 21. Genel Kurul'la kendini feshetti. Zaten BM kurulmuştu. Devamı mümkün değildi. Varlığını yeni yapıya devretti. Şu günkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı 26 Haziran 1945'te San Francisco'da hayat buldu. Kuruluş şartını 50 devlet imzaladı. Sözleşmeye göre 5 devlet daimi üye sıfatını kazandı. Türkiye kurucu devletlerdendir. Hükümet BM beyannamesini 28 Şubat 1945'te imzaladı. Aynı yıl 15 Ağustos 1945 tarihinde TBMM BM anlaşmasını kabul etti. BM günümüzde New York'ta faaliyet gösteriyor. Teşkilatın üye devlet sayısı 193'tür. Bunlardan Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika Güvenlik Konseyi daimi üyesidir. Bu 5 üyenin her biri genel kurulun aldığı kararı veto denen reddetme salahiyetine maliktir ki bu başlı başına bir gayri hukuki işleyiş tarzıdır. Filistin devleti ve

Vatikan, teşkilatın gözlemci mensuplarıdır. 5 daimi üye haricinde 10 devletle 2 yıllığına münavebeli olarak Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini yapmaktadır. BM ile ABD arasında 1947 senesinde akdedilen anlaşma gereği Amerikan hükümeti sıfatı her ne olursa olsun BM toplantısına gelen her üçüncü devlet temsilcisine vize izin vermek zorundadır. Şuna da temas etmek şart. BM'nin muhtelif üye devletlerden gelen ve adına Birleşmiş Milletler Barış Gücü denen askeri birlikleri oluyor. Bir yerde ihtilaf olduğunda bu askerler orada görünüyor ama sadece görünüyorlar. Şerre, haksızlığa, soykırıma, katliama karşı hiçbir şey yapılmıyor. Barış gücü ne Srebrenica'da ne Gazze'de bir varlık gösterebildi. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın görünen gerçek değişmiyor. Bir soğuk savaş dönemi kuruluşu olan BM ömrünü tamamlamıştır. ABD masrafının büyük kısmını karşıladığı NATO'yu pekala yedek ordusu gibi görmekte. Masraflarının 5'te 1'ini ödediği için BM'yi de Beyaz Saray yahut Kongre'nin aldığı kararları tasdik eden bir noter olarak görebiliyordur. Eğer hakikaten işe yarar, iş görür, harbi, darbi önleyebilen bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı mevcut olsaydı, Sırp-Şırnak Harbi çıkmaz, Srebrenica'da soykırım yapılamazdı. Bu yapıdaki BM'nin büyükçe bir kıraathaneden de çok farkı yoktur. Türkiye'nin dünya beşten büyüktür resmi tezi haklıdır ve doğrudur. Dünden bugüne halini ve pür melalini teşhis ve teşhir etmeye çalıştığımız bu BM'nin böyle bir donanımsız yapıyla varlığını uzun yıllar sürdürmesi mümkün değildir. Avrupa Birliği gibi Birleşmiş Milletler Teşkilatı da gelişen şartlar önünde kifayetsiz kalmıştır. Anlaşabilen devletlerin kendi başlarının çarelerine bakmaları beklenebilir. Bütün bu sebeplerle Mekke İttifakı, EET, TDT yeniden düşünülmeli ve dönüşüme tabi tutularak tahkim edilmelidir. Öyle anlaşılıyor ki yerküre bir zaman sonra 3-5 ayrı teşkilat doğacak ve bunlar Birleşmiş Milletler'in yerine geçecektir.

Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Birleşmiş Milletler Teşkilatı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Hande Fırat'ın Husiler kimin adına savaşıyor, Mekke İttifakı'nın ilk büyük sınavı mı başlıklı makalesini sunuyorum. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarına da tam olarak böyle bakmak gerekiyor. Yemen'den fırlatılan füze sadece Suudi Arabistan'a hedef almıyor, bölgedeki dengeleri hatta yeni bölgesel güvenlik mimarisini aynı denklemin içine sokuyor. Husiler gerçekte kimin adına hareket ediyor? Mekke İttifakı Türkiye'ye ne kadar ileri gitme yükümlülüğü getiriyor? Türkiye Suudi Arabistan'ı savunurken İran'la karşı karşıya gelmeden bu dengeyi sürdürebilir mi? Husiler yani Ensarullah Yemen'in içinden çıkmış bir hareket. Kendi siyasi, tarihi, toplumsal tabanı, Yemen'e ilişkin hedefleri ve karar mekanizmaları var. Ancak yıllar içerisinde İran'la kurdukları askeri ve siyasi ilişki de inkar edilemeyecek ölçüde derinleşti. İran'ın sağladığı askeri teknoloji, eğitim ve siyasi destek Husilerin kapasitesinin gelişmesinde önemli rol oynadı. Fakat buradan Tahran düğmeye basıyor, Husiler füzeyi atıyor kadar doğrusal bir ilişki çıkarmak akademik olarak da stratejik olarak da sorumlu. Çünkü bir vekil aktör, onu destekleyen devletin bütün emirlerini yerine getiren bir askeri birlik olmak zorunda değil. Modern vekalet savaşlarının en karmaşık tarafı tam da burası. Devletle devlet dışı aktörün çıkarları kesişebilir ama her zaman örtüşmeyebilir. Husiler İran'dan destek alırken kendi Yemen ajandalarını da yürütüyorlar. İran'ın bölgesel stratejisiyle önemli ölçüde çıkar ortaklığı bulunan ancak kendi karar kapasitesine de sahip silahlı bir aktör. Bu ayrım çok önemli çünkü Husilerin her saldırısını doğrudan İran saldırısı olarak kabul ederseniz verilecek karşılığın niteliği de değişir. Ve yerel bir çatışmayı çok hızlı biçimde devletler arası savaşa dönüştürebilirsiniz. Suudi Arabistan-Husi çatışması yeni değil. Yemen Savaşı boyunca Suudi Arabistan toprakları balistik füze ve İHA saldırılarının hedefi oldu. Enerji tesislerinin vurulmasıysa çatışmanın yalnızca askeri değil, küresel ekonomik sonuçlar oluşturabileceğini gösterdi. Bugünkü tabloyu farklı kılansa bölgesel mimarinin değişmiş olması. Artık Husilerin karşısında yalnızca Riyad yok. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması var. Anlaşma, taraflardan birinin güvenliğine yönelik saldırının diğerlerini de ilgilendirdiği kolektif savunma anlayışını içeriyor. Dolayısıyla Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik her ciddi saldırısında artık başka bir soru da masaya geliyor. Ankara ve İslamabad ne yapacak? Mekke İttifakı şimdi ilk ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV yayınında söyledikleri bu nedenle önemli. Fidan, Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına değinirken Türkiye'nin özellikle belli teknik konularda bu ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Ayrıca ittifakın kurumsallaşmasında personel gönderilmesi ve karargah oluşturulması aşamasına gelindiğini de anlattı. Buradaki kritik ifade bence teknik ihtiyaçlar. Çünkü teknik askeri yardımla savaşa asker göndermek aynı şey değil. Hava savunma sistemleri başka bir şey, radar ve erken uyarı desteği başka. İstihbarat paylaşımı başka, elektronik harp kapasitesi başka. Türk askerinin doğrudan çatışmaya katılmasıysa bambaşka bir eşik. Bu nedenle Ankara'nın atacağı adımları değerlendirirken hepsini aynı sepete koymamak gerekir. Türkiye'nin uluslararası bir savunma anlaşmasına taraf olmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı bir ülkeye gönderilmesi aynı hukuki süreç değil. Anayasanın 92. maddesi, milletler arası anlaşmaların veya uluslararası nezaket kurallarının gerektirdiği durumlar dışındaki yabancı ülkelere asker gönderme konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki veriyor. Bu nedenle kamuoyunda bazen kullanılan asker gönderme yasası ifadesi teknik olarak meseleyi tam karşılamıyor. Burada iki ayrı hukuki aşamayı izlemek gerekiyor. Birincisi Mekke Anlaşması'nın Türkiye açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması ve yürürlüğe girmesi. İkincisi ise bu anlaşmanın uygulanmasının Türk askerinin yurt dışında görevlendirilmesini gerektirmesi halinde ortaya çıkacak anayasal süreç. Dolayısıyla şu aşamada anlaşma imzalandı, Türkiye artık otomatik olarak asker göndermek zorunda demek doğru olmaz.
Aynı şekilde anlaşmanın nihai hükümleri ve uygulanacak görevin hukuki niteliği görülmeden Türkiye hiçbir şartta asker gönderemez demek de fazla kesin olur. Asıl takip edilmesi gereken soru, Riyad Ankara'dan teknik destek mi isteyecek yoksa bir aşamada fiili askeri katkı mı talep edecek? Mekke İttifakı'nın üçüncü ayağı Pakistan. Pakistan nükleer silaha sahip, güçlü bir ordusu var. Suudi Arabistan'da köklü askeri ilişkileri bulunuyor. İran'la sınır komşusu, Çin'de stratejik ilişkisi var. Hindistan'da ise tarihsel rekabet içerisinde. Bu nedenle Pakistan'ın Mekke İttifakı'nda yer alması basit bir diplomatik katılım değil. Ama Pakistan'ın da önemli bir sorunu var. İran'ın karşısına almadan Suudi Arabistan'ın güvenliğine nasıl katkıda bulunacak? Aslında Ankara ile İslamabad'ın karşı karşıya olduğu stratejik soru birbirine çok benziyor. Caydırıcılık sağlayacaklar ama savaşın içine çekilmeyecekler. Tahran'ın Mekke İttifakı'nı nasıl okuyacağı bu nedenle çok önemli. İran açısından haritaya bakalım. Batıda Türkiye, güneyde Suudi Arabistan, doğuda Pakistan. Bu üç ülkenin giderek kurumsallaşan bir güvenlik yapılanmasında bir araya gelmesi Tahran'da doğal olarak yakından takip edilecektir. Ancak buradan otomatik biçimde İran'a karşı ittifak kurulduğu sonucuna varmak için elimizde yeterli veri yok. Nitekim Ankara'nın açıklamalarında tam tersine savunma ve bölgesel istikrar vurgusu öne çıkıyor. FİDA'nın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların İran'la Amerika arasındaki çatışmanın bir parçası haline getirilmemesi gerektiğini söylemesi de Ankara'nın kurmaya çalıştığı dengeyi gösteriyor. Türkiye bir taraftan Riyad'a güvenlik garantisi veren yapının içinde, diğer taraftan İran'la doğrudan cepheleşmek istemiyor. Bundan sonrası için tek bir gelecek yazmak doğru olmaz. Birinci senaryo teknik caydırıcılık. Türkiye, Suudi Arabistan'a hava savunması, erken uyarı, radar, elektronik harp, İHA karşı tedbirleri veya istihbarat alanında destek verir. Pakistan benzer biçimde savunma desteğine katkıda bulunur. Bu ittifakın savunma karakterini koruyan model olur. İkinci senaryo, ittifak aynı zamanda diplomatik mekanizmaya dönüşür. Ankara ve İslamabad Riyad'a güvenlik desteği verirken Tahran'la iletişim kanallarını kullanır. İran'da Husiler üzerindeki etkisini gerilimi sınırlamak için kullanır. Bu durumda Mekke İttifakı yalnızca askeri caydırıcılık değil, kriz yönetimi aracı haline gelebilir. Üçüncü senaryo, büyük bir saldırı dengeyi değiştirir. Husilerin Suudi Arabistan'da kritik enerji altyapısına yönelik ağır bir saldırısı veya yüksek can kaybına yol açan bir operasyonu, Riyad'ın daha kapsamlı askeri destek istemesine neden olabilir. İşte o zaman Mekke İttifakı'nın metnindeki ifadeler ilk kez gerçek anlamda test edilir. Dördüncü senaryo ise en risklisi, bölgesel bloklaşma. Mekke İttifakı genişler, İran bunu kendisine karşı bir güvenlik kuşağı olarak algılar, Tahran'da kendi ortaklıklarını güçlendirir, İsrail, Amerika ve Çin yeni dengeye göre pozisyonlarını yeniden ayarlar. Çünkü aslında tartıştığımız şey Yemen değil, Kızıldeniz, Babül Mendeb, Süveyş, Hürmüz, diğer bir deyişle enerji güvenliği ve fiyatları, henüz ve deniz ticaret yolları. Yemen'deki bir çatışmanın ekonomik maliyeti binlerce kilometre uzağa taşınıyor. Mekke İttifakı Türkiye'ye önemli bir stratejik alan açıyor. Bu nedenle bundan sonra Yemen'den atılan füzelere bakarken yalnızca nereye düştüğünü izlememek gerekiyor. Riyad'ın Ankara'dan ne isteyeceği, Pakistan'ın nasıl bir sınır çizeceği ve Tahran'ın Mekke İttifakı'nı nasıl okuduğu önem taşıyor. Çünkü asıl mesele Türkiye'nin kurulmasına öncülük ettiği yeni güvenlik mimarisinin caydırıcılığından yararlanırken kendi seçmediği bir savaşın içine çekilmemesini nasıl sağlayacağında. Mekke İttifakı'nın gerçek sınavı da belki tam olarak budur.

0: Hürriyet'te Hande Fırat'ın Husiler kimin adına savaşıyor? Mekke İttifakı'nın ilk büyük sınavı mı? Başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. 23 Eylül Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün Bireysel Terörizmin Panzehri başlıklı makalesini sunuyorum. ...14 Mayıs 2023... Kahramanmaraş. 6 Şubat felaketinin üzerinden çok değil 67 gün geçmiş. Şehir bu nasıl Maraş, bu nasıl da Maraş türküsündeki gibi virane. 3 yıl sonra seçim sandığıyla değil, bu kez mermi sandığıyla gündeme gelecek Aysel Çalık Ortaokulu'ndayız. 15 Nisan 2026 Kahramanmaraş. Tutuklu polis şefi Uğur Mersinli'nin 14 yaşındaki oğlu İsa Aras Mersinli yanında getirdiği babasının 5 tabancasıyla Aysel Çalık Ortaokulu'nda 13 kişiyi katletti. Terör nesil dinlemez. Herkesi herkesimi hedef alır. Ama kökleri nesil farkındadır. Bireysel terörizm eylemleri bağlamında değil sadece. Aynı zamanda PKK, FETÖ gibi terör örgütü terörizmlerinin kökeni de uçuruma dönüşen nesil farkında aranmalıdır. Yukarıdaki 3 kısa paragraf 10 Mayıs'ta bu köşede yayınlanan Maraş'taki seçim ve mermi sandığı başlıklı yazıdan. O yazıda 2011'deki Oslo katliamından beri kullandığım bir kavram olan bireysel terörizmin artık küresel ve ulusal ölçekte güvenlik tehdidi olduğunu anlatmıştım. Terörizmin çok değişik türleriyle mücadele etmiş bir ülke olarak bu konuda bağışıklığımız yüksek. Ancak bu yeni bir tür. O yüzden sürekli müteyakkız olmalıyız. Devletin okullarda aldığı yeni güvenlik tedbirleri boşuna değil. Tedbirlere rağmen dün maalesef Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde silahlı saldırı meydana geldi. İkisi ağır olmak üzere toplam 11 yaralıya acil şifalar diliyorum. Saldırganın kendisi, ana babası ve dedesi gözaltında. Çünkü hepimiz artık biliyoruz ki bu tür terörizm olaylarında ebeveynler olağan şüpheli. Bu noktayı temel referansımız kabul edersek, bireysel terörizm dediğimiz yeni nesil saldırıların iki temel sebebini de bulmuş oluruz. Bunlardan birincisi, nesiller arasında büyüyen fikri uçurumdur. Dijitalleşmenin devlet, aile ve birey ilişkilerini tahrip etmesiyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla uzun vadeli çözüm burada aranmalıdır. İkinci faktör hem sebep hem de sonuçlara kısa vadeli etkilerle bağlıdır. Sosyal medya alanlarının ürettiği başıbozukluk, her türlü ulus, gizli servis ve ayrıca küresel sermaye şirketi manipülasyonlarına açık ideolojisiz bir fikri alan doğurmuştur. Teknoloji, ideolojisi olmayan bir ana fikir olarak tüm sistemi domine etmeye başlamıştır. Discord başta olmak üzere karanlık sitelerde insana dayalı istihbarat, yani Humint ile dimağı ve vicdanı doğru şekillenmemiş yeni nesilleri fikren zehirlemek zor değildir. Bu fikri zehirlenme ebeveynlerin silahlarını kolaylıkla edinince katliamlara sebebiyet verebilmektedir. 15 Nisan 2026 Kahramanmaraş katliamı bunun acı bir emsalidir. Şu halde zehir belli, bireysel terörizm. Peki panzehir ne? Onu da ancak bireysel terörizmin sebep-sonuç ilişkisini, bütün sosyolojik, teknolojik ve istihbari illiyet bağlarını okumak suretiyle keşfedebiliriz. Öncelikle konvansiyonel olsun, sosyal olsun, medyada çoğalan bilumum ekran zorbalığıyla akran zorbalığı arasında neden-sonuç ilişkisi var. Daha net bir ifadeyle ekran teröründen akran terörüne uzanan bir hat var. Teknolojik evrimin, sosyal medya ve yapay zekanın getirdiği yeni dayatmacı hayat tarzı bu hattı besleyip büyütüyor. 7'den 70'e elimizdeki akıllı telefonlara bağımlıyız. 2000 hatta 2010 senesinden önce doğan nesillerin üyeleri bu bağlılığın olumsuz etkilerini hafifletmeyi nispeten beceriyor, telefondan gerektiğinde uzak durabiliyor, ayrıca ilk gençliğini atlatmış olan jenerasyonun telefonda okuyup izlediklerinden etkilenip kendi yargı muhakeme gücünü kullanmaksızın saldırganca bir eyleme geçme ihtimali düşük. Ancak bizim gibi eski nesil üyelerinin de o dijital karanlık aleme hakimiyeti az, hatta yok. Mesela bireysel terörizmin lümpen ideolojik kaynaklarından biri olan incellik konusunu eski nesillerden kaç kişi derinlemesine biliyor ki? Gönülsüz bekar tamlamasının kısaltması olan bu kavramın tarif ettiği gençler dijital platformlardan besleniyor. Peki kaç kişiler? Reddit'te yasaklanmadan önce topluluğun 40 bin civarında üyesi vardı. Az değil. İncel topluluğuyla ilişkilendirilen ilk bireysel terörizm olayı 2014 yılında Elliot Rodger adlı bir incelin ABD, Kaliforniya'da gerçekleştirdiği katliam. 6 kişiyi öldürdü. O dönemden beri bunlar bireysel terörizm vakalarının olağan şüphelileri olarak öne çıkıyor. Gazetecilik ömründe bireysel terörizmin atası sayabileceğimiz dijitalleşme kökenli intiharlara 20. yüzyılın sonu gibi erken dönemde bile şahit olmuş biriyim. Hem de Türkiye'de. Sadece tarih ve isim vermek yeterli. 21 Haziran 1998, Mahreç, İstanbul Ataköy. Müntehirler 14 yaşındaki Alp Cenan Tuaç'la 17 yaşındaki Aslı Yardımcı. 18 Kasım 1999, Beyoğlu'ndaki Alman Lisesi'nin 16 yaşındaki öğrencisi Ceylan Konuk. 15 Haziran 2002, Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Lara Falay. Mezkur örnekler teknolojik tekamülün yeni nesiller üzerindeki etkilerinin en erken uyarılarıydı. Kahramanmaraş katliamı ve Manisa'daki saldırı ise köprüden önce son çıkış uyarısı niteliğindedir. İnanıyorum ki ülkemiz devleti ve milletiyle bu yeni nesil belanın üstesinden gelmeyi de bilecektir. Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün Bireysel Terörizmin Panzehri başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Yusuf Alabarda'nın Hitler zihniyeti Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşamaz başlıklı makalesini sunuyorum. Tüm dünyada Birleşmiş Milletler haberleri en ön sırada, nereyi açarsanız açın doğal olarak tüm medya ve sosyal medya Birleşmiş Milletler haberi neşrediyor. Birleşmiş Milletler kapsamındaki ziyaretlerde dünya liderlerinin birbirleriyle görüşmeleri bu haberlerin birinci sırasında ve hakikatte de bu diplomatik temasların oldukça önemli bir haber değeri var. Milletler Cemiyeti'nin başarısızlığı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler artık işlevini ve inandırıcılığını yitirmiştir. Soğuk Savaş dönemindeki dehşet dengesi sayesinde Birleşmiş Milletler'in devreye gireceği büyük çaplı savaşlar ve katliamlar yaygın olmadığı için o dönemde çok eleştirilmeyen Birleşmiş Milletler, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte hemen hiçbir konuda başarılı süreçler yürütememiştir. Veto yetkisini elinde tutan 5 Güvenlik Konseyi üyesinin elinde oyuncağa dönmüş bir Birleşmiş Milletler'in dünya üzerinde çözebileceği tek sorun yoktur. Mesela daha önce defalarca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelen ve gelen genel kurula hitap eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bu defa İsrail baskısıyla vize verilmemiş ve Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin'de yapılan soykırıma dair konuşma yapması engellenmiştir. Mahmud Abbas gibi Filistin halkının desteğini yitirmiş bir ismin dahi konuşmasına tahammül edemeyenler Filistin'in gerçek temsilcileriyle öyle ya da böyle yüzleşeceklerdir. Abbas'ın kağıt üzerinde bile olsa soykırıma tabi olan bir halkın sesi olmasına müsaade edilmezken resmi olarak savaş suçlusu ilan edilmiş Netanyahu'nun o kürsüden konuşması Hitler'in Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşma irade etmesi demektir. O zaman şu kavramı da bu vesileyle bir kez daha tekrar etmek isterim. İsrail ve soykırımcı siyaseti sadece coğrafya halklarını katletmiyor, aynı zamanda uluslararası düzeninde altına uyuyor. soykırımcılar için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama emri sonrası mahkemenin kıdemli yargıcı Kerim Han'ın başına gelenler ibretliktir. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese'in de İsrail işgal coğrafyasında olan biteni raporladığı için başına gelenler ne kadar bilinmektedir? Düşünün, Birleşmiş Milletler raportörü soykırım yapılan topraklara sokulmuyor. ABD bankacılık sistemi Albanese'i özel yaptırım listesine dahil edip Amerika'daki banka hesaplarını dondurmuş, uluslararası kredi kartı kullanımı engellenmiş ve Avrupa'daki bazı bankalar dahi yaptırım riskinden ötürü kendisine hesap açmayı reddetmiştir. Elbette sadece bu kadar değil. Amerika ve Avrupa'daki bazı üniversiteler, örneğin Georgetown ve kurumlar, ABD yaptırımları ve siyasi baskılar nedeniyle Albanese'le akademik işbirliklerini ve katılması planlanan tüm panelleri iptal etmiş, raporlarının ardından şahsına ve ailesine yönelik çok sayıda ölüm tehdidi gelmeye başlamış, görevden alınması için Birleşmiş Milletler organlarına yoğun diplomatik baskı uygulanmıştır. İşte tam böylesi bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan'ın farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir demesi belki de Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya konulmuş en önemli tespittir. Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın Hitler zihniyeti Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşamaz başlıklı makalesini sundum. 24 Eylül Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Salih Uyan'ın okul saldırısı ve Raskolnikov'un baltası başlıklı makalesini sunuyorum. Bu hafta Manisa'daki bir okulda silah sesleri duyuldu. Burası Amerika değil, artık olmaz diyorduk ama maalesef yine oldu. Olayın sebebi henüz bütün yönleriyle ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bugünden kesin hükümler vermek doğru olmaz. Ama kitlesel saldırıları sadece silah kontrolü ya da okul güvenliği tartışmaları üzerinden okumak da bizi bir yere götürmez. Çünkü karşımızdaki trajedi sadece fiziki bir güvenlik zaafı değil, son yıllarda yaşanan kültürel zehirlenmenin somutlaşmış halidir. Fark edilme ihtiyacı ve dijital çağın körüklediği şöhret arzusu bu şiddetin ana motorlarıdır. Özellikle Amerika'daki okul saldırılarını derinlemesine analiz ederseniz bana hak verirsiniz. Çünkü hikaye hep aynı. Çevresi, arkadaşları ve ailesi tarafından fark edilmeyen, görülmeyen bir çocuk var. Bu çocuk sosyal medyada vakit geçirdikçe yalnızlığı ve hıncı artıyor. Ve sonunda bir hiç olmaktan kurtulmak için şiddete başvuruyor. Toplum bu kişileri sadece hasta olarak yaftalayıp dışladıkça onların dışlanmışlık hıncı daha da büyüyor. Ve bu döngü böylece sürüp gidiyor. Bu durumda aile kurumunu zayıflatan, anı yaşa sloganıyla gençleri sadece şimdiki zamana hapseden kültürel iklimi sorgulamak gerekir. Sadece okullardaki güvenlik tedbirlerini tartışmak, kapıyı kilitleyerek yangını söndürmeye çalışmak gibidir. Okul saldırısı haberini duyunca aklıma ilk şu soru geldi. Henüz bıyıkları terlememiş bu çocuk, başka insanların hayatı üzerinde söz sahibi olduğuna nasıl inandı? Bu soruyla birlikte Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanını hatırladım. Romanın kahramanı Raskolnikov, işlediği cinayeti yalnızca bir öfke patlamasıyla açıklamaz. Baltayı indirmeden çok önce zihninde inşa ettiği hastalıklı bir teori vardır. Bu teoriye göre insanlar ikiye ayrılır. Sıradan insanlar ve ve olağanüstü insanlar. Sıradan insanlar düzeni sürdürür, kurallara uyar. Olağanüstü insanlarsa tarihin akışını değiştiren, büyük amaçları uğruna mevcut tüm kuralları yıkmaya hak kazanan seçilmişlerdir. Bu insanlar gerektiğinde engel olarak gördükleri insanları ortadan kaldırabilirler. Yani Raskolnikov kurbanını öldürmeden önce vicdanını katleder. Tefeci kadını artık bir insan olarak görmez. Zihninde onu bir parazit, ortadan kaldırılması gereken küçük bir ayrıntı haline getirir. Çünkü bir insanı yok edebilmek için önce onun insan olduğunu unutmak gerekir. Dostoyevski 19. yüzyılda bu narsistik teoriyi bir insanın ruhsal çöküşü üzerinden eleştiriyordu. Modern çağın dijital dünyası ise bu teoriyi bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyor. Bugün sosyal medya platformlarının keşfet sayfaları, narsisizmi kitlesel olarak üretmek ve ödüllendirmek üzere kurgulanmıştır. Algoritma gece gündüz aynı cümleleri fısıldar. Sen sıradan değilsin. Sen farklısın, özelsin, seçilmişsin. Milyarlarca kez izlenen Alfa Sigma Male, ana karakter enerjisi veya kural tanımaz üst insan temalı içeriklere bakın. Hepsi genç zihinlere bu tehlikeli mesajı yazıyor. Empati zayıflıktır, başkalarının duyguları değersizdir. Toplumsal kurallarsa sadece avam içindir. Önemli olan tek şey senin mutlak başarın, senin sesin ve senin gücündür. Özetle Raskolnikov'un yoksul bir çatı katında yetiştirdiği o canice teori, bugün dev teknoloji şirketlerinin algoritmaları tarafından ideal bir hayat tarzı ambalajıyla milyonlarca gence enjekte ediliyor. Yani Raskolnikov'un elindeki balta bugün akıllı telefonların ekranlarında parıldıyor. Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın Okul Saldırısı ve Raskolnikov'un Baltası başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in Gümbür Gümbür Değil Paldır Küldür başlıklı makalesini sunuyorum. Dün sabah Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi vardı. Zira belediye başkan vekili Medine Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi. CHP'li ya da yeni partili üyeler AK Parti'nin adayına destek verdi mi malumatım yok. Neticede Adalar Belediyesi'nin yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. Ve bu bir ilk. AK Parti ilk kez Adalar Belediyesi'ni yönetecek. Öğleden sonra yine belediye haberleri gelmeye başladı. Mansur Yavaş sonunda bir karar verdi, CHP'den istifa etti. Yavaş'ın istifası zincirleme bir reaksiyona sebep oldu. Ankara'nın 7 CHP'li ilçe belediye başkanı daha istifa etti. Biz de bağımsız yürüyeceğiz dediler hep bir ağızdan. İşte Ankara'nın eski CHP'li yeni bağımsız belediye başkanları. Beypazarı Özer Kasap, Kalecik Satılmış Karakoç, Güdül Mehmet Doğanay, Polatlı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş İzzet Demircioğlu, Şerefli Koçhisar Mustafa Koçak, Elmadağ Adem Barış Aşkın. İstifa eden belediye başkanları Mansur Yavaş'la çıktıkları yolda kendilerine güvenen vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da dahil olmak üzere CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen 18 belediye başkanı var. CHP'den istifa edip bağımsız kalan belediye başkanlarının sayısını bilmiyorum. Bir daha hatırlatalım. Eko, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının başsanığı olarak tutuklu yargılanıyor, diploması yok, ümitsiz vaka. İstanbul malum, CHP 2024'te İBB başkanlığıyla 39 ilçenin 26'sını kazandı. Seçimden 28 ay sonra tablo değişti. CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düştü. AK Parti'nin belediye sayısı 13'ten 19'a çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti ama yeni partiye gitmedi. İzmir'i artık bağımsız bir başkan yönetiyor. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yolsuzluk rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu yargılanıyor, görevden uzaklaştırıldı. Yeni parti dahil kimse onu istemiyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar CHP'de kalacağı söyleniyordu. Lakin rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kısacası yeni parti ve dahi CHP'nin perişan hali ortada. Özgür Özel daha 3 gün önce Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapıyorlar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir deyip zarf atıyordu Mansur Yavaş'a. 3 gün sonra istifa edeceğinden haberi yoktu zar. Rejim çoktan yıkılmış. Esed Moskova semalarındayken Esed'le derhal görüşmek gerekir diyen birinden söz ediyoruz. Yoksa Yavaş'a istifa et bağımsız kal emrini bizzat Özgür Özel mi verdi? Bazı anketlere göre oyumuz %45'e kadar çıkıyor, gümbür gümbür iktidara geliyoruz diyor hala. CHP'yi böldü, kurduğu yeni parti parça pinçik oldu, paldır küldür gidiyor. Biri ayık bir halde yakalarsa söylesin şuna. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in gümbür gümbür değil paldır küldür başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın ABD ve Çin'in kritik 4T zirvesi başlıklı makalesini sunuyor. Küresel siyasetin Ukrayna ve Gazze dosyası dışındaki en sıcak başlıkları Amerika-Çin rekabetiyle İran savaşı ve Husilerin Yemen'deki çatışmaları yeniden alevlendiren ilerleyişleri oluşturuyor. Bütün bu meseleler birbiriyle çok yakından ilgili. Hepsi de ABD'nin yeni küresel mimari arayışının yansımaları. Kitabın ortasından konuşmak gerekirse Donald Trump'la atağa geçen ABD reel tabloyu tersine çevirmeye başladı. ABD, Çin'in nüfus sahalarını birer birer tek eline almaya başladı. Haliyle Venezuela üzerinde Latin Amerika yeniden dizayn edildi. Grönland'da Trump istediğini aldı. Orta Asya ve Kafkasya'da etkisini artıran Trump yönetimi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri hedef alarak ikili dengede Moskova'yı daha güçlü hale getiren adımlar attı. Soğuk Savaş sonrası dönemde Çin'e sunduğu mali ve teknolojik avantajları artık birer birer sonlandıran ABD, en büyük hamleyi Venezuela ve İran gibi Pekin'in ucuz enerji tedarik ettiği kanalları kapatarak yaptı. Hatta Rusya'ya yaptırım kararı alarak Çin'in Rusya'dan aldığı enerjinin vanasını dahi kapattı. Dolayısıyla İran'a doğrudan saldırı her açıdan aynı zamanda Çin'e de bir müdahaledir. Bu hamleyle ABD, Çin'in İran üzerinden yıllardır milyar dolarlar harcayarak Körfez, Hint Okyanusu, Hazar, Kafkasya ve Orta Asya'da inşa ettiği farklı bölgesel mimari projelerini yerle bir etti. İran ve Çin'in Hürmüz Kozu'da ters tepti. İran'ın kapattığını söylediği Umman hattından Amerikan donanma gemileri refakatinde günde 10 milyon varil petrol geçiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kızıldeniz'e yönlendirdiği 7 milyon varili de eklediğimizde Hürmüz'den geçen 20 milyon varilden sadece 3 milyonunun eksik olduğunu görürüz. O eksik 3 milyon da Amerika'nın engellediği İran'ın petrolü. Hürmüz'ün kapanması en çok Tahran ve Pekin'i etkiledi. Amerika, İran'ın Pakistan üzerinden kamyonlarla ve Türkmenistan üzerinden vagonlarla Pekin'e gönderdiği petrol ihracatını da durdurdu. Sonuç olarak şu an Hürmüz Boğazı'na İran ve Çin'in herkesten daha çok ihtiyacı var. Bu aşamada İran'ın Husiler üzerinden devreye soktuğu son Kızıldeniz hamlesi de ters tepmeye başladı. Hedef Kızıldeniz üzerinden ihraç edilen 7 milyon varillik petrolün akışını aksatmak. Oysa aksama Çin'in enerji açığını daha da artırır. Üstelik Husiler 10 yıl önce de şu an ele geçirdikleri alanları zapt ederek ilerlemişlerdi, sonra geri çekildiler. Şimdi daha beteri olacak. Zira 10 yıl öncesine göre Husiler daha zayıf konumda. Husilerin etrafındaki jeopolitik tablo kökten değişiyor. Çin yavaş yavaş gerilerken İran 10 yıl öncesine göre çok daha zayıf. İran'ın Suriye, Irak ve Lübnan'daki vekil güçlerinin başına gelen şey Husilerin de başına gelecek. Çünkü İran'da, Çin'de askeri ve ekonomik olarak Husilere yardım edecek konumda değil artık. Üstelik Husi karşıtı blokta bu kez Mekke Paktı'nın üyesi Türkiye'de var. Türkiye'nin ağırlığı dengeleri Husiler aleyhine daha da bozacaktır. Hasılı kelam, Beyaz Saray'da bugün yapılan görüşmede Trump'ın eli Çinli mevkidaşı Xi Jinping karşısında hayli güçlü konumda. Pekin sadece Kızıldeniz ve Hürmüz'deki değil, Körfez ve Hazar havzasındaki müttefiklerini de kaderine terk edip kendi çıkarlarını korumaya odaklanacaktır. İşte bu yüzden ticaret, Tayvan, tarifeler ve Trump odaklı 4T zirvesinde Çin-Amerika ilişkilerinin seyrini kuşku yok ki Trump'ın temsil ettiği 4. T derinden belirleyecek gibi görünüyor. Sabahta Bercan Tutar'ın ABD ve Çin'in kritik 4T zirvesi başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: 25 Eylül Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Diplomatik Deha ve Tarihi İroni başlıklı makalesini sunuyorum. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın New Jersey çıkışı, tarihi, cesur ve ezber bozan bir siyasi manevra olarak modern diplomasi tarihine geçti. Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede gerçekleşen bu diyalog, önceki gün Şara tarafından açıklandı. Şara, Trump'a "Neden İsraillilere New Jersey'yi vermiyorsunuz? Golan Tepeleri sizin değil ki birine bağışlayabilirsiniz. Ama New Jersey en azından size ait ve zaten orada size oy vermeyen bir sürü demokrat yaşıyor" diyerek, küresel emperyalizmin pervasızlığını muazzam bir zeka oyunuyla çürüterek oldukça cesur bir meydan okuma yaptı. Bu esprili ama zehir gibi acı çıkış, uluslararası hukuku hiçe sayarak başkalarının meşru topraklarını birer lütufmuş gibi dağıtan süper güçlerin kendi toprakları söz konusu olduğunda nasıl bir refleks vereceğini sorgulatan neviden. Şara bu sözleriyle sömürgeci mantığı, o mantığın meşruiyet zeminini adeta yerle bir etti. Esas takdir edilesi husus da Beyaz Saray gibi bir diplomasi merkezinde en agresif Amerikan başkanlarından birinin gözlerinin içine bakılarak bu yorumun yapılmış olmasıdır. Şara bu diyaloğu anlattıktan sonra Golan Tepeleri ne Suriye Cumhurbaşkanı'nın ne ABD Başkanı'nın ne de bir başkasının öylece vazgeçip birilerine peşkeş çekebileceği bir yer değildir, orası sadece kendi halkınındır diyerek ulusal egemenliğin pazarlık konusu yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diye haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerde yerini alan doktrini Şara'nın bu çıkışına da yön vermiştir. Siyasi analistlere göre de Şara'nın uluslararası arenada ve Amerika liderliği karşısında bu denli özgüvenli ve esnek bir diplomatik dil kullanabilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu yakın siyasi ilişkilerin etkisi büyük. Amerikan basını Şara'nın "New Jersey zaten demokratlarla dolu ve sana oy vermiyorlar, orayı İsrail'e ver" şeklindeki esprili yaklaşımının Trump'ın geleneksel siyaset üstü ve dobralığa dayalı retorik tarzıyla uyumlu olduğunu, bu nedenle bunun Washington'da bir hakaret olarak değil, iki lider arasındaki açık sözlülüğün bir tezahürü olarak görüldüğünü belirtiliyor. Golan Tepeleri, Orta Doğu'nun en stratejik, en çok çekişmeye sahne olan ve adeta paylaşılamayan en önemli coğrafi bölgesi. İsrail'in kuzeydoğusuyla Suriye'nin güneybatı sınırında yer alan bu plato, yaklaşık 1800 kilometre genişliğinde ve 1200 kilometre karelik kısmı İsrail'in işgali altında. İsrail, 1967 yılında gerçekleşen 6 gün savaşında bu bölgeyi işgal etti. 1981 yılında da bu toprakları ilhak ettiğini duyurdu. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler bu ilhakı tanımazken, dünyada bunu resmi olarak tanıyan tek küresel güç Donald Trump dönemindeki Amerika oldu. İsrail'in Golan Tepelerinden asla vazgeçmemesinin ve burayı kırmızı çizgi olarak ilan etmesinin arka planında 3 temel sütun yatıyor. Askeri stratejik üstünlük, su kaynakları ve ekonomik girdi. Golan'ın zirvesine çıkan bir ordu, Suriye tarafına baktığında başkent Şam'ı ve Suriye düzlüklerini hiçbir engel olmadan kuş bakışı görebiliyor. Şam, Golan'a sadece 60 kilometre mesafede nitekim. İsrail, Hermon Dağı'nın zirvesine kurduğu devasa gözetleme ve radar istasyonları vasıtasıyla Suriye, Lübnan ve hatta İran'ın batısındaki askeri hareketlilikleri, uçuşları ve füze sinyallerini anında tespit edebiliyor. Kurak bir coğrafyada yer alan İsrail için Golan Tepeleri askeri bir mevzi olmanın da çok ötesinde öncelikle hayati bir yaşam kaynağı. İsrail'in en büyük tatlı su rezervi ve içme suyu kaynağı olan Taberiye Gölü, Golan Tepelerinden akan nehirler ve eriyen kar sularıyla besleniyor. İsrail, Golan'ı elinde tutarak ülkenin toplam içme ve tarım suyu ihtiyacının yaklaşık %30'unu doğrudan güvence altına almış oluyor. Hasılı İsrail için Golan Tepelerini terk etmek, en kritik istihbarat gözünü kör etmek ve ülkenin içme suyunun vanasını Şam yönetimine teslim etmek anlamına geliyor. Ahmet Şara hükümeti uluslararası hukuka dayanarak Golan bizimdir diye bastırırken, şeytan İsrail haksız, utanmaz ve şark kurnazı taktiğiyle burayı kırmızı çizgisi olarak gördüğünü ilan ediyor ve Trump gibi muvazenesi olmayan liderlerin siyasi desteğiyle de ilhakı kalıcı kılmaya çalışıyor. Bu tarihi ironinin altında işte böylesine devasa bir hakikat yatıyor.

Türkiye gazetesinde Meryem Aybike Sinan'ın Diplomatik Deha ve Tarihi İroni başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün CHP'nin İstanbul ve Ankara zaferinden geriye ne kaldı başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'nin son 10 yılda ortaya çıkardığı iki siyasi aktörün de sonu hayal kırıklığı oldu. Adı sanı bilinmeyen Ekrem İmamoğlu İstanbul'a başkan yapıldı ama daha ilk günden CHP'ye değil kendi hanesine çalışmaya başladı. Hızını alamadı, İstanbul Belediyesi'nde kurulan sistemde toplanan paralarla CHP kurultayına şaibe karıştırdı ve partiyi ele geçirdi. Bütün bunlar yargıya da yansıdı. Mansur Yavaş farklı bir yol izlese de sonuç siyaseten farklı değildi. O partiyi ele geçirmedi ama parti içinde partiymiş gibi davrandı. İlk kez 2014'te aday yapıldı, kazanamadı ve CHP'den istifa etti. Buna rağmen 2019'da yine aday yapıldı ve Ankara'yı kazandı. Ancak o da sonunda aynı şeyi yaptı. Bugün biri İmamoğlu suç örgütü iddiasıyla cezaevinde ve CHP'yi bölerek kendi partisini kurdu, öteki de hiçbir zaman sahiplenmediği CHP'yi terk edip gitti. Giderken de Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanını da yanında götürdü. Peki CHP ne kazandı? CHP'nin elinde ne kaldı? CHP'nin bugün içine sürüklendiği siyasi tabloya bakın. Yıllarını CHP'ye vermiş binlerce genç, kadın, CHP'li birbirine düşman oldu. Biri geride kalanları butlan CHP'si diye aşağılıyor, diğeri gidenleri hırsız diye suçluyor. O büyük siyaset bu mu? Daha vahimi, CHP en az %25'lerde görünen seçmen kitlesinin büyük çoğunluğunu da kaybetti. Ne uğruna? Hakkında inanılmaz suçlamalar bulunan İmamoğlu'nu kurtarmak uğruna. Şimdi bu kötü filmin ikinci versiyonu vizyonda. Başrolünde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var. O rolünü daha iyi oynuyor. CHP'nin hiçbir etkinliğine katılmıyor, Anıtkabir'e gitmiyor, hatta bu hafta sonu yapılacak belediye başkanları toplantısını bile erteleyebiliyor. Buna rağmen sadece kendisine yöneltilen kimse CHP'nin üstünde değil sözüne öfkeleniyor, afra tafrayla çekip gidiyor ve CHP'yi suçluyor. Aslında CHP bunu hak etmiyor değil. Geriye dönüp bakın, kaç kez CHP kendi çocuklarına sahip çıkmadığı, kendi aktörlerini yetiştirmediği ve siyaset üretmediği sürece ne etkili bir muhalefet yapabilir ne de iktidar olabilir diye yazdım. Tepki çektik, sık sık. Tabii CHP'nin büyümesini istemezsiniz gibi ucube saldırılar yapıldı. Sonuç ortada. Sağdan gelen ve lider payesi verilen iki aktör de çekip gitti. CHP geçmişte de farklı görüşlerden insanları içine aldı. Başka partiler de benzer bir yol izledi ama hiçbiri alınan aktörlerin dükkan içinde dükkan açmasına izin vermedi. Verilmez de. CHP AK Parti'yi zayıflatacağım derken kendisini zayıflattı. Hala bunca badire atlatan CHP bu gerçeğin farkında değil ki içinde başka bir partiye çalışan Truva atlarını görmüyor ve gereğini yapmıyor. Sahi şu anda kaç belediye başkanı CHP kimliği altında yeni partiye çalışıyor? Mansur Yavaş gibi CHP'li görünen ama CHP'ye değil de kendisine ya da başka bir partiye çalışan kaç belediye başkanı var? Muğla'dan Antalya'ya, İstanbul'un ilçelerinden İzmir'e onlarca belediye başkanı hala CHP'li görünüyor ama başka partiye çalışıyor. Böyle bir garabet siyasi tarihimizde yok. Bu garabeti yeni parti umursamıyor. Bari onca badire atlatan CHP umursasa ve siyaset adına bir ders çıkarsa. Yoksa işi çok zor. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP'nin İstanbul ve Ankara zaferinden geriye ne kaldı başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Mekke anlaşmasından rahatsız olan kağıttan kaplanlar başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemini anlaşma aleyhine yapılan propagandadan anlayabiliriz. Henüz anlaşmaya atılan imzaların mürekkebi kurumadan anlaşma hakkında kağıttan kaplan diyenler aslında anlaşmanın ne kadar da mühim bir hamle olduğunu ifade ediyorlar. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik eleştirileri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan henüz yeni başladık diyerek susturuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türk-Amerikan ilişkileri panelinde anlattığı bir anısı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan kimlerin rahatsız olduğunu da gösteriyor. Bakan Fidan, eski NATO komutanlarından ve ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı eleştirince ona NATO'ya kaç yıl önce katıldığını soruyor. Jeffrey'nin yaklaşık 50 yıl önce katıldığını söylemesi üzerine Fidan, bu kez NATO'nun 5. maddesinin kaç kez uygulandığını sorunca Jeffrey bu soruya yalnızca bir kez cevabını veriyor. Bakan Fidan, hal böyleyken yeni kurulmuş bir ittifakı kağıttan kaplan olmakla itham etmeniz ve Yemen'deki 10 yıllık krizi örnek göstermeniz adil değil, henüz yeni başladık diyor. Terör devleti İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma karşı yılların uluslararası kuruluşları ne yapabilirdi? Kuru bir kınama. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan rahatsız olan Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey gibiler dünyaya kan, tecavüz, işgal, sömürü dışında ne vaat ediyorlar? Hiçbir şey. Onlar için deniz bitti. Ya Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul edecekler veyahut değişen dünyada yok olup gidecekler. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı tarihi konuşmada Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacını ve geçen süredeki başarısızlığı şu sözlerle anlattı. 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimize barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Malum Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de sadece 5 ülkede olan veto hakkını Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllarca eleştirdi ve dünya çapında sloganlaşan "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün telif sahibi. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacağı gün Bloomberg'de yayımlanan yazısının başlığı "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" idi. Başkan Erdoğan'ın teklifi ve konseyin veto hakkını ikazı şu: farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform, aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez. Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır. Şu anda dünyaya nizamat verdiklerini düşünenler, Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul etmezlerse, çok yakında kağıttan kaplan olduklarını, hem de tuvalet kağıdından kaplan olduklarını ibretlik bir şekilde yaşayarak öğrenecekler. Star gazetesinde Yakup Köse'nin "Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan kağıttan kaplanlar" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Apache diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zattan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinde alan Fernand, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Derken Dante, evinde verdiği bir yemek sırasında savcı Wilfor'la Dankler'ın karısının yıllar önceki gayri ahlaki ilişkilerinden doğan bir çocuğu öldürmek istediklerini isim vermeden ortaya atınca Wilfor ve Madame Dankler paniğe kapılır. Daha sonra nişanlısı Mercedes'i elinde alan Fernand'ın, daha doğrusu şimdiki adıyla General Morcerf'in evinde verilen bir davete katılır. Ancak yapılan ikramların hiçbirini kabul etmez.
1: Sen haklıymışsın anneciğim. Kont gerçekten de bu evde hiçbir şey yememeye kararlı.
2: Sana söyledim oğlum. İnsan bu sıcakta soğuk bir şey içmez mi?
1: Kont içkiyi sevmez anneciğim.
2: Meyvede mi sevmez?
1: Şey, bildiğim kadarıyla kendi evinde yer.
2: Bunu şimdi anlarız. Monsieur Morcerf, misafirlerimizi içeride bunaltıyorsunuz. Niçin bahçeye çıkarıp biraz temiz hava almalarını sağlamıyoruz?
3: Doğru söylüyorsunuz madam. Burası gerçekten çok sıcak oldu. Misafirlerimizi bahçeye çıkartalım.
2: Salon çok sıcaktı değil mi Monsieur Comte?
4: Evet madam. Bahçeye çıkmakla isabet buyuruldu.
2: Kolunuza girdiğim için bana kızmadınız ya Monsieur.
4: Hayır ama elbiseniz çok ince. Titrediğinizi hissediyorum.
2: Benim kızlık adımı biliyor musunuz Monsieur?
4: Hayır madam ama inanın bunu öğrenmek gibi bir merakım da yok.
2: Adım Mercedes Monsieur. Bu isim size bir şey hatırlatmıyor mu?
4: Hayır madam.
2: Ya Katalan köyü?
4: Söylediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum madam.
2: Özür dilerim Monsieur. Size özel bir soru sorabilir miyim acaba?
4: Sizi dinliyorum madam.
2: Oğlum Albert'i gerçekten seviyor musunuz?
4: Dostlarım çoktur madam. Oğlunuz da onlardan biridir.
2: Yanınızdayken emniyette olacağına dair bana söz verebilir misiniz?
4: Anlayamadım madam.
2: Yani onu her türlü tehlikeye karşı koruyacağınıza söz verir misiniz?
4: Oğlunuzu ölümden kurtardığımı biliyorsunuz madam.
2: Beklediğim cevap bu değildi mi Özgür?
4: Eğer sizi rahatlatacaksa söz veriyorum. Oğlunuza benden bir zarar gelmeyecektir.
2: Teşekkür ederim efendim. Buna ne kadar sevindim bilemezsiniz. Tereddüdümü saçma bir annelik içgüdüsü olarak kabul ediniz lütfen.
4: Ben bekar bir adamım madam. Evlat sevgisinin ne olduğunu bilmem. Hislerinize ortak olamadığım için beni bağışlayın.
2: Bağışlanacak biri varsa o da benim Monsieur. Bakın üzümler ne kadar olgunlaşmış. Bir salkım koparıp vereyim mi size?
4: Özür dilerim madam. Ben siyah üzüm sevmem.
2: O halde şeftali yersiniz herhalde. Sakın bunda sevmediğinizi söylemeyin. Aksi halde sevdiğiniz bir meyve buluncaya kadar bahçeyi dolaşacağım.
4: Canım bu akşam hiç meyve yemek istemiyorum adam.
2: Monsieur doğulu olduğunuzu söylüyorsunuz. Osmanlılarda güzel bir geleneğin olduğunu duymuştum.
4: Nasıl bir gelenekmiş bu?
2: Aynı çatı altında ortaklaşa yenen ekmek ve tuzun hakkı unutulmaz ve dostluğu da ebedidir derler.
4: Ama biz Fransa'dayız adam. Osmanlı ülkesinde değiliz. Burada tuz ve ekmeğe değil, paraya, mevkiye ve rütbeye önem verilir.
2: Ama biz dostuz değil mi? Lütfen cevap verin. Dostuz değil mi?
4: Elbette madam. Neden olmayalım?
2: Monsieur, şu sözlerinizin samimi olduğuna öyle inanmak istiyorum ki. Doğru mu Monsieur? Çok gezmiş, çok görmüş ve çok ıstırap çekmişsiniz.
4: Doğrudur madam. Çok ıstırap çektim.
2: Peki şimdi mutlu musunuz?
4: Sızlandığımı duyan olmamıştır.
2: Bugünkü mutluluk kalbinizi yumuşatmaya yetmedi mi?
4: Bugünkü mutluluğum dünkü sefaletime denktir madam.
2: Yanlış hatırlamıyorsam bekar olduğunuzu söylediniz. Ama hareminizde genç bir hanım varmış.
4: O satın aldım ve hürriyet...

0: hürmetini bağışladığım bir cariyemdir. Hayatta kimsesi olmadığı için beni terk etmedi. Babası bir ihanet sonucu saltanatını ve hayatını kaybetmiş değerli bir Osmanlı paşasıydı.
1: Demek yalnız yaşıyorsunuz.
0: Evet madam, yalnız yaşıyorum.
1: Kardeşiniz, babanız, anneniz yok mu?
0: Hiç kimsem yok.
1: Sizi hayata bağlayan biri olmadan nasıl yaşıyorsunuz?
0: Suç bende değil madam. Bir zamanlar genç bir kızı sevmiştim. Evlenecektik. Kaderin acı bir cilvesi beni ondan kopardı. Seneler sonra döndüğümde sevgilimi evli buldum. Bekleyecek ve mezarıma bile sadık kalacak kadar beni sevdiğini sandığım bu kız hayatını başka bir erkekle birleştirmişti.
1: Bu kadını tekrar gördünüz mü?
0: Hayır.
1: Size ıstırap çektirdiği halde onu affettiniz yani, öyle mi?
0: Evet madem. Ama sadece onu.
1: Sizi ondan ayıranlardan hala nefret ediyor musunuz?
2: Anneciğim, felaket! Felaket! Büyük bir felaket!
1: Ne oldu Albert?
2: Monsieur Wilfort, karısıyla kızını almaya gelmiş.
1: Felaket bunun neresinde oğlum?
2: Markiz Saint Meran Paris'e gelmiş. Kocasının Marsilya'dan çıktıktan sonra ilk durakta öldüğünü söylemiş.
1: Aman Allah'ım, ne büyük bir felaket.
0: Özür dilerim, bu Monsieur Saint Meran kimdir efendim?
1: Kraliyet savcısının eski kayınpederi. Yani Valentin'in dedesi.
0: Hatırladım. Evini satın aldığım kişi. Çok üzüldüm.
2: Franz'ın evlilik işi de böylece geriye kalmış oldu.
0: İzin verirseniz ben artık gideyim madam.
1: Bir dakika Monsieur Comte. Dostuz öyle değil mi?
0: Dostunuz mu? Madam, bu şerefe kendimi layık bulamıyorum. Ama biliniz ki sadık hizmetkarınızım.
1: İyi geceler Monsieur.
2: Annemle niçin anlaşamıyorsunuz efendim?
0: Kim? Biz mi? Daha biraz önce yanınızda dost olduğumu söylemedim mi?
2: Bilmem. Ne zaman ikinizi birlikte görsem birbirinize acı veriyormuşsunuz gibi geliyor bana.
3: Monte Cristo'nun intikam halkalarından kraliyet savcısı Wilfort, ölen hanımından olan kızı Valentin'i evlendirmeye hazırlanıyordu. Önce damat adayı Franz Paris'e gelmiş, bunu kraliyet savcısı Wilfort'un yaşlı kayınvalidesi ve kayınpederi takip etmişti. Fakat çok geçmeden bu iki yaşlı insandan önce baba, sonra da anne, esrarengiz bir şekilde aniden öldüler. Bunun üzerine aile doktoru savcı Wilfort'la görüşmek istediğini bildirdi.

0: Sizi bahçeye ciddi bir şüphemi dile getirmek için çağırdım Mösyö.
1: Ne şüphesi doktor?
0: Mösyö, eğer tedbir alınmazsa bu iki felaketi başka felaketler de izleyecektir.
1: Daha açık konuşun Mösyö, ne demek istiyorsunuz?
0: Önce kayınpederin sonra da kayınvaliden ölümü normal bir ölüm değildi. Yani kısaca her iki ölüm sebebi de zehirlenmedir Mösyö.
1: Ne? Hayır, olamaz.
0: Maalesef gerçek bu. Kayınvalideniz Burisine veya Strikliniyle ile zehirlenerek ölmüştür.
1: Doktor yalvarırım, bana acıyınız. Benim evimde yaşlı bir misafiri zehirleyecek kim olabilir ki?
0: Bu kadının düşmanı var mıydı? Daha doğrusu ölmesiyle büyük bir menfaat elde edecek kimse var mıydı?
1: Hayır Mösyö, hayır. Kızım Valentin onun tek mirasçısıdır. Fakat kızım için asla böyle bir şey düşünemem.
0: Her kimse aileden biri bu işi yaptığı anlaşılıyor.
1: Peki bana ne tavsiye edersiniz doktor?
0: Siz bir kanun adamısınız Mösyö. Ne yapmanız gerektiğini benden daha iyi bilirsiniz. Elbette tahkikat yapacaksınız. Aksi halde başkaları da ölecektir.
1: Evet, anlıyorum.
0: Dürüstlüğünüze inanarak bu teşhisimi kimseye söylemeyeceğim. Ancak ikinci bir zehirlenme vakası olursa artık gerçeği gizlemeyeceğimi bilmenizi isterim.
1: Size minnettarım doktor. Size söz veriyorum, durup dinlenmeden en gizli vasıtalarla tahkikat yapacak ve faili meydana çıkaracağım.
0: Size inanıyorum Mösyö. Hadi eve dönelim artık.
1: Dönelim.
2: Kaderin bir cilvesi olarak savcı Vilfor'un kızı Valentin, babasının düşmanı armatör Moral'in genç oğlu Maximilian'e kaptırmıştı gönlünü. Valentin babasının başkasıyla zorla yaptırmak istediği evliliği son ana kadar bekleyecek, başka bir çıkış yolu kalmazsa sevgilisiyle kaçacaktı. Son ümit olarak sevgilisini felçli dedesiyle görüştürmeye karar verdi.
3: Dedeciğim.
4: Valentin.
3: Dedeciğim, büyükannemin öldüğünü biliyorsunuz değil mi?
4: Evet. Hizmetçi söyledi.
3: Görüyorsunuz ya, artık bu dünyada beni seven sizden başka hiç kimsem kalmadı. Bu yüzden de her sırrımı size açabilirim.
4: Valentin, bu delikanlı kim?
3: Adı Maximilian Morel. Marsilyalı tüccar Morel'in oğlu. Kendisi sipahi yüzbaşısı olur.
4: Babasını tanıyorum. Sıkı bir bonapartçıydı. Sen de öyle misin?
2: Evet Mösyö.
4: Aferin sana.
3: Dedeciğim, ben şimdi dışarı çıkıyorum. Onun size söyleyecekleri varmış.
2: Saygıdeğer efendim, Valentin size kim olduğumu söyledi. Ben onun söylemediklerini söyleyeceğim size.
4: Söyle bakalım.
2: Ben efendim Valentin'i büyük bir aşkla seviyorum. O da beni çok seviyor. İkimiz de zorla yapılmak istenen bu evliliğin olmaması için dua ediyoruz. Eğer öyle bir şey olacak olursa Valentin'le birlikte kaçacağız.
4: Demek torunum beni yalnız bırakacak.
2: Başka çaremiz yok Mösyö'nü var diye. Aksi takdirde o sevmediği birisiyle evlenecek, ben de canıma kıyacağım. Belki sizi üzeceğiz. Ama eğer babası hala Valentin'i Franz'la evlendirmek isterse bu planı gerçekleştirmek zorunda kalacağız ve kaçacağız. Buna izin veriyor musunuz?
4: Hayır. Hayır olmaz.
2: O halde ben de Franz'a giderek erkekçe düello teklif ederim. Ya o beni ya da ben onu öldürürüm.
4: Olmaz. Bu çözüm değil.
2: O halde ne yapayım efendim? Göz göre göre hem Valentin hem de ben mutsuz mu olalım yani?
4: Hayır, hayır. Bu işi bana bırakın. Valentin asla Franz'la Öpina ile evlenmeyecek.
2: Sahi mi?
4: Evet.
2: Böyle söylediğinize göre bu evliliği bozmanın bir yolunu biliyor olmalısınız.
4: Biliyorum.
2: Peki efendim. Size güveniyorum. Ve bir kere daha soruyorum. Yani hiçbir şey yapmayıp beklediğim takdirde torununuz Valentin'le Franz Epinay'ın asla evlenmeyeceğini garanti edebilir misiniz bana?
4: Ederim.
2: Şimdi içim rahat etti işte. Artık gözüm kapalı evime gidebilirim. İzin verirseniz Valentin gibi sizi de alnınızdan öpebilir miyim efendim?
4: Evet.
2: İyi geceler mi var diye dedi.
4: Sen iyi bir çocuksun Maximilian.
2: Evet. Valentin ile Franz arasındaki zoraki nikah merasimi başlamıştı. Ancak nikahın başlamasına az bir zaman kala beklenmedik bir şey oldu. Savcı Bilfort'un felçli babası ve eski Bonapartçı Novar diye damat adayı Franz'a babasını öldürenin kendisi olduğunu söyleyerek o tarihte yapılan ölüm düellosunda düzenlenen belgeleri gösterdi. Bunun üzerine şaşkına dönen Franz, Valentin'le evlenmekten vazgeçerek Paris'i terk etti.
3: Kurtulduk Maximilian. Kurtulduk sevgilim Müjde.
2: Kurtulduk mu? Nişan gerçekten bozuldu mu?
3: Evet Maximilian, sonsuza kadar bozuldu.
2: Peki bunu kime borçluyuz? Hangi sihirli saadetimizi bize geri bağışladı?
3: Kim olacak? Nuvar diye dedem. Hepsini perişan etti.
2: Ona güvenip beklemekle ne iyi etmişim. Diğer yandan Monte Cristo kontu düşmanlarına karşı tezgahladığı tuzaklarına devam ediyordu. İtalyan soylusu olarak tanıttığı sahte Andre Cavalcanti Paris sosyetesinin gözdesi olmuştu. Herkes onu kont diye çağırıyor, ziyafetlere, balolara davet ediyor, zenginler evde kalmış kızlarıyla evlendirmek için ellerinden geleni yapıyordu. Bunların başında banker Danglar geliyordu. O, bu yağlı avı kimseye kaptırmak niyetinde değildi.

0: Çok hoş bir çalışı var. Kim bu usta müzisyen Mösyö Danglar?
1: Kızım Eugenie Contum. Yanında da kim var biliyor musunuz?
0: Hayır.
1: Vicomte André Cavalcanti. Ah,
0: sahi mi? Demek söylenenler doğruymuş.
1: Hangi söylenenler?
0: André Cavalcanti'nin evinizden dışarı çıkmadığı.
1: Doğrudur Mösyö Conte. André ile kızım birbirlerine çok güzel yakışıyor.
0: Aman Mösyö, bunu Albert Morcerf duymasın. Çünkü kızınız hala onunla nişanlı ve babasına verilmiş bir sözünüz var.
1: Söz mü? Söz dediğiniz şartlara bağlıdır Mösyö. Bir baba her şeyden önce kızının istikbalini düşünmek zorundadır. Morcerf'ler de kim oluyormuş? Geçenlerde söyledim size. General Morcerf fırsatları değerlendirmiş eski bir balıkçıdır. Soy sop hak getire. Hem biliyor musunuz, beklediğim mektup da geldi.
0: Ya hani beni haberdar edecektiniz?
1: Mösyö, mektup daha bu sabah elime geçti. İşte sizi çağırmamın sebebi de bu. Öyle şeyler biliyorum ki açıkladığım takdirde General Morcerf'i nefer seviyesine düşürebilirim. Büyük bir skandal kopar Mösyö. Büyük bir skandal.
0: Beni meraklandırıyorsunuz Mösyö Danglar.
2: Vicomte Albert Morcerf teşrif ettiler efendim.
1: Buyursun. Vicomte'mış. Balıkçının oğlundan Vicomte mu olurmuş? Tam da gelecek zamanı buldu.
0: Mösyö, delikanlıya haksızlık ediyorsunuz. Babasının geçmişinden ona ne?
1: Nasıl ne?
0: Unutmayın, genç Albert hala kızınızla nişanlı bulunuyor. Ben bu gencin istikbalini çok parlak görüyorum.
1: Bense çok karanlık görüyorum. Karar verdim, nişanı bozacağım.
0: Ama nasıl olur?
1: Bal gibi de olur. Yunanistan'dan mektup geldikten sonra tam kararımı verdim. Nişan bozulacak.
3: Monte Cristo Ablo'nun 25. bölümünü dinlediniz. 26. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

bozkır ortasında bir sabah bir çiçek gördüm karlar üstünde. İsmi Kardelen. Kardelen gün ışığına tutkundu. Uzatmıştı boynunu aşk içinde. Vur diyordu. Vur istersen sabaha yazın. Vur incecik boynumu karlar üstüne. Ölümden zerre kadar korkum yok benim. Ölümlerin en güzeli gün ışığında. Ölümlerin en güzeli baharla gelen. Ben gün ışığına tutkunum. İsmim Kardelen. Sabredemedim 3-5 gün daha. Bekleyemedim karların erimesini. Bir tuhaf sancı yayıldı tohumuma vakitsiz. Uzanıp gün ışığını öpmek geldi içimden. Ölümlerin en güzeli gün ışığında. Ölümlerin en güzeli baharla gelen. Ben gün ışığına tutkunum. İsmim

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğunuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdiye kadar bisikletle yapılan en yüksek hız saatte 268 kilometredir. Bu rekor Fred Pombelberg isimli Hollandalı bisikletçi tarafından bir rally aracının arkasına taktığı bisikletle kurumuş bir tuz gölü üzerinde kırılmıştır.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin programı Bebeğimle Mutluyum'a sizi de bekliyoruz.
2: TGRT FM Haber.
4: Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Newsweek dergisine konuştu. Erdoğan, İsrail Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak görüyor dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Savunma İttifakı'nın İsrail ya da başka bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı.
5: Bizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine verdiği mülakatta dış politika, bölgesel güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi açıkça hedef gösteren soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun provokasyonları vardı.
7: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz.
6: Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın 3. ülkelere yönelik bir hedef taşımadığını vurguladı.
7: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir 3. ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel güç dengelerindeki çok yönlü diplomasi anlayışına dikkat çekerek Doğu ve Batı arasında bir tercih dayatmasını kabul etmediklerini belirtti.
7: Türkiye'ye Batı mı Doğu mu şeklinde bir tercih dayatılmasını doğru bulmuyoruz. NATO'daki güçlü konumumuzu tahkim ederken Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki işbirliğimizi derinleştiriyor, Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerimizi ilerletiyoruz.
6: Suriye'deki son durum ve terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecine dair mesajlar da Erdoğan'ın gündemindeydi. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü altında eşit vatandaşlık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ölçüsünün etnik kimlik değil, terör, şiddet ve milli güvenlik olduğunu belirtti. Bölgedeki hiçbir topluluğun vekalet savaşlarında kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
7: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Suriye'de bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi zaruridir. Kürtler dahil bütün Suriye halkının kendisini daha emniyetli, daha özgür ve müreffeh hissedeceği bir düzeni destekliyoruz.
4: Ve fon soruşturması... Sıcak gelişmeler var ve son gelişmeleri Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Soruşturmanın birinci derecede yakınlara kadar uzandığını belirten Bakan Gürlek, şüphelilerin mal varlıklarının da dondurulduğunu açıkladı. Soruşturmada iki şüpheli daha tutuklanırken SPK da cezaları açıkladı.
8: Milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı. Fon soruşturmasında vurgunun izi şüphelilerin birinci derece yakınlarına kadar uzandı. Hesaplar donduruldu. Bakan Gürlek'ten vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir mesajı geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, gözaltı dalgası genişledikçe genişlemişti. Tasfiye edilen 131 yatırım fonunun şirket yöneticilerine uzanan dosyada son gelişmeleri Adalet Bakanı Akın Gülek açıkladı.
9: Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkındaysa yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.
8: Gürlek, kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesine müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu hatırlattı. Soruşturmanın birinci derece yakınlara da uzandığına dikkat çekti. Bu kişilerin mal varlıklarının da dondurulduğunu belirtti. Operasyonlarda durmadı. Üçüncü dalga geldi. Pusula kapalı fonda hesabı bulunan 12 kişinin kapalı fonda işlem yaptığı belirlendi. Aralarında Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında daha önceki operasyonlarda adli işlem yapılmıştı. Geriye kalan 7 şüpheli içinse harekete geçildi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler ve şirket bağlantıları da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında satışları gündeme gelen Katılım Evim ve Bir Evim'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emlak Katılım'dan KAP'a yapılan açıklamada Katılım Evim ve Bir Evim'in devri için gerekli başvuruların yapıldığı duyuruldu. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden ikisi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 47 oldu. Sermaye Piyasası Kurulu da Özata Denizcilik hakkında incelemesini tamamladı. Pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusu kararı alındı. Bu kişiler ve 2 aracı kurumunda bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı getirildi. SPK ayrıca piyasa dolandırıcılığı gerekçesiyle ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını da iptal etti.
4: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının akışını değiştirecek bir ses kaydı ortaya çıktı. O ses kaydı arama kurtarma ekiplerinin yanlış noktalara yönlendirildiği iddialarını doğruladı ve soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı.
10: Herkes orada, akıcılar orada, yok orada bir şey. Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
11: Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı işte bu sözlerle isyan etti. İddialara göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterini arayan ekipler defalarca yanlış noktalara yönlendirildi.
10: Yılbaşı Kemal Sarıtaş, emredin komutanım. Ya Kemal, emredin komutanım. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
12: Evet komutanım.
10: Herkes orada, akurçular orada, yok orada bir şey.
12: Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
10: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
11: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının akışını etkileyecek telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalar, kazazedeleri arayan ekiplerin yanlış koordinatlara gönderildiği, vakit kaybettirildiği iddialarını doğruladı.
10: Yılbaşı Kemal Sarıtaş, emredin komutanım. Ya Kemal, emredin komutanım. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
12: Evet komutanım.
10: Herkes orada, akutçular orada, yok orada bir şey.
12: Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
10: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
6: Öte yandan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
7: Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
6: MİT'in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
13: Bakın radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
6: 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
13: Helikopterin karakutsunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
4: Motorinin litre fiyatına 2 lira 60 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan 5 lira 57 kuruşluk indirim kısa sürdü. Motorinin litresi İstanbul'da 93 lira 50 kuruşa yükseldi. Ankara ve İzmir'de de 95 liraya dayandı.
6: Motorinin litre fiyatına 2 lira 60 kuruş zam geldi. Akaryakıt tabelası bir kez daha değişti. Enerji piyasalarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Son olarak petroldeki düşüşle birlikte motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak indirim uzun sürmedi. Motorinin litresine bu kez 2 lira 60 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 93 lira 50 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi Ankara'da 94 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 94 lira 90 kuruşa çıktı. Böylece iki büyük şehirde de motorinin litresi 95 liraya dayandı.
4: MASA'nın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 2012 ile 2018 yılları arasında MASA'nın kritik dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu tespit edildi. Dönemin bir MASAK başkan yardımcısının aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 eski MASAK başkanının da pazartesi günü ifadesine başvurulacak.
6: MASAK'ın mali istihbarat sistemine sızmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına ait sorgulamalar yaptılar. Devletin kritik bilgi ağına yönelik siyasal ve askeri casusluk operasyonu. Eski MASAK başkan yardımcısı dahil 5 şüpheli gözaltında. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın kritik mali istihbarat sistemi EMS'e ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı. EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Siyasi nüfuz sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemi devre dışı bırakıldı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 16'sının yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonda dönemin MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp'in yanı sıra istatistikçi, gelir uzmanı, mühendis ve programcının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandı. Ayrıca dönemin MASAK başkanları Mürsel Ali Kapkan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Deren'in ifadelerine başvurulacak. Üç eski başkan pazartesi ifade verecek. Adalet Bakanı Akın Gürle kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
9: Devletimizin kurumlarına sızan kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve milli güvenliğimizi hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz.
4: Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu şüpheliler için adliye çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.
14: Geçmiş olsun.
6: Okul yakınlarında rastgele ateş açmış 11 öğrenci yaralanmıştı. 3 öğrencinin tedavisi devam ederken sorumlularından da hesap soruluyor. Aralarında saldırganın da olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
14: Okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz.
6: Olay 22 Eylül günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanmıştı. 15 yaşındaki bir öğrenci Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin yakınlarında silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 11 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Onlardan 8'i taburcu edilmiş, 3'ünün de yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği duyurulmuştu.
15: Sayın Bakanım, sol el bileği ve dirsekte yaralanması vardı.
14: Bu destekle sol destekle.
6: Saldırıya ilişkin soruşturma da tüm titizliğiyle devam ediyor. Saldırgan, anne babası ve dedesinin de içinde olduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. 10 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye giden yollar trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin savcılık ifadeleri alınıyor.
4: Evet, amirli futbol takımımız Fransa ile mücadele etti. Kocaeli'deki karşılaşma an itibariyle sona erdi. Maalesef millilerimiz karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle Türkiye Fransa'ya 1-0 kaybetti. Uluslar Ligi A grubu mücadelesinde 21.45'te başladı karşılaşma ve Kocaeli'de Fransa ile karşılaştık. Zidane'ın Fransa'nın başında ilk maçıydı ve Türkiye-Fransa karşılaşması aslında ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Dengeli bir oyun vardı. Her ne kadar topla oynamada Fransa biraz üstün olsa da pozisyon bulma noktasında Türkiye daha ileri bir noktadaydı. İkinci yarıya hızlı başladık ve peş peşe ataklarımız geldi. Kornerden Arda Güler'in ortasına gelen topa İsmail Yüksek kafa vuruşuyla kaleye gönderdi topu ama maalesef az farkla kalecinin de müdahalesiyle top tekrar kornere gitti ve tam umutlanmıştık. İkinci yarıya güzel başladık demiştik ki Fransa 54. dakikada Mbappe ile gol attı ve karşılaşmada 54. dakikadan sonra da gol sesi çıkmadı. 87. dakikada ise kalecimiz Uğurcan Çakır ceza alanı dışında elle topa müdahale ettiği gerekçesiyle VAR müdahalesi sonrasında kırmızı kart gördü ve karşılaşmayı 10 kişi tamamladık. Güzel bir maçtı. Aslında puan alabilirdik ama olmadı diğer maçlarda diyelim. Çünkü 10 günde 4 maç oynayacak millilerimiz Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde yer alıyor A milli takımımız. Grubumuzdaki diğer maçta da Belçika ile İtalya karşılaştı. O karşılaşmayı da Belçika 2-0 kazandı ve şu anda grupta Belçika lider, Fransa ikinci, Türkiye üçüncü ve İtalya da dördüncü durumda. Bu maçın ardından Bursa'da da önümüzdeki günlerde karşılaşacağımız rakibimizi bekliyoruz. O maçı da yeneriz umuduyla, çünkü Bursa'da ateşli bir taraftarımız olacak diye düşünüyorum. Bugün Kocaeli'de de taraftarımız oldukça destekleyici bir şekilde takımların arkasındaydılar diyelim. Olmadı bizim çocuklar ama canını sağ olsun bu ilk maç, diğer maçlarda yüzümüzü güldüreceksiniz diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Beyaz Saray'ı gezdirirken bir önceki başkan Joe Biden'la alay etti Trump. Duvarda Biden yerine otomatik kalem resmi asılıydı. Trump portreyi gösterdi. Bu da otomatik kalem dedi. Trump ve Xi daha sonra birlikte çay da içti.
8: ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Beyaz Saray'ı gezdirdiği tur ilginç anlara sahne oldu. Amerikan başkanlarının portrelerinin yer aldığı Batı Galerisi'nde Xi'ye ilk ve ikinci dönemine ait portrelerini gösteren Trump, Selefi Joe Biden'la bir kez daha alay etti. Bir önceki dönemdeki yöneticilerin Biden'ın imzasını otomatik kalemle atarak başkanın haberi olmadan kararlar imzaladığını öne süren Trump, duvara Biden yerine otomatik kalem portresi asmıştı. ABD Başkanı otomatik kalemi Xi'ye göstermeyi de ihmal etmedi. Xi'nin Trump'ın sözleri karşısında kahkahalarla güldüğü görüldü. Xi ve Trump Beyaz Saray'da sabah çayında da bir araya geldi.
16: İki harika insanı ağırladığımız muhteşem bir ziyaret oldu. Çok memnun olduk. Bence büyük ilerlemeler kaydettik. Her iki ülke açısından son derece olumlu adımlar attık.
8: Xi de Trump'a misafirperverliği için teşekkür etti.
4: Her şey en üst düzeyde. Kusursuz bir şekilde hazırlanmış. En küçük ayrıntı bile düşünülmüş. Bunu büyük takdirle karşılıyoruz. Teşekkür ederim.
8: İki lidere First Lady'ler de eşlik etti.
4: Soykırımcı Netanyahu sadece BM Genel Kurulu'nda değil, New York sokaklarında da protesto edildi. Binlerce kişi Manhattan'da Özgür Filistin sloganları attı. Ünlü aktris Susan Sarandon da oradaydı ve Sarandon'la birlikte 103 kişi gözaltına alındı.
11: New York sokakları katil Netanyahu, özgür Filistin sloganlarıyla yankılandı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Kurulu'nda protesto edilirken dışarıda da binlerce kişi katil Netanyahu defol sloganları attı. Görkemli protesto gösterisi Manhattan'ın simge noktalarından Bryant Park'ta başladı. Protestocular arasında ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon da vardı. Savaş suçlusu Netanyahu'yu istemiyoruz yazılı pankartlar taşıyan dev kalabalık Birleşmiş Milletler binasına doğru ilerledi. New York polisinin aldığı olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle göstericilerin genel merkez binasına yaklaşmasına izin verilmedi. Eylemciler İsrail'e silah tedarikinin derhal durdurulmasını talep etti. Polisin müdahalesi sırasında Susan Sarandon da diğer göstericilerle birlikte kelepçelenerek gözaltına alındı. Sarandon'un durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ardından dev protesto yürüyüşü barışçıl bir şekilde son buldu.
4: İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda protesto edilmesi, örgütün tarihindeki diğer protestoları da gündeme taşıdı. BM tarihi, konuşmacıyı protesto etmek için salonu terk eden heyetlerin dikkat çekici örnekleriyle dolu.
11: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilmesi akıllara örgüt tarihinde daha önce yaşanan protestoları getirdi. Birleşmiş Milletler çatısı altında konuşmacıyı dinlemeyerek salonu terk etmek, kuruluşun ilk yıllarına dayanan en eski sembolik protesto biçimlerinden biri.
6: Tarihteki ilk büyük protestolardan biri 1950 yılında yaşandı. Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yakov Malik, Güvenlik Konseyi'ndeki temsil tartışmalarını protesto ederek salondan ayrıldı. 1955'e gelindiğinde bu kez sahne Fransız diplomasisinindi. Fransa Dışişleri Bakanı Antoine Pinet, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın Birleşmiş Milletler gündemine alınmasına tepki göstererek heyetiyle birlikte genel kurulu terk etti. Soğuk Savaş dönemi boyunca bu protestolar katlanarak arttı. 1960'ta Küba lideri Fidel Castro kürsüdeyken yaşanan gerilimlerin yanı sıra Sovyetler Birliği'nin Budapeşte'yi işgal etmesinin ardından Macar temsilciler de oturumları protesto etti. 1965'te Gine temsilcisinin usul hakkındaki konuşması sırasında ve Afrika'daki ırkçı apartheid rejimine tepki gösterilen oturumlarda da çok sayıda ülke benzer şekilde salondan çekildi. Yakın tarihte ise 2011 yılında dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın 11 Eylül ve Holokost çıkışları sırasında ABD ve Fransız heyetleri başta olmak üzere batılı diplomatlar salonu topluca boşalttı. Diplomatik misillemeler son dönemde de sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba yönetimine yönelik sert eleştirileri sırasında ise Kübalı diplomatlar sırasını boşalttı.
4: Şanlıurfa'daki 5.4'lük depremde minik yürekleri de korkuttu. Bir kreşte sarsıntıyı hisseden öğretmenler hiç düşünmeden çocukların yanına koştu. Ağlayan, ne olduğunu anlamaya çalışan çocukları kucakladılar, sakinleştirmeye çalıştılar. İşte o kahraman öğretmenler o anları bakın nasıl anlattı.
17: Önce bir ses duyduk kurumda, daha sonrasında bir sallantı.
8: Yer sallandı, minik yürekleri korku sardı. Öğretmenleri ise hiç düşünmeden çocukların yanına koştu.
17: Sallantı sırasında direkt üst kata çıkarak çocukları güvenli bir şekilde bahçeye aldık.
8: Kimi ağladı, kimi ne olduğunu bile anlayamadı. Onları sakinleştiren öğretmenlerinin kolları oldu.
17: Öğretmenlerimizin sesini duydum. Yani çocuklara o kadar sarılmışlardı ki konserde sakinleştirmeye çalıştım aslında. Kaygılarını azaltmaya çalıştım.
8: Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden olmuştu. O korkunun en çok hissedildiği yerlerden biri bu kreşti. Kreşteki öğretmenler sarsıntıyla birlikte çocukları tek tek kucaklarına aldılar. Korkmasınlar diye sarıldılar. Bir an olsun yanlarından ayrılmadılar.
17: Benim oğlum da burada 5 yaş grubunda öğrenci. Çocuğumun sınıfına koşmadım daha büyük olduğu için.
8: Deprem korkuttu ama o anlarda çocuklara en güvenli yer öğretmenlerinin kolları oldu.
18: Hiçbir problem yaşamadan bu kötü şeyi atlattık.
4: Milli boksörlerimiz tarih yazıyor, tarih yazmaya devam ediyor. Butenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli boksörlerimizi tarihi başarısını Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla arayarak tebrik etti.
8: Milli boksörler eldivenleriyle Bulgaristan'da tarih yazdı. Busenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş Sofya'dan altın madalya ile ayrıldı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli ve milli boksör Hatice Akbaş rakipleriyle karşılaştı. Kadınlar 70 kilo finalinde yarışan Sürmeneli İngiliz, kadınlar 51 kilo finalinde mücadele eden Akbaş da İspanyol rakibi karşısında üstünlük kurdu. Türk boksörler rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Altın madalya almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikisini de aradı. Erdoğan başarılarından dolayı milli boksörleri kutladı.
19: Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Ellerinizden öperim. Çok sağ olun.
20: Maşallah.
19: Evet. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
8: Avrupa sahnesinde ilk kez final heyecanı yaşayan milli boksör Emrah Yaşar da şampiyon oldu. Yaşar erkekler 90 kilo etabında altın madalya kazandı. Milli boksör Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.
4: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak... CHP'de bu kez İstanbul krizi yaşanıyor. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevi 17 Eylül'de düştü. Ancak yerine günlerdir de bir atama yapılmadı. Peki Tekin yeniden bir görevlendirme bekliyor mu? CHP'nin İstanbul planı ne? Cevabı haberimizde.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı krizi kör düğüme dönüştü. Mahkeme kararı ile Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevi 17 Eylül'de düştü. Ancak yerine günlerdir bir atama yapılmadı.
20: Gelin bir an önce bu sorunları çözelim.
8: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kritik bir karar verdi. CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti. Böylece Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi.
20: Yanlışlar, doğrular İnşallah önümüzdeki süreçten çıkacak.
8: Ancak CHP Genel Merkezi ne yeniden Tekin'i görevlendirdi ne de yerine bir atama yaptı. Gözer CHP'nin perşembe günkü MYK toplantısındaydı. Oradan da bir karar çıkmadı.
21: Genel Merkez sizin il başkanlığınızı tanımıyor.
20: Ben bütün onların tanımamazlığına rağmen tanımaya devam edeceğim.
8: Bu belirsizlik Gürsel Tekin cephesinde de rahatsızlığa neden oldu. Tekin'in yakın çevresine yaşananlardan dolayı kırgın ve öfkeli olduğunu söylediği öğrenildi.
20: Bu tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım.
8: Tekin ilk görevlendirildiği dönemde İstanbul İl Başkanlığı binasına girişi sırasında yaşanan olaylara gönderme yaptı. Savaştan çıktık, mücadele ettik. Şimdi yaşananlar kesinlikle hakkaniyeti değil değerlendirmesinde bulundu.
20: Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
8: Yine Tekin'e yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre il başkanlığı için farklı isimlerin CHP koridorlarında telaffuz edilmesi de bir başka rahatsızlık konusu oldu. Tekin, partinin önünden geçmeyen kişilerle ismimin anılması doğru değil ifadesini kullandı.
22: Ya başka bir arkadaşımız değerlendirecek ya da Gürsel Bey kongre süreçlerine kadar atanlara devam edecek.
8: Peki Gürsel Tekin ne istiyor? Kulislerde konuşulanlara göre Gürsel Tekin, İstanbul İl Kongresi yapılana kadar görevine devam etme konusunda ısrarlı. Kongrede aday olması halinde de il başkanlığını kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Genel merkezse çözüm için formül arıyor. Tekin'in de onay vereceği bir ismin il başkanlığına getirilmesi üzerinde duruluyor. Bu durumda da Tekin'e genel merkezde üst düzey bir pozisyon verilmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ndeki bir grubunsa Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na karşı olduğu biliniyor. Şimdi gözler CHP'nin Bolu kampında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla yapacağı toplantılarda krizden çıkış yolu arayacak.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı. Seçim zamanında yapılır dedi. Gündemdeki fon soruşturmasına da değindi. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir, kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır ifadelerini kullandı.
23: Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim tartışmaları tartışıldığı için erken seçim olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir.
11: Meclis Başkanı Kurtulmuş da erken seçim tartışmalarına girdi. Erken seçime kapıyı kapattı. Beklemiyorum dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı parantez açtı.
23: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın. Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlerine, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
11: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde meclis çatısı altında yapılanacak izleme komisyonu için hızlıca kurulacak mesajı verdi.
23: De facto bir komisyon olacağı için herhalde öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Daha fonksiyonel. Zaten bir yürütme görevi de üzerinde olmadığı için, yani alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız.
6: Kurtulmuş yeni ve sivil bir anayasanın zorunluluk olduğunu da vurguladı. Vaktinin geldiğini söyledi. Gündemdeki fon soruşturmasını da değerlendirdi. Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gündeme gelirse gereğinin yapılacağını söyledi.
23: Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan, kim varsa nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
4: Husi-Suudi çatışması birkaç günlük sessizliğin ardından yeniden tırmandı. Husiler Riyad'daki hassas bir noktayı ve Aramco tesisini vurduklarını açıkladı. Suudi baş müftüsü ise orduya canınızı vererek savaşmaya hazır olun çağrısı yaptı.
6: Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma yeniden tırmanışa geçti. Husiler balistik füzelerle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı ve Kızıldeniz'deki Aramco tesisini vurduklarını açıkladı. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'ya ait stratejik tesislerin ve depolama tanklarının başarıyla vurulduğunu duyurdu. Saldırı iddialarının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı. Bölgede görev yapan Yunanistan'a ait Patriot sisteminin de Husilere ait bir füze ve İHA'yı düşürdüğü iddia edildi. Sahada çatışma sürerken Suudi cephesinden gelen bir açıklama tansiyonu daha da yükseltti. Suudi Arabistan Başmüftüsü Salih El Fevzan bir bildiri yayımlayarak ordu mensuplarına göğüs göğüse savaş mesajı verdi. Başmüftü kutsallara zarar vermeye çalışan fitneci bir düşmanla savaştıklarını söyleyerek askerlere mevzi almaya ve canlarını vererek mücadele etmeye hazır olma çağrısı yaptı.
0: La Russie considère que l'Europe, c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine.
6: Kritik bir açıklama da Avrupa sahasından geldi. Fransa, Suudi Arabistan'a asker göndereceklerini açıkladı. Fransız lider Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'a asker ve savunma sistemleri göndereceklerini söyledi. Amaçsa, Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan enerji ihracatına imkan sağlayan Kızıldeniz'deki Yanbu tesisini korumak.
4: Suudi-Yemen hattında tarihi saatler yaşanıyor. Mekke savunma anlaşması da her an devreye girebilir. İşte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yaparak anlaşma kapsamında 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplanacağını duyurdu. Güç birliği yapıldı ve genelkurmay başkanları Riyad'da bir araya geldi.
8: Mekke ittifakı devreye mi giriyor? Türk askeri Suudi Arabistan'a mı gidecek? Husi-Suudi savaşında kritik aşamaya gelindi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya gelerek Mekke ittifakını görüştü. Yapılan ortak açıklamada 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının Mekke anlaşması kapsamında acil toplanması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.
1: Bakanlar taraflardan herhangi birine yönelik bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında krallığa destek sağlanmasının yöntemlerini ele almak üzere 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil bir toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıkları görüştüler.
8: Bu kapsamda Riyad, Suudi Arabistan'da toplantı düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Hamed El Ruvaili ile bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Bayraktaroğlu'nun toplantıya katıldığı belirtildi. Üç Dışişleri Bakanı Kutsal Mekke Şehri ile Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadılar. Pakistan'dan da Mekke toplantısına dair destekleyici bir açıklama geldi. İslamabad yönetimi, İslamabad ve Ankara'nın Riyad'ın güvenliğini savunma hakkını tanıdığını, Mekke'ye yapılan Husi saldırılarını kınadıklarını duyurdu.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattına ilişkin konuştu. Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunulacaktı. Ardından hakim ve savcılara da seslendi Bakan Gürlek. Her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan var. Kendinizi onun yerine koyalım sözlerini kullandı.
2: Gecikmeyle ilgili sesini doğrudan duyabilmek için Alo Adalet 135 hattını kurduk. Pilot uygulamanın ardından hattı Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunmayı düşünüyoruz.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunulacağını açıkladı. Hakim ve savcılara da dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
2: Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan vardır. Kendimizi onun yerine koyalım.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK tarafından İstanbul'da düzenlenen yargının etkinliği izleme ve değerlendirme toplantısında konuştu.
2: Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyada gereken özeni gösterecek fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız.
11: Alo Adalet 135 hattına başvurabilecek vatandaşların hangi davalar için hattı kullanabileceğini de açıkladı.
2: İlk etapta 5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için vatandaşlarımız bu hatta başvurabilecek. Vatandaşla yargı birimleri arasında bilgi akışı sağlanacak, başvuruların ve gecikme nedenlerinin ilgili birimlere ulaşmasına yardımcı olacağız.
11: Bakan Gürlek, duruşmanın bitmesinin vatandaşın adalet bekleyişinin sona erdiği anlamına gelmediğinin de altını çizdi.
2: Gerekçeli karar zamanında yazılmadığında hakkına ulaşması da vatandaşın gecikecektir. Bu nedenle kararın gerekçesini zamanında yazılmasını yargı hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
4: Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte artık hibrit

0: nüfusu hedefleyen güçlü programlar. Ben onu da reform olarak görüyorum.
1: Bu adımla çalışanla işveren arasındaki mesai belirsizliği de ortadan kalkıyor. Yeni kurala göre işçinin haftanın hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışacağı ve net mesai saatleri iş sözleşmesine açıkça yazılmak zorunda.
0: Çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım. Dolayısıyla o anlamda bir reform çok faydalı olur.
1: Evden çalışma sistemi herkesi kapsamıyor. Özellikle tehlikeli kimyasallar ve radyoaktif maddelerle yapılan riskli işlerle stratejik öneme sahip görevler uzaktan çalışma kapsamının tamamen dışında bırakıldı. Beyaz yakalıyı yakından ilgilendiren bu yasal zeminle iş dünyasında daha esnek bir dönemin kapıları resmen aralandı. Esnek çalışma modeli, çalışanların alışılagelmiş 9-18 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmadan zaman ve mekan açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak biliniyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul açılışına katıldı. Eğitim sistemine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Türk gençlerinin uluslararası alanda elde ettiği başarılara dikkat çekti. PISA sonuçlarını ve mesleki eğitime ilgideki artışı da gündeme getirdi.
3: Günaydın arkadaşlar. Bu ülkedeki eğitim kurumları, bu ülkedeki öğretmenler dünyadaki muadillerinden hepsiyle rekabet edebilecek durumda.
1: Türk gençlerinin uluslararası başarısına dikkat çekti. Eğitim sistemine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
3: Türk gençlerinin uluslararası alanda muadilleriyle rekabet etmesinden rahatsız olan içimizdeki istemezlikçiler habire eleştireyle yaklaşıyorlar.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şile Ayet Azar Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Okul girişinde öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Açılış töreni bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bakan Tekin eğitim sisteminin geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç nesline hiç yakışmayan bir eğitim öğretim ortamı söz konusu.
1: Türkiye'nin 2003 yılında ilk kez katıldığı PISA'daki sonuçları hatırlattı. 38 OECD ülkesi arasında hiçbir alanda ilk 30'a girilemediğini söyledi.
3: Şimdi dönüyoruz, bugünün Türkiye'sine bakıyoruz. Matematik, fen ve okuma yazma becerileri üzerine her 3 alanda da skorlarını bir önceki sınava göre, yani 2022'ye göre 20 puana yakın artıran tek OECD ülkesi Türkiye.
1: Tekin mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmalara da dikkat çekti. Meslek liselerine ilgideki artışa vurgu yaptı.
3: Bu yıl ortaokulu bitiren 100 öğrencinin 45 tanesi meslek lisesine gitti. Toplam ortalamamız da %43. Bu çok önemli.
2: Tam 101 milyon kişinin kimlik bilgisini sızdırdılar. 118 milyon cep telefonu numarasını internette sorgulamaya açtılar. Ancak yakayı sonunda ele verdiler. Dragon Hackers çetesi çökertildi. İki Tepe ismi de yakalandı.
1: ...101 milyon kimlik verisiyle 118 milyon cep telefon numarasını sanal dünyada kaçak sorgulamaya açtılar. Dragon Hackers çetesi çökertildi, yöneticileri yakalandı. Başkentte veri hırsızlığı şebekesine darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı siber hırsızların kökünü kazımak için gizli bir soruşturma yürüttü. Milyonlarca vatandaşın en mahrem bilgilerini sanal dünyada pazarlayan şebeke takibe alındı. Şüphelilerin Dragon Hackers adını verdikleri yasa dışı bir sorgu paneli açtıkları belirlendi. Bu panel üzerinden bebeklerden yaşlılara kadar milyonlarca insanın tüm bilgileri ifşa edildi. Tam 101 milyon kişiye ait kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarası internette yasa dışı sorgulamaya açıldı. Ekipler siber casusların gizlendiği inleri tek tek tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı, baskınlar düzenlendi. Milyonların gizli kişisel verisini sızdıran ve illegal paneli yöneten İki Tepe isim kıskıvrak yakalandı. Karanlık internet çetesinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital suç aletlerine el konuldu. Hackerların veri tabanları, gizli hard diskleri ve bilgisayarları...

0: Jandarma siber ekiplerince incelemeye alındı.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan savaşmak istemiyoruz dedi. Savaşın sona ermesi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı diye de ekledi. Aynı gün Amerikan Senatosu savaşı bitirebilecek yasa tasarısını reddetti.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan savaş istemediklerini söyledi. Savaşın bitmesi ABD'ye bağlı dedi. Aynı saatlerde Amerikan Senatosu ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı bitir çağrısı yapan tasarıyı reddetti.
2: 49, the nays are 50, the concurrent resolution is not agreed to.
0: Mesut Pezeşkiyan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde Fox News kanalına mülakat verdi.
3: Rather whenever they attack us.
0: Savaşın yıl sonuna kadar sona ereceğini düşünüyor musunuz sorusuna cevap veren Pezeşkiyan buna Amerika'nın karar vereceğini söyledi.
3: We did not choose war. The war
4: was imposed. Savaş istemiyoruz ama kendimizi savunmak için kararlılıkla ayakta duracağız. Savaş peşinde değiliz. İnsanın insanı öldürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Güya Allah'ın seçkin kulları olmamız gerekiyor. Meseleleri diyalogla çözebiliriz. Araştırmalarımız gösteriyor ki bu savaşı İsrail dayattı. Ama devam etsin istemiyoruz. Savaşın sona erip ermeyeceğine karar verecek taraf Amerika.
3: So that's true.
0: Hürmüz Boğazı'nı hiçbir zaman kapatmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan saldırıya uğradıkları anlarda dahi Boğaz'ın açık tutulduğunu belirtti. Pezeşkiyan'ın bu mülakatı verdiği saatlerde ABD Senatosu'nda Washington yönetiminin savaşı sona erdirmesini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapan tasarı 49 evet oyuna karşılık 50 hayır oyuyla reddedildi. Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu tasarıya karşı çıkarken Pensilvanya Senatörü John Fetterman hayır oyu kullanan tek demokrat senatör olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tasarı Temmuz ayında Temsilciler Meclisi'nde 208 ret oyuna karşı 214 kabul oyuyla geçmesine rağmen Senato'daki bu sonucun ardından yasalaşamadı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarla bulunmaya devam ediyor. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla bir araya geldi, toplantılara katıldı.
5: Diplomasi trafiğine ara vermedi, ABD'de temaslarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Türk evinde bir araya geldi. Bölgesel ve küresel gelişmeler görüşmenin gündemindeydi. Fidan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdülatif bin Reşit El Zayani ile de bir araya geldi. Mevkidaşların görüşmesinde Türkiye ve Bahreyn arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konulardaki son gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Ulut Şeyh Ahmet ile de görüştü. Fidan öncesinde de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısında temaslarını sürdürdü.
1: ABD Başkanı Donald Trump Kasım ayında yapılacak olan ara seçim öncesinde oy kaybetmeye devam ediyor. Hayat pahalılığı, İran Savaşı ve yapay zeka tartışmaları gölgesinde gidilecek olan seçimde Cumhuriyetçiler Demokratların 8 puan gerisinde görünüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlere doğru ilerlerken Cumhuriyetçi Parti ve Beyaz Saray için alarm zilleri çalıyor. Amerikan CNN televizyonunun son anketine göre seçmenlerin beklentileriyle Başkan Donald Trump'ın politikaları arasındaki makas giderek açılıyor. ABD'de seçmenin bir numaralı gündemi ekonomi ve hayat pahalılığı. Konut kredisi faizlerinin %7'yi aşması, artan gıda ve barınma maliyetleri kamuoyundaki tepkiyi büyütüyor. Trump ise ekonomide altın çağ yaşandığını savunarak fiyatların düştüğünü öne sürüyor. Ancak anketlere göre halkın sadece %27'si Trump'ın ekonomi yönetimine güveniyor. Bir diğer tepki odağı ise 7. ayına girmek üzere olan İran Savaşı. Yükselen benzin fiyatları Cumhuriyetçi seçmenin bile sabrını zorlarken halkın 4'te 3'ü Trump'ın savaştan çıkış için net bir planı olmadığına inanıyor. Yapay zekanın kontrolsüz gelişimi ve iş imkanlarını tehdit etmesi de seçmende endişeye yol açıyor. Kamuoyunun %70'i yapay zekaya daha sıkı düzenleme getirilmesini isterken Trump sektörün serbest bırakılmasından yana tavır alıyor. Halkın artan endişelerine karşın Trump'ın kendi gündemine odaklanması ara seçim öncesi demokratların elini güçlendiriyor. Anketlerde demokratlar 8 puan önde görünse de uzmanlar seçmenin mevcut yönetime tepkili olmasına rağmen muhalefete de henüz tam bir güven duymadığına dikkat çekiyor.
1: ABD ve Danimarka arasındaki yeni güvenlik anlaşması Grönland'ın stratejik konumunu yeniden gündeme taşıdı. Anlaşmayla ABD'nin adadaki askeri varlığı ve hareket alanı da genişledi. Washington yönetimi adanın geleceğine ilişkin birçok alanda veto hakkı elde etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Anlaşmaya ilişkin analizler, Washington'ın adadaki askeri ve stratejik denetimini kalıcı hale getirdiğini gösteriyor. 1951 tarihli anlaşmayla karşılaştırıldığında yeni metin ABD'ye geniş imtiyazlar tanıyor. Eski anlaşma sadece NATO var olduğu sürece geçerliyken bu metin süresiz olarak yürürlükte kalacak. Grönland, Danimarka'dan bağımsızlık elde etse bile ABD'nin bu haklarını tanımak zorunda olacak. Yeni düzenlemeyle Amerika Birleşik Devletleri mevcut tek üssünü genişletmenin yanı sıra iki yeni askeri alan kurma hakkı elde etti. Üstelik Amerikan birliklerinin ada genelindeki kara, hava ve deniz hareketliliği Danimarka makamlarının kısıtlamalarından tamamen çıkarıldı. Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri ise veto yetkisi. NATO üyesi olmayan ülkelerin adada askeri üs kurması yasaklanırken, Çin ve Rusya gibi aktörlerin Grönland'daki kritik altyapı ve maden yatırımları tamamen Washington'ın onayına bağlandı. Uzmanlara göre Kopenhag yönetimi anlaşmanın Danimarka egemenliğini ve Grönland'ın kendi kaderini tayin hakkını koruduğunu savunsa da metnin çerçevesi NATO odaklı olmaktan çıktı. ABD'nin kıta savunması ve altın kubbe füze savunma sisteminin merkezine oturtuldu. Sonuç olarak Washington resmi bir ilhak yapmadan Grönland üzerinde fiili ve kalıcı bir güvenlik denetimi kurmayı başardı.
1: Girne açıklarında batan Filojet gemisine yönelik arama çalışmalarında kritik bir eşik aşılmış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel geminin kara kutusunun bulunduğunu açıkladı.
6: Kimse anlamaz bizim açımızı. 3 ay sonra nereden gelecek benim evladım?
0: Girne açıklarındaki gemi faciasında önemli gelişme. Filojet gemisinin kara kutusu bulundu. Arama kurtarma çalışmaları hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kayıp aileleriyle bir araya geldi.
6: Benim evladım nerede? Nerede benim oğlumu hayattan kopardılar?
0: Açıklamaya göre deniz yüzeyinin 554 metre derinliğindeki enkazda ulaşılmamış hiçbir bölge kalmadı. Yapılan kapsamlı taramalarda batık geminin içerisinde başka bir naaşa rastlanmadı.
6: Gemide kimse yokmuş. Bakın şu fotoğrafı.
0: Ancak gemide başka naaşa rastlanmadığı açıklanması üzerine bazı aileler sert tepki gösterdi.
6: Burayı çekin! Şu acı anneyi görün!
0: Kayıp olan 13 vatandaşı bulmak için deniz altında ve su yüzeyindeki çalışmalarsa aralıksız devam ediyor.
1: Arnavutluk Başbakanı Edir Rama, ABD'nin New York kentinde Arnavut protestocular tarafından yumurtalı saldırıya uğradı. İşte o anlar.
5: New York sokaklarında yürüyordu. Arnavutluk Başbakanı Edir Rama yumurtalı saldırıya uğradı. Arnavutluk Başbakanı Edir Rama, ülkesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks bir turizm projesi nediniyle aylardır protesto ediliyordu. Mayıs ayından bu yana devam eden protestolar ABD'ye kadar uzandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle New York'ta olan Rama, toplantı yapacağı bir binaya giriş yaptığı sırada kalabalık bir Arnavut grupla karşılaştı. Arnavut protestocular başbakana mafya diye bağırdı, yumurta fırlattı. Mafya! Rama'nın yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin meclis grubu başkanı Tauland Balla da vardı. Arnavutluk'taki protestolar, projenin hassas ekosistemleri tehdit etmesi ve yeterli şeffaflığa sahip olmaması nedeniyle başlamıştı. Arnavutluk hükümeti ise projenin istihdam sağlayacağını, yabancı yatırımları çekeceğini ve turizmi canlandıracağını savunmuştu.
1: Alman aşırı sağındaki yükseliş kıtaya da yayılıyor. Bu toplumsal ve siyasal dönüşüm Türkiye ve Avrupa'daki Türkleri de etkileme potansiyeli taşıyor. Milli İstihbarat Akademisi bunu masaya yatırdı, çarpıcı bir analiz yayınladı. Detaylar haberimizde.
0: Geleneksel siyasi aktörler zayıflıyor, aşırı sağ yükseliyor. Almanya'daki toplumsal ve siyasi dönüşüm dalga dalga Avrupa'ya da yayılıyor. Üstelik bu giderek derinleşiyor. Bütün bunlar Milli İstihbarat Akademisi'nin tespitleri. Akademiden çarpıcı bir Almanya analizi geldi. Analize göre Alman aşırı sağ, Nazizm'den kaynaklanan marjinal bir sapma değil, aşırı sağcı AfD ideolojik olmaktan çok sistem karşıtlarını topladı. Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi ve güvenlik sorunları da AfD'nin değirmenine su taşıdı. Alman aşırı sağının güçlenmesi sınırları aşıp Avrupa'yı da etkiledi. Kıtadaki ana akım partilerin göç ve egemenlik söylemleri sertleşti. Analizde bu dönüşümün Türkiye ve Türkler açısından olası sonuçlarına da yer verildi. Buna göre AfD Türkiye'yi kültürel olarak Avrupa dışında tutuyor. Ancak jeopolitik ve ekonomik açıdan stratejik ortak şeklinde tanımlıyor. Bu da Türkiye ile ticaret, göç, güvenlik, enerji ve bölgesel krizlerin yönetimi gibi seçici bir ortaklık modelini öne çıkarıyor. Aşırı sağın yükselişi ikinci ve üçüncü kuşak göçmenler açısındansa yeni bir tanınma sorunu üretme potansiyeli taşıyor.
1: Macaristan'da yapılan yeni bir araştırma köpeklerin konuşmayı sandığımızdan çok daha farklı işlediğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin kesintisiz konuşma akışındaki kelimeleri insanlara benzer bir yöntemle ayırt edebildiğini belirledi.
0: Köpeklerin konuşulanları nasıl algıladığına ilişkin dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Macaristan'daki araştırmacılar köpeklerin kesintisiz konuşmayı kelimelere ayırabildiğini ortaya koydu. Budapeşte'deki İletişim Nöroetolojisi Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmada 20 köpek ve 20 insanın beyin aktiviteleri karşılaştırıldı. Araştırmacılar deneklerin kafasına yerleştirilen EEG elektrostatlarıyla kesintisiz konuşma dinletilirken oluşan elektriksel beyin aktivitelerini ölçtü. Deneyde 3 farklı konuşma kalıbı kullanıldı. Bunlar ünsüz ağırlıklı kelime iskeletleri, ünlü ağırlıklı kalıplar ve rastgele hece dizileriydi. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Hem köpeklerde hem de insanlarda ünsüz ağırlıklı konuşmalar sırasında beyin aktivitesinin daha fazla arttığı görüldü. Araştırmacılara göre sonuçlar konuşmanın yalnızca karmaşık dil yeteneklerine sahip canlıların beynini şekillendirmediğini gösteriyor. Bulgular insanlarla uzun süre birlikte yaşayan köpeklerin beyinlerinin konuşma kalıplarına maruz kalmaktan etkilenebileceğine işaret ediyor.
1: Ankara'da akıl almaz bir kadın cinayeti daha yaşandı. 26 yaşındaki Buse Akgün çocuklarına hediye vermek için gittiği okul bahçesinde eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden genç anne defnedildi. Katil kocanın eski eşini tuzağa düşürmek için çocukların çantasına takip cihazı yerleştirdiği iddia edildi.
7: Korma, korma.
8: Küçük kız 5 yaşındaki demiş ki anne babamdan uzak dur, bıçak gezdiriyor yanında.
5: Daha küçücüktü, annesini korumak istedi, uyardı. Ama o uyarısı annesini hayatta tutmaya yetmedi.
7: Korma, korma.
8: Abla,
5: 26 yaşındaki Buse Akgün boşanma aşamasındaydı. Eşi çocuklarıyla buluşturmadı. Okula onlara hediye vermeye gitti. Kocasının pusu kurduğundan habersizdi.
8: Kalbine, kasına falan hep bıçakla, darbesiyle bıçaklamış onları. Hemen onun sonra beni kaldırın diyor. Nefessiz kaldım ben diyor.
5: Bayram Gök'ün bıçaklayıp öldürdüğü eşinin cenazesi göl başında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
8: Ben canımın yarısını toprağa verdim. Yüzünü göstermedi çocuklarının. Çocuk hasret hasret gitti.
5: Cani işin çocuklarını da ölüm tuzağına alet ettiği iddia edildi.
8: İşte mesajlar atmış. Seni bulduğumuz yerde öyle öldüreceğiz. Seni takip ediyoruz. Çocukların çantaların içine takip cihazı koymuş.
9: Her şeyi planlamış. Bilerek yapmış her şeyi. Planlaması zaten bıçakla gezmezdi yani.
5: İddialar bununla da sınırlı değil. Saldırgan uyuşturucu madde kullandı. Cinayeti adım adım planladı.
8: O da cezasını çeksin. Orada gebersin. Bizim canım yazdı. Kimsenin ki yanmasın. Kimsenin ki yanmasın. Biz dayanıyoruz ama nasıl dayanıyoruz? Gel bizi sorun.
1: Sigarayla mücadelede de yeni bir dönem başlıyor. Tütün ürünleri kanun teklifi Ekim ayında meclise sunulacak. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak. 2040'tan sonra tütün ürünleri üretim ve satışı da tamamen durdurulacak. İşte detaylar.
10: Artık daha bizim yani çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor.
11: Sigarayla mücadelede tarihi bir döneme giriliyor. 1 Ocak 2015 ve sonrasında doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak. Sigara kullanıyor musunuz?
12: He, kullanıyorum abla. Günde 2 paket falan içiyorum abla. Vallahi ciğerlerim var ya tutmuyor, yemin ediyorum. Yani sabahları kalkınca çok kötü oluyorum.
0: 2040'tan sonra tütün ürünleri üretim ve satışı tamamen durdurulacak.
13: Mecburen bırakacak herkes o zaman. Bırakmaları için çok iyi olur. Yararlı bir adım.
11: Yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar sigara illetine yakalandı. Ancak hükümet şimdi gelecek nesilleri kurtarmak için radikal tedbirler alıyor.
10: 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretimi, satışı vesaire bunlar kökten yasaklanıyor. Belki bu 2040 tarihi bu meclisteki görüşmeler sırasında belki 2033'e, 35'e de çekilebilir diyor umuyoruz.
0: Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı sigarayla mücadele teklifinde sona gelindi. Teklifin detaylarını çalışma ekibinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Toker Ergüder anlattı.
10: Bu Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan yeni bir kanun teklifi geliyor.
11: Tütün firmalarının özellikle kadınlara yönelik geliştirdiği slim yani ince sigaralarda artık tarihe karışacak. Yeni düzenlemeyle birlikte sigara paketlerinde tek tip standarda geçilecek.
10: Bizim ince sigara dediğimiz slim sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürdüler. Ve bunları da kadınlara yönelik sürdüler.
11: Çocuk ve gençlerin sigaraya erişimini engellemek adına kimlik doğrulama sistemi de devreye alınacak.
10: Orada işte kişilerin günde kaç tane sigara alacakları görünecek. Eğer zaten kimlik kartlarında yahut da bu verecekleri kartlarda kişilerin yaşları da olacak. O yüzden de artık daha 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek.
14: Gelecek nesli korumak için yararlı bir adım olabilir.
0: Sigara paketlerine sağlık vergisi eklenmesi de gündemde. Sağlık vergisinden alınacak para koruyucu ve geliştirici hizmetlere aktarılacak.
15: Çocuklara verecek nesilleri korur bence. Sağlık bir ortamda büyüdüm. Onun için kullanmıyorum. Sevmiyorum.
16: Sigara kullanıyorum evet. Nefes ağırlığı yapıyor. Yokuş çıkmakta zorlanıyorum. İncek kullanıyorum. Kaldırılacakmış herhalde. Yararlı olacağını düşünüyorum.
1: İstanbul Bayrampaşa'da feci bir kaza yaşandı. Savrulan araç kaldırımdaki yayalara çarptı. İkisi ağır, 5 kişinin yaralandığı kazada sürücüler gözaltına alındı.
0: Hızla geldi, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. İstanbul Bayrampaşa'daki feci kazada ortalık savaş alanına döndü. İki otomobilin çarpışmasıyla kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere dehşet yaşattı. Arayoldan çıkan araç sürücüsü dikkatsiz, diğer sürücü de aşırı hızlıydı. Arkadan vurduğu araç savruldu, kaldırımdaki yayalara çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırımdaki 4 kişiyle otomobildeki 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil yayalara çarptıktan sonra berber dükkanına hasar vererek durabildi. Kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ve durakta otobüs bekleyenlere çarpan sürücü de gözaltına alındı.
5: Hızını alamadı. Önce yayaya çarptı, sonra da otobüs durağına daldı. 3 kişi yaraladı. Görüntülerin adresi Antalya'nın Alanya ilçesi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından da otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yardım çağrıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi var. Sürücü de gözaltına alındı. Kaza anı da kameraya böyle yansıdı.
1: İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonette yangın çıktı. Alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi.
0: Kamyonet alev topuna döndü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı. İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonetin kasasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. Yangın yolda paniğe neden oldu. Trafiktekiler o anları cep telefonuyla görüntüledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Market çıkışı çantasını düşüren vatandaş peş peşe gelen harcama bildirimleriyle şoke oldu. Çantayı bulan fırsatçı çalıntı kartla 8 ayrı harcama yaptı ama polisten kaçamadı.
0: Market çıkışında çantasını düşürdü, fark etmedi. Her şeyden habersiz mağdur gelen kredi kartı harcama bildirimleriyle şoke oldu. Ankara Keçiören'de bir vatandaş gelen banka bildirimlerinin ardından çantasını aradı, bulamadı. Kartının çalınıp kullanıldığını anladı. Polise şikayetçi oldu. Amansız takip başladı. Soruşturmaya göre fırsatçı kredi kartını buldu. Sahibine iade etmek bir yana markete gitti, ihtiyaçlarını aldı. 8 farklı yerde harcama yaptı. Görüntüleri izleyen polis hırsızı kıskıvrak yakaladı. Şüpheli sorgusunun ardından tutuklandı.
1: Konya'da bir binanın çatısında izolasyon yapılırken yangın çıktı. Çatıda alevlerin arasında mahsur kalan usta itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
17: Ya merdiven
18: tamamen kaynak yaparken çatıyı hazmet yapıyorlarmış. Kaynaktan dolayı çıkan bir yangın.
5: Çatıdan alevler yükseldi. Yangında mahsur kalan ustanın imdadına ekipler yetişti.
18: Ama kaynakçı arkadaşı da kurtardılar ekipleri.
5: Konya'nın Beyşehir ilçesinde izolasyon çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman yükseldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Bina hemen tahliye edildi. Çatıda alevlerin arasında mahsur kalan usta da itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan ustanın durumu iyiydi.
19: Abi geçmiş olsun. Bir şeyin yok değil mi abi?
5: Yangında itfaiye tarafından söndürüldü.
1: Bolu'da laf atma tartışması kavgaya döndü. Olayda otomobilinden zorla indirilen yaşlı adam 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi.
0: Sürücüyü yaka paça aracından indirdiler. Sokak ortasında sürükleyip feci şekilde darp ettiler. Olayın adresi Bolu'nun Mengen ilçesi. Bir esnafla yoldan geçen kişi arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Bu Bu sırada yaya açık olan camdan sürücüye yumruklarla saldırdı. Saldırganın yakınları ve çalışanları da kavgayı duyarak olay yerine geldi. 4 kişi otomobilden zorla çıkardıkları adamı yere yatırarak acımasızca darp ederken darp anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Yakınlarınca hastaneye kaldırılan adamın burnunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edildi. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken 3 şüpheli de adli kontrole serbest bırakıldı.
1: İstanbul Fatih'te çalışanlar 5 yıldızlı otelden 1 milyon dolarlık hırsızlık yaptı. Çalışanların paralarını ceplerine doldurdukları anlarsa resepsiyondaki kamera tarafından kaydedildi. 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
0: Çalışanlar 5 yıldızlı oteli soyup soğana çevirdi. 1 milyon dolarlık vurgunda 8 şüpheli yakalandı. İstanbul Fatih'teki otel 2 yıldır %85 doluluk oranına sahipti. Otelin sahibi zarar etmesi üzerine şüphelendi. Şikayet üzerine operasyon düzenlendi. Otelin genel müdürü ve muhasebe müdürü dahil 8 şüpheli gözaltına alındı. Resepsiyondaki kamera organize soygunu saniye saniye kaydetti. Çalışanların paraları ceplerine doldurduğu anlar net şekilde gözler önüne serildi. Soruşturmada 1 milyon dolarlık vurgunun yöntemi ortaya çıktı. Çalışanların yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. Restoran bölümünden elde edilen geliri de kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Ayrıca daha büyük odaya geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler hırsızlık parasıyla 20 odalı butik otel alıp çalıştırıyordu. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
1: Antalya'da korna tartışması cadde ortasında şiddete dönüştü. 23 yaşındaki motosikletli genç önünü kesen 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi.
17: Niye kimse araya girmiyor ya? Ya biri polisi çağırsın ya.
0: Korna çaldığı önünü kestiler. Cadde ortasında tekme ve yumruklarla saldırdılar.
20: Yani kaskı çıkartıp kafasına vurup çocuğun belki hani sakat kalmasını, ölmesini istiyorlar.
0: Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 23 yaşındaki motosikletli genç ara sokaktan önüne çıkan otomobili korna çalarak uyardı.
17: Niye kimse araya girmiyor ya?
0: Otomobil sürücüsü motosikletlinin peşine düştü. Selektör yaparak takip etti, ardından önünü kesti. İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Otomobil sürücüsünün yanına iki kişi daha geldi. Üç kişi motosikletli genci yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti. Çevredekilerin müdahalesine rağmen saldırı bir süre devam etti. Saldırı sonrası polis merkezine giden genç 3 kişiden şikayetçi oldu.
20: Onların şeyine göre kornaya basmak küfretmek demekmiş. Bunu da yine öğrenmiş olduk tabii. Oğlumu yere düşürüp adamlarının önüne asıyor. Buyurun dövün, linç edin, öldürün dercesine.
0: Anne Nimet Dönmez oğlunun hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.
20: Ben şikayetçi oldum. Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu davayı bırakmayacağım.
1: Bursa'da pasaj sahibinin sabrı taştı. Gece gelip pasajın önünü tuvalet olarak kullandılar. Oysa kameraları tek tek inceledi. Görüntüleri bastırıp duvara astı. Üstelik fotoğrafların altına öyle notlar yazdı ki görenler gülmekten kendini alamadı.
0: Pasajın kepengini umumi tuvalet sandılar. Sabah uyanınca kendilerini utanç sergisinde buldular. Yer Bursa'nın göbeği Osman Gazi. Alkolü fazla kaçıranlar tuvalet bulamayınca gözlerini o pasaja dikti. Kameralar kayıttaydı. Kepenklerin önü saniyeler içinde umumi tuvalete döndü. Bir oldu, iki oldu, esnafın sabrı en sonunda taştı. Yeter artık diyen pasaj sahibi, dedektif gibi o kayıtların başına geçti. Gece mesaisine kalanları kare kare yakaladı.
2: Büyük ihtimalle alkol etkisiyle tuvaletini tutamayan arkadaşlar burada biraz rezil olmuşlar. Yeteneksizsiniz yakında.
0: Fotoğrafları yazıcıdan çıkarttı, sergi açar gibi duvara dizdi. Ama esnafın asıl darbesi fotoğrafların altına iliştirdiği o zehir zemberek notlardı. Sabah pasaja gelen vatandaşlarsa işi gücü bıraktı, şöhret duvarının önünde kahkahalara boğuldu.
2: Aman abi, pasajı gördünüz, buraya gelenler dikkatli olsunlar.
0: Esnafın bu esprili ifşa cezası mahallenin bir numaralı gündemi oldu.
1: Kayseri'de halı saha maçı faciayla bitti. Arkadaşlarıyla maç yapan 28 yaşındaki sağlık çalışanı bir anda fenalaştı, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdi öğrenilen genç. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Maç sırasında bir anda fenalaştı. Yere yığılan genç sağlık çalışanının yardımına arkadaşları koştu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Kayseri'de yaşandı. Şehir hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan 28 yaşındaki genç arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 28 yaşındaki sağlık çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
1: Yunanistan'ın Mikonos açıklarında feribotta yangın çıktı. Yangın sonrası tüm yolcular güvenli şekilde kurtarıldı.
0: Yunanistan'ın Mikonos adası açıklarında bir araç feribotunda yangın çıktı. Feribottan yükselen yoğun duman yolculara korku dolu anlar yaşattı. Yangının ardından feribottaki tüm yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kimi yalnızlığı seviyor, kimi ise yalnız kaldığında düşünceleriyle baş başa kalıyor. Peki yalnızlık sadece ruh halimizi mi etkiliyor, yoksa ömrümüzden de yılları alıp götürüyor mu? Detaylar haberimizde.

0: Ben yalnızım. Acaba kaç yaşında öleceğim?
1: Yalnızı sevmiyorum ya.
2: Evde tek başınıza depresyonda çok düşünceli hissediyor musunuz? Özellikle akşamları.
0: İlla ki insan düşünüyor.
3: Depresif hissedersin.
2: Değil mi?
3: Depresif hissedince de ömrün azalır diye düşünüyorum.
2: İngiltere'de 40 ile 69 yaş arasındaki 270 bin kişi arasında yalnızlık araştırması yapıldı. Araştırmaya göre ise yalnızlığın insan ömründen 6 yıl kısalttığı belirlendi.
4: Ya insan sosyal bir varlık. Ben o yüzden olduğunu düşünüyorum.
3: Hatta 6 sene bence iyi bir rakam ya.
5: Erkekler de daha fazla götürür.
2: Niye peki?
5: Çünkü erkekler kadınlar kadar kendine bakamıyor.
6: Az bileymiş yani 6 sene. Yalnızlık kötü çünkü.
7: Eskiden bir masanın etrafında toparlanıyorduk. Şimdi herkes tabağını alıyor, odasına kapanıyor.
8: TÜİK verileri de bu araştırmayı doğruluyor. Türkiye'de 5.523.321 kişi yalnız yaşıyor.
7: Güzel değil, yalnızlık güzel değil.
2: Peki yalnız başınıza kalmak sizi mutlu mu ediyor yoksa depresyona mı sürüklüyor?
3: Ben yalnız kalmayı seviyorum ama yalnız olmayı sevmiyorum.
6: Genel olarak tek başıma kalmamaya çalışıyorum hayatta da.
2: Yalnız mı yaşıyorsunuz?
0: Yalnız yaşıyorum ve evlenmeyi de düşünmüyorum.
7: Eskiden bir masanın etrafında toparlanıyorduk yemek yerken. Muhabbet, sohbet. Şimdi herkes tabağını alıyor, odasına kapanıyor.
3: Seviyoruz ya odamıza çekilmeyi genel olarak.
2: Yapılan araştırma yalnız kalan kişilerin depresyona daha yatkın olduğunu ortaya koydu.
4: Yalnızlık yani şahsen beni depresyona sürüklüyor. Kendimi kötü hissediyordum. Emre ile buluşunca şu an daha iyi hissettim.
2: Yalnızlığın ilacı iyi arkadaş.
4: Kesinlikle diyebiliriz.
8: Yalnızlığın yanı sıra dertlerin de geceleri arttığı belirlendi.
0: Yarın ne yapacağım, öbürsü gün ne yapacağım, öbürsü gün ne yapacağım.
2: Sonra anca uykuya dalıyoruz.
0: Ve dalıyoruz. Aynen öyle abla.
2: Gündüz yaşanan iş stresi, koşuşturmacalar derken yorgun düşüyoruz ancak geceleri uyuyamıyoruz. Peki ya neden?
3: 5 sene önceki muhabbetleri bile düşünüyorsun. Keşke orada onu yapsaydım.
9: Kız arkadaşımla ayrıldım daha dün. Sürekli aklımda.
2: Gece uyuyamıyor musun?
9: Gece uyuyamıyorum. Bugün mesela sabah 6'ya kadar uyuyamadım. Anlamadık
10: sokağı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybettiği ambulans yeniden gündem oldu. İçinde hiçbir tıbbi donanım olmayan 70 model araç eski Türkiye'nin sağlık sistemindeki acı çaresizliğini gözler önüne seriyor.
11: Yani aldığımızda Özal'ın içinde rahmetli olduğu ambulans olduğunu bilerek almadık. Öğrendikten sonra arabanın değeri gözümüzde daha da arttı tabii ki.
8: Donanımsız ambulans, teknolojik imkansızlık, kayıp giden bir lider. Eski Türkiye'nin sağlık sistemi bu araçta gizli. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın son nefesini verdiği işte o ambulans.
11: Normal bir arabadan farkı yok. Hiçbir tıbbi donanımı falan olan bir şey değil bu ambulans. O zamanki Cumhurbaşkanı'nın taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil tabii ki.
8: Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te hastaneye taşınırken hayatını kaybettiği o ambulans yeniden gündem oldu. Bakımsızlığıyla dikkat çeken 70 model araç 99 yılında koleksiyoner Gürsev Gür tarafından satın alındı.
11: 2012'de öğrendik biz bunun içinde Turgut Özal'ın taşınıp hastaneye giderken ölmüş olduğu araba olduğunu. Abdullah Gül işte o zamanki Cumhurbaşkanımız bir devlet denetleme kurulu kurmuştu Özal'ın ölümünü araştıran. Onlardan öğrendik biz.
8: Aracın Turgut Özal'ın ölümündeki rolü ve ihmaller zinciri ise kan dondurdu.
11: Bu araba 70 model bir ambulans. 93 yılında kullanılmış. O zaman bile kullanılması tesadüfi kullanılmış.
8: Çaresizlikten kullanılan bu eski ambulans eski Türkiye'nin aslında bir özeti gibi.
11: Yeni model ambulans da varmış köşkte. Ama onu daha önce denememişler. Bir tünel varmış orada tavana alçak. Oradan geçemeyince bu eski ambulansa gidip almak zorunda kalmışlar.
8: O dönemin yetersiz sağlık sistemine karşın Türkiye bugün sağlıkta çağ atladı. 6000'den fazla kara, deniz ve hava ambulansıyla devasa bir sağlık filosuna ulaşıldı. Sağlık sistemindeki yerli ve milli atılımlar da tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonunda yerli ve milli helikopter ambulansımız Gökbey'in envantere girmesi bekleniyor.
10: Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu ama türküleri hala gönüllerde yankılanıyor. Büyük usta sevilen eserleriyle İstanbul'da yad edilirken sözleri ve fotoğrafları özel tasarlanan otobüslerle şehrin dört bir yanına taşındı. Aradan geçen yıllara rağmen Neşet Ertaş'ın sazı, sözü ve gönüllerde bıraktığı iz unutulmadı.

0: türkülerindeki sözlerle, mütevazılığı ve insan sevgisiyle hafızalara kazındı.
1: Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?
0: Halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 14. yılında da unutulmadı.
2: Bir adam dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi?
3: Bozkır'ın tezenesi derler ya, onun için kelimeyi ifade edemiyorum.
4: Gençlerimizin bilmesi lazım. Çünkü eskiyi bilmeyenin yerine gidecek yolu olmaz.
5: Tatlı dilim, güler yüzlüm.
0: Neşet Ertaş, Bozkır'ın bağrından çıkan, türkülerinde aşkı, gurbeti, ayrılığı ve insanın en derin duygularını anlatan eşsiz bir halk ozanı. 25 Eylül 2012'de aramızdan ayrıldı ama gönüllerde bıraktığı iz hiç silinmedi. Onun sazından dökülen ezgiler yıllar geçse de dilden dile yaşamaya devam etti.

Neşet Ertaş ölümünün 14. yılında İstanbul'da ezgileriyle yad ediliyor. Gazi Osman Paşa Belediyesi de usta sanatçıyı sevilen eserleriyle andı. Gençler Neşet Ertaş'ın türkülerini kendi yorumlarıyla seslendirdi. Büyük ustaya duyulan sevgi ve vefa sahnede yer aldı.

0: Neşet Ertaş'ın sözleri ve fotoğrafları ise İstanbul sokaklarını süsledi. Otobüs ve metrobüsler Usta Ozan'ın unutulmaz dizeleriyle donatıldı.
1: Gelmedi onun gibi bir tane daha.
2: Şu garip halimden bir...
3: Bu eski değerlerimiz, bunların kaybolmaması lazım.
0: İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda ve Karaköy Beyoğlu tarihi tünelinde de Neşet Ertaş'ın türküleri yankılanmaya başladı. Usta sanatçı için özel tasarlanan otobüsler yıl boyunca kentin farklı noktalarında yolculara eşlik edecek.
3: Birçok insana dokunmuş olacak bu otobüs bugün.
4: Yüzlüm ey ceylan gözlüm.
5: Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren de en sevdiği yerde Bodrum'da anıldı. Bodrum Kalesi'ndeki dev konserde adeta iğne atsanız yere düşmezdi. Binlerce hayranı tarihi kaleye akın etti.

0: 30 yıl oldu. Türk müziğinin güneşi battı ama sevgisi hiç bitmedi.
1: Ah bu şarkıları gözü kör olsun.

0: sen başkasın.
1: Zeki Müren ölüm yıl dönümünde en sevilen şarkılarıyla yaşatıldı. Adres Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ydi. Konser saati yaklaştıkça kapıda kuyruklar uzadı. Alan doldu taştı. Yer bulamayanlar pes etmedi. Saatlerce ayakta izledi. Sahnede dev bir orkestra vardı. Solistler Süleyman Öztaş ve Gökhan Sezen mikrofonun başındaydı. Nostalji rüzgarı esti. Efsane sanatçının unutulmaz eserleri Bodrum semalarında yankılandı. Vefa sadece gecede değil, gündüz de vardı. Zeki Müren Sanat Müzesi'nde dualar okundu. Vatandaşlar eşlik etti. Anma programına sanatçının mirasını devrettiği Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı ev sahipliği yaptı. Gündüzü dualarla, gecesi ise efsane şarkılarla geçti. Sanat güneşi Zeki Müren bir kez daha milyonların kalbini fethetti.

0: A milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında Fransa'ya 1-0 yenildi. Kaleci Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.
1: Milli takım Uluslar Ligi'ne kötü başladı. Türkiye ilk maçında Fransa'ya tek golle yenildi. Bizim çocuklar UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'nde konuk etti. Horozlar Zidane yönetimindeki ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fransa ilk 4. dakikada Mbappe'nin golüyle maçı 1-0 kazandı. Kaleci Uğurcan Çakır 87. dakikada ceza sahası dışında koluyla topa dokundu. Alman VAR hakem Christian Dinger maçın hakemi Felix Sveier'ı incelemeye çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen orta hakem Uğurcan'a direkt kırmızı kart gösterdi. Milli kaleci pazartesi günü Bursa'da oynanacak İtalya maçında cezalı duruma düştü. Grubun diğer maçında Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. 3'er puanlı Belçika ile Fransa pazartesi günü karşılaşacak. A milli takımı teknik direktörü Vincenzo Montella maçın ardından açıklamalarda bulundu.
2: Maçı analiz ederken ben takım analiz ederim. Bireysel analiz etmem. Dişe diş bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Yani çok iyi bir performans gösterdi bizim takımımız. Daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum. Futbolcularımızı tebrik ediyorum.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Taksim Meydanı'nın tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Pazartesi gecesi tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Ay,

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programı. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Maruf-i Kerhi, evliyanın büyüklerinden. Adı Maruf bin Firuz olup, künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200, miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup Maruf-i Kerhi olarak tanınmıştır. Sofiye-i Aliye'nin büyüklerindendir. O İranlı Hristiyan bir anne ve babanın çocuğu iken Hristiyanlığı öğrenmesi için bir rahibe gönderilmişti. Kardeşi İsa onun İslam'ı kabul edişini şöyle anlatmaktadır. Ben ve kardeşim Maruf bir okula gidiyorduk. Hristiyan hoca, rahip, çocuklara haşa Allahü Teala üçtür. Baba, oğul ve Ruhul Kudüs, kutsal ruh derdi. Kardeşim Maruf da Allah birdir, birdir diye bağırırdı. Rahip onu her tarafını yara bere içerisinde bırakacak şekilde döverdi. Bu böyle devam etti. Nihayet bir gün rahip her tarafını parçalar şekilde dövünce kaçtı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine annem ona olan sevgisinden her gün gözyaşı döktü ve eğer Allahü Teala oğlumu geri gönderirse o hangi dindeyse ben de o dine tabi olacağım diye dua etti. Annesi böyle ağlayıp gözleri yolları beklerken evden kaçan Maruf-i Kerhi kendi halini şöyle anlatmaktadır. Ayaklarım şişmiş, elbiselerim parçalanmış bir halde Küfe'ye geldim. Adetim mescitlerde kalmaktı. Burada da mescide gittim. Orada mübarek, yüzü nur saçan bir zatın etrafında bir kısım insanlar halka olmuşlar ve onun anlattıklarını dinliyorlardı. Cemaat o zatı öyle dinliyordu ki sanki başlarının üzerinde kuş vardı. O zata yaklaştım ve dinledim. Şöyle diyordu: kim Allahü Teala'dan tamamen yüz çevirirse Allahü Teala da ondan tamamen yüz çevirir. Kim kalbiyle Allahü Teala'ya kavuşmayı arzu eder ve ona koşarsa Allahü Teala onu rahmetiyle karşılar. Bütün herkesin kalbinde onun muhabbeti hasıl olur. Ona gelirler. Dertlere ve belalara sabreden kimseye de rahmetini ihsan eder. Bu zat Muhammed bin Semmak idi. Onun bu sözleri kalbime çok tesir etti ve beni yaratan Allahü Teala'ya yöneldim. Benim gizli ve açık her şeyimi bilen Rabbime kavuşmayı istedim. Allahü Teala da duamı kabul buyurdu. Beni Şeyh İbn Semmak'a götürdüler. İbn Semmak başımı okşadı ve merhaba ey Rabbini arayan kişi. Merhaba ey Allah'ın sevgisine ve muhabbetine kavuşan kişi dedi. Bu sözleri işitince babama beni kötüleyen rahibi hatırladım ve ağlamaya başladım. Bunun üzerine sen ağlıyor musun? Dedi. Evet efendim dedim. Ve rahibin sözünü hatırladım. Çünkü o rahip hep hakaret ederek beni babama kötülerdi. Tam bu sırada rahibin sözü mü diye sordu. Ben buna çok hayret ettim. Bunu nasıl biliyordu? Evet dedim. Bana Allahü Teala'ya dua et. Senin duan müstecaptır. Kabul olur buyurdu. Ve ben de Allahü Teala'ya dua ettim. Daha sonra öğrendim ki, rahip de Müslüman ve salih müminlerden olmuş. Sonra İbn-i Semmak beni İmam-ı Ali Rıza'ya götürdü. Durumu ona anlattı ve onun elinde Müslüman oldum. Maruf-i Kerhi, Davud-i Tayyi Hazretlerinden feyz almış olup, büyük velilerden Sırrı-i Sekati de Maruf-i Kerhi'den ders ve feyz alarak yetişti. Harun Reşit ile aynı zamanda yaşadı. Muhaddis olup, zamanının meşhur hadis alimlerinden hadis dinledi. Maruf-i Kerhi, Bağdat'ın imamı ve zahidi lakabını aldı. Dinde imam olup, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam ilimlerinde büyük bir alimdi. Bütün bu ilimlerde hüccet, senet idi. İçtihat makamına erişmişti.

diye sorulduğu zaman Allahü Teala'ya karşı halis sevgi, tam bir muhabbet ve hüsnü muamele ile, yani Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak ve men ettiklerinden sakınmak ile kalpten çıkar, buyurdu. Kim öldükten sonra unutulmak istemezse güzel amel işlesin ve isyan etmesin. Yine buyurdular ki, muhabbet öğrenmek ve öğretilmekle elde edilen bir şey değildir. Ancak Allahü Teala'nın bir ihsanıyla elde edilir. Kulun malayani, boş ve faydasız konuşması Allahü Teala'nın onu zelil ve yalnız bırakmasının alametidir. Tasavvuf, hakikatleri almak ve halkın elinde olan dünya malından ümidini kesmek, uzaklaşmaktır. Evliyanın üç alameti vardır. Düşüncesi hak ola, işleyeceği işi hak ile işleye, meşguliyeti daima hak ile ola. Üstün olmak sevdasında olan, ebedi olarak felah bulmaz, kurtulamaz. Sualsiz ve karşılıksız vermeye çalış. Allahü Teala bir kuluna iyilik murad ederse, hayırlı amel kapısını açar, söz kapısını kapar. Kişinin işe yaramaz söz konuşması bedbahtlıktır. Kötülük murad ettiğinde ise bunların aksini yapar. Amelsiz cenneti istemek ve emrolunduğunu yapmadan rahmet ummak cahillik ve ahmaklıktır. Mertliğin alameti üçtür. Hilafsız tam bir vefa, istenmeden vermek ve kendisine cömertlik, iyilik yapılmadan başkalarını methetmek. Dünya dört şeyden ibarettir. Mal, söz, uyku ve yemek. Mal, insanı Allahü Teala'ya isyan ettirir. Söz, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Uyku, insana Allahü Teala'yı unutturur. Yemek ise insanın kalbini katılaştırır. Dilini başkalarını kötülemek ve aşağılamaktan koruduğun gibi methetmekten de koru. İlim sahibi ilmiyle amil olduğu takdirde bütün müminlerin kalbi onun olur. Yani bütün müminler onu sever. Kim mümin kardeşinin bir ayıbını örterse Allahü Teala onun bu işinden dolayı bir melek yaratır. Onun elinden tutar ve o melekle beraber cennete girer. Sakındığın şeyi bilmeden nasıl müttaki olursun? Faiz yersen, bir kadınla karşılaştığında gözlerini sakınmazsan, kılıcını omzundan indirmezsen, takva sahibi olamazsın. Kim bulunduğu yerdeki cemaatle namazı kılarsa, şimşek çakması gibi sıratı geçer. Yüzü, dolunay gecesindeki ay gibi olur. Ona şehit sevabı gibi sevap vardır. At, onun için bir tay doğurur ve cennette onun sırtında gider. Allahü Teala bir kuluna hayır dilerse ona amel kapısını açar ve cedel, sert tartışma kapısını kapatır. Allah bir kuluna da şer dilerse ona amel kapısını kapatıp cedel kapısını açar. Amelsiz cenneti istemek günahlardan bir günah, sebepsiz şefaat beklemek bir çeşit kibir, itaat etmeyen bir kimsenin rahmet dilemesi de cehalet ve ahmaklıktır. İbn Muvaffak anlatıyor. Maruf'tan dinledim. O şöyle dedi. Allahü Teala kulunu imtihan eder. Kul ise insanlarla konuşurken halinden şikayet eder. Hak Teala, kulum, seni hata

günahlardan temizlemek için imtihan ettim. Niçin beni şikayet ediyorsun? Der. Muhammed bin Şuca anlatıyor. Maruf bana, dilini yermekten koruduğun gibi, övmekten de koru, dedi. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bir gün talebeleriyle Dicle kenarındaki bir hurmalıkta oturuyorlardı. Baktılar ki Dicle'nin yukarısından bir kayık geliyor. Kayıkta da birkaç erkek içki içip nara atıyor. Bu nahoş manzara karşısında talebeleri, "Efendim, bir dua edin de Allahü Teala bunları bu nehirde boğsun ve insanlar onların zararlarından kurtulsunlar." deyince o, "Ya Rabbi, sen bu kullarını dünyada neşelendirdiğin gibi ahirette de neşelendir." buyurdu. Talebeleri bu duanın mana ve sırrını anlamadıklarını söyleyince, "Benim söylediğimi Allahü Teala bilir. Bekleyin, şimdi sırrı açığa çıkar." buyurdu. Biraz sonra o topluluk Maruf-i Kerhi'yi görünce sazlarını kırdılar, şaraplarını döktüler ve titremeye başladılar. Maruf'un el ve ayaklarına kapanıp tövbe ettiler. Maruf-i Kerhi, "Gördüğünüz gibi herkesin istediği oldu. Ne onlar boğuldu, ne de bir kimse onlardan rahatsız oldu." buyurdu. Onun sıkça yaptığı dualardan birkaçı şöyledir. "Allah'ım, insanların bizim iyi taraflarımızı övüp menfi taraflarımızı gizlemeleriyle bizi gurura kaptırma. Bizi seninle karşılaşacağına inananlardan, senin hükmüne razı olanlardan, senin verdiğine kanaat edenlerden ve senden hakkıyla korkanlardan eyle. Allah'ım, bana cezanla eziyet edip beni kusurlarımdan sorumlu tutma. Katında hatalarım çoktur. Affet. Amelimi kolaylaştır ve kabul et. Senden daha mükemmel ve daha müstağni yoktur. Verdiğin cezandan kurtulan da yoktur. Enbiyanın ilahı, evliyanın velisi, sana denk kimse yoktur. Sen eskimeyen yeni, ölmeyen dirisin. Seni senle tanıdım. Sen olmasan seni bilemezdim. Övülensin, yücesin. Ey ehli hayrı hayra ulaştıran ve onlara yardım eden, bizi ıslah et ve bize yardım et." Mübarek halleri. Maruf-i Kerhi, dinin emirlerini gözetmekte, ibadette, haram ve şüphelilerden kaçmada çok meşhur olmuştu. İmam Ali Rıza'nın hizmetinde bulunmuş, onun çocuklarıyla beraber yaşamış ve Ehl-i Beyt'ten bilinmişti. İmam Ali Rıza, "Maruf, huy ve muhabbet bakımından Ehl-i Beyt'tendir. Fakat ırk ve nesep bakımından değil. Muhakkak o, kerem ve izzet bakımından Selman-ı Farisi'nin ceddimize ilhak edilip Ehl-i Beyt'ten sayıldığı gibi o da bize dahil edilmiştir." buyurdu. İmam Ali Rıza'nın halifelerinden idi. Maruf-i Kerhi'ye sadece alimler değil, rahipler de hayrandı. Rahip Sevban, Maruf ile yaptığı bir sohbet sonrasında onun sözlerinden çok etkilenerek İslam'a girmiş ve hakkında şu övgü dolu sözleri söylemiştir: "Yeryüzünde bu adamdan sonra ne daha hayırlı ne de hayırda ona benzeyen bir kişi gördüm. Dünyada onun yerini dolduracak birisi yoktur. Eğer bana başka kelimelerle söyleseydi, herhalde Mesih zamanından beri benim ve atalarımın dinini terk ederdim." Maruf-i Kerhi, herkese hüsnü muamelede, güzel davranışlarda bulunduğundan
Vefat ettikten sonra Hristiyanlar ve Yahudiler onun kendilerinden olduğunu iddia ettiler. Müslümanlar ise o bizdendir dediler. Bu iddialar olurken hizmetçilerinden biri gelip, Efendimizin bize şöyle bir vasiyeti var. Benim cenazemi yerden kim kaldırırsa ben o zümredenim buyurdu. Diye haber verince Hristiyan ve Yahudiler geldiler. Ama mübarek cenazesini yerden kaldıramadılar. Cenazesini Müslümanlar kaldırdı ve oraya defnettiler. Buyurdular ki, dünya kaynayan bir kazan ve pisliklerin atıldığı bir heladır. Tertemiz olanların kalpleri takva ile örülür ve iyilikle ışıldar. Günahkârların kalpleri günahla kararır ve kötü niyetle kör olur. Kim Allah'a karşı kibirlenirse Allah onu yere vurur. Kim onunla münakaşa ederse ona boyun eğdirir. Kim onu aldatmaya çalışırsa Allah onu kandırır. Kim ona dayanırsa onu güçlendirir. Kim ona karşı mütevazı olursa da onu yükseltir. Buyurdular ki, Maruf-i Kerhi, Enes bin Malik ve İbn Ömer'den şu hadisi şerifi rivayet etti. Peygamber Efendimiz'e Eshab-ı Kiram'dan birisi geldi ve "Ya Resulallah, beni cennete götürecek ameli göster." diye sordu. Peygamberimiz "Gazaplanma, kızma." buyurdu. Bu sefer o zat "Bunu yapamazsam ya Resulallah." diye sorunca Peygamberimiz "Her gün ikindi namazından sonra 70 kere istiğfar et. Allahü Teala senin 70 senelik günahını affeder." buyurdu. Yine Maruf-i Kerhi Enes bin Malik'ten rivayette Peygamberimiz şöyle buyurdu. "Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse nafile bir hac ve umre yapmış gibi sevap kazanır." Maruf-i Kerhi Abdullah bin Musi, Abdülala, Yahya bin Ebu Kesir, Urve, Hazreti Ayşe'den Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. "Din Allah için sevmek ve Allah için buğz etmekten ibarettir. Hubbu fillah ve buğdu fillah. Ve Allah için buğz etmekten hubbu fillah ve buğdu fillah ibarettir." Maruf-i Kerhi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki, Allahü Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu onun sevgisidir. Sevginin saf hali nefsi mutmain etmekle mümkündür. Nefis mutmainne olmadıkça hakiki Allah sevgisi tadılamaz. Fena makamına kavuşmak, Allahü Teala'da fani olmak isteyen ondan gelen her şeye, dert ve belalara razı olmalıdır. Vefanın hakikati gaflet uykularından uyanmaktır ve bütün gayelerin her türlü dünya arzularından kurtulup uzaklaşmasıdır. Hakka yönelip ezelde verilen ahde sadakat göstermektir. Kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse her işinde sünnet-i seniyyeye yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir. Kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte aramalıdır. Kalp nurunu da sohbeti olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Sadık talebenin alameti şudur ki, bir an dahi olsun Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmamalı ve onun hakkını gözeterek farzlara ve sünnetlere devam etmeli
dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulundurmalıdır. Vera ve zühtten ayrılmamalıdır. Zühde ibadet etmek niyetiyle sarılmalı. Yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Muhabbet, yani Allahü Teala'yı sevmek, marifetin, yani onu tanımanın ve Hakk'a giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, yani sonsuz var olan sevgiliye muhabbet ile kavuşulur. Yürürken böbürlenmek ve kibirlenmek mekruhtur. Ancak orta halli yürümelidir. Zira kibirli yürüyenlere Allahü Teala buğz eder. İnsanların farkında olmadan ortaya çıkan kusurlarını görmemelidir. Gıybet, Müslüman kardeşini arkasından yüzüne söyleyemeyeceğin bir ayıp, bir noksanlık ile zikretmendir. Dili tutmak, malayani, boş ve lüzumsuz şeyleri konuşmaktan uzaklaşmak müstehaptır. En iyisi susmaktır. Konuşulacaksa başkasına ve kendisine faydalı olacak şeyi konuşmalıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak, ilim öğretmek, Allahü Teala'yı zikretmek, emri maruf ve nehy-i münkerde bulunmak, insanların arasını bulmak gibi. Abdullah bin Mes'ud Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya asi olmaktan sakının. Kur'an-ı Kerim üzerinde ihtilafa düşmekten kaçının. Kur'an-ı Kerim üzerinde münakaşa etmeyin. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler arasında tenakuz yoktur. Kur'an-ı Kerim ebedidir. Kur'an-ı Kerim'in vecihlerinden birini inkar etmek, Kur'an-ı Kerim'in hepsini inkar etmek demektir. Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor ki, öğrenmek istediğiniz kadar ilim öğrenin. Fakat öğrendiğinizle amel etmedikçe hiçbir ilmin faydasını göremezsiniz. Huzeyfe Hazretleri buyurdu ki, ey Kur'an-ı Kerim okuyanlar! Allahü Teala'ya karşı gelmekten sakının. Sizden öncekilerin yolundan yürüyünüz. Vallahi eğer onları takip ederseniz, büyük bir yol kat etmiş olursunuz. Şayet onların yolundan ayrılırsanız, dalalet ve bataklığa düşersiniz. İbni Mesud Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'nın zikredildiği meclisler, ilmin yaşatıldığı ve kalplerde huşunun meydana geldiği yerlerdir. Hazreti Osman radıyallahu anh buyurdu ki, her gün, gece ve gündüz en çok sevdiğim şey Kur'an-ı Kerim okumaktır. Eğer kalpleriniz temiz olsaydı, Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya doymazdınız. Ebu Ümame Hazretleri buyurdu ki, hoşunuza giden veya gitmeyen şeylere sabredin. Doğrusu sabır güzel bir huydur. Dünya sizi şaşkına çevirdi. Eza ve cefaları yavaş yavaş size içirdi. Zevk ve süsüyle sizleri kendisine çekti. Ebü'd-Derda Hazretleri buyurdu ki, konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Zira susmak büyük bir akıllılıktır. Konuşmaktan çok dinlemeye çalış. Seni ilgilendirmeyen hususlarda konuşma. Hayretini mucib olmayan şeylere gülme. İşin olmayan yere gitme. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki, Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri, Resulullah Efendimizin zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp, dinde sonradan meydana çıkarılan ve ibadet olarak yapılan her türlü söz, iş ve usulleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. İbni Ömer Hazretleri, insanlar güzel görse bile her bid'at dalalettir buyurdu. Allahü Teala'nın ilim verdiği kimse onu insanlara öğretsin. Fakat bilmediği şeyi söylemekten sakınsın. Yoksa kendisini ilgilendirmeyen bir şeye karışmış olur. Dinden çıkar. Dost doğru ol. Bid'atten
ve bid'atçı olmaktan çok sakın. Allahü Teala kötü arzu ve isteklerde zerre miktarı bir hayır, iyilik bulundurmadı. Bunlar şeytanın süsleridir. Şeytan bunları insanlara güzel gösterir. Allahü Teala müminlerden bir zümreyi kabirlerinden kanatlı olarak diriltir. Sur üfürüldüğü zaman kabirlerinden uçarlar. Cennet-i âlâya koşarlar. Onları melekler karşılar ve onlara siz kimsiniz derler. Onlar müminlerdeniz. Ümmet-i Muhammed'deniz. Ümmet-i Kur'an'danız derler. Melekler siz sırat'ı gördünüz mü derler. Hayır diye cevap verirler. Siz haşrı gördünüz mü? Hayır. Siz Allahü Teala'yı gördünüz mü? Biz onun nurunu gördük. Peki siz dünyada ne amel yapardınız? Biz ona kulluk ettik. Ondan başka her şeyden yüz çevirdik. Allahü Teala bize hesaba çekilecek bir dünyalık vermedi derler. Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder, ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur. Kim Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki: İyi arkadaşla arkadaşlık yalnızlıktan, yalnızlık kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır. Yine buyurdu ki: Bid'at ehliyle dostluk kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören Allahü Teala'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler, malayani konuşulmaz. İmam Şafii Hazretleri buyurdu ki: Vakit düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Bid'at sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bid'at ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Düşmanın senden emin olmadıkça kamil olamazsın. Dostun emin olmazsa senden nasıl hayır bulunabilir? İtaat etmiyorsan bari asi olma. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. Allahü Teala'nın dostlarından bazıları buyurdular ki: Kim gözünü haramdan korursa Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. 7 sınıf insan ile oturan kimselerde 7 şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar.
Salihlerle oturan kimsenin ibadete iştiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Maruf Kerhi Hazretlerinin bir dayısı şehrin valisiydi. Vali bir gün şehrin kenar mahallelerini dolaşırken Maruf Hazretlerini gördü. Bir kenarda oturmuş ekmek yiyordu. Önünde de bir köpek. Bir lokma kendi ağzına, bir lokma da köpeğin ağzına koyuyordu. Dayısı, köpekle birlikte yemeye utanmıyor musun deyince, utandığım için bu zavallıyı yediriyorum dedi. Ve başını kaldırıp havadaki bir kuşa seslendi. Kuş uçup eline kondu ve kanadıyla başını ve gözünü örttü. Maruf Kerhi Hazretleri, Allah'tan utanandan her şey utanır buyurdu. Ve dayısı bu hali görüp bu sözü işitmekle hem hayret etti hem de oradan uzaklaştı. Bir gün abdesti bozuldu. Hemen oracıkta teyemmüm etti. İşte Dicle, niçin teyemmüm ettiniz dediklerinde, oraya gidinceye kadar acaba yaşayabilir miyim? Ölüverirsem abdestsiz olmayayım dedi. Maruf-i Kerhi Hazretleri, dostlarıyla yapmış oldukları çeşitli sohbetlerde buyurdular ki, akıllı olmayan kimse, dünyanın zevklerine ve lezzetlerine dalar. Akıllı kimse ise, buna düşkün olmaz. İnsan, gaflet içindedir. Halbuki zaman bitmektedir. Zaman pek kıymetlidir. Kıymetinin bilinmesi lazımdır. Fakat görüyorum ki, zamanı çok kolay zayi ediyorsun, boşa geçiriyorsun. Edepli insanın aklı daima doğruyu gösterir. Görüşü isabetlidir. Sözü hoş, işi güzeldir. İnsanın edebi et ve kan gibidir. Bu iki şey olmadan vücudun düzgün olması düşünülemez. Terbiyeli bir insanı binlerce cahille tartmış olsak edepli ağır gelirdi. Yine bir güzel sözde, edep maldır, kullanılması ise kaidedir denilmektedir. Hükümdarlardan biri oğluna vasiyette bulunurken şöyle diyordu. Ey oğul, insan şu iki şeyle efendiliğe erişir. İsterse malı mülkü olmasın, ilim ve edep. Ey oğul, büyüklerle otur, alimler arasında bulun. Zira onlarla beraber olmak güzeldir. Meclislerinde bulunmak bir ganimet ve sohbetleri selamettir. Büyüklerimiz şöyle buyurmuşlardır. Babalar oğullarına ilim ve edepten daha kıymetli bir miras bırakmamışlardır. Çünkü çocuklarına ilim ve edebi miras bırakmakla onlara mal ve makam kazandırmışlardır. Eğer onlara İlim ve edep değil de mal bırakmış olsalardı, malı zayi ettikten sonra bir hiç olurlardı, buyurmuştur. Büyükler yine şöyle derlerdi. En güzel miras edep, en iyi arkadaş güzel ahlak, en iyi önder muvaffakiyet, en kârlı ticaret çalışmaktır. Akıldan daha güzel mal olmaz. İstişareden sağlam akıl olmaz, cehaletten fazla fakirlik olmaz. Edep, eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlim de, bitmek tükenmek bilmeyen büyük bir hazinedir. Üç şey varken gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak, eziyetten uzak durmak. Bil ki, akıl güzel bir vasıf. Yüce bir ahlak olup, hakkı batıldan ayıran bir miyardır, ölçüdür. Başka bir tarife göre akıl, caiz olanların caiz olduğunu, mümkün olmayanların imkansız olduğunu bilmektir. Bunun neticesinde, doğru ve sağlam bir düşünce, doğru görüş ve iyi idare düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Bazı alimler, akıl nedir sorusuna, şu cevabı vermişlerdir.
doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Yine alimler Allahü Teala'nın insana en büyük hediyesinin ve ihsanının akıl, en büyük musibetin de cehalet olduğunu söylemişlerdir. Cahil ömrünün uzun olmasına, akıllı amelinin ihlaslı olmasına bakar. Alimler buyuruyorlar ki akıllı insanlar kendilerini yorar, başkalarını rahat ettirirler. Ahmak insanlar ise başkalarını yorarak kendilerini rahat ettirirler. Akıl binici, ilim sürücü, nefis ise huysuz bir hayvandır. Sürücü olmadan binici olursa nefis huysuzlaşır. Binici olmadan sürücü olursa sağa sola zikzak çizer. Biniciyle sürücü bir araya, biniciyle sürücü bir araya geldiğinde ister istemez doğru yürür. Sabır bütün iyi vasıfların, özelliklerin en üstünü ve önde gelenidir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte sabır müminin en samimi dostu, hilm onun yardımcısı, akıl delili, yol göstericisi, amel kumandanı, rıfk, yumuşaklık onun babası, hayır onun kardeşidir buyurdu. Fazilet yönünden elbette ki ilim ve akıl üstündür. Fakat bu ve buna benzer bütün işlerde sebat ancak sabırla olur. Sabır, sebat, dayanmak demektir. Bir kimsede iyi bir haslet, özellik olsa, fakat o kimse işinde sabırlı değilse, haslet sahibi olmayan kimse gibidir. Sabır, bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur. Kumandanın ordusunu derli toplu, düzenli tutması gibidir. Demirin mıknatısa bağlanmak istediği, mıknatısın demiri çekmesi gibi, zafer de sabra bağlıdır. Sabır, zaferdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, biz ve bütün büyükler tecrübeyle anladık ki, sabırdan daha faydalı bir şey yoktur. Sabırla bütün işler yolunda gider. Bütün işlerin tedavi edicisidir. Fakat onu tedavi eden yoktur. Süleyman aleyhisselam, biz kazancımızın en hayırlısı olarak sabrı bulduk dedi. İsa aleyhisselam ise, ey havarilerim, bana inananlar, arzu ettiklerinize ancak sabırla kavuşabilirsiniz buyurdu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh buyurdu ki, insanların en üstünleri ceza vermeye gücü yettiği halde affedenlerdir. İnsanların aklı en noksan olanları ise kendinden aşağıda ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir. Süleyman aleyhisselama her nimet verildi. O şükretti. Eyüp aleyhisselama hastalık verildi. O sabretti. Yusuf aleyhisselam ceza vermeye muktedir olduğu halde suçlu kardeşlerini affetti. Muhammed aleyhisselama eziyet ve işkence yapıldı. O bunlara sabretti ve yapanları affetti. Şükürle nimet devam eder. Nimete küfredilir. Kadri kıymeti bilinmezse gider. Nimeti koruyan şükürdür. Şükür nimetleri çoğaltır ve insanı cezadan korur. Nimetlere şükretmeyen hayvanlardan sayılır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimete şükredenlere onu arttıracağını Allahü Teala bildirdi. Nimete küfredenlerin elinden o nimet alınır. Nimetin kıymetini bilmemek onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise onu devamlı kılar ve arttırır. Maruf-ı Kerhi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbetlerde buyurdular ki, İlim ganimettir. Sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamak rahatlıktır. Zühd afiyettir. Bir göz açıp kapatacak kadar
Allahü Teala'yı unutmak, onun verdiği emanete hıyanettir. Almayı vermekten daha tatlı gören hal sahibi olamaz. Fakirliğin kendine has bir nuru vardır ki onu gizlediği müddetçe durur. Açığa vurdu mu nur gider. Veli olduğu söylenen kimse dinin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse ondan sakınmak lazımdır. Bir kimse halkı doğru yola davet ettiği halde kendisi bu yolda değilse halkı fitneye düşürür. Çok az da olsa nefsine uyan kimse hür değildir. Hürriyetin tadına alamaz. Nefis ihlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmakla huzur bulmak cennettir. Bu halden yüz çevirmek ateştir. Allahü Teala'ya yakınlık lezzettir. Ondan ayrılmak, ona karşı yabancılık ölümdür. Kalp birçok tarafa yönelebilir. Onu hangi tarafa yönlendirirsen başka her tarafa kapanır. Bir kimse hem dünyaya ve hem de ahirete yönelemez. Bunlardan biri diğerine mani olur. Yaratılmış olan bir şeye şehvet arzusuyla bakan kimse o şeyden ibret alamaz ve o şeyden faydalanamaz. Mukarreb odur ki kendisine kalbi selim, küfür, dalalet, günahlar ve sair afetlerden salim, ihlas ile dolu olan kalp verilen kimsedir. Öyle ki Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulmuştur. O kalp Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmayan bir kalptir. İşte bu ve bunun gibi güzel hasletlere sahip olan zata mukarreb denir. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere, ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek evliya ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Allahü Teala vicdanlardaki gizli sırlara insanın her nefeste ve her haldeki haline muttalidir, hepsini bilir. Hangi kalbi kendisine yönelmiş görürse, onu felaketlerden, sıkıntılardan, sapıklıklardan ve fitnelerden muhafaza eder. Kim dünyayı, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri istemekle meşgul olursa, Allahü Teala onu zillete müptela kılar. Kalbinde kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse harap olmuştur. Nefsini tanıyan kimse insanların övmelerine aldırmaz. Salihlerin hizmetinde bulunan kimse yükselir. Allahü Teala'nın kendisini salihlere hürmet etmekten mahrum ettiği kimse insanlardan gelen sıkıntılara müptela olur. İhlasın alameti her an Allahü Teala'yı müşahede etmek, ondan başkasına hatırına bile getirmemektir. Hatası olan kimsenin bu hatasına üzülerek kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itaatkar olan kimsenin itaatına güvenerek kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır. Hakiki alim, yol gösterici zat, güzel ahlakıyla sana doğru yolu gösteren, gidişatıyla seni kuvvetlendiren, nurlarıyla senin batınını aydınlatan zattır. Vefa, kalbin ezeliyetin nuru ile ünsiyet peyda edip, Allahü Teala'dan başkasına muhabbeti bırakarak,
ona yakînin de ısrarlı olmasıdır. Edep, kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl ayarlayacağını, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir. Mürüvvet ise Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi hatırlamayan kalple zikre devam etmek, sözlerinde ve işlerinde Allahü Teala'nın emrine uymak, içte ve dışta Allahü Teala'dan başka her şeyden uzak durmak, kendisine bir sermaye olan vaktini iyi değerlendirmekten ibarettir. Bir kulda bu üç haslet, vefa, edep ve mürüvvet bulunursa, Allahü Teala'ya yakin olmanın tadını tatmış olur. Onun gönlüne ondan ayrı kalmanın korkusundan bir kor düşmüş olur. Ona kavuşmak ateşiyle yanmaktan kurtulamaz. Faydasız söz söylemek ve herkesle haşır neşir olmak, Allahü Teala'dan yüz çevirmenin alametidir. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetleriyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. Doğruluk insana emniyet verir. Akrabayı ziyaretin devamlı olması icap eder. Akrabayı ziyarete gitmemek musibettir. Sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk kuvvettir. İslamiyetin emir ve yasaklarını öğreterek seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Allahü Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu onun sevgisidir. Sevginin saf hali nefsi mutmain etmekle mümkündür. Nefis mutmainne olmadıkça hakiki Allah sevgisi tadılamaz. Vefanın hakikati gaflet uykularından uyanmaktır ve bütün gayelerin her türlü dünya arzularından kurtulup uzaklaşmasıdır. Hakka yönelip ezelde verilen ahde sadakat göstermektir. Kalbinde Allahü Teala'nın korkusunu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse her işinde sünnet-i seniyyeye yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir. Kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte aramalıdır. Kalp nurunu da sohbete olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Sadık talebenin alameti şudur ki, bir an dahi olsun, Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmamalı ve onun hakkını gözeterek farzlara ve sünnetlere devam etmeli. Dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima Cenab-ı Hakk'ın sevgisini bulundurmalıdır. Vera ve zühtten ayrılmamalıdır. Zühte ibadet etmek niyetiyle sarılmalı. Yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Muhabbet, yani Allahü Teala'yı sevmek, marifetin, yani onu tanımanın ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, yani sonsuz var olan sevgiliye muhabbet ile kavuşulur. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birkaç tanesini anlatalım. Maruf-ı Kerhi Hazretleri bir gün namaz kılmak için ikamet okudu ve sonra
Muhammed bin Ebu Tevbe'ye öne geçip namaz kıldırmasını istedi. Kendisi imam olmadı. Muhammed bin Ebu Tevbe imamlık yapmaktan çekindi ve Maruf-i Kerhi Hazretlerine, "Eğer bu namazı kıldırırsam başka namaz kıldırmam," dedi. Maruf-i Kerhi Hazretleri bu sözü beğenmedi ve "Nefsinden konuşuyorsun. Başka bir namaz kıldıracağını düşünmek, başka bir namaz vaktine kadar yaşayacağım diye konuşmak, tuli emel, uzun arzu sahibi olmaktır. Tuli emel sahibi olmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Çünkü tuli emel hayırlı amel yapmaya mani olur," buyurdu. Bir adam Maruf-i Kerhi Hazretlerine gelerek, "Ey efendim, benim Allahü Teala'ya nasıl kavuşacağımı bana öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Maruf-i Kerhi Hazretleri onun elinden tutup padişahın kapısına getirdi. Kapının önünde ayağı kırık duran bir adam buldular. Soru soran zata o kimseyi gösterip, "İşte bunun gibi olursan Allahü Teala'ya vasıl olursun," buyurdu. Bununla ayağının ikisi de kırık bir köle, efendisinin kapısının önünde nasıl durur ve hiçbir yere ayrılmazsa, bir kul da Allahü Teala'nın kapısında her an bekler, hiçbir yere ayrılmaz ve isyan etmezse Allahü Teala'ya kavuşur demek istedi. Maruf-i Kerhi Hazretleri talebelerine yapmış oldukları çeşitli nasihatlerde buyurdular ki, kabirde mevtalar boğulmak üzere olan bir vatandaşa benzer. Bu insana ne yapılır? Ekmek verilmez, su verilmez. Beni kurtar derler. Nasıl kurtarılır? Yalnız bir Fatiha ile kurtulur. Hikmet 10 kısımdır. 9'u susmak, birisi az konuşmaktır. Büyüklerimiz buyurmuşlardır ki, iki nesne ağzını açarsa felaket olur. Bunlardan biri balık, diğeri de insandır. Balık oltayı yer, insan da zokayı yer. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ali kerramallahu veçhe hep beraber sohbet ediyorlardı. Eshab-ı kiramdan biri geldi. Hazreti Ali bu eshabı görünce geri geri gitti, dışarıya çıktı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık dayanamayıp o da peşinden gitti. "Bunda bir iş var," dedi. Bir yerde onu yakaladı. "Ya Ali, önce rengin soldu, sonra geri geri gelip oradan kaçtın. Bunun hikmeti nedir?" "Ya Ebu Bekir, ona borcum vardı. Ona borcumu verdiğim zamanda ödeyemedim. Onu orada görünce mahcubiyetimden ayrılmak zorunda kaldım." "Peki ne kadar borcum vardı?" "35.000 dinar." "Fatiha-i Şerif'in yarısını okuyup benim ruhuma oku, sana 5.000 dinar vereyim." "Ya Ebu Bekir, tamamını okuyayım." "Hayır, yarısına kadar oku." "Peki," deyip okudu. "Şimdi diğer yarısını da oku, bir 5.000 dinar daha vereceğim." "Peki," dedi, okudu ve dinarları aldı. "Paramın tamamı bu kadardır. Eğer başka param olsaydı, daha fazla verirdim. Ama bilesin ki ben bu işten kârlı çıktım. Bu Fatiha-i Şerif'in kıymetini insanlar bilseler, değil parasını, malını, mülkünü vermek, hayatını verirdi." Fatiha, fetaha, feth kelimesinden geliyor. Fatiha, açmak anlamındadır. Fatiha neleri açmaz ki? Cennetin kapılarını açar, İnsanın kalbini açar, hacet kapılarını açar, kazanç kapılarını açar. Su bir taşı eritirse, Allahü Teala'nın zikri benim kalbimi eritmez mi?
kapkapalı olursa su nereye dolar? Kabımızı açık tutmak gerekir. Nisan yağmuru ne kadar bol da olsa, eğer kaplar ters çevrilmişse, 40 senede rahmet yağsa, bir damla bile kaba girmez. Her zevalin bir kemali ve her kemalin bir zevali vardır. Eğer zeval vakti gelmişse, bunu kimse durduramaz. Yok eğer zeval vakti gelmemişse, bunu kimse öne alamaz. Ayağımıza bir diken batsa, bunu bir günahımız sebebiyle oldu bilmeliyiz. Allahü Teala Berat gecesinde affı mağfiret vaat ediyor. Cenab-ı Hak vaadinden dönmez. Allahü Teala sıkıntılı halde yapılan duayı kabul eder. Hastalık sıkıntı olduğu için hastanın duası reddolmaz. Her sıkıntı aynı şekildedir. Allahü Teala bizleri şükretmeyi bilenlerden eylesin. Amin.

0: uygulamasını yükleyebilirsiniz. iTunes veya Apple Store'dan ücretsiz yükleyebileceğiniz uygulama için arama bölümüne TGRT FM yazmanız yeterli. TGRT FM uygulamasını iPhone'unuza yükleyin. Dünyanın her yerinde TGRT FM'de radyo dinlemenin keyfini yaşayın. Radyo dinlemenin keyfini yaşayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

0: köpedim.
1: Ökaliptüs ağacı. Avustralya asıllı olan bu ağaç genellikle sıcak ve bataklık yerlerde yetiştirilir. Bu ağacın yapraklarının kokusu bu bölgelerin havasını daha sıhhi hale getirir ve sıtma hastalığını yayan sivrisinekleri uzaklaştırır. Bu yüzden bu ökaliptüs ağacını sıtma ağacı da denir. Tahtasının rengi beyazla pembe arasında değişen pek çok ökaliptüs ağaç çeşidi vardır. Ama bütün bu çeşitlerden hepsinin de yaprakları yassı birer virgül biçimindedir ve rüzgarla beraber devamlı sallanır. Bu yaprakların gündüzleri güneşin ışınlarından korunmak için büzülüp yüzeyini küçülttüğü söylenir. Yaprakların içinde eczacılıkta kullanılan yağlı bir madde bulunur. Üstelik ökaliptüs yaprakları kurutulup sigara haline getirilerek doktorlukta solunum yollarını temizleyip açmak için kullanılır. Tahtası gemi yapımında kullanılan en makbul ağaçtır.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
7: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Hayırlı cumalar diyelim. Haftanın hem son çalışma günündeyiz hem de tatile en yakın olduğu günündeyiz. Bir de cuma üzerine tabii. Cumanın bereketi de bizimle beraber olsun inşallah. Gün boyu yaptığımız her işi kolaylıkla yapalım. Zaman sanki durmuş da biz o işi çarçabuk yapmışız. Sonrasında bize zaman kalmış. Bizim kendi işlerimiz ya da özel hayatımız, biraz kendimize vakit ayırmak, böyle işlere de bir parçacık fırsat bulabilelim. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Bugün ben Hülya, ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. Aynı zamanda sevgili İbrahim'in manevi katkılarıyla yayındayız. Böyle kalabalık 3 kişilik bir ekip olduk bugün. Efendim günümüz güzel geçsin ama bu güzel geçme temennisine somut adımlarla destek olmak lazım. Ne yapabiliriz günün güzel geçmesi için? Bir kere zor geceleri var insanların. Uyuyamadığı, hasta olduğu, hastasının olduğu, kafasında düşüncelerin olduğu, geçim sıkıntısının olduğu. Ama sabaha ulaşmak bize bir mesaj veriyor. Diyor ki gece karanlıktı, hiçbir şey göremiyordun. Hiçbir umut yok gibiydi ama bak güneş doğdu. Yeniden hayatın içine katılacaksın. Bismillah, bugünün bereketiyle problemler yavaş yavaş tek tek çözülecek. Bazen hızlı, bazen böyle arka arkaya hepsi birden çözülüyor. Ama bazen de hepsi birden geliyor. Hepsi birden geldiği gibi hepsi birden gidebilir de. O yüzden biz umudumuz.

zaman olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz. Nefes almak çok kıymetli ama aynı zamanda bir sorumluluk. Çünkü nefes aldığımız her an istediğimiz hedefe doğru biraz yürüdüğümüz gibi yanlış yollara sapma riskini de beraberimizde taşıyoruz. O yüzden niyetimiz hayır olsun, akıbetimiz de hayır olsun inşallah bu güzel günde. Hemen biz İkinci bölümde biraz gençlerden konuşacağız. Şimdi malum okullar açıldı. Gençlerin, çocukların daha çok ekran başında olduğu, masa başında ders çalıştığı, okulda oturduğu günlerdeyiz. Şimdi bu günlerde çocukların hayatına biraz spor katmak çok önemli. Çocuklar neden hareketli olmalı sorusunun cevabını çok büyük bir isimden alacağız. Neden çocuklarda obezite bu kadar artıyor? Gençler niye obez? Bu sorunun cevabını bulacağız birlikte. Yine çok sorulan bir sorunun cevabını Türkiye Hastanesi'nden Profesör Doktor Sebahattin Destek'ten alacağız. Acaba mide küçültme ameliyatı olmalı mıyım? Bu ameliyatların altında nasıl bir teknoloji var? Kimlere uygun? Kimlerde nasıl etkileri var? İşte mide küçültme ameliyatı oldum artık, tamam kilo problemim bitti, bu gerçek mi? Bunların hepsini ikinci bölümde soracağız, öğreneceğiz.

Takvim yaprağımıza da bakalım. Bize bir önerisi var mı takvim yaprağımızın? Bir görelim. Haftanın sonuna geldik. Aynı zamanda ayın da sonuna geliyoruz. Bakın 25 Eylül Cuma günündeyiz. Takvim yaprağımız bize bugün için bir öneride bulunmuş. Ezogelin çorba, omlet, makarna, helva demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Artık helva, tahin, tahinle yapılan yemekler, bunlar sofralarımıza girmeye başlayacak. Tahin bizim bedenimizi ağır metallerden temizleyebilen ender gıdalardan bir tanesi. Ama yanmamış olması gerekiyor. İçindeki o yağ çok kıymetli çünkü. Bununla beraber tahini pekmezle karıştırmaya çok alışmışız. Bu da tahinin kalori değerini çok yükseltiyor. Onun yerine tahini mesela humusta olduğu gibi nohutla karıştırmak. Yine tahini közlenmiş patlıcanla karıştırmak. Bunlar daha sağlıklı alternatifler. Ama pekmez sağlıklı değil mi? Tabii ki sağlıklı. Orada da yine bir kaşık tahin, bir kaşık pekmez karışımı. Bizim eğer günde bir kaşık pekmez yiyorsanız güzel lezzetli bir tat elde etmemizi sağlayacaktır. Tahin sindirim sistemi açısından da çok kıymetli. Bazen böyle üzerinde yağı çıkıyor tahinin. Eğer o yağı tekrar tahinin içine karıştırmak istemiyorsanız bir yere süzüp alabilirsiniz. Bu da, bu yağ da özellikle döküntüler, küçük yaralar ya da kesikler, yani derinin kendini hızla tamir etmesi gereken yerlerde çok işinize yarayacaktır. Ama çok çabuk okside oluyor. O yüzden koyu renk cam şişenin içinde buzdolabında saklamanızı öneriyoruz.

Biz bir taraftan da tabii okulun açılması sebebiyle günümüzü planlarken biraz okul çevresindeki trafiği de göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz. Okul çevresinde sabah saatlerde eğer ikili eğitim öğretim yapılıyorsa yine öğle saatlerde ve akşam saatlerinde çok ciddi bir yoğunluk var. Neden bilmiyorum. Eskiden çocuklar yürüyerek okula gider gelirlerdi. Şimdi artık çocuklar yakın mesafede bile olsa servisle ya da ailelerinin arabalarıyla gidip geliyorlar. Hele anne araba kullanıyorsa, şimdi baba diyelim ki işe gitti. Anne de işe gitmiş olabilir. Evden birisi varsa o saatlerde arabayla çıkan, mutlaka okula çocuğu arabayla bırakmak isteği söz konusu oluyor. Şimdi yağmurlu havalarda vesaire anlıyorum bunu, yanlış değil. Ama her gün olduğunda okul çevresinde gerçekten inanılmaz bir araç trafiği oluşuyor. Tabii ki yaya trafiği de var. Herkes arabayla gelmiyor. Genelde okul çevreleri yoğun kalabalık yerler. Buna bir de bu araç trafiği eklendiğinde işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Saatler sürebiliyor bazen bu bölgelerde trafik kilitlendiğinde, o trafiğin açılması ve insanların normal rutinine dönebilmesi. O yüzden biz çocuklarımızın da, bakın bugün obeziteden konuşacağız, çocukların da okula

giderken yürümeyi tercih etmelerini öneriyoruz. Sadece biz değil, uzmanlar da öneriyor. Hareketli olmak çok kıymetli. Bugün işte bugün hangi sağlık probleminden konuşursak konuşalım. Hem nekahat döneminde, düzelme döneminde, hem hastalığın geriletilmesi için yaptığımız çalışma döneminde, hem de hasta olmamak için yaptıklarımızın arasında mutlaka hareket var. Ne demek hareket? Gün içinde evde zaten hareketliyiz, hiç oturmuyoruz neredeyse. Ama sözünü ettiğimiz hareket, nabzımızı yükseltmek ve düşürmek, yükseltmek ve düşürmek. Bu aynı zamanda damarlarımızın da sağlığı açısından çok kıymetli. Genelde hareketsiz hayatın bize ödettiği bedeller fazla kiloyla kendini hissettiriyor. Bu görebildiğimiz. Bir de organ sağlığımız var, iç organ yağlanması var, damar sağlığımız var, kanımızın, hücrelerimizin kendi içindeki metabolizması var. Hücre kendi içinde bozuk çalışmaya başladığında arkasından pek çok metabolik hastalık da geliyor. Sonrasında aslında vücudumuzu temizlemekle görevli olan karaciğerimiz üzerindeki yükün artması da yine genel vücut sağlığımız açısından riskli durumlardan biri. O yüzden mümkün olduğunca çok adım atmaya çalışalım. Yaşımız kaç olursa olsun, her yaşın yapabileceği sporlar var. Bunların içinde yürüyüş, kendi temponuza göre yapabileceğiniz en iyi spor. Hiçbir şey olmasın. Bir balkonunuz varsa, açık havada, balkonda yürüyüş yapmak, gidip gelmek. Balkonunuz uzun bir balkon değil, kare bir balkon. Etrafında dolaşmak. Her mevsimde yapılabilir. Üzerinize ona göre giyer çıkarsınız. Yakın bir bahçe, bir park varsa, kendi bahçeniz varsa ne ala, yoksa bir park, buralarda da yine belediyeler yürüyüş yolları yapıyorlar. Bu yollar her yaştan insanın yürümesine uygun yollar. Ayağınıza rahat bir ayakkabı varsa, sizi kaymanıza engel olacak bir ayakkabı, rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Önemli olan adım atmanız, hareketli olmanız. Bugün 100 adım attınız, yarın 110 adım atarsınız, sonra 200'e çıkar, 500'e çıkar. Bir hedef koyarsınız yaşınıza göre ve bunu yakalamak için çaba harcarsınız. Bu size günlük bir motivasyon da sağlar. Hep söylüyoruz, yaşlanmak insanların aslında ya da beynin yapacak bir şeyi bulamamasından kaynaklanıyor. Tabii ki fiziksel olarak yaşlanıyoruz ama bu yaşlılığı azaltmak, bedenimiz üzerindeki etkilerini hafifletmek, özellikle de beyin sağlığımızı, ruh sağlığımızı kuvvetli tutabilmek için amaçlara ihtiyacımız var. İşte yaşlandı, torun bakıyor. Ay, dinlenemedi kadın. Bence dinlenmesin. Yapabiliyorsa torun bakmak ne güzel bir şey. Sabrınızı da güncelliyorsunuz. Bebek bakımıyla ilgili bilgilerinizi güncelliyorsunuz. Dedi ki biraz önce, uyanmak için bir sebebe ihtiyacınız var. Japonlar uyandıklarında, yani biz uyandığımızda birbirimize günaydın diyoruz değil mi karşılaştığımızda? Onlar bugün ne için uyandın anlamında bir cümleyle birbirlerini selamlıyorlar. Bugün ne için uyandın? Bu aynı zamanda bize amacımızı da hatırlatıyor. Uyandın ama sadece nefes almak için değil, bir amacın var insan olarak. Söyledim ya, camın yanına gelen kuşa ekmek vermekse amacınız, ya eyvah kuş geldi, ekmek koyamadım endişesi yaşıyorsanız, hala bir amacınız var demektir. Bu amaçlardan hiç uzaklaşmayın. Bu bir torun bakmaksa, kızınızın, oğlunuzun evine gidip ona yardımcı olmaksa. Tabii burada bir hizmetli anlamında söylemiyorum. Gönüllü bir yardımdan bahsediyorum. O gelecek işten, ona bir kap yemek yapayım endişeniz varsa, bütün bunlar sizi bütün gün televizyon karşısında oturup amaçsız vakit tüketmekten kurtaracak şeyler ve iyi ki varlar.

Şimdi uzaktan çalışma ile ilgili yeni düzenlemeler geliyor. Uzaktan çalışınca ya da evden çalışınca insanlar sanki gün boyu çalıştığı yetmiyor. Üzerine bir de akşam hangi saatte ararsanız ya da hafta sonu acil durumları dışarıda tutuyorum. Acil durumlarda ya da bir kriz yönetiminde ya da ne bileyim yani iş yerinde bir problem olduğunda elbette ki herkes birbirini arayabilir. Ama hani ertesi güne kalabilecek bir iş için o gün o kişiyi çalışmaya zorlamak gibi bir durum söz konusu oluyor da nasıl olsa evde. Pandemide alıştık buna. Şimdi işte bu çalışmaya bir düzenleme geliyor sevgili dinleyiciler. Bu uzaktan çalışma döneminde mesai için artık bir düzen geldi. Bu düzene göre bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerçekleştiriyor. Üstelik resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya da alındı. Buna hibrit çalışma modeli diyorlar. Yani bazen eve gidiyor, evden çalışıyor, bazen iş yerine gidiyor. Ya da evden çalıştığı ve iş yerine gittiği günler var. Bu artık yasal bir çerçeveye kavuştu. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Çalışma günleri ve çalışma saatleri artık sözleşmede yer alacak. Esnek çalışma modelini tercih edenler için kişiler hangi işi hangi gün ve saatlerde yaptığını sözleşmesine dahil edecek. Yine 15-29 yaş grubunda bir yandan eğitim alırken bir yandan da uzaktan çalışanlar için bunun da yine sözleşmeyle sabitlenmesi gerekiyor. Bu genç iş gücünün üretime katılması açısından çok kıymetli. Yine bu uzaktan çalışma modelinin kamuda da önümüzdeki günlerde düzenleneceği, bunun orta vadeli programda yer aldığını hatırlatalım. Şimdi özel sektörde böyle bir düzenleme var. Kamuya da bununla ilgili bir bilgi, bir düzenleme gelecek.

Biz ikinci bölümde gençlerde obeziteyi konuşacağız. Mide küçültme ameliyatlarını konuşacağız. Her ikisi de çok önemli bir konu. Şimdi okulların açılmasıyla beraber çocukların masa başında geçirdiği vakit de arttı. Bunu havanın değişmesi de etki ediyor elbette. Kışın hemen herkes o hareketliliğini, dışarıda açık alandaki hareketliliğini mecburen azaltıyor ve bu durum kilo almaya yol açabiliyor. Aslında buradaki öneriler sadece gençler için değil, hepimiz için geçerli olacak. Ama biz özellikle genç yaştaki obezitenin hangi sağlık problemlerine yol açabileceğini de konuşacağız. Şimdi ileri yaştaki kilo, ileri yaşta alınmış bir kiloyla genç yaştan itibaren ileri yaşa kiloyla gitmek aynı şey değil. Dolayısıyla gençlerin bilgisayar başında nasıl oturması durması gerektiği, neler yiyip içebileceği de önemli. İşte bütün gün bilgisayar başında yiyip içip biraz ders, biraz eğlence, biraz oyun, biraz arkadaşla sohbet şeklinde geçiyorsa çocuğun zamanının tamamı, bunun bedelini hem o dönemde hem de uzun vadede maalesef ödeyecekler. Dolayısıyla bu anlamda biraz bilgili olmakta fayda var.

Efendim, altında düşüş devam ediyor bu hafta boyunca takip ettiğimiz kadarıyla. Özellikle doların güçlü kalmasının karşısında altın değer kaybetti. Bir miktar %2'yi buldu. Altının aynı zamanda Amerika'daki faiz oranlarıyla da ilgili olarak biraz değer kaybettiğini söyleyebiliyoruz bu genel değerlendirme içinde. Ancak uzun vadede yine de altının yatırımcısına kazandıracağına dair bir iyimser düşüncenin hakim olduğunu da ifade edelim. Yine güncel altın fiyatlarına baktığımızda şu anda altın fiyatlarında işte 6600-6700 bandında seyrettiğini ifade edelim. Güne hafif bir yükselişle başlamış. Bakalım hafta sonunu nasıl karşılayacak, yeni haftaya nasıl geçecek?

0: Biz yavaş yavaş izninizi isteyelim bu saat için. İkinci saatte sağlık konuşacağımızı hatırlatmıştım size. Güzel bir hafta sonu olsun. Hafta sonu için plan yaparken de böyle biraz hareketli olmayı lütfen, bugün özellikle bundan bahsettik. Sonbahar gelirken işte güneşi daha az göreceğimiz günler, görüyorsunuz hava nasıl değişti. Daha soğuk, daha yağmurlu, daha bulutlu günler var önümüzde. Dolayısıyla fırsatı bulduğumuzda hafta sonu Türkiye genelinde biraz yağışlı ama sonrasında hava yeniden yükselecek elbette. Fırsatı bulduğumuzda kaçırmayalım, güneşten yararlanalım. Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesinin çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor, 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te biri aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok bir korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Hı-hı. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz. Obezite oranı olarak örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8. Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı-hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben bir 36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo oluyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor. Çocuklarımızda erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme çabasının olmadığını görüyoruz. Evet. Buyurun.
0: Profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması,
0: evet,
1: ilişkinin spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet, evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlamayla alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak bir
0: yayınlar olsa.
1: Yayınlar olsa.
0: Peki,
1: çok değerli.
0: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliği artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağı ile beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağı ile beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Hı hı. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Hı hı. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip yani, gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek ve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız, evet, nedeniyle göndermiyoruz. Belki evet, 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor.
0: Fırsatlar oluşturmak lazım.
1: Fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığının hiçbir önemi yok. Hangisi olursa olsun çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu konu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu veya ortopedik olarak bu spor rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun. Ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da kilolu bir çocuğun anne babası erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba mutlaka çocuğunun şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş çok erken yaşta nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin tabii böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi, çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi, bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pırtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri, hı hı, çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres. Bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabiliyor. Hmm. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor. Ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla. Onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte ben spor bu şey yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam, bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa, pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledi. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit
1: geçiriyor olması. Daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynamak kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
1: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin, mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağı günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığında bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflamayla ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var stüdyomuzda. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sebahattin Destek'le birlikteyiz. Bugün obezite cerrahisini konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş gördük. Teşekkür ederiz Hülya Hanımcığım.
0: Çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü bir taraftan sanki obezitenin tek çaresiymiş, kalıcı tek çözümüymüş gibi gösteriliyor. Bir taraftan da çok ciddi yan etkilerinden, hayatını kaybedenlerden ya da ortaya çıkabilecek sonrası gelişmelerden ve insanların yeniden kilo almasından konuşuluyor. Bir kere şununla başlayalım. Obezite cerrahisi nedir kelime anlamı olarak ve kaç farklı çeşidi vardır?
2: Şimdi obezite cerrahisi artık diyet, spor veya uzun süreli yapılan tedaviler sonrasında, medikal tedaviler, ilaç tedaviler sonrasında vücudundaki fazlalık kiloların verilemediği durumlarda, özellikle de vücudunda fazladan, hani vücut kitle indeksine göre faraza kişinin boyu kaç? 1.70. Onun normal kilosu ne? 70 ila işte 90 kilo arası diyelim. Artık bu kişi 1.70 kilo, 1.70 boyunda ama 90 kilonun üstünde 120 kilo, 130 kilo diyelim. İşte o obezitedir. Yani normal aralığın, tolere edilen aralığın da üstünde vücutta fazladan ağırlığın olmasıdır. Tabii bu fazladan ağırlık nereye etkiliyor? En çok kalbe etkiliyor. En çok tansiyon problemlerine neden oluyor. Bunun yanı sıra vücutta bu kadar ağırlaşma, yağlanma pankreası etkiliyor. İnsülin direnci gelişiyor. Şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Damarların içini sardığı için bu kadar yağlanma, kolesterol fazlalığıyla damar sertliği sorunları, damar tıkanmaları oluyor. Tabii bu kadar yükü vücut çekemiyor. Dizde, kalçada eklem sorunları ortaya çıkıyor. İşte bu artık obezitenin yan etki ve zararlarının görüldüğü durumlar oluyor. Biz böyle bir durumda artık diyette veyahut da ilaçta veyahut da sporla gücü yetmemiş, kilosunu verememiş kişilere ameliyat kararı veriyoruz. Ameliyat kararı verirken de iki çeşit ameliyat tipimiz var. Birisi midenin hacminin küçültüldüğü ameliyat. Niye? Mide küçülsün, tüp mide haline gelsin, midenin %80'i alınsın, adam yiyemesin. Yani mide
0: yani
2: almasın.
0: Aslında mide alamasın yiyecekleri.
2: Böyle de yiyemesin, vücudu kabul edemesin diye. Biz midenin %80'ini aldıktan sonra kişi böyle istediği
0: önüne
2: gibi
0: konursa konsun,
2: tabii,
0: tok hissediyor
2: yani. Bir bardak çayla doyuyor adam. Bir bardak çay 50
0: mesela normal
2: oluyor.
0: Midenin hacmi ne kadar? Obez insanlarda ne kadar oluyor? Sonra bu ameliyat sonrası mide hacmi ne kadara düşüyor?
2: Şimdi normalde mide hacmi kadında erkekte değişmekle beraber 300-400 mililitre. Yani şey olarak baktığımızda
0: büyük bir su bardağı.
2: Bayağı bir
0: yani 300 mililitre büyük bir
2: rahatlıkla
0: su vardı.
2: Alır. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? %80'ini aldıktan sonra 50 milime 60 milime düşürüyoruz. 50 milime 60 milime düşünce de o adam bir bardak çay ise doyuyor. Ne oluyor bu sefer? Mide almadığı için bu sefer vücut vücuttaki biriken depolara yöneliyor ve hızlıca zayıflama sürecine giriyor. Ama bazen kişinin ağırlığı çok fazla, 150-160 kilo. Ve bu adamda ciddi anlamda şeker hastalığı var, kalp hastalığı var. O zaman diyoruz ki hem midesi küçülsün hem de ince bağırsakları az emsin besinleri. Ne yapıyoruz? İnce bağırsakların bir kısmına gıdaların gitmemesini sağlayarak emilim alanını küçültmek suretiyle midenin ince bağırsağa bağlandığı mesafeyi değiştiriyoruz. Yani faraza mideden sonra 6 metre ince bağırsak varken midenin alt kısmını ince bağırsağın orta kısmıyla birleştiriyoruz. İnce bağırsaklar bu sefer 3 metrelik kadar emiyor.
0: Peki o yukarıda kalan kısım ne oluyor?
2: Oralar orada kalıyor.
0: Yani herhangi bir bozulma kullanılmadığı
2: yok,
0: için
2: çıkarıp
0: herhangi
2: atmıyoruz. Sadece şey gibi düşünün, su borusunun başına bağlamıyoruz da ortasına bağlıyoruz.
0: Fonksiyonunu kaybettiği için herhangi bir problem yaşıyor mu?
2: Oraya gıda uğramadığı için oralar daha bir inceliyor. Ama bir sonrasında ihtiyaç duyarsak tekrar başa alabiliyoruz. Sonuç olarak ince bağırsakların yarısında gıdalar emilince Tam emilememiş oluyor. Tam emilemeyince de bu sefer kişi az emdiği için, yani yağı, proteini veyahut da karbonhidratı az emdiği için oradan da zayıflıyor. Ciddi anlamda kişi hem hacim azaldığı için hem emilim alanı azaldığı için ciddi anlamda kilo veriyor. Fakat ameliyat ne kadar ağırlaşırsa, vücutta emilim ne kadar azalırsa, vücudun ihtiyaç duyduğu özel gıdaların emilimi azaldığı için kişi de bu sefer yoksunluk başlıyor.
0: Evet. Tam da onu sormaya hazırladım. Tamam, yani yağlar emilmesin ama bizim vitamine, proteine, minerallere ihtiyacımız var. Yani gıdaların büyük bir kısmı da bize kilo aldıran gıdalar değil.
2: Değil aslında. Oradaki en önemli sorun kişinin yiyerek mutlu olmasıdır. Kendini mutlu etmeye çalışmasıdır. Zaten makaleler olsun, toplumdaki gözlemlere baktığımızda obezite zengin hastalığı değil. Obezite orta sınıf ve sosyoekonomik olarak zayıf kesimin hastalığıdır. Obezite ekmek yeme hastalığıdır. Makarna yeme hastalığıdır. Pirinç pilav yeme hastalığıdır. Yani bir de insan yedikçe mutlu oluyor ya hani. Orada serotonin salgılanıyor. Kişi yiyerek ne yapıyor? Kendini mutlu etmeye çalışıyor.
0: Düşünsenize, bir dönem zengin insanların ulaşabildiği, işte beyaz bir pirinçten, beyaz bir ekmekten bahsediyoruz. Evet. Şu anda orta ya da düşük gelir grubunun mutluluk kaynağına dönüşmüş durumda.
2: Kesinlikle. Yani o ekmek yemenin ekmeğe ulaşılabilirliğin oluşturduğu bir sonuç. Eskiden baktığımızda biz köylerimizde yuvarlak halka köy ekmekleri yaydık. Ve o ekmeği yenildiğinde ne yapıyorduk? Ben mesela Giresunluyum. Gidiyorsun bağına, bahçene, tarlana, onu yakıyordun. Hakikaten sektör olarak daha fazla gıda üretimine yönelik çalışmalar oldukça, sentetik gıdalar arttıkça, karbonhidrat türevleri veyahut da onun türevleri arttıkça, yani işte gofretiydi, püsküvisiydi, şu suydu, bu suydu arttıkça ve onlara kolay ulaştıkça insanlar kilo almaya başladılar.
0: Evet, maalesef. Şimdi kilonun vücut için zararlarından bahsettiniz. Obez haline döndükten sonra insanın tabii ki bu yük daha da artıyor ve buna bir çare bulunması gerekiyor. Cerrahi buna bir alternatif üretiyor. Evet. Ama gün sonunda yukarıdan baktığımızda olaya, bir kere herkese uygun bir cerrahi olmadığını söylemek lazım. Yani her kilom fazla diyenin bıçak altına yatması gerektiği söylenmiyor. Burada sınır nedir? Yani biz obez bile olsa her hastayı obezite cerrahisine uygun değerlendirebilir miyiz?
2: Şimdi dediğiniz çok önemli ve çok da doğru, olması gereken de o ve bakanlığımızın da bu konuda ciddi çalışmaları ve kuralına, yöntemine ve uygunluğuna göre hastaların ve ameliyatların yapılması yönünde ciddi bir çalışması ve gayretleri var. Bu konuda da biz bu gayretleri takip ediyoruz. Şimdi bir hasta başvurduğunda hastaneye, orada bir obezite kurulu olması lazım. Yani bunun içinde dahiliyesi veya endokrincisi, psikiyatristi, anestezisi ve genel cerrahi oturacak, hasta için karar verecek. Ya bu hasta obezite ameliyatı için başvurdu, istiyor ama bu hasta buna uygun mu? Psikolojisi uygun mu? Psikiyatrik hastalığı var mı? Yani sürekli rakı alkol kullanıyor mu? Veya uyuşturucu kullanıyor mu? Veya kişide panik veya obsesif kompulsif hastalık olup sürekli yeme isteği var mı? Bunun yanı sıra dahiliyedeki hekim arkadaşımız da bu kişinin mide bağırsak sistemi buna uygun mu? Veya işte vücudunda immünolojik hastalıkları var mı? Bir kere o komisyonun uygunluk vermesi en doğrusu. Şimdi biz her isteğine ve her tuttuğumuzda obezite ameliyatı yapmıyoruz. çünkü bunun bir mesuliyeti var. Ve bu mesuliyet yanı sıra kişinin o ameliyatı yaptıktan sonra hayatı ve kendisi ve çevresi değişecek veya etkilenecek. Buna saygı göstermek gerekiyor. Sonuç olarak vücut kitle indeksi diye bir parametremiz var. Bu vücut kitle indeksi 35'in üstünde olduğunda ve kontrol edilemeyen tansiyonu, şekeri veyahut da eklem hastalıkları varsa bu bir gerekçedir. Ve bu kişi bundan önce, ameliyattan önce artık her yolu denemiş. Sporunu, diyetini, ilaçlarını denemiş, olmuyor. Yapamıyorsa kurul buna uygunluk veriyor. Ve sonrasında kişi obezite ameliyatını oluyor. Obezite ameliyatı da 1 ila 2 saat arasında sürüyor yöntemine göre. Kişi 3 ya da 4 gün hastanede kalıp taburcu oluyor. Ama ameliyat oldum, her şey bitti mi? Asla bitmedi. Esas mesele ameliyattan sonraki yaşantının değişmesi.
0: Tam da onu soralım. Çok önemli çünkü. Öyle bir yaşam değişikliğinden bahsediyoruz ki insan şöyle düşünüyor. Benim yakın çevremde bu ameliyatı olanlar vardı. Çok uzun bir süre sıvıyla besleniyorlar. İnsan şöyle diyor. Yani hiç ameliyat olmasa kişi, kendini ameliyat olmuş gibi kabul etse ve o şekilde beslense sanki zaten kilo verirmiş gibi geliyor. Buna bakış açınız nedir? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de ameliyat sonrası nasıl bir hayat düzeni bekliyor hastaları?
2: Oradaki mevzu şu. Bizim aslında yaptığımız şey kişiyi sınırlandırmak. Nasıl? Önceden mide hacmi 400 cc diyelim. Biz ne yaptık? 400 cc'nin hemen hemen 350 cc'sini, 350 milimini aldık. Adam önceden 2 bardak, 3 bardak yiyordu, içiyordu, işte mide genişliyordu. Ama adam yiyemiyor, içemiyor. Yani alsa kusuyor. Bizim oradaki ameliyattaki gayemiz hacmi küçültmek, kişi zorlasa bile onu sınırlamak.
0: Yani biz aslında yeme ihtiyacını ya da oradaki yeme dürtüsünü onun kontrolünden çıkarmak. İstese evet. de yiyemiyor.
2: Evet, onu zorlamış oluyoruz. Hı-hı. Yani elinde faraza şey gibi düşünün. 10 tane elma olan adamın elindeki 8 elmayı alıyoruz. Hı-hı. 2 elmaya mecbur bırakıyoruz. Çünkü midesi o kadar alıyor. Hı-hı. Haliyle o kişi o kadar yiyebildiği için otomatikman bünye bu sefer ağızdan alamadığını vücutta biriktirdiği yağlardan, karbonhidratlardan almaya ve zayıflamaya başlıyor. Ve bunun yanı sıra kişi bu şekilde artık ister istemez yaşantı modelini de değiştiriyor. Hı hı. Ve o yaşantı modeliyle çok güzel 2 yıl içinde hemen hemen faraza 150 olan kilosu olan kişi 80 kilolara kadar düşüyor.
0: Şimdi o süreci konuşalım. Ameliyat oldu kişi. Hı hı. Daha öncesinde kuruldan geçti. Testleri, tahlilleri yapıldı. Ameliyata karar verildi. Ona uygun yöntemle ameliyat edildi ve ameliyat sonrası açtı gözünü. Bir kere ağrılı sancılı bir süreç bekliyor mu onu? Özellikle takip eden bir hafta nasıl geçiyor? Onun sonrasında ne oluyor?
2: Süreçte kişi biz hastanede 3 gün kadar misafir ediliyoruz. Yedirme içirmeye ve nasıl yiyeceği içeceğine başlatıyoruz. Sonra kişiyi biz kontrolleri almak suretiyle taburcu ediyoruz. Kişi sürekli diyetisyenle irtibat halinde oluyor. Ağrısı kapalı ameliyat yapıldığı için ağrısı çok olmuyor. Yani zaten ağrı faslı hastanede bitmiş oluyor. Ağrıları hemen hemen %80'lik kısmı hastanede kalkmış oluyor. Biz yine de hastaya hap ve tedaviler vermek suretiyle evde ağrısını kesmek için tedavisini veriyoruz. Bunun yanı sıra kişiye proteinden zengin mamalar veriyoruz. Çünkü niye? Vücut yağ yaksın, proteini korusun diye. Onun yanı sıra kişiye azar azar birinci ayın sonunda egzersizler başlatıyoruz. Hı hı. Ve ilk başta sulu ve lapa şeklinde yerken artık birinci haftanın sonucu 10. günün sonunda daha katımsı yiyeceklere başlatıyoruz. İşte rondodan geçirip yiyebilirsin şeklinde. Artık birinci ayın sonunda diyoruz ki normal yemeği yemeye başlayabilirsin.
0: Bir ay mı asıl?
2: Oradaki bizim sınırımız bir aydır. Hı hı. Bir aydan sonra artık vücut ona uyum sağlamıştır diyoruz. Ha, buradaki takip ettiğimiz konu şu. Midenin alt tarafı alındığı için antrumun bir kısmı da alındığı için burada özellikle de midede demir emilimi, kalsiyum ve çeşitli madenlerin işte magnezyum gibi D vitamini gibi gıdaların emilimi azalacağı için belli aralıklarla onların testlerini yapıyoruz. Ve kişiye diyoruz ki arkadaşım senin vücudunda demir eksikliği olur, B12 eksikliği olur veya kalsiyum eksikliği olur, belli aralıklarla bu ilaçları devam et diyoruz. Çünkü almadığında kemik erimesi, almadığında kansızlık başlıyor. Bundan dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu belli başlı bazı mineralleri, bazı vitaminleri almasını istiyoruz.
0: Bunları dışarıdan takviye edecek. Bu ömür boyu mu sürecek?
2: Hemen hemen açıkçası ömür boyu şöyle sürüyor. Kişi özellikle de yeme alışkanlığında bu vitaminlerin, bu proteinlerin, bu minerallerin çok olduğu gıdaları tercih ederse eksikliğini yaşamıyor. Hı hı. Ama çoğu zaman belli aralıklarla alması gerekiyor. Hı hı. Yılda 2 kür, 3 kür gibi hı hı. alması
0: Bunlar
2: gerekiyor.
0: Bunlar herhalde testlerle kontrol ediliyor. Vitamin, mineral değerleri ona göre karar veriliyor.
2: Evet.
0: Bir ayın sonrasında artık kişi normal beslenme düzenine dönüyor. Ama bu süre içinde de yine eskisi kadar yiyemiyor ki evet. kilo almıyor. Tam tersi kilo veriyor. Peki kontroller sonrasında ne kadar sıklıkla yapılıyor? Ya da bir diyetisyenle ilişkisi hedeflenen kiloya düşene kadar devam ediyor mu?
2: Evet, doğru. Şöyle kişiyi biz taburcu ettikten sonra birinci haftada, ikinci haftada ve birinci ayda kontrol ediyoruz. Ondan sonra üçüncü aya, ondan sonra altıncı aya, sonra birinci yıla, ondan sonra senede bir kontrollerini yapıyoruz. Ama diyetisyenle olan irtibatı daha fazla oluyor. Çünkü oradaki en önemli konu hakemi, yönlendiricisi, gıda yönetimini yapan diyetisyen oluyor. Diyetisyenle biz hastaların irtibatını sağlıyoruz. Gerekirse mail olarak, gerekirse WhatsApp iletişimleriyle diyetisyenlerin sürekli hastalardan gelen soru olsun. veyahut da onlardan gelen öneriler, fikirler olsun, iletişimde kalmalarını